0: Kendisi için zamanla yarıştı.
1: Yangın Çatak Mahallesi'ne kadar ulaştı. Burada büyük bir cam pazarı var. Bir tarafta vatandaş evlerini kurtarmaya çalışıyor. Öbür tarafta buraya gelen yardım ekipleri ise hayvan ağıllarına girmiş durumda. Hayvanları ıslatarak alevlerden korumaya çalışıyorlar.
0: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın dün saat 7.45'te Bayır Mahallesi'ndeki bir zirai alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. 50'den fazla yapıda hasar oluştu. 6 mahalledeki yaklaşık 408 evden 703 vatandaş tahliye edildi.
1: Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer Muğla Devlet Hastanesi. Risk nedeniyle hastane boşaltıldı. Ancak gördüğünüz gibi dumanlar ve alevler hastanenin arka kısmına kadar ulaşmış durumda.
0: Kara ekipleri dağlık arazideki bazı noktalara ulaşamıyor. Bu nedenle yerleşim yerlerine yakın noktalarda ekipler konuşlandırılmış durumda. Alevlerle mücadelede öncelikli hedef yerleşim yerlerine ulaşmaması. Antalya'nın 3 ilçesinde yangın var. Kumluca ilçesinde dün 13.30'da başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yazır Mahallesi'nde 10 ev yandı, bölgede 50 ev tedbiren boşaltıldı.
2: Su tarafından başlamış, anında geldi bizim köye. Evimizin dibine kadar geldi, jandarma ekibi geldi, evimizi bırakın. Hatta çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
0: Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi. Telefon altyapıları hasar gördü. Elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplere bölge halkı da destek veriyor. Kumluca'da alevlerle mücadele sürerken Alanya'dan da yangın haberi geldi. Sapadere Kanyonu'ndan alev yükseldi. Tedbiren bölgedeki bazı evler boşaltıldı. Kaş ilçesinde salı günü saat 3'te başlayan yangına da müdahale sürüyor. Yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Burası da Balıkesir'in Edremit ilçesi. Altınoluk Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın nedeniyle 210 evden yaklaşık 650 vatandaş tahliye edildi. Turistik yerlerde de önlemler artırıldı. Tatilciler alevlerin yaklaştığı Şahin Deresi kanyonundan uzaklaştırıldı. Gömeç'teki yangında orman dışı alanına başlayıp ormana sıçradı. Hava karardıktan sonra ise Tıfıllar Mahallesi yönünde ilerledi. Alevlerin bazı evlere ulaştığı görüldü.
3: İçeri misiniz şu an?
4: İçeriyiz tabii, korkuluyoruz. Köyümüze girecek diye korkuyoruz yangını.
3: Şu an nasıl bir önlem aldınız? Elektrikler kesildi, tahliye mi ettiniz? Neler yaptınız?
4: Kulağı yok. Köy boşaltırsa bize de sıra gelir de köyü boşalt derlerse boşaltacağız.
5: Burada doğduk, burada büyüdük. Nasıl diyeyim, top oynadığımız yerler her taraf yandı.
0: Vatandaşlar panikle bölgeyi terk etti. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.
6: Muğla Valisi İdris Akbıyık Seydikemer ilçesindeki yangınla ilgili son durumu NTV yayınında anlattı. Vali Akbıyık bazı noktalarda alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. Şimdiye kadar 38 evin yandığını, bölgede 408 evin tahliye edildiğini belirtti.
7: Tabii çok geniş bir alanda yangın devam ediyor. Bir kısmının enerjisi düşürüldü ancak birçok noktada hala devam ediyor. Tabii birçok tedbirler de alıyoruz bu çerçevede. 6 mahallemizde 408 ev, 703 vatandaşımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. 100 civarı yine vatandaşlarımızın hayvanlarını tahliye ettik. Artı bir miktar da 38 yapı ev. Bunların bir kısmı yayla ev veya harabe şeklinde olan da var. 17 ahırda maalesef kullanılamaz hale geldi, yandı. Bu arada Antalya Seydikemer, Seydikemer Antalya yolunda trafiğe kapattık geçici olarak. Daha rahat müdahale edebilmek için, daha rahat çalışabilmek için. Yangın ilçe merkezimize çok yakındı. Hastanemize çok yakındı. Bu nedenle Seydikemer Devlet Hastanesi'ni tahliye ettik. 45 civarı hastamız da Fethiye Hastanesi'ne aldık. Ancak tabii ilçe merkezimizde arkadaşlarımız, doktorlarımız, sağlık müdürlüğümüz seyyar hastanede kurdular. Oradan da hizmet veriyoruz.
6: Yunan adaları da yangınlarla mücadele ediyor. Midilli, Girit ve Paros adalarında ekiplerin alevlere karşı mücadelesi sürüyor. Girit'teki yangınlarda 3 itfaiyeci hayatını kaybederken Midilli adasında yetkililer yangının yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediyor.
0: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası yangınları körüklüyor. Yunanistan'da alevlere karşı mücadele sürüyor. Girit Adası'nın Resmo bölgesinde yangın çıktı. Katimerini gazetesinin haberine göre adadaki 5 köy için tahliye emri verildi. Yangına müdahale için bölgeye giden itfaiye ekiplerinin içinde hayatını kaybedenler oldu. Yunanistan itfaiyesi yetkilileri 4 yangın söndürme uçağının desteğiyle 110 itfaiyecinin bölgedeki yangına karadan müdahale ettiğini bildirdi. Midilli Adası'nda da alevlerle mücadele var. Ormanlık alanda çıkan yangın için en az 50 itfaiye eri ve 6 söndürme uçağı görev aldı. Yangının Plomeri yerleşkesine sıçrama ihtimali nedeniyle yetkililer 2 acil durum uyarısı gönderdi. Yangının çıktığı bir başka Yunan adası ise Paros oldu. Yangın geniş alana yayılırken 10 bölgede tahliye emri verildi. Yangın söndürme ekipleri adanın güney ve güneydoğusundaki birçok noktada alevlerle mücadele ediyor. Mücadeleye kara araçları dışında yangın söndürme uçakları ve helikopterler de katıldı. Güney Paros'un büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin yasal zemini oluşturacak çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi.
8: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üzerinde çalışılan çerçeve yasanın birkaç gün içerisinde meclis başkanlığına sunulacağını söyledi.
8: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün Türkiye'ye yönelik ekonomik faturasına da değindi.
8: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse 2 katıdır.
9: Erdoğan, terör engeli kalktığında Türkiye'nin bu ağır ekonomik faturadan da kurtulacağını ifade etti.
8: Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeve yasaya yönelik açıklamalarının ardından mecliste önemli bir görüşme de gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan heyetin ziyareti 1,5 saat sürdü. Görüşmede çerçeve yasa ve meclis çalışma takvimine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu değerlendiriliyor.
6: CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak. Açıklamanın sahibi Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın.
10: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz.
11: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini söyledi. Bu isimler yeni partiye katılacak. Mecliste kameraların karşısına geçen Gökhan Günaydın'a CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
10: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. En kısa zamanda bütün illerde teşkilatlanmayı tamamlayacaklarını söyleyen Özel, büyük kurultayı Ekim ayı sonunda ya da Kasım ayı başında yapmayı planlıyoruz. Böylece partimiz 2027 Nisan ayında yapılacak bir seçime girme hakkı kazanacak ifadelerini kullandı.
6: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
0: Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesi sürecinde iştirak şirketi Kent AŞ görevlilerinin kriptolu kapalı devre iletişim ağı kurduğu iddia edildi. Bu ağ üzerinden oluşturulan ada parsel şeklinde renklendirilmiş tabloyla da personelin ruhsat süreçlerini koordine ettiği belirtildi. İddialar kapsamında gözaltında olan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
6: CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddia edilen şüpheliler Çetin Fındık'la İsmail Yekta Değer gözaltına alındı. İki şüphelinin evinde yapılan aramalarda aralarında bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının da olduğu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihazlarda siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri gerekli incelemeleri başlattı. İncelemenin tamamlanması sonrası hazırlanacak rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacak. Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi feshedildi. Partinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararı Ahmet Davutoğlu sosyal medya üzerinden duyurdu.
12: Bütün siyasetçilerin en öncelikli...
0: 12 Aralık 2019 Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
13: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.
0: Gelecek Partisi'nin fesih kararının resmileşmesi için fesih kongresi yapılması gerekiyor. Söz konusu kongrenin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
12: Bütün o milletvekillerimizin emeklerini...
0: Gelecek Partisi meclise 4 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bu vekiller Saadet Partisi ve Deva Partisi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Yeni Yol Partisi'nde görev yapıyordu. Fesih kararı sonrası bu milletvekillerinin bağımsız mı kalacağı yoksa başka bir partiye mi geçeceği merak ediliyor. 4 milletvekilinin Yeni Yol Partisi'nden ayrılması halinde milletvekili sayısı 16'ya düşecek olan Yeni Yol Partisi grubunun da dağılması ihtimali ortaya çıkıyor.
6: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi. İran'ı çok sert vuracağız ifadelerini kullandı. Trump açıklamayı Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında yaptı. ABD Başkanı Mısır'da ABD'ye ait bir sıvı gaz tankerine yapılan drone saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Trump konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarını hedef göstererek onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde, bunun olacağını biliyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok dedi. Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini öne süren Trump karşılık vermek durumunda olduklarını belirtti. ABD Başkanı Orta Doğu'daki askeri Amerikan askerine yönelik saldırıları da değerlendirdi. Bölgeden çekilmeyeceklerini açıkladı. Dış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil El-Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleriyle Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılar ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasını her platformda en güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladığını ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam ettiğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını da ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta ara bölgede Türk ve Rum tarafıyla üçlü görüşmede bir araya geldi. BM Genel Sekreteri, toplantı sonrasında müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için güven arttırıcı önlemlerin hızlandırılması çağrısı yaptı. Garantör ülkelerle birlikte yapılacak 5+1 formatında toplantı için tarih vermekten kaçındı.
14: Ada halkları arasında barışçıl ve ortak bir gelecek inşa etme iradesi gördüm. Kıbrıs'ta varılacak bir çözüm bölge içinde istikrar unsuru olacaktır.
11: Kıbrıs'ı ilk kez ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları ara bölgede bir araya getirdi. Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum kesimi lideri Nikos Hristodulidis ile 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından tarafların gayri resmi müzakerelere hazırlık için mütabık kaldığını söyledi.
14: Kıbrıs'ta güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. İçerik ve yöntem konusundaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından garantörlerle birlikte düzenlenecek 5+1 formatında bir toplantı çağrısı yapmak istiyorum.
11: Garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın desteğine güvendiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri toplantı için tarih vermekten kaçındı. Toplantıyı sadece yapmış olmak için değil, çözümün yolunu açmak için istiyoruz ifadelerini kullandı. Görüşmeleri değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Buna karşın Rum tarafının güven zedeleyici eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Toplantı tarihinin belirlenmemiş olması yerinde bir karardır diyen Erhürman, bu kez farklı olsun, sağlam adımlarla çözüme ulaşabilirim ifadesini kullandı. Görüşmede Guterres'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyonun sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.
6: Türk ve Tunuslu iş insanları İstanbul'da bir araya geldi. Düzenlenen forumda iki ülke arasındaki yatırımlar, fırsatlar değerlendirildi.
15: Kıtadaki 54 ülkeden 10...
11: İki ülke arasındaki ticari gelişmeler konuşuldu. İşbirliği programları değerlendirildi. İstanbul'da Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu düzenlendi.
16: Türkiye sanayicisi ve iş dünyası ihracata çok fokus ve Afrika pazarı önemli. Tunus da bu anlamda uygun bir profil çiziyor. Çünkü Avrupa ilişkileri son derece iyi. Avrupa ilişkilerinin yanı sıra Afrika ilişkileri de gayet iyi. Türkiye fırsatlar sunuyor diye düşünüyorum. Biz de yurt dışından baktığımızda ülkemizin ne kadar atak yaptığını, ne kadar büyüdüğünü yakından görüyoruz.
11: Afrika kıtasının Akdeniz'e açılan kapısı olan Tunus, Türk iş dünyası için hızla büyüyen bir ticaret ve yatırım pazarına dönüşüyor.
17: Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmimiz yaklaşık 1.6 milyar dolar seviyesinde. Bunun daha da gelişmesi, iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesiyle ilgili bugün burada önemli adımlar atılacak. İş insanlarımız karşılıklı görüşmeler sağlayarak burada yeni yatırımların ve yeni işbirliklerinin temellerini atacaklar.
11: Forumda firmalar yeni ticari ortaklıklar ve yatırım imkanları için temaslarda bulundu.
18: Tunus bizim için önem verdiğimiz bir ülke. İş gücü potansiyeli olarak, doğal konumu olarak birçok şeye öncülük yapacağına inanıyoruz.
19: İş adamları olarak bütün Tunuslu iş adamları, Türk iş adamlarını birbirine bugünkü B2B toplantısında inşallah belli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Teknoloji.
6: Ankara'da iki gündür devam eden İletişim Şurası sona erdi. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla paneller gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran şuranın sonuç bildirgesini paylaştı.
20: Kamu diplomasisi, stratejik iletişim, güvenlik, kriz yönetimi, medya politikaları ve dijital dönüşüm başta olmak üzere iletişimin her başlığını titizlikle müzakere ettik.
11: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası sona erdi. Şurada siyasal iletişimden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok başlık ele alındı.
20: Kamu diplomasisi faaliyetleri etki odaklı ve ağ temelli tasarlanmalıdır. Türkiye'nin uluslararası yayıncılık potansiyeli geliştirilerek güçlendirilmelidir.
11: Şuranın sonuç bildirgesinde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulması, kriz dönemlerindeki yetki, sorumluluk ve onay süreçlerinin önceden belirlenmesi önerildi. Siyasal iletişim çalışmalarının veriye dayalı yürütülmesi, medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığının artırılması önerileri de sonuç bildirgesinde yer aldı.
20: Yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği güçlendirilmeli, Türkiye medya veri tabanı oluşturulmalıdır.
11: Sonuç bildirgesinde serbest medya çalışanlarının hukuki statüsüne ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Konvansiyonel medyanın ayakta kalabilmesi için ortak proje ve destekler artırılmalıdır ifadesi de yer aldı. Korsan yayıncılıkla mücadeleye de ayrı bir parantez açıldı. Bunun için yasal düzenlemeler hazırlanması, toplumsal farkındalık kampanyaları ve teknolojik çözümler geliştirilmesi önerildi.
6: Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulu'nun bu yılki programı sona erdi. Onlarca farklı ülkeden öğrenci kapanış etkinliğinde ve Boğaz Turu'nda bir araya geldi.
21: 50 ülkeden 224 öğrenci yaklaşık bir ay boyunca Türkçe ve Türkoloji kursuna yazıldı. 13 farklı şehirde üniversitelerin işbirliğiyle eğitim verildi. Yunus Emre Enstitüsü'nün hayata geçirdiği yaz okulunun 2026 takvimi tamamlandı. Kapanış programı düzenlendi. İstanbul'da Boğaz Turu vardı.
22: Umarım çok verimli bir süreç geçirmişsinizdir. Bu misafirliğinizden memnuniyetle ayrılmışsınızdır, ayrılırsınız ve sizin gönüllerinizde hem Türkçe hem de Türkiye güzel bir yer edinmiştir diye umuyorum.
21: Kabataş iskelesinden kalkan vapurun rotası Üsküdar'da sona erdi.
23: Mutfak çok güzel, insanlar çok tatlı ve çok güzel geçti her şey. Ebru yaptık, lahmacun yaptık.
21: Kimileri ülkelerine ait bayraklarla ve geleneksel kıyafetleriyle katıldı etkinliğe.
24: Ürdün'den geldim. Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrenciyim Ürdün'de. Bu yaz okulunda Malatya etkinliğine katıldım. Çok güzel bir etkinlikti. Hepimiz çok eğlendik. Arkadaşlarımız çok güzeldi.
25: Tokat'ta kalmıştık. Yani oradan ayrılmıştıkken çok duygusal hissettik. Yani önce düşünmüyorduk. Biz dedik ki tamam İstanbul'a gideceğiz. İstanbul için tabii ki ayrıca heyecanlıydık. Ama aynı zamanda da Tokat'ta ayrıldığın için çok daha duygusal olduk.
21: Boğaz Turu'na şarkılar eşlik etti. Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından beri sürdürdüğü yaz okulu programlarıyla Türk kültürünün tanıtılmasına katkıda bulunuyor.
6: Türkiye'nin farklı yerlerindeki orman yangınlarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Kavgacı NTV yayınında değerlendirdi ve önemli uyarılarda bulundu. Ekranlara getirelim, ardından saat başında tekrar buradayız.
26: Bugün içinde olduğumuz çağda biliyoruz ki biz Akdeniz'de, bizim ülkemizde de %90'lar, %95'ler oranında yıldan yıla değişir orman yangınlarının insan kaynaklı çıktığını biliyoruz. O zaman demek ki ne oluyor şimdi bu çıkan yangınlar? Evet, orman var, bitki örtüsü var, kuru organik madde var, toprak yüzeyinde, ağaçların içindeki yapraklar, dallar. Hava zaten var, su düşürücü insan. Dolayısıyla insanın çok dikkat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Nem çok düştü, nem düşünce bu yalıcı maddenin yani bitki örtüsünün canlı kuru nemi düştü. O zaman bir ateş olduğunda ortamda hızlı bir şekilde orman yangınına dönüşür ve çok kısa zamanda rüzgar da varsa ki var, çok kısa zamanda çok geniş alanlara yayılır bu yangın. Nitekim bunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz biz yani Akdeniz ülkesiyiz. Akdeniz'de yaşıyorsanız doğa yangınları veya orman yangınları bu coğrafyanın bir gerçeği. İklimin ve o iklimin çatısı altında oluşan bitki örtüsünün yanıcılık karakteri bunu beraberine getiriyor. Doğa böyle evrimleşmiş. Hatta öyle evrimleşmiş ki bu da kolay yanmanın yanında bir de kolay rejener oluyor. Yani doğa bunu öğrenmiş ama bu coğrafyanın içinde bu bitki örtüsü içinde yaşayan insanın da bunu öğrenmesi lazım. İki türlü etkisi var. Bir doğrudan etki. Doğrudan etki şu: insanın kasten yakması veya bir ihmalden veya hatadan çıkması olayı. Bahsettiğiniz olaylar kasten de orman yakılıyor. Gerçekten bu da var. Maalesef bu coğrafyada var. Onlarca ihmal yok mu? Evet, anız yakıyor, anızı çıkarıyor. Diyor ki evin etrafında işte yazın gelmiş, otlar kurumuş, bu otları temizle, bir şey olmaz diyor. Yangını yönetmeyi de bilmiyor. Hızlı bir şekilde yangın çok geniş alanlara yayılabiliyor. Definecilik yapıyorlar. Define işte diyelim orada bir şey götürmüşler, jeneratör götürmüşler. Jeneratörden kıvılcım çıkıyor, yanıyor. İşte mangal yakayım ya ben bugün diyor ama her tarafı otlar içinde. Mangalı bir deviriyor. Mangaldaki tüm kıvılcımlar etrafa yayılıyor ve kısa zamanda büyük yangınlara dönebiliyor. İşte temelde yani şunu koymak lazım. İnsan kaynaklı çıkıyor. Eğer Temmuz'un sonuna, Ağustos'un başına geldiğinizde bir hafta boyunca havaların sıcak olabileceğini, sıcak hava dalgasının esebileceğini ve bunun kuru bir şekilde gerçekleşeceğini ve rüzgarlı bir ortamda olduğu durumda da bu yanıcı maddenin demirin düşeceğini ve çıkan bir tutuşmanın da çok geniş alanlara yayılacağını bilmeniz lazım. Çok tehlikeli bir döneme girmiyoruz. Bizim büyük orman yangınları tarihimize bakarsak bunların hepsinin Temmuz sonu ve Ağustos başında çıktığını görüyoruz. 2-3 haftalık bir dönemde. Yani hatırlayın 2008 Selik Taşağlı yangını 15 bin hektar yanmıştı. 31 Temmuz'da çıkmıştı. 2021 yılı yangınları o 160 bin hektar, 140 bin hektar yakan yangınlar 13 gün sürede Temmuz sonu ve Ağustos başında çıkmıştı. 15 günlük sürede. O gerçekleşmiş. Yine öyle bir dönemdeyiz. Bakın yine öyle bir dönemdeyiz. Ne olacak? Nem düşük, rüzgarlı hava, sıcaklıklar ortalamaların çok üzerinde. Bunlar yanıcı maddenin nemini düşürür. Bir yerde insan kaynaklı bir ateş çıktığında da bu koşullar altında çok geniş alanlara yayılır. İçinde olduğumuz bugün gibi içinde olduğumuz koşullarda bir yangın çok hızlı bir şekilde etrafa yayılır. Hava koşulları size izin vermediği sürece de mücadele gücünüz bir yerde etkisizleşiyor. Yani hava izin verecek. O zaman biz ne yapacağız? Bu havayı tanıyacağız. Bu havayı tanıyacağız ve biz şunu öğrenmemiz lazım. Bizim ateşi bir şekilde doğadan uzak tutmamız, ateşe neden olacak herhangi bir aktiviteden kaçınmamız lazım. Bunu öğrenmediğimiz sürece maalesef bir kişinin yapmış olduğu bir hata, bir ihmali bakın 80 milyon birlikte söndürmeye çalışıyoruz. Ve bu iş öyle kolay değil. Şu an benim baktığım kadarıyla 6 yerde yangın çıktı. Ve bunların bir kısmı maalesef Seydi Kemer, Altınoluk ve büyüme ihtimali olan yangınlar. Çıkan yangının olduğu çevre tamamen ormanlık, blok ormanlar. Belki de ki Türkiye'deki en blok kızılçam ormanları ve çoğu genç ormanlar buraların. Burada bir yangın çıktığı zaman söndürmek öyle kolay bir iş değil. Yani bir piknik ateşini yakıyoruz da biz piknik ateşini söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi hatırlayalım. Ve bu hektarlarca alanda, kilometrelerce bir cephede 800 bin dereceye ulaşmış bir sıcaklık ortamda gerçekleşti düşünelim. Bunu kontrolü gerçekten hiç kolay değil. Hava koşullarının size izin vermesi lazım. Düşük nem, hava sıcaklığı çok yüksek, rüzgar hızı çok yüksek. Normalde yangınla mücadeledeki en önemli enstrümanlardan biri nedir? Yangın ilk çıktığında oraya ulaşmaktır. Evet, bu işe yarıyor. Bizim de biliyorsunuz 15 dakika, 12 dakika, 11 dakika çok bu anlamda başardığımız işler var. Yangın çıkar çıkmaz. Ama 11 dakika bile her hava koşulları bu bahsettiğim çerçevede gerçekleşiyorsa çok şiddetli. O anda bile gittiğinizde ilk yangın müdahalesi bile yeterli olmayabiliyor. Bunun örnekleri var. Geçen seneki Çanakkale yangını hatırlayalım. Geçen seneki Çanakkale yangını yol kenarında çıkıyor. Yangın hareket merkezine o kadar yakın. Arkadaşlarımız gidiyor ama o kadar kısa zamanda o kadar geniş alanlara yayılıyor ki yangın rüzgarın etkisiyle ve kuru havanın etkisiyle. O bile yetersiz kalabiliyor. Evet, yangın ilk müdahalesi çok önemli ama içinde olduğumuz bu özellikle iklim kriziyle de birlikte içinde olduğumuz bu süreçte yangına ilk müdahalenin bile yetersiz kalabildiği durumlarla karşılaşıyoruz. Ben eminim mesela Seydi Kemer yangında çok hızlı ulaşıldı. Ama sıcaklık o kadar yüksek, hava sıcak, rüzgar o kadar hızlı ki nem o kadar düşmüştü ki birkaç gündür. Dolayısıyla bu bileşimde, bu ortamın kümülatif etkisinde bir yangını hemen kontrol altına almak büyüdükten sonra hele hele çok daha zorlaşıyor bu işler. Orman yangınları söndürme işi, söndürmeyi anlatalım. Söndürme işi çok bütünleşik bir iş. Yani yer ekiplerimiz var, hava araçlarımız var ve bunlar bütünleşik bir şekilde çalışır. Birinin diğerinin üstünlüğü yoktur. Yani helikopterin uçağı uçan helikoptere üstünlüğü şeklinde bir yarışa sokmak çok doğru değildir. Önemli olan doğru yerde doğru ekipman, doğru ekip, doğru ekipman, doğru araç gelişle müdahaledir. Bu anlamda bizim geçmişimiz çok. Ya bakın bu yıl az önce size söyledim ya 1000 yangın çıkmış. 1000 yangının içinde kaçından haberimiz oldu bizim? Belki size söylesek 10-15-20'sinden haberimiz oldu. Geri kalanı birileri söndürdü. O söndürme işlerini hiç bilmiyor. Dolayısıyla çok bir iyi organize olmuş bir süreç içindeyiz. Yani o anlamda OGM'nin 190 yıllık bir kurum hemen hemen. Çok büyük bir geçmişi var zaten. Biliyorsunuz orman yangınlarını söndürmekle görevli olan kurumumuz bizim Orman Genel Müdürlüğü. Küçük ve orta ölçekli yangınları söndürmede özellikle hava koşulları da bunu destekliyorsa hiçbir sorunumuz olmuyor. Ama ne zaman sorunumuz oluyor? Bakın bugün olduğu gibi büyük yangınlarda sorunumuz oluyor. Şimdi bu büyük yangınlar büyüdü mü? Bunun organizasyonu da kolay değil. Ama yangın büyüdü mü? Gerçekten o yangının büyümesinden büyüdükten sonra baskı altına alınması kolay bir iş değil. Hele çok böyle farklı cephelerde aynı anda savaştığınızda organizasyon yapısında da hataların, yanlışların ortaya çıkması mümkün. Bu 2021 yılı böyle bir yıldı mesela. Ya biz tabii öyle bir mega orman yangını fırtınasıyla ilk kez karşılaşmıştık ama oradan da tecrübeler aldık. Sonra o tecrübelerle zaten belki de bu yangınlar bu kadar büyümüyor. Özellikle büyük orman yangını yönetimi açısından bizim sadece söndürme değil, önleme, söndürme ve yangın sonrası restorasyon açısından baktığımızda bu işin sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün sırtında kalamayacağı. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün sahip olduğu tecrübeyle birlikte çatı kurum oldu. Onun altında yerel yönetimlerin, diğer devlet kurumlarının, AFAD gibi sivil toplumun her birinin görev ve sorumluluklarının tanımlandığı, bütün bunların yasal mevzuatların oluşturulduğu bir sisteme geçmemiz lazım. Bakın itfaiye ekipleri, yerel yönetimlerin itfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor değil mi? Ama hangi yangınlarla? Kent yangınlarıyla, bina yangınlarıyla. Onların hem tecrübesi hem de sahip olmuş olduğu altyapı orman yangınları için yeterli değil. Geçen sene Çanakkale'yi hatırlayın. Yolun ortasında kaldı bir itfaiye aracı değil mi? Çeviremediği için aracı. Çünkü bilmiyor, coğrafyayı bilmiyor, ormanı bilmiyor, yangınını bilmiyor. Dolayısıyla bu anlamda yerel yönetimlerin de işin içinde olduğu, onların kapasitelerini de geliştirdiğimiz bir sürece girmemiz lazım. Özellikle büyük orman yangınları ve kent yangınlarına doğru evrilen orman yangınları açısından.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın plan başlıyor.
6: Önümüzdeki süreçte hiç kuşku yok ki bu süreçle birlikte, yani çözüm süreci, Türkiye süreciyle birlikte meclis içi dengeler, siyasetin dengesi, bunların hepsi bir anlamda önemli olacaktı ve böyle bir süreçte de bir siyasi parti kendisini feshettiğini duyurdu. Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin feshedildiği bilgisini, duyurusunu sosyal medya hesabından paylaştı. Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz açıklamasıyla yaptı bu duyurusunu. Pek çok eleştiri vardı o metinde.
2: Sayın Davutoğlu yaptığı açıklamada, ben de buradan açıklamadan bakayım söyleyeyim, yanlış bir şey söylemeyeyim. Demiş ki kişilere bağlı, kurumsallıktan uzak ve ahlaki ilkelerden yoksun siyaset anlayışıyla yarının Türkiye'si kurulamaz. Aslında açıklamanın yani 3 sayfalık uzunca bir açıklama. Burada işte Türkiye'de siyasetin artık gayri ahlaki hale geldiği, etik kurallar dışında çalıştığı, yolsuzlukların normalleştiği bir siyaset anlayışından bahsediyor. Sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yetkilerin tek elde toplandığından ve denge denetleme mekanizmalarının azalmasıyla birlikte sadece belirli bir kişiye ya da mevcut iktidara yönelik bir itiraz da etmiyoruz. Aslında bu sistemik bir sorun diyerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve onun getirdiği kurumlardaki zayıflamaya dikkat çekmiş ve son olarak da neydi? Evet, kutuplaşmadan bahsediyor. Bu yapının kurumları zayıflattığı, toplumu ise kutuplaştırdığı ve böyle bir siyasal ortamda siyaset yapmanın mümkün olmadığı, bundan dolayı da partilerini feshettiklerini söylüyor. Yani bakıldığı vakit iyi yazılmış bir açıklama ama hakikat bu mu? Değil. Hakikat ne? Yani en iyi partiyi de kursanız, en iyi ideolojiyi de icat etseniz, eğer sizi takip eden yoksa o iyi bir ideoloji değildir ya da iyi bir siyasi parti değildir. Siyasi partiler, siyasi ideolojiler onları takip edenler olduğu için var olurlar. Gelecek Parti AK Parti'den koparak kuruldu. Yani bir kadronun kopmasıyla kuruldu ama o kadro kendisiyle birlikte bir ne diyelim muhafazakar seçmeni de AK Parti'den kopartarak ayrılmadı. Bundan dolayı
3: yeni bir şey söyleyemedi mi diyorsunuz?
2: Yeni bir şey söylemiş olabilir. Çok şey söylemiş olabilir. Doğru şeyler söylemiş olabilir.
3: Duyulmadı mı?
2: Alıcısı yoktu.
3: Peki neden yoktu o zaman? Öyle sorayım, tersten sorayım.
2: Bu bir ikna meselesi. İnsan

0: Ama halkı ikna edemedi. Hı. Muhafazakar seçmeni ikna edemedi. Muhafazakar seçmenin AK Parti'den ya da MHP'den kopup ya da ne diyelim kemikleşmiş oyları olan diğer partilerden, mesela Büyük Birlik Partisi'nden yahut ne bileyim Yeniden Refah Partisi'nden, Saadet Partisi'nden kopup kendisine ya da bu partiye gelmelerini sağlayacak bir ikna mekanizması kuramadı. Siyaset tam olarak da budur. Siyaset en doğruyu söylemek değil, söylediğiniz şeye insanları ikna etmektir. Davutoğlu ve arkadaşları bu ikna sürecinde başarısız oldular. Başarısız oldukları için partilerini zaten kapatmak zorundaydılar. Dediğim gibi, yani müşterisi olmayan dükkan kapanır.
1: Mustafa Kartoğlu, gerçek sebep Ahmet Davutoğlu'nun söyledikleri midir? Yani bu anlamda ne söylersiniz? Diğer taraftan muhafazakar seçmeni, yani alıcısı yoktu, dükkan kapanır diyor.
0: Kapitalizm ne kadar vahşi olursa olsun, kapitalizm vahşiydi onun için kapattık dersiniz ama ama siz de müşteriyi getiremediniz o dükkan.
1: Peki ne dersiniz, katılır mısınız bu görüşlere?
2: Şöyle, muhtemelen benim bu metinden anladığım, ben de şimdi hızlıca göz gezdirdim ve bu metinden anladım. Ya partiyi zaten kapatmak zorundaydık ama bugünkü siyasal ortama dair de söyleyeceğimiz sözler var. Bunları da kapanma vesilesiyle söyleyelim. Biraz böyle olmuş anlaşılan, çünkü hocama büyük oranda katılıyorum. Çünkü son tahlilde Ahmet Davutoğlu bugünkü siyasal iktidarın, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde hem danışmanlığında hem kabinesinde bulunmuş bir isim. Birçok sürecin başlangıcı ve en sancılı dönemlerinde de görev almış bir isim. Orada bir deneme oldu. Yani ben daha iyi yaparım. Aslında öyle değil, böyle olmalıydı. Ama o zaman da işte insanların size inanması gerekiyor. Onu yapabileceğinize güvenmesi gerekiyor. Bazı şeyleri doğru söylüyor olabilirsiniz ama yapabilecekleriniz çok daha önemlidir. Çünkü söylediğiniz sözler değil, yapabildikleriniz insanların hayatını değiştiriyor ya da etkiliyor. O bakımdan biraz olacak olan şey oldu diyelim. Biraz da, hatta uzun bile sürdü. Bu biraz siyasetin normalleşmesine de sebebiyet verebilir. Şöyle, birçok insan vardır hani bu siyasi tarihte de, toplumsal tarihte de. Ya birçok insan, sözü çok önemlidir. Fakat siyasal kazançları yahut varlığı o kadar etkili olmamıştır piyasada, yani siyaset arenasında. Fakat sözü çok etkilidir. Ve ondan eleştiri duymak istemez siyasi partiler filan veyahut iktidarlar. Mümkün olduğunca onların eleştirisine karşı tepkilidir. Yani hemen o eleştiri bizde gelmesin, onu konuşturmayalım, bizim hakkımızda konuşamasın dedirtmeye çalışırlar. Bu da iyi bir şeydir esasen. Partiyle yapamadığınızı bireysel olarak yapabilirsiniz. Bazı durumlarda partinin aslı varken bu tür denemeler, bölünme denemeleri sonuç vermiyor. Bunu çok net görebiliyoruz zaten.
1: Peki aynı dönemde burada biraz daha başka partiler de vardı. Benzer son,
2: aslında
1: benzer
2: akıbet. Onların da ya durumları aynı aslında. Yani işte Deva Partisi'nin de durumu aynı. Son tahlilde biz AK Parti olarak yola çıktık ama şu anda bizim düşündüğümüz şeyler yapılmıyor. Biz daha iyisini yaparız şeyindeler, pozisyonundalar. Ya orada insanlar size güvenirlerse size oy verirler. Güvenmiyorlarsa artık partiyi ayakta tutmakta zorlanırsınız. Bu sefer de ne girer devreye? Çok hoş bir şey değil ama siyasetin finansmanı girer.
1: Evet,
2: ya çok gönüllüler hareketi olacaksınız. Tabii çok güç, zor bir şeydir yani teşkilatları ayakta tutmak, kiraları ödemek, insanları çalıştırmak çok kolay bir şey değildir. Ama sözünüz olur. Rahmetli Sezai Karakoç'un Diriliş Partisi vardı örneğin. Şimdi onun sözünü herkes biliyor ve taşıyor esasen. Ama onun böyle teşkilatlanmış bir partisi yoktu. Şimdi o anlamda biraz daha herhalde siyaset sözün ağırlığıyla, söze partiyle ağırlık vermek arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak. Sadece Gelecek Partisi değil, belki Deva Partisi de, diğer partilerde bu olabilir. Ha bir de şu var, bu da hep olacak. Onu tabii kimseye sınıflandırmıyorum şu anda isim ama birçok partide ya varlığımız dursun, yarın bize de ihtiyaç olur diye bir kenarda bekler. Yarın bir ihtiyaç olur. Oradan iki milletvekili alır.

0: veyahut da ne bileyim işte bir takım kadrolaşmada kendi destekçilerini o kadrolara falan yerleştirir. Bir tür kendini siyasal iktidarın ortağı pozisyonuna getirmiş olur bir elçide, az ya da çok. Bunlar da bu da bir varlığı devam ediyor. Ama o zaman da ideolojik olarak farklı ve diğerlerinin de temsil edilemeyen bir şeyi temsil etmeniz lazım. Mesela Büyük Birlik Partisi'nin böyle bir pozisyonu vardı. O yüzden MHP'den önce Büyük Birlik Partisi vardı. Cumhur İttifakı değildi adı ama AK Parti'nin yanında yer alıyordu filan. Şimdi Deva Partisi'nde de Gelecek Partisi'nde de böyle bir şey yok. Dolayısıyla sürdürmesi de kolay değil.
1: Tabii şimdi bir taraftan da beklenen bir son muydu bu? Vahap Coşkun, size de böyle geleyim. Bir taraftan gerekçeler var, bir taraftan karşılık bulamayan bir siyasi hareket var. Bu denklemde, bu terazide siz nerede duruyorsunuz?
2: Evet, Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin bütün kademelerinde son derece önemli görevlerde bulunmuş bir siyasal aktör. Danışmanlığından Dışişleri Bakanlığı'na, Genel Başkanlığından Başbakanlığı'na kadar bütün kademelerde siyaset yapan ve iddiası olan bir aktördü. Aslında burada belki hikayeyi 2014'e kadar götürmek lazım. 2014'te Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı süresi bittiğinde beklenen Abdullah Gül'ün Başbakanlık makamına gelmesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına çıkmasıydı. Dolayısıyla AK Parti'nin bu sürekliliğini devam ettirmesiydi. Ama o zaman bu gerçekleşmedi ve yapılan kongrede Ahmet Davutoğlu genel başkan ve daha sonra başbakan oldu. 2015'te iki önemli seçim geçirdi. 7 Haziran'da AK Parti ilk defa girdiği seçimlerde tek başına iktidar olma şansını kaybetti. Ama daha sonra 1 Kasım'da yapılan seçimlerde ise AK Parti bugüne kadarki en yüksek oy oranını Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde aldı. Ama bu başarı da AK Parti içerisinde bir dengeyi, bir huzuru sağlamadı. Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki çelişki gün gibi ortadaydı ve nihayetinde bu çelişki bir şekilde Davutoğlu'nun tasfiye edilmesi, başbakanlığının bir nevi elinden alınması sonuçlandı. Davutoğlu o sırada, yani burada haksızlığına uğradığını ifade etse de, tırnak içerisinde davaya sadakatten dolayı partinin içerisinde ayrılmadı ve parti içerisinde bir muhalefet kliği de oluşturmadı. Ama daha sonra artık parti içerisinde yürüyemeyeceğini görünce 2019'da Gelecek Partisi'ni kurdu. Aslında bu partinin kurulduğu dönemde, yani AK Parti içerisinde bir takım tartışmaların ayyuka çıktığı bir dönemdi. Seçmen nezdinde de ilginin son derece yeni partilere yöneldiği bir dönemdi. Ama ilgi bir siyasal desteğe dönüşmedi. Burada çeşitli faktörler bence üzerinde, çeşitli faktörlerin üzerinde durulabilir. Bunlardan birincisi, o dönemde AK Parti'ye eleştiri yönelten aktörlerin birlikte hareket etmek yerine ayrı ayrı hareket etmeyi tercih etmeleri. Örneğin Davutoğlu ve Babacan o zaman güçlü bir siyasal birliktelik oluşturabilip milletin önüne bir alternatif, ortak bir alternatif olarak çıkabilselerdi eğer, insanlarda ülkeyi yönetebileceklerine dair bir kanaat uyandırabilselerdi eğer, o zaman bu partilerin muhtemelen akıbeti daha farklı olabilirdi. Ama ortak bir plan, programda uzlaşamamaları bir nevi bunların kendi ajandalarını takip ettikleri yönünde toplumda bir algının oluşmasına sebebiyet verdi ve bu da onların ikna ediciliğini azalttı.
1: İkincisi, Davutoğlu'nun yeter miydi?
2: Tek başına yeter değildi elbette. Yani tek başına hiç kuşkusuz yeterli değildi. Topluma ne sunacakları, yeni bir söz söyleyip söylemeyecekleri, hangi kadroyla çıkacakları, ki kadro konusunda aslında oldukça elleri genişti. Yani AK Parti'nin daha önceki dönemlerinde başarılarına imza atan birçok aktör Davutoğlu ve Babacan'ın yanında yer alıyorlardı. Dolayısıyla bir söz, yeni bir söz söyleyebilirlerdi. Muhafazakar seçmen için AK Parti'nin uyguladığı politikalardan rahatsız olan muhafazakar dindar seçmenler için bir alternatif oluşturabilirlerdi ama bunu yapamadılar. Bence en önemli kırılma ve hatalardan bir tanesi buydu. Daha sonraki dönemlerde yine bu partiler ayrı ayrı olarak kurulmuş olsalar bile muhafazakar seçmen için bir alternatif oluşturmak yerine altılı masanın içerisinde yer aldılar. Bu bence onların muhafazakar seçmenle olan irtibatını ciddi bir şekilde örseleyen bir tercih oldu. Yine 2023 seçimlerinde örneğin de Deva Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi altılı masanın içerisinde yer almak yerine kendileri ayrı bir muhafazakar blok oluşturup seçmenin karşısına çıkmış olsalardı, bu yine siyasal olarak sürekliliğini sürdürmeleri için bir şans olabilirdi. Bunu da yapmadılar ve bence bu tercihleri onların yine muhafazakar seçmen nezdinde ciddi bir itibar kaybına sebebiyet verdi. Bir diğer önemli husus, 2023 seçimlerinden sonra AK Parti'nin izlediğimiz olduğu siyaset. Yani 2018-2023 arasında daha böyle heterodoks politikalar izlediğini belirten AK Parti'nin yerine tekrar eski politikaları uygulayan bir AK Parti geldi. Bu da Davutoğlu'nun da Babacan'ın da söylemlerini boşa çıkarttı. Hatta Davutoğlu'nun o dönemde verdiği bir demeci hatırlıyorum. Örneğin AK Parti'nin kabinesi için bazı isimleri zikrederek ben de olsaydım ben de bunlarla çalışırdım dedi. Ve dolayısıyla bütün hani bunlar bir araya geldiğinde Davutoğlu'nun siyasal macerasını sürdürebilmesinin imkanı kalmadı. Bence bu bir resmi kapanış. Ama bu resmi kapanıştan önce Gelecek Partisi halk nezdinde kapatılmıştı zaten. Seçmen bu partiyi kapatmıştı zaten. Bu sadece malumun ilamı oldu.
1: Peki şimdi bir taraftan da meclis dengelerini de bir bakıma etkileyecek bir şey. Çünkü Gelecek Partisi'nin 4 milletvekili var. Yeni Yol grubunun içindeydi aslında Gelecek Partisi. Böyle bakıldığı zaman Yeni Yol grubu da 20 milletvekiliyle temsil ediliyordu ve öyle grup kurulmuştu. Deva Partisi ve bakıldığı zaman Yeni Yol grubu bu şekilde oluştu. Şimdi 4 milletvekili bağımsız olarak mı yoluna devam edecek yoksa başka bir partiyle yola devam edecek? Bunların hepsi bir soru işareti. Ne derseniz beklentiniz ne olur? Çünkü önümüzdeki birkaç gün içerisinde çok kritik bir mesele meclise geliyor. Süreçle ilgili konu Terörsüz Türkiye düzenlemesi.
3: Ben bu konuda dersime çalışmadım ama tahminimi söyleyeyim. Bilgiye dayalı tahmin değil. Bu sefer hakikaten tahmin olacak. Yeni Yol hareketinin içerisinde önce bağımsız olarak kalırlar. Sonra bu hareketin içerisindeki diğer partilerden kendilerine en yakın hissettiklerine geçebilirler. Ama geçmek zorunda da değiller çünkü Yeni Yol'un oluşturduğu o grup içerisinde bir ahenk, bir sinerji var. Böyle de devam edebilirler. Eğer devam etmek istemiyorlarsa siyasete, yeniden aday olma gibi bir niyetleri yoksa bu dört milletvekilinin bağımsız kalmaları en doğrusu olur. Ama siyasete devam edeceğiz. Gelecek Partisi kapandı. Bir sonraki seçimde de aday olmak için hala motivasyonları var. O zaman kendilerine en yakın hissettikleri partiye geçerler diye
1: AK
3: düşünüyorum.
1: AK Parti'ye mesela geçmeleri ihtimal dahilinde olur mu sizce?
3: Yani en çok muhalefet ettikleri parti bu grubun AK Parti. O bakımdan yani ilginç olur. Olmaz diyemeyiz. CHP'liler bile, belediye başkanları bile geçiyorlar. Neler neler söylemiş insanlar. Bir uçtan öbür uca o mesafeyi, ideolojik mesafeyi nasıl yürüyorlar da bu geçişi yapıyorlar bilemiyoruz. Ama bunlar olmayan şeyler değil. Olasılığı düşük. İnsanların, onları oy veren insanların çok tasvip etmeyeceği, midesinin almayacağı bir davranış tarzı olur. Bir mecburiyetten dolayı partileri kapandı diye geçecekleri yer kendi bulundukları grup içerisinde yakın hissettikleri parti olur. Ama bu kadar laf edip, bu kadar muhalefet edip ondan sonra AK Parti'ye geçerlerse o da gayet ilginç olur. Üstelik bu insanlar bir de CHP listesinden seçildi.
1: Evet, doğru.
3: Diye hatırlıyorum. Neyse, ilginç şeyler gösteriyor bize Türk siyasal hayatı.
1: Üstelik o CHP de bu CHP değil artık gibi bir durum da var.
3: Evet. Yani orada da bir bölünme var. Buna bir partiden çıkıp yeni parti kurmaya İngilizce splinter party diyorlar. Bunun başarılı olma olasılığı Türk siyasal hayatında düşük gibi görünüyor ama bu imkansız değil.
1: Peki.
3: Yani Sayın Kartoğlu söyledi, zaten AK Parti'den çıkmışlardı. Aslı varken niye asil olmayan, aslı olmayan bir şeye oy versinler, yedeğine oy versinler, sahtesine oy versinler diye düşünebiliriz ama öyle çalışmıyor aslında mekanizma. Mesela Macaristan'a bakalım. Macaristan'da Orban'ı yenen Magyar aslında Fidesz hareketi içerisinde yetişmiş. Fidesz'in önde gelen üyelerinden bir tanesi. Ve bizim hareketimiz bu değildi deyip ama bu sefer o ikna sürecini çalıştırabilmiş birisi. Yani Orban'dan da bıkmış olan Fidesz seçmenine işte ne bileyim siyasal yelpazenin en sağından en soluna tüm muhalifleri bir şekilde birleştirebilmiş bir isim olabildi. Ve parlamentonun anayasa değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğunu aldı. Orban'ın da 2022 seçimlerinde söylediğini söyledi. Öyle bir zafer kazandık ki aydan bile görünebiliyor dedi. Yani bu mümkün. Ne zaman mümkün? Halkı birleştirdiğiniz zaman mümkün. Orban halkı nasıl birleştirmişti söyleyelim. Brüksel elitizmine ya da elitlerine karşı Macar halkının çektiklerini ifade edip o insanların dertlerine aracı olmuştu. Onların kimsesizlerin kimsesi olmuştu diyelim. Bizim Türk siyasal hayatındaki ifadeleri kullanacak olursak. Ama daha sonra kendi zenginleşti, partisi devletleşti ve kendi devletleşince iktidarla devleti karıştırıp halkı karşısına aldığını fark etmedi. Ve Magyar şey halkı Orban'ın artık devlet olduktan sonra unuttuğu halkı arkasına alıp Orban'ı böylelikle yenmiş oldu. Bunlar mümkün ama halkı arkanıza almanız lazım. Halkı birleştirmeniz lazım. Devlet olup halkını unutan herkes seçimi kaybeder.
1: Mustafa Kartoğlu bu dört vekil nasıl hareket edecek konusunda kulislere yansıyan daha önceden beklenen bir şey var mıydı? Çünkü bir taraftan Yeni Yol grubu devam edecek mi bu şartlarda? Bir soru. Diğeri parti yeni yani başka partilere geçme ihtimali bir başka soru. Çok soru var.
0: Şöyle, esasen daha önce Deva Partisi, Gelecek Partisi'nden bir iki milletvekilinin birini biliyorum ama ikincisini de iki diye duymuştum. İkincisi için isim söyleyemem, birini de söylemiyorum. Ama onların AK Parti'ye geçiş için konuştuğunu, hatta yani hatırlayanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme yaptığını biliyoruz. Ama o zaman da belki biraz daha geniş katılımlı bir geçiş olur diye düşünülmüştü. Zannediyorum onu da Cumhurbaşkanı kabul etmemişti. Bunlar benim duyumlarım, sizin işaret ettiğiniz için söyledim. Şimdi böyle olur mu? Mümkün. Bir iki isim, belki daha fazlası AK Parti'ye katılabilir. Ya da Yeni Yol Partisi zaten diğer katılımcı partilerin milletvekilleri kendi partilerinden istifa ederek Yeni Yol Partisi adında kurulan bir çatı partiye üye oldukları için grup öyle kuruluyor çünkü mecliste. O çatının altında kalmaya devam edebilirler de bir süre. Ve belki orada bir özellikle işaret ettiğiniz terörist Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken o partinin içerisinde bu düzenlemeye destek verip vermeme konusunda alınacak kararlarda etkili olmayı da tercih edebilirler. O bakın çünkü sayıları fazla. Yani 20 sayısı iyi bir sayı. Ve grubu olan partilerin komisyonlarda söz hakkı var filan. Böyle düşündüğünüzde en azından bir süre kalabileceklerini tahmin etmek mümkün.
1: Yani süreçle birazcık paralel belki adımları şekillenecek demek.
0: Olabilir.
1: Çok yanlış bir tahmin olmaz. Peki sizin beklentiniz nedir Vahap Coşkun? Özellikle bakıldığı zaman bu süreçte Gelecek Partisi'nin terörsüz Türkiye sürecine dönük ki bir önceki süreçte Ahmet Davutoğlu da bilfiil sürecin içinde olmuş bir isimdi. Dolayısıyla bugün pozisyonlanması neydi? Şimdi nasıl bir politika pozisyonu izler bu dört milletvekili sizce?
2: Evet, şimdi 4 milletvekili var. Bu 4 milletvekilinin de ben bir süre bağımsız kalacaklarını, Yeni Yol grubunu varlığını devam ettireceklerini düşünüyorum ama daha sonra parti tercihleri farklılaşabilir. Şimdi seçimden bugüne baktığımızda toplam 16 milletvekili AK Parti'ye geçti ve bu milletvekilleri farklı farklı partilerden AK Parti'ye geçti. İYİ Parti'den 8, CHP'den 2, Yeniden Refah Partisi'nden 2 ve Gelecek Partisi'nden de 4 milletvekili AK Parti'ye geçti. Gelecek Partisi'nin toplamda 10 milletvekili vardı. 4 milletvekili AK Parti'ye geçti. 2 milletvekili de halen bağımsız olarak siyasetlerini sürdürüyorlar. Bu milletvekillerinin ister Yeni Yol grubunun içerisinde kalsın, ister dışında kalsınlar. Ben hani bu çözüm sürecinde bugüne kadar ki tutumlarından herhangi bir şekilde vazgeçeceklerini veya aykırı bir tutum takınacaklarını düşünmüyorum. Evet. Mesela Gelecek Partisi'nin önemli vekillerinden bir tanesi olan Kani Torun başından itibaren bu sürece destek veriyor ve aynı zamanda bazen fikirleriyle çok ciddi katkıda bulunuyor. Burada herhangi bir değişiklik olmayacak. Eğer bu milletvekillerinden bir veya birkaçı Yeni Yol grubundan ayrılırsa, daha önce de bu meydana gelmişti, bu grubun düşme tehlikesi meydana gelmişti. O zaman muhalefet partileri bu grubun varlığını koruması için bir nevi emanetçi milletvekillerini bu gruplara göndermişlerdi. Eğer tekrar böyle bir tehlike baş gösterirse, grubun düşmesi yönünde bir tehlike baş gösterirse, muhtemelen bu tür yöntemlere, daha önce başvurulan bu tür yöntemlere yeniden başvurulabilir. O nedenle asıl belirleyici olacak olan bu vekilleri nasıl davranacaklar.
1: Peki. Yine bir reklam arasına gidelim. Sonrasında biraz meclis içindeki dengelerin, pozisyonlanmanın yeni süreçte nasıl akacağı, nasıl şekilleneceğini konuşacağız. Çünkü bir taraftan da kurulmuş yeni bir parti var. Yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkmış bir parti. Bunu da konuşmak gerekiyor. Özellikle terörsüz Türkiye başlığı altında reklamlardan sonra.
4: Yakın plan devam edecek. Hava durumu. Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Ankara 27, Sivas 25 derece. Ege'de rüzgar fırtına hızında esecek. İzmir 36 derece. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Antalya 41 derece. Karadeniz'de Giresun-Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Orman yangınlarıyla başlayalım. Dört kentte alevlerle mücadele var. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın bazı köylere ulaştı. Zarar gören evler oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Alanya ve Kaş'taki yangınlarda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir'de dün başlayan yangınlar da devam ediyor.
1: Evler, ahırlar, araçlar yandı. Alevlerin ulaştığı köyde tehlikeli anlar yaşandı. Ekipler hayvanların tahliyesi için zamanla yarıştı.
2: Yangın Çatak Mahallesi'ne kadar ulaştı. Burada büyük bir can pazarı var. Bir tarafta vatandaş evlerini kurtarmaya çalışıyor. Öbür tarafta buraya gelen yardım ekipleri ise hayvan ahırlarına girmiş durumda. Hayvanları ıslatarak alevlerden korumaya çalışıyorlar.
1: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın dün saat 7.45'te Bayır Mahallesi'ndeki bir zirai alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. 50'den fazla yapıda hasar oluştu. 6 mahalledeki yaklaşık 408 evden 703 vatandaş tahliye edildi.
2: Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer Muğla Devlet Hastanesi. Risk nedeniyle hastane boşaltıldı. Ancak gördüğünüz gibi dumanlar ve alevler hastanenin arka kısmına kadar ulaşmış durumda.
1: Kara ekipleri dağlık arazideki bazı noktalara ulaşamıyor. Bu nedenle yerleşim yerlerine yakın noktalarda ekipler konuşlandırılmış durumda. Alevlerle mücadelede öncelikli hedef yerleşim yerlerine ulaşmaması. Antalya'nın 3 ilçesinde yangın var. Kumluca ilçesinde dün 13.30'da başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yazır Mahallesi'nde 10 ev yandı, bölgede 50 ev tedbiren boşaltıldı.
3: Şu taraftan başlamış, anında geldi bizim köye. Evimizin dibine kadar geldi. Jandarma ekibi geldi. Biz evimizi bırakın. Hatta çıkmak istemedik. Zorla çıkardı. Canınız kıymetli. Evi bırakacaksınız dedi.
1: Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi. Telefon altyapıları hasar gördü. Elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplere bölge halkı da destek veriyor. Kumluca'da alevlerle mücadele sürerken Alanya'dan da yangın haberi geldi. Sapadere Kanyonu'ndan alev yükseldi. Tedbiren bölgedeki bazı evler boşaltıldı. Kaş ilçesinde salı günü saat 3'te başlayan yangına da müdahale sürüyor. Yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Burası da Balıkesir'in Edremit ilçesi. Altınoluk Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın nedeniyle 210 evden yaklaşık 650 vatandaş tahliye edildi. Turistik yerlerde de önlemler artırıldı. Tatilciler alevlerin yaklaştığı Şahin Deresi kanyonundan uzaklaştırıldı. Gömeç'teki yangında orman dışı alanda başlayıp ormana sıçradı. Hava karardıktan sonra ise Tıfıllar Mahallesi yönünde ilerledi. Alevlerin bazı evlere ulaştığı görüldü.
4: İçeri misiniz şu an?
5: İçeriyiz tabii, korkuluyoruz. Köyümüze girecek diye korkuyoruz yangını.
6: Şu an nasıl bir önlem aldınız? Elektrikler kesildi, tahliye mi ettiniz? Neler yaptınız?
5: Kulağı yok. Köy boşaltırsa bize de sıra gelir de köyü boşalt derlerse boşaltacağız.
7: Burada doğduk, burada büyüdük. Nasıl diyeyim, top oynadığımız yerler her taraf yandı.
1: Vatandaşlar panikle bölgeyi terk etti. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.
0: Alevlerle mücadelenin yoğun şekilde yaşandığı yerlerden biri Balıkesir'in Gömeç ilçesiydi. Yangın zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit etti. NTV'den Baran Bila ve Cüneyt Ali Horozal itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesini görüntüledi.
8: Şu an bulunduğumuz alanda alevler bir kez daha büyüdü. Hemen yolun kenarındayız ve itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri şimdi duruma müdahale edecekler. Bakın, sadece bundan bir dakika önce hiçbir şekilde böyle bir durum yoktu. Bulunduğumuz alanda da durum kontrol altındaydı, ancak aniden alevler yola doğru gelmeye devam ediyor. Birazdan hortumlarla, su makineleriyle, Orman Bölge Müdürlüğü'nün buradaki ekipleriyle müdahale yapılacak. Ve evet, alevler sadece şöyle bir 10-15 saniye içerisinde birkaç metre yükseldi, birkaç metre daha büyüdü. Hemen burada hızlı bir müdahale edilmesi oldukça önemli. Hem yol güvenliğini almaya çalışıyorlar, diğer araçlara bir şey olmasın, farklı bir olumsuzluk olmasın diye. Ve en önemlisi hızlıca bu duruma müdahale etmek. Zaten en çok ekiplerin işini zorlaştıran durum bu. Şiddetli rüzgarla birlikte bu dik araziler, yamaçların bulunduğu alandaki araziler. Buralar çok hızlı bir şekilde alev alabiliyor. Hava halen oldukça sıcak. Halen oldukça kuvvetli bir rüzgar var. Dolayısıyla saniyeler bile önemli. Her geçen saniyenin, her geçen dakikanın ayrı bir önemi var. Ve hemen karşımıza bu yüzden birazdan müdahale başlayacak. Hemen ekipleri görebiliyorum şu an. Hazırlıklarını yaptılar. Koordineli bir şekilde hem itfaiye ekipleri hem Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale edecekler. Cüneyt Ali Oruzal ekranlarınıza getiriyor. O ormanlık alanda şu an bulunduğumuz yerde başlayan yangın çadırların bulunduğu o otluk alana doğru sıçradı. Neyse ki şu an bakın evet müdahale başladı. Hortumlarla ekipler müdahale ediyorlar duruma ve alevlerin bu sayede daha yukarıya sıçramaması için önlem alınmış olacak. Bunun gibi onlarca yer var. Bunun gibi sayısız nokta var şu an. O yüzden bir başka yerde alevler kontrol altına alındığı zaman bu arazinin ve rüzgarın da etkisiyle hemen yakınındaki farklı bir alanda da yangın baş gösterebiliyor. Saatlerdir tabloda durumda değişen bir şey yok. Kontrol altına almak alevleri çok güç. Böyle durumlarda havadan müdahale oldukça önemli ama hava karardıktan sonra böyle bir imkan olmuyor. Ve iş artık iyice itfaiye görevlilerinin, Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerinin ve onlara destek veren vatandaşların, bölge sakinlerin çabasına kalıyor. Evet belki en azından şu an bizim bulunduğumuz yere doğru alevlerin gelmesi önlendi ama hemen aşağı doğru bakıyoruz. Öbek öbek alevler devam ediyor. Aşağı noktalarda yokuş aşağı şöyle bir bakıyorum. Oldukça ürpertici bir tablo var açıkçası. Ve işte bu alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bu alevler köyleri de tehdit etti. Boşaltılan yerleşim yerleri ve köyler oldu. Dolayısıyla o noktalarda önlem alınması önemliydi. Ve ayrıca tedbir olarak elektrikler kesildi. Pek çok farklı yer adeta terk edilmiş bir yere döndü ki oradan çıkanlar da ya burada mahalle sakinlerine, farklı köy sakinlerine yardımcı oluyorlar, itfaiye ekiplerine yardımcı oluyorlar. Her şeyden önce bölgeyi çok iyi biliyorlar. O yüzden onların da çabaları oldukça önemli, oldukça kritik bir rol üstlenmiş oluyor. Şimdi son duruma tekrar bakalım. Evet neyse ki yerinde bir müdahaleyle şu an alevlerin yola doğru yayılmasının önüne geçildi ama işte böyle daha aşağıdaki noktalarda yangın sürüyor ve bu şekilde alevlerle olan mücadele, alevlerle olan savaş gece boyunca da devam edecek gibi ve bu anlamda her bir çaba oldukça önemli, koordineli bir şekilde bölgedeki faaliyetler devam ediyor. Evet alevlerin yola sıçramasının önüne geçildi ancak biraz daha yokuş aşağı yerlerde halen kuvvetli bir alev öbeği var. O yüzden ekipler seferber oldu. Beraber hortumları tutarak daha aşağı o dik yamaçlardan aşağı doğru müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama bu oldukça zor bir görev. Çünkü arazi koşulları oldukça güçlü, dikenli ve yokuş, dik rampalardan, dik yokuşlardan oluşan bir araziden söz ediyoruz. Bu yüzden oldukça gayret gerektiren, oldukça meşakkatli bir sürecin ardından alevler böyle kontrol altına alınabiliyor. Ama maalesef bir yerde alevler söndürüldükten sonra sıcak havanın, rüzgarın ve arazi örtüsünün de etkisiyle farklı bir yerde alev başlayabiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla, Balıkesir ve Antalya'daki yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
4: Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı olan alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Bilhassa Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz.
0: Alevlerle mücadele Fransa ve İspanya'da da devam ediyor. Yetkililer yeni sıcak hava dalgasına ilişkin uyarılarda bulundu. Bazı yerlerde alevler kontrol altına alındıktan sonra siviller evlerine dönmeye başladı. Ancak halka her an yeni bir tahliye uyarısına hazır olmaları yönünde çağrı yapıldı.
9: Avrupa'nın yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Bazı noktalarda alevler kontrol altına alınsa da uzmanlar yeni sıcak hava dalgası nedeniyle endişeli. İspanya'da Madrid ve Avila bölgesinde binlerce kişi için tahliye uyarısı kalktı. 34 bin kişi evlerine dönebildi. 20 bin kişi için de evlerinde kalınması yönünde yapılan uyarı durduruldu. Ancak alevler İspanya'da 77 bin hektar alanı küle çevirdi. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre Ocak'tan bu yana yanan alan 207 bin hektara çıktı. Yeni sıcak hava dalgasının yangınlarla mücadeleyi güçleştirdiği belirtiliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise yangınların söndürülmesine ilişkin tünelin sonunda ışık görünmeye başladı dedi. Fransa'da da alevlerin merkezindeki Bordo şehrindeki bazı noktalarda halkın evlerine dönmesine izin verildi. Ancak yetkililer her an yeni bir tahliye uyarısına hazır olunması yönünde uyardı. İspanya ile benzer yeni sıcak hava dalgasının Fransa'da da beklendiği belirtildi. Fransa'nın güneybatısında Giron bölgesindeki büyük yangının ilerleyişi ise durduruldu. Ancak henüz söndürülemedi. Yetkililer bunun yanında yeniden alevlenen 14 yangın tespit ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yangın söndürme çabalarına destek gönderdi. Avrupa Birliği de çalışmalara katıldı. Ancak AB Kriz Yönetimi Başkanı Hadiye Lahbib kaynakların azaldığı yönünde uyardı. Macaristan, Slovakya ve Çekya için koşullar zorlaşıyor. Portekiz'de de kötüleşmesi bekleniyor dedi. Portekiz'in kuzey ve orta kesimlerinde birçok yangına binden fazla itfaiyeci müdahale etmeye başladı. Alevlerle mücadeleye havadan da destek verildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Açıklamalarında Kıbrıs'taki gelişmelere değindi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 yıl sonra adaya yaptığı ziyaretin önemli olduğunu belirtti. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in bölgedeki işgal girişimleriyle ekonomideki gelişmeler de vardı.
4: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Kıbrıs temaslarını değerlendirdi. 16 yıl sonra yapılan ziyaretin değerli olduğunu belirten Erdoğan, adada sükunet adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir dedi. Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ta yeni askeri yapılanma çabalarını da yakından takip ettiklerini söyledi.
4: Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak.
1: Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki yasa dışı işgal girişimleri de vardı.
4: İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir.
1: Erdoğan ekonomiye yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
4: Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun, çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin perde arkasında yaşananlara dair ABD'li haber platformu Axios bir haber paylaştı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
10: Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında 1,5 saat süren görüşmede nelerin konuşulduğu ve tarafların birbirlerine hangi mesajları verdiği konusunda daha fazla ayrıntı biliyoruz. Washington'da bilgilendirme toplantısı yapan İsrailli yetkililere göre Netanyahu Trump'la görüşmesinde İran'a yönelik ekonomik baskının kinetik ve kinetik olmayan şekillerde artırılmasını görüştü. Yani güç kullanarak ya da güç kullanmayarak. İsrailli bir yetkiliye göre Netanyahu Trump'a İran'ın İsrail'e saldırması halinde İsrail'in buna derhal ve güçlü bir şekilde karşılık vereceği mesajını iletti. Axios haber sitesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda 3 seçeneği değerlendiriyor. İran'la anlaşmaya varılması, ki İsrailli yetkililere göre Trump bundan biraz şüpheli, donanma ablukasını devam ettirerek ekonomik baskıyı artırmak, üçüncüsü de saldırıları yeniden başlatmak ve yoğun şekilde devam ettirmek. İsrailli üst düzey yetkiliye göre bu seçenekler Trump-Netanyahu görüşmesinde samimi bir şekilde değerlendirildi. Amaç seçeneklerden birini ya da diğerini teşvik etmek değil, her birinin sonucunu değerlendirmekti dedi İsrailli yetkili. Trump ise görüşmede savaşın enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisine dair endişesini paylaştı. İsrailli yetkililere göre İran'ın yerin altındaki nükleer tesisinde, yani Pikax Dağı'nda santrifüjler bulunuyor. Ancak İsrail burada uranyum zenginleştirme faaliyetinin başladığını değerlendirmiyor. Axios'un haberinde Trump-Netanyahu görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı. Habere göre Netanyahu görüşmede Trump'a bir Suriye haritası göstererek Türkiye'nin kontrol ettiği bölgenin İsrail'in işgal ettiği alandan 50 kat daha büyük olduğunu savundu. İsrailli yetkili Türkiye'nin Suriye'nin %5'ini, İsrail'in ise %0,1'ini kontrol ettiğini iddia etti. Amerikalı bir yetkili ise habere göre İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin aksine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Şam'ın daveti ve rızası üzerine askeri varlık gösterdiğini hatırlattı.
0: Çerçeve yasa teklifinin meclise gelmesi beklenirken İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye eleştirilerini sürdürdü. Muhalefet partilerine, özellikle yeni partiye destek vermeyin çağrısı yaptı.
11: Adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Buna da şimdi çıkmışlar demokratik entegrasyon diyorlar. Hangi entegrasyon? Kim nereye entegre olacaktır?
9: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecine yönelik tepkisini sürdürdü.
11: Sizin entegrasyon dediğiniz dağdaki ve yurt dışındaki örgüt kadrolarının Türkiye'ye getirilip siyaset yapması mıdır? Cumhuriyet'ten başka entegrasyon yoktur.
9: Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu yeni partiye de seslendi.
11: Komisyona katıldınız, ne partinize yönelik müdahaleler sona erdi, ne belediyelerinize yönelik operasyonlar. Bir kez daha uyarıyorum. Bu yeni aşamada vereceğiniz destek de şayet verirseniz milletin nezdinde sizi kurtaramayacaktır.
0: Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el koyuldu. Belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 kişi gözaltına alındı. Belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı ve mesai saatlerinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda bas sinyali verdiği belirlendi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Amerikan Merkez Bankası faizi beklendiği gibi sabit tuttu. Banka karar metninde enflasyonla mücadele mesajı verdi. Fed, Temmuz toplantısının ardından faizi %3,5 ve 3,75 aralığında bıraktı. Karar 3'e karşı 9 oyla alındı. 3 yenin faiz artışı yönünde oy kullanması gelecek toplantıda artış ihtimalini güçlendirdi. Toplantı sonrası yayımlanan metinde fiyat istikrarını sağlama taahhütleri yinelendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Haziran'da %3,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Üniversiteli olma hayali kuran adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilecek. Peki bu yıl üniversitelerde ne kadar kontenjan var ve adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Haberimizde izleyelim.
9: Üniversite tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilir. Peki tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli?
12: Adaylar önce puanına baksınlar. Ne istiyorlar? İstedikleri şey ne? İlgileri, yetenekleri buna baksınlar. Ailesinin koşullarına baksınlar. Sürdürülebilirliğe baksınlar. Ve bu mesleğin ilerideki durumuna da baksınlar.
9: Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan var. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek.
12: Diyelim ki 10.000'de, ilk 10.000'de. Bunun bir alt limiti işte 8.000'e çekecek ama bir üst limiti de 12.000'e çekeceğiz. O skalada yapacak. Yani o bölümün puanın azalacağını ve artacağını da göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını öneriyoruz.
9: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere rehberlik sağlamak için 81 ilde 11.576 YKS tercih birimi oluşturdu.
13: Tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında adaylara psikolojik danışmanlar eşliğinde tercih sürecini nasıl yönetmeleri gerektiği anlatılıyor. Adaylar hem yeteneklerine hem de imkanlarına göre doğru bölümlere yönlendiriliyor.
14: Bu sene çok yığılma vardı. Beklediğimizden kötü geldi genel olarak. Ben 20.000 hedefliyordum. 35.000 sıralama geldi. Gazi makine istiyorum. Gazi endüstri olur. Yıldırım Beyazıt uçak mühendisliği düşünüyorum.
13: Ankara'da
14: kalmak istiyorum.
9: Üniversite tercih süreci 10 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: 2026-2027 futbol sezonu Ağustos ayında başlayacak. Yeni sezon öncesinde spor güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı ve alınacak önlemler masaya yatırıldı.
15: Ligler malum önümüzdeki günlerde Ağustos ayı içerisinde başlıyor. Hükümetimiz terörist Türkiye sürecini de yürütüyor. Maçları iyi yönetebilirsek terörist Türkiye sürecine de onun katkı sunacağını düşünüyoruz.
9: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir araya geldi. 2026-2027 futbol sezonu öncesinde spor güvenliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
16: Başlayacak yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sıkıntısı sorunsuz bir şekilde inşallah devam etmesini temenni ediyoruz.
17: Aktif olmak zorundayız. Hepimiz aktif bir şekilde.
9: Toplantıya bakanların yanı sıra 81 ilin valisi, Cumhuriyet Başsavcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve Gençlik Spor İl Müdürleri de katıldı. Bakan Çiftçi, tüm müsabakaların huzur ve güven ortamında oynanması için alınacak tedbirleri etraflıca değerlendirdiklerini belirtti.
15: Liglere başlamadan önce sanal devriyelerimize ağırlık veriyorum. Önceden tespit edilmesi ve bunların hakkında yasal işlemlerin yapılması maçların suhulet içerisinde oynanmasına da vesile olacaktır.
9: Toplantıda taraftarların seyahat güzergahlarında jandarma ve emniyetin koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiği belirtildi. Süper Lig maçlarından önce yapılacak spor güvenlik kurullarına valilerin başkanlık etmesi gerektiği vurgulandı. Protokol tribünleri de dahil olmak üzere stadyuma girişlerde pasolik sisteminin titizlikle kullanılması talimatı da verildi.
0: FIFA'nın Dünya Kupası için hazırladığı yatırım planı tartışma yarattı. UEFA ile İngiltere Başbakanı Andy Burnham, futbol organizasyonlarının özel yatırımcılara açılmasına tepki gösterdi.
18: FIFA, Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalarına özel yatırımcıları dahil etmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bağlantılı şirketin bu planlamaya öncülük etmek istemesi ise Avrupa'da tepkiyle karşılandı. FIFA Forward Enterprise adıyla kurulması planlanan firmada azınlık hisseleri özel yatırımcılarda olacak. Şirketin kontrolü ise FIFA'da kalacak. Plan kabul edilirse yatırımcı grubuna Thrive Eternal'ın liderlik etmesi bekleniyor. Amerikan girişim sermayesi şirketi, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner tarafından kuruldu. FIFA bu projeyle futbolun gelişimi için ayrılan kaynağı 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Üye federasyonlara da bir kerelik 20 milyon dolara kadar destek verilmesi planlanıyor. UEFA ise şirketlerin dünya futbolunun yönetimiyle iç içe geçmesi fikrine tepkili. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Dünya Kupası'nın yatırımcılara açılmasına sert tepki gösterdi.
19: Futbol yatırımcılara değil, her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir. Dünya Kupası herhangi bir ürün değildir. Spor dünyasının en büyük turnuvasıdır ve kimse onu satamaz. Futbol taraftara aittir. Her zaman öyle oldu ve her zaman öyle olacak.
18: Planın hayata geçmesi için FIFA'ya bağlı 211 federasyonun onayı gerekiyor.
0: Ağrı Dağı'nda balon turizmi başlıyor. Ziyaretçiler Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'nı aynı anda kuş bakışı izleme fırsatı bulacak.
1: Bir yanda Ağrı Dağı, diğer yanda İshak Paşa Sarayı. Kentte sıcak hava balon turizmi için geri sayım başladı.
20: Bu iki alan da hem tarihi açıdan hem kültür turizmi açısından hem de inanç turizmi açısından aslında çok önemli değerler. Bu nedenle biz yerli ve yabancı turistlerin, özellikle yabancı turistlerin de bu bölgeye gelebileceğini ve sıcak hava balon uçuşlarıyla beraber bu bölgede farklı bir turizm alanında çalışma olabileceğini düşünüyoruz.
1: Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi sıcak hava balonu turizmi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onay aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar kapsamında bölgede teknik incelemeler gerçekleştirildi. İlk değerlendirmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından özel bir firma 3 gün boyunca deneme uçuşları yaptı.
21: Daha önce sivil havacılık geldi. Burada yer incelemeleri, saha incelemeleri ve notam oluşturdular. Daha sonrasında bizlere bildiler. Biz de geldik. Notam, çizilmiş notam içerisinde burada Iğdır Kulesi'ni, ATC hizmetini arayarak uçuş iznimizi aldık ve gerçekleştirdik.
1: Projeyle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının artırılması hedefleniyor.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
22: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Şakir Dinçay'ın bu turda sizinle yine başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkmış bir yeni parti var. Komisyon sürecinde destek vermişti Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında biraz da imtina ettiğine dönük eleştiriler de vardı. Bugün gelinen noktada bu ayrışma meclis içerisindeki, ki ana muhalefet pozisyonunu da kaybetmiş durumda, ama sürece CHP'nin verdiği katkısı çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu ne olur? Yeni partinin pozisyonu ne olur? Farklı mı olur? Aynılaşırlar mı? Ne dersiniz?
23: Muhtemelen benzer, birbirine çok yakın tepkiler verecekler ya da katkılar verecekler. Düzelteyim. Her iki partinin de, yeni partinin de, CHP'nin de ben bu sürece verdiği temkinli desteğe devam edeceği kanaatindeyim. Bu temkinli destek CHP söz konusu olduğunda biraz daha yoğunlaşmış, şiddeti derecesi artmış bir desteğe dönüşmüş olabilir. Öyle görebiliriz. Yani çünkü
22: Peki. Eko yaptı oradan kaynaklı. Buyurun.
23: Ben de kendi sesimi duydum.
22: Ben bir an acaba konuklarımızdan biri mi sesleniyor diye düşündüm. Ben de bir yanılgıya düştüm.
23: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hükümetle yakınlaştı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bir yargı kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına döndüğünde bir şekilde hükümete yakın kaynaklar, yorumcular, siyasiler... Kılıçdaroğlu'nun gelişini, geri dönüşünü desteklediler. Hı hı. O bakımdan Kılıçdaroğlu zannediyorum bu süreçte kendisine gösterilen güveni, ilgiyi, alakayı boş bırakmayacaktır. Karşılıksız bırakmayacaktır. Ve bu süreçte hükümetin elini kolaylaştırmak için daha samimi, daha içten bir destek vereceği kanaatindeyim. Özgür Özel ve arkadaşlarının ise temkinli desteğe devam edecekleri kanaatindeyim. Yani bir taraftan süreçle ilgili endişelerini, kaygılarını özellikle ulusalcı, milliyetçi, şimdi sağa da seslenmeye çalışan bir yeni parti var. Hı hı. O bakımdan şehit ailelerinin kaygılarını ifade eden konuşmalar duyabiliriz ama bunun ertesine bunu takiben bir Musavat Dervişoğlu'ndan ya da İyi Parti'den duyduğumuz sert eleştiriler değil. Hı hı. Devamında yine bir destek gelecektir yeni parti ekibinden diye düşünüyorum.
22: Vahap Coşkun, sizinle devam edeyim bu turda. Coşkulu bir destek ve temkinli bir destek. İki parti aradaki nüans sizce de bu çerçevede mi olur, yoksa birbirleriyle aynı ortamda bile kalamayan bir parti bu süreçte biri evet derken biri hayır deme ihtimali var mı?
2: Hayır, iki parti de bence sürece desteklerini sürdüreceklerdir. Tonları biraz farklı olsa da iki partinin süreç karşıtı bir konuma geçeceğini zannetmiyorum. En önemli sebep şu, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Yeni Parti başından itibaren bu sürecin parlamentoda yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla şu anda top parlamentonun önüne geldi, bir yasa parlamentonun önüne gelecek. Dolayısıyla bu partilerin öteden beri savundukları görüşlere bağlı kalarak bu süreci destekleyeceklerini söyleyebiliriz. İkincisi, yine sürecin başından itibaren o zaman CHP'nin başında Özgür Özel vardı. Özgür Özel süreci destekledi. Kendisine yakın medyanın, kanaat önderlerinin ve akademisyenlerinin çok sert eleştirilerine rağmen meclis komisyonunun içerisinde yer aldı. Aynı zamanda komisyonun hazırlamış olduğu rapora bazı küçük şehirlerde konuş olsalar da bu raporu da aynı şekilde onayladılar. Dolayısıyla sürecin içerisinde aktif olarak yer aldılar. Bir tek İmralı'ya bir heyet gönderilmesi noktasında geri durdular. Bunu da hem tabanlarına anlattılar hem de aynı zamanda sürecin diğer aktörlerine de anlatabildiler. Dolayısıyla
22: Yeni Parti için söylüyorsunuz bunu?
2: Özgür Özel'in CHP'nin genel başkanı iken yapmış olduğu performansa dair söyledim. Yeni parti döneminde de bu değişmeyecektir benim kanaatim.
22: Tamam, CHP için ne söylersiniz bu koşulda? Yani
2: CHP de destekleyecektir.
22: Yok, adaya gitme yani konusunda. Çünkü komisyona destek verdiler ama gitme konusunda imtina edildi. Dolayısıyla CHP'nin pozisyonu bu anlamda ne olur?
2: Şimdi zaten yani şu anda bir adaya gitmesi söz konusu değil zaten. Hı hı, o evet. Nedenle o tartışma geride kalmış bir tartışma. CHP
22: olur
2: açısından
22: da
2: Yeni Parti
22: süreçte
2: açısından da.
22: Evet.
2: Efendim?
22: Olur da süreçte, çünkü meclis içinde bir takım komisyonlar, bir takım izleme kurulları oluşturulması
2: sürecin,
22: gibi süreçler olursa diye.
2: Şimdi eğer bir yasa çıkacak mesela, bu yasada eğer bu yasanın uygulanmasını gözetmek üzere mecliste bir komisyon veya bir kurul teşekkül etmesi söz konusu olacaksa ben bu kurulda hem CHP'nin hem de Yeni Parti'nin yer alacağını düşünüyorum. Burada herhangi bir husus olmayacak. Ha tekrardan bir İmralı ziyareti gündeme gelirse o zaman orada o anki şartlar dikkate alınacaktır. Eğer mesela o zamana kadarki dönemde süreçte önemli adımlar atılmış, silah bırakmanın önemli bir kısmı tamamlanmış, ortam yumuşamış, toplumun sürece olan desteği artmışsa bundan itina etmeyeceklerdir. Ama buna mukabil süreçte bir takım sıkıntılar söz konusuysa o zaman farklı tavırlar gündeme gelebilir. Genel hatları itibariyle ben hem CHP'nin hem Yeni Parti'nin sürecin karşısında konumlanmayacağını düşünüyorum. Zaten bugüne kadarki duruşlarına baktığımızda bir tek İyi Parti'nin bu sürecin karşısında yer aldığını, diğer partilerin bazı çekinceleri ve şehirleri olsa da genel hatlarla süreci desteklediklerini görüyoruz. Ben bu tablonun yasa meclise geldiğinde de değişmeyeceği kanaatindeyim. Aynı peki hat üzerinden partiler devam edeceklerdir.
22: Mustafa Kartoğlu, siz de bu farklılığın sadece bir ton farkı olacağını mı düşünüyorsunuz CHP ve Yeni Parti denkleminde?
3: Evet tabii, aslında iki partinin tonu birbirine benzeyebilir de. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin tonu birbirine benzeyebilir. Çünkü daha önceki hocamın da işaret ettiği gibi komisyonda iki partinin de milletvekilleri vardı. Şimdi onların çoğu Yeni Parti'de. Bir iki tanesi de, galiba iki tanesi veya üç tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Dolayısıyla orada konuşulan edilen ne varsa hepsi ve kendi fikirdaş halinde bir takım şerhlerini koyarak da İmralı'ya gitmeme kararı alarak da aslında yani birlikte hareket ettiler. Şimdi de zaten farklı hareket ederlerse bu sefer kendileriyle çelişmiş olacaklar. Zira her şey zaten orada konuşulduğu şekliyle hayata geçiriliyor. Dolayısıyla ben de bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Birbirlerine de benzeyebilirler bu konuda. O da gayet normal, anlaşılabilir bir şey.
22: Peki. Mustafa Kartoğlu, sizinle yine devam edeyim. Şöyle yine ters dönerek bu sefer. Ne zaman gelecek yasal düzenleme? Bununla ilgili olarak aslında beklenti biraz hafta ortasıydı ama hafta sonuna kayabilir de denmişti. Şimdi ince işçilik var deniyor. Bugün Cumhurbaşkanı önümüzdeki birkaç gün içerisinde meclise sevk edilecek, meclisin takdirine sunacağız dedi. Bu ince işçilik kim düzenlemenin içinde olacak, kim dışarıda kalacak, örgüt üyelerinden örgüte sempati duyanlar, teröre bulaşmışlar, bulaşmamışlar, bütün bu denklem içinde mi bir ince işçilik yapılıyor, hangi kapsamda olacağına dair?
3: Ben de biraz onu tahmin ediyorum ama şöyle, o takvim meselesini bir netle

0: kabul oyu alması isteniyor bu çalışmanın. Yani çok az tartışmayla komisyonlardan geçerek mecliste tartışmaya mahal vermeyecek şekilde bir oylama sonucuyla kabul edilmesi isteniyor. Burada tabii şu çok önemli bir şey. Bu işin ruhunda olan bir şey bu. Kabul. Yani halkın bu yasayla yapılan işlerin olacak olanların kabul etmesi, halk tarafından kabul edilmesi.
1: Vahap Coşkun, sizce bu bir gecikme midir? Yoksa hakikaten üzerinde çok detaylı bir şekilde çalışmak için ihtiyaç olan bir süre midir?
2: Yani, aslında ben genel olarak hani yasanın çok daha önceden çıkması gerektiğini düşünüyordum. PKK'nın kendisini feshetmesi, silahları yakmasından sonraki süreçte benim kanım devletin bu süreci hızlandırması için bir yasal çerçeve hazırlayıp hukuki zemini oluşturmasıydı. Ve dolayısıyla bir taraftan hukuki zemin oluşurken diğer taraftan silah bırakma sürecinin eş zamanlı bir şekilde yürütülmesiydi. Ama gerek Türkiye içerisinde, Türkiye siyasetindeki gelişmeler, gerek bölgedeki gelişmeler bu tür bir yasanın çıkmasına el vermedi. Şimdi ise artık yasanın eli kulağında diyebiliriz. Bu artık bu hafta veya gelecek hafta çıkması arasında çok büyük bir fark yok benim kanaatime göre. Önemli olan bu yasanın meclis tatile girmeden çıkmasıdır ki partiler o konuda uzlaşmışlardır. Dolayısıyla bu hafta sonuna kadar veya gelecek haftanın ortasına kadar çıkması arasında herhangi bir fark olmaz diye düşünüyorum. Şimdi burada bir bu anlamda bir gecikmenin, birkaç günlük bir gecikmenin olması normal. Çünkü ayrıntılı bir çalışma gerektiren bir yasa. Bu işin bir hukuki tarafı var. Üzerinde Ömer Çelik'in ifadesiyle ince işçilik yaptırılması gereken bir teknik tarafı var. Bir de işin siyasi tarafı var. Yani bu yasanın aynı zamanda topluma anlatılması var. Meclis içerisinde mümkün olan en yüksek sayıda kabul edilmesi var. Dolayısıyla eğer bir siyasal maliyet oluşacaksa, bir siyasal risk oluşacaksa bu siyasal riskin partiler arasında da dağıtılmasına yönelik bir çabası var. O nedenle bu tür bir uzatmaların veya gecikmelerin olmasını bir anlamda normal görüyorum. Bir diğer belki gecikmenin sebeplerinden bir tanesi müzakere edilen konuların varlığı. Yani öteden
1: beri bize yansıyan
2: evet, medyaya yansıyan haliyle 2-3 önemli konu üzerinde DEM Parti ile AK Parti arasında farklı görüşler olduğuna dair haberler çıktı. Örneğin işte Öcalan'ın statüsü, kanunda bir suçlu suçsuz ayrımı ve aynı zamanda PKK yöneticilerinin durumunun ne olacağı, bu yasa içerisinde bunların da kapsanıp kapsamayacağı konusunda bir tartışmalar yürütüldü. Muhtemelen bu devletin ilgili birimleriyle İmralı arasında, devletin ilgili birimleriyle Kandil arasında, AK Parti ile DEM Partisi arasında bu tür müzakereler yürütüldü. Ortaya çıkan tablo burada bir uzlaşmaya varıldığı, bir uzlaşmaya yakın bir tablonun ortaya çıktığı yönünde. Çok büyük bir ihtimalle kanunda Öcalan'a yönelik herhangi bir düzenleme olmayacak. Yani
1: bir daha alabilir miyim
2: statüsü,
1: onu?
2: Yani çok büyük bir ihtimalle Deniz Hanım, kanunda Öcalan'a yönelik herhangi bir düzenleme olmayacak.
1: Evet,
2: yani onun bir koordinatör olarak tanımlayan herhangi bir ibare bu kanunda yer almayacak. Ama bu sürecin yürütülme şekline uygun olarak muhtemelen yine Öcalan'ın fiili durumunda bir takım değişiklikler yapılacak. Yine muhtemelen PKK yöneticileri hakkında da bu yasayla değil bir başka yasal düzenleme yapılması noktasında, daha sonraki dönemde bir başka yasal düzenleme yapılması noktasında da bir uzlaşmanın olduğu söylenebilir.
1: İlerleyen bu süreç
2: yasa muhtemelen ilerleyen süreçte bu yasa Deniz Hanım bir mutlak bir yasa olmayacak. Bu yasa bütün sorunlara cevap veren bir yasa olmayacak. Yani PKK'nin silahsızlandırılması bağlamında bütün sorulara cevap veren bir yasa olmayacak. Bir geçiş yasası olarak düzenlenecek. Şimdi bu geçiş yasasında asıl soru şudur. Kimler yasanın içinde yer alacak? Kimler yer almayacak? Kimler istisna olarak bırakılacak? Şimdi AK Parti daha temkinli hareket ediyor. İstisna halkasını daha geniş tutmaya çalışıyor. DEM Parti ise istisna halkasının mümkün olduğunca dar olmasını ve bu yasadan yararlananların sayısının

0: artırılmasını istiyor ama taraflar en azından bu yasanın çıkması ve sürecin hukuki bir mahiyete kavuşması konusunda bir mutabakata varmış durumdalar. O nedenle bu yasa bir ilk adım olarak görülecek. Bu yasanın uygulanmasıyla birlikte daha sonra peyderpey adımlar atılacak. Bu peyderpey adımlar da kendi içerisinde farklılaştırılabilir. Yani örgüt yöneticileri için belki önümüzdeki dönemlerde ayrı bir düzenleme yapılabilir. Aynı zamanda meclisin açılmasıyla birlikte ceza yasamızda, infaz yasamızda, terörle mücadele kanununda vesaire gerekli başka düzenlemeler de yapılabilir. Dolayısıyla buna bir başlangıç yasası veya bir geçiş yasası gözüyle bakıldığını belirtmek gerekiyor.
1: Şakir Dinçay'ın nasıl bir çerçeve bekliyorsunuz siz bu yasadan? Tekliften daha doğrusu.
2: Yani Adalet Bakanımız 15 maddelik bir yasadan bahsetti. Anladığımız kadarıyla hocam da söyledi. DEM Parti ile AK Parti kimlerin kapsama alınacağı konusunda bir ayrışma yaşamış gibi görünüyor. Burada hakkını vermek lazım. AK Parti'nin tutumu aslında sürecin ilerlemesini sağlayacak ya da bozulmasına sebebiyet verecek hususlarda tedbir mahiyetinde. Ne gibi? Yani birincisi eğer suça bulaşmamış olanlar doğrudan doğruya bu kapsama alınırlarsa ve suç işlemiş olanlar, bundan kasıt ne? Yani bir polis ya da asker öldürmüşse örgüt mensubu olarak bir kişi, o zaman af kapsamı içerisinde değerlendirilmeyecek. Bu insanların af kapsamı içine alınması hakikaten toplumun geniş kesiminde ciddi rahatsızlıklar yaratabilecek ve öyle ki bu süreci de sekteye uğratabilecek bir husustu. Yasada bu konuda bir tedbir almaları aslında sürecin ilerlemesini sağlayan bir durum olur. Örgüt üyeleri örgüt feshedildiğine göre artık statüleri yeniden düzenleniyor. Ve sırf terör örgütü üyesi mensubu oldukları için bir ceza almayacaklar yahut da böyle bir ara formül bulunmuş gibi görünüyor. Bir başka sürecin ilerlemesine mani olabilecek, sekte vurabilecek ve bu yasa taslağında tedbir alındığını düşündüğüm husus dağdan gelen kadroların 5 sene boyunca siyaset yapmasının yasak olması. Bu iki türlü süreci korur. Birincisi senelerdir eline silah almaksızın meşru bir şekilde parlamento çatısı altında siyaset yapmış olan DEM Partilileri korur. İkincisi dağdan yeni gelen insanların tamam silahı bıraktılar ve siyasete katılsınlar istiyoruz, isteniyor ama hemen ertesi günü bir partinin çatısı altında siyaset yapıyor olarak gördüğümüz vakit pek çok insan yine bundan rahatsızlık duyacaktır. Yine süreci olan güvenleri ya da muhalefetleri daha sert olabilecektir. O bakımdan birdenbire değil de ya da hemen değil ama bir geçiş süreci içerisinde 5 sene sonra gündelik hayata, normal hayata, terörsüz hayata alıştıktan sonra siyasete girmeleri her iki tarafı da koruyan ve sürecin devam etmesini sağlayacak bir başka tedbir olur.
1: Bu özellikle sizin söylediğiniz çerçevede yani pek çok boyutu var. Irak'takiler, Suriye'dekiler, Avrupa'dakiler, örgüt yöneticileri, yani Irak içerisinde yine çerçeve olarak konuşmak gerekir belki ama onların kategorisi de biraz farklılaşıyor. Dolayısıyla biraz o ince ayardan kasıt anladığımız kadarıyla o çerçevede mi?
2: Tabii yani bir örgüt yöneticileri de bu sürece dahil değiller aslında. Hocam bir sonraki süreçte dahil olabilirler dedi. Belki ben emin değilim. Yani
1: neden emin değilsin?
2: Emin değilim çünkü en tepedeki yöneticilerin Türkiye'ye dönmeleri, siyasete katılmaları rahatsızlık yaratır mı yaratır. Bu insanlar eğer ellerine silah alıp askerimizi, polisimizi öldürmemiş olsalar bile bu emirleri veren kişiler, bu fikirleri üreten kişiler o bakımdan sürecin selameti ve geri dönenlerin de entegrasyonunun kolaylaşması bakımından Senelerdir bu PKK'lıları Paris alır, işte Stockholm alır. Yani oralara gitsinler, oralarda yeni bir hayat kursunlar ya da Irak'ta, Kuzey Irak'ta yeni bir hayata başlasınlar. Ama onların Türkiye'ye dönmeleri ve eski örgüt yöneticisi yeni siyasetçi olarak hayata başlamaları ne kadar vatandaşımızın içine sinecektir? Bundan emin değilim. Az önce söylediğim yine geçerli. Yani partinin başına geçmeseler bile partinin bir bileni olarak hareket etmeleri yine demin yaptığı siyasetin meşruiyetini geniş halk kesimleri tarafından sorgulatabilecek bir husus haline gelebilir. Demin rahat siyaset yapabilmesi, meşru alanda terör yükünden arınmış bir şekilde hareket edebilmesi çok önemli bir husus. O terör yükünü silah bırakmış olsalar bile partiye getirmemelerinde bu örgüt yöneticilerinin büyük fayda var diye düşünüyorum. Bugünün de değil, yarınını da hesap etmek lazım bu sürecin.
1: Mustafa Kartoğlu, özellikle geçmiş çözüm sürecindeki hatalar üzerinden, verilen görüntüler üzerinden, özellikle toplumsal algının, toplumda bir kesimde yarattığı rahatsızlık itibariyle çıkarılmış dersler var ve çok dikkatli bir süreç bu sefer takip ediliyor görebildiğimiz kadarıyla. İçerik konusunda sizin bu çerçevede, çünkü içerik de doğrudan o kamuoyundaki algıyı etkileyecek, rahatsız olan kesimlere dönük tavrı belirleyecek. Sizin nasıl bir içerik beklentiniz var? Bu anlamda toplumu rahatlatmak, rahatsız olan kesimleri rahatlatmak adına yeni bir şeyler görecek miyiz biz o teklifte?
3: Şimdi zaten az önceki sorunuzu cevaplarken en sonunda neden ince işçilik yapılıyor? Çünkü son tarihte hani toplumun bir kesimi değil, büyük bir kesimi, en büyük kesimi bu teröre ya şehit kan vermiş ya geliri, parası, imkanları ortadan kaldırılmış, zarar görmüş. Ya da çocukları iyi eğitim alamamış yahut evini barkını terk edip bir bölgeden göçmek zorunda kalmış falan. Yani herkes bedel ödemişlerin çoğunluğunu ikna etmeniz gerekiyor. Ya da onların rızasını almanız gerekiyor. Razı olmaları gerekiyor bu süreci. O bakımdan hani kim gelecek kim gidecek işi o bakımdan çok önemli. Gelecekler sadece örgüt üyesidir. Bunlar Türkiye'de herhangi bir kan dökme eylemine katılmamıştır. Herhangi bir infazda, herhangi bir terör eyleminin planlamasında içinde karar verici olarak olmamışlardır filan. Bunlar evet zaten örgüt üyesi olarak hapse atıldıklarında belli bir yatar süreleri var. Ondan sonra serbest bırakılıyorlar. Şimdi burada o yatar süresi ortadan kalkacak önemli bir kısmının. Fakat biz sonuçta toplamda zaten 3-4 bin kişiden bahsediyoruz epitopu. Ve bunların içerisinde üst yöneticilerin olmayacağı son derece net ve kesin. Ha bunlar ne zaman olur? Ya parlamento son tarihte insan yaratmanın dışında demokratik ülkelerde her şeyi yapabilme kudretine sahip. Günün birinde bir takım kararlar alabilir ama hangi gün olur, nasıl olur o günün işidir. Bugünden bunları konuşmanın çok bir manası yok benim açımdan.
1: Bu anlamda terör örgütünün attığı adımlar izlenip takip edilecek mi?
3: Şimdi bu çerçeveden bakarsanız her şeye, yani insanların, kamuoyunun, iktidar seçecek kitlenin hissiyatı, oy verme duygusunu nasıl etkileyeceği birinci konu. Buna bakarak diğerlerini konuşabiliriz. Buna baktığımız zaman bir gelişler ve törensel bunlar problem. İki tarafı var bu işin. Bir hukuki, konuştuğumuz yasa kapsamında. Bir de siyasi. Neden siyasetin her tarafının, her kanadının tam oyuyla, geniş bir oydaşmayla bu yasa çıkmalı? Hani herkes bu riski paylaşsın. Bakın bu cümle evet doğru fakat yeterli değil. Riski paylaşmak başka bir şey, sorumluluk almak başka bir şey. Herkes bu işin sorumluluğunu alsın. Çünkü insanlar, seçmenin çoğunluğu partisinin söylediğine göre düşünüyor. Partiler seçmenlerin düşündüğüne göre oluşmuyor çoğunlukla. Tersi oluyor. O yüzden bu bir daha olmasın. Bizim partimizde buna evet dedi, dedirtilmesi gerekiyor. Şimdi neden? Sadece alay ve alayla ülkeye girmek gibi bir oyun bozucu rol almak değil mesele. Birilerine heykelini dikmeye kalkabilirler mesela. Bir caddeye adını vermeyi düşünebilirler. Birisinin olası bir cenaze, normal bir vefatın, yaşı ilerlemiş bir kişinin cenazesinde çok farklı sahneler görebiliriz örneğin. Bunlar toplumsal hassasiyetleri kaşıyıcı unsurlar. Kim buna mani olacak? Yasayla mı? Hayır, yapamazsınız ki. Buna HDP, DEM Parti'nin mani olması. Yani orada da işlerin propagandadan çıkması, orada da işlerin gösteriden çıkması sorumluluğu, siyasi sorumluluğu DEM Parti'nin üzerinde. Şimdi sadece burada şunu söyleyemezsiniz. Milliyetçi partiler bu konularda biraz müsamahakar olsun. Tamam. Ama DEM Parti de biraz düzenleyici ve yatıştırıcı rol üstlensin. Bunların ikisinin de olması gerekiyor. Bunların her biri yasa çıktıktan sonra da karşılaşabileceğimiz riskler. Dolayısıyla işin bir hukuki bir de siyasi tarafı var ve bütün partiler burada üstlerine düşen sorumluluğu almak zorunda. Sadece riski paylaşmak meselesi değil. Eğer bu sürecin de yönetilmesi gerekiyor. Bir başka risk, ciddi bir risk. Yöneticiler Türkiye'ye alınmayacak. Bir kısmı zaten Türkiye'de tekrar bir ceza görmemek için gelmemeyi tercih edecek filan. Ama bunların da yurt dışında veya yurt içi uzantılarıyla DEM Parti'yi de dağdan gelip siyasete girmiş olanları, girmeye niyetli olanları da enfekte edecek, bir şekilde tehdit edecek, bir şekilde kontrol altına almaya, kayyumluk yapmaya çalışacak bir örgütlenmenin içine de girmemesi gerekiyor. Devletin takibi bu anlamda hem içeride hem dışarıda devam edecek. Doğal olarak devam edecek çünkü bu insanlar örgüt kurmuş, örgüt yönetmiş ve ölüm emirleri vermiş, terör eylemi emirleri vermiş. Bu sadece kendi altlarındaki insanları böyle örgütlemiş veya yönetmiş değiller. Aynı zamanda bulundukları ülkede, Irak'ta, Suriye tarafında, eski yönetim tarafında, Rusya ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, İran tarafında, İran'la, İsrail'le, onların gizli servisleriyle veya Avrupa ülkelerinde uyuşturucu dahil olmak üzere para getiren yahut insan kaçakçılığı onlar için militan devşirme olarak değerlendirilen yöntemleri kullandıkları bir ağı da var. Bu ağ hala korunuyor ve devam ediyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için risk olmaya devam eder. Hala hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Bütün gazeteciler bunu çok iyi bilir. Özellikle Ankara'yı takip edenler. DEM Parti'nin milletvekili listeleri, onların danışmanlıkları, onların sekreteryaları örgütten bağımsız yapılmaz. Şimdi partililerin, meşru siyasetçilerin etrafını bu şekilde sarmış bir yapı, silahlı ya da silahsız hala devam ediyorsa burada risk devam ediyor demektir. Dolayısıyla burada hem bu işin de hem hukuki hem siyasi tarafı var. DEM Parti'nin buna müsaade etmemesi gerekiyor. Silah kalktıktan sonra hukuki tarafı bu kişilerin bu eylemlerinin suç olacağı gerçeği değişmiyor. Yarın bu eylemde suç olur çünkü. Üçüncüsü, burada bir istihbarat da devreye giriyor. İstihbarattan kastım şu, güvenlik. Yani iç güvenlik devreye giriyor. İç güvenlikte böyle bir silah bulduğu anda terör örgütüne dönüşebilecek nitelikte yine yurt dışındaki Türkiye'ye gelemeyecek olanlar tarafından yönetilen bir yapının varlığını kabul etmez. Bunlara mani bir düzen oluşturacak bu çerçeve. Ki insanlar buna ikna olsunlar.
1: Şimdi çok önemli bir noktada bıraktınız. Hem siyaseten riski paylaşmak, bu anlamda kullanılan dil ve düşen sorumluluk sadece belli partilere düşmüyor. Milliyetçi partilere düşmüyor. DEM Parti'ye de düşüyor dediniz. Ama diğer taraftan da süreçle ilgili olarak bir taraftan da güvenlik tedbirlerinin istihbari noktada devam edebileceğinin sürecin garantisi olduğunu da aslında bir bakıma vurgulamış oldunuz. Çünkü yeniden bu tehditlerle karşılaşmamak adına.
3: Böyle bir parantez açayım. Tabii. Oraya hemen bir ekleme yaparak söyleyeyim. Bunun bir görüntüsü nedir? Mesela bu yasanın çerçevesinin içerisinde şu var. Öğrenebildiğimiz kadarıyla çalışmalardan bir teyit ve tespit mekanizması yasa çıktıktan sonra işleyecek ve bir onaya tabi olacak. Bu teyit ve tespit yapıldıktan sonra yasa hazır, silahı bıraktığınızda biz bunu teyit ve tespit ettikten sonra Milli Güvenlik Kurulu mu olur, nasıl bir karar alınır bilemiyorum. O karar alınır, büyük olasılıkla Milli Güvenlik Kurulu bir karar alır, ve örgütün feshedildiği, bu yasanın uygulanabilir olduğu ortaya çıkar. Ondan sonra uygulanır. Şimdi burada bir takip, bir bekleme süreci var mı? Teyit süreci var mı? Evet var. Peki Türkiye'ye girenlerin yeniden bir sivil görünümlü örgüt oluşturup siyaseti baskı altına almaları, yine dışarıdan alınan talimatlarla, dışarıda kalanlardan alınan talimatlarla mümkün mü? Mümkün. Peki bunun güvencesi nerede? Ben biraz da oraya dayandırarak bunu söylüyorum. Evet, orada evet. Bir örneği var çünkü.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Ankara 27, Sivas 25 derece. Ege'de rüzgar fırtına hızında esecek. İzmir 36 derece. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Antalya 41 derece. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece.
4: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
6: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
6: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
4: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
7: Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yeniden saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın farklı noktalarında patlamalar oldu. İran'ın Keşm Adası ve Bushehr kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. Tasnim Haber Ajansı Keşm Adası'nda bir sivil yerleşim yerinin hedef alındığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu'na göre ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş Adaları'nda da patlamalar meydana geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada dün İran'ın Ürdün'deki ABD üstlerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmenin perde arkasında yaşananlara dair ABD'li haber platformu Axios bir haber paylaştı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
1: Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında 1,5 saat süren görüşmede nelerin konuşulduğu ve tarafların birbirlerine hangi mesajları verdiği konusunda daha fazla ayrıntı biliyoruz. Washington'da bilgilendirme toplantısı yapan İsrailli yetkililere göre Netanyahu Trump'la görüşmesinde İran'a yönelik ekonomik baskının kinetik ve kinetik olmayan şekillerde artırılmasını görüştü. Yani güç kullanarak ya da güç kullanmayarak. İsrailli bir yetkiliye göre Netanyahu Trump'a İran'ın İsrail'e saldırması halinde İsrail'in buna derhal ve güçlü bir şekilde karşılık vereceği mesajını iletti. Axios haber sitesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda 3 seçeneği değerlendiriyor. İran'la anlaşmaya varılması, ki İsrailli yetkililere göre Trump bundan biraz şüpheli, donanma ablukasını devam ettirerek ekonomik baskıyı artırmak, üçüncüsü de saldırıları yeniden başlatmak ve yoğun şekilde devam ettirmek. İsrailli üst düzey yetkiliye göre bu seçenekler Trump-Netanyahu görüşmesinde samimi bir şekilde değerlendirildi. Amaç seçeneklerden birini ya da diğerini teşvik etmek değil, her birinin sonucunu değerlendirmekti dedi İsrailli yetkili. Trump ise görüşmede savaşın enerji piyasaları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisine dair endişesini paylaştı. İsrailli yetkililere göre İran'ın yerin altındaki nükleer tesisinde, yani Pikaks Dağı'nda santrifüjler bulunuyor. Ancak İsrail burada uranyum zenginleştirme faaliyetinin başladığını değerlendirmiyor. Axios'un haberinde Trump-Netanyahu görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı daha yer aldı. Habere göre Netanyahu görüşmede Trump'a bir Suriye haritası göstererek Türkiye'nin kontrol ettiği bölgenin İsrail'in işgal ettiği alandan 50 kat daha büyük olduğunu savundu. İsrailli yetkili Türkiye'nin Suriye'nin %5'ini, İsrail'in ise %0,1'ini kontrol ettiğini iddia etti. Amerikalı bir yetkili ise habere göre İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin aksine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Şam'ın daveti ve rızası üzerine askeri varlık gösterdiğini hatırlattı.
0: Dört kentte alevlerle mücadele var. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını bazı köylere ulaştı ve zarar gören evler oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Alanya ve Kaş'taki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir'de de dün başlayan orman yangınları devam ediyor.
2: Evler, ahırlar, araçlar yandı. Alevlerin ulaştığı köyde tehlikeli anlar yaşandı. Ekipler hayvanların tahliyesi için zamanla yarıştı.
3: Yangın Çatak Mahallesi'ne kadar ulaştı. Burada büyük bir can pazarı var. Bir tarafta vatandaş evlerini kurtarmaya çalışıyor. Öbür tarafta buraya gelen yardım ekipleri ise hayvan ağlarına girmiş durumda. Hayvanları ıslatarak alevlerden korumaya çalışıyorlar.
2: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın dün saat 7.45'te Bayır Mahallesi'ndeki bir zirai alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. 50'den fazla yapıda hasar oluştu. 6 mahalledeki yaklaşık 408 evden 703 vatandaş tahliye edildi.
3: Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer Muğla Devlet Hastanesi. Risk nedeniyle hastane boşaltıldı. Ancak gördüğünüz gibi dumanlar ve alevler hastanenin arka kısmına kadar ulaşmış durumda.
2: Kara ekipleri dağlık arazideki bazı noktalara ulaşamıyor. Bu nedenle yerleşim yerlerine yakın noktalarda ekipler konuşlandırılmış durumda. Alevlerle mücadelede öncelikli hedef yerleşim yerlerine ulaşmaması. Antalya'nın 3 ilçesinde yangın var. Kumluca ilçesinde dün 13.30'da başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yazır Mahallesi'nde 10 ev yandı, bölgede 50 ev tedbiren boşaltıldı.
4: Şu taraftan başlamış, anında geldi bizim köye. Evimizin dibine kadar geldi, jandarma ekibi geldi, evimizi bırakın. Hatta çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
2: Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi. Telefon altyapıları hasar gördü. Elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplere bölge halkı da destek veriyor. Kumluca'da alevlerle mücadele sürerken Alanya'dan da yangın haberi geldi. Sapadere Kanyonu'ndan alev yükseldi. Tedbiren bölgedeki bazı evler boşaltıldı. Kaş ilçesinde salı günü saat 3'te başlayan yangına da müdahale sürüyor. Yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Burası da Balıkesir'in Edremit ilçesi. Altınoluk Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın nedeniyle 210 evden yaklaşık 650 vatandaş tahliye edildi. Turistik yerlerde de önlemler artırıldı. Tatilciler alevlerin yaklaştığı Şahin Deresi kanyonundan uzaklaştırıldı. Gömeç'teki yangında orman dışı alanına başlayıp ormana sıçradı. Hava karardıktan sonra ise Tıfıllar Mahallesi yönünde ilerledi. Alevlerin bazı evlere ulaştığı görüldü.
5: İçeri misiniz şu an?
6: İçeriyiz tabii, korkuluyoruz. Köyümüze girecek diye korkuyoruz yangını.
7: Şimdi şu an nasıl bir önlem aldınız? Elektrikler kesildi, tahliye mi ettiniz? Neler yaptınız?
6: Sıla yok. Köy boşaltırsa bize de sıra gelir de köyü boşalt derlerse boşaltacağız.
8: Burada doğduk, burada büyüdük. Nasıl diyeyim, top oynadığımız yerler her taraf yandı.
2: Vatandaşlar panikle bölgeyi terk etti. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.
0: Orman yangınlarıyla mücadelede hava durumu da kritik önemde. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan alevlerle mücadelenin sürdüğü bölgelerdeki hava tahminlerini anlattı.
9: Maalesef çok iyi haberlerim yok. Ama bu hafta yazın başından bu yana orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu haftaydı. Çünkü bu yangınların olduğu yerlerdeki ortak özellik rüzgarların şiddetli ve kuru esiyor olması. Muğla'dan başlayalım. Seydikemer'de 30 km hızla esiyor rüzgar, yönü karayel. Yani o bölgede de kuru esiyor. 25-30 km hızla devam edecek. Cuma günü hızında biraz azalma var, 15-20 km. Ama bu da sert bir rüzgar. Sonra cumartesi olduğunda hızı daha düşük. Artık 8-10 km'ye kadar düşecek. Yani cumartesi en azından risk biraz daha, alevlerin yayılma riski biraz daha azalmış olacak. Antalya'ya geldiğimde Antalya'da da 40 km hızla esiyor saatte. Ve nem oranı yaklaşık bir haftadır çok düşük Antalya'da. Antalya ki yazın büyük bir çoğunu nemli geçirir ama bir haftadır nem çok düşük. Bugün öğle saatlerinde %19'du bağıl nem oranı, sıcaklıkta 42 idi. Bu durum devam edecek, değişmiyor. Yine düşük nem ve 40 km hızla esen rüzgar var. Cuma olduğunda biraz daha 25-30'a düşecek. Hafta sonu olduğunda biraz daha iyi Antalya için. Neden? Çünkü rüzgar yön değiştiriyor. Lodos'tan nemli esecek ve nem oranı 19'dan 70'e kadar çıkacak ve rüzgar da hafifliyor. Yani hafta sonu için Antalya iyi diyebilirim ama önümüzdeki hafta ülkemize aşırı bir sıcak geliyor. Bu yazın en sıcak günleri olacak. İstanbul dahil 40 dereceye ulaşabilir. Antalya'da yeniden, yani bu hafta değil bir sonraki hafta yeniden rüzgarlar kuru esebilir. Hafif ama kuru esme ihtimali var. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, işte Menemen, Aydın'a kadar olan bölümde rüzgar bir 15-20 dakika 35-40 kilometre hızla esiyor ama hamleleri, yani ara ara hızı 65-70 kilometreye kadar çıkıyor. Fırtına var bu saydığım yerlerde ve bu fırtına pazar gününe kadar sürecek. Yani yarın cumartesi de var. Aynı şekilde 55-60 kilometreye kadar çıkacak hamleleri. Pazar olduğunda biraz düşüyor ama o da 25-30 kilometre. Yani yine çok sert bir rüzgar olacak. Pazartesi biraz düşebilir. O sıcak hava dalgasının etkisiyle yön değiştirir ama bu Çanakkale, İzmir bu hatta maalesef ki eğer alevler henüz söndürülemezse yayılma ihtimali çok yüksek. Poyraz esiyor, Kuzeydoğu'dan esiyor. Yani orada daha 3 gün, 4 gün tehlike var. Şöyle söyleyeceğim, İstanbul'da da rüzgar kuvvetli, 50 kilometre hızla esiyor. Kocaeli'de de aynı şekilde. Neyse ki geçen cumartesi yağmurun yağması işte İstanbul'u toprağa suladı, ıslattı kuruyan otlar varsa. Ancak İstanbul için de şöyle bir tehlike var. Herhangi bir yerde yangın çıkarsa İstanbul'da da rüzgar kuvvetli olduğu için özellikle iç kesimlerde yangın tehlikesi var. Yangının büyüme tehlikesi var. Bunun da altını çizelim. Şimdiden çok uzun tahmin yapamayız özellikle rüzgarlar konusunda ama önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası var. Güneşin altı 55-60 dereceye kadar çıkacak ve rüzgarlar çoğu yerde bu kadar şiddetli olmasa da kuru esecek. Önümüzdeki hafta da risk var. Belki de Ağustos'un sonuna kadar bu risk devam edebilir bu yüksek sıcaklıklar olduğu için yani otlar iyice kuruyacağı için. Böyle günlerde aslında riskin yüksek olduğu günlerde anonslar yapılabilir. İşte mahallelerde, köylerde, kasabalarda anız yakmayın, çöp yakmayın, ormanlarla merkezler arasındaki o kuru otları temizleyin, araçlarınızı kuru otların üzerine park etmeyin ya da kıvılcım çıkaracak motorlu araçlar, aletler kullanmayın gibi anonslar yapılabilir. Çünkü bu hafta gerçekten orman yangın tehlikesinin en üst seviye olduğu haftaydı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi.
5: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üzerinde çalışılan çerçeve yasanın birkaç gün içerisinde meclis başkanlığına sunulacağını söyledi.
5: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün Türkiye'ye yönelik ekonomik faturasına da değindi.
5: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse 2 katıdır.
10: Erdoğan, terör engeli kalktığında Türkiye'nin bu ağır ekonomik faturadan da kurtulacağını ifade etti.
5: Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeve yasaya yönelik açıklamalarının ardından mecliste önemli bir görüşme de gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan heyetin ziyareti 1,5 saat sürdü. Görüşmede çerçeve yasa ve meclis çalışma takvimine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu değerlendiriliyor.
0: CHP'den istifa eden 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılacak açıklamanın sahibi Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın.
11: 200'ün üzerinde belediye başkanı yeni partiye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz.
12: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın 200'den fazla belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini söyledi. Bu isimler yeni partiye katılacak. Mecliste kameraların karşısına geçen Gökhan Günaydın'a, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
11: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
12: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. En kısa zamanda bütün illerde teşkilatlanmayı tamamlayacaklarını söyleyen Özel, büyük kurultayı Ekim ayı sonunda ya da Kasım ayı başında yapmayı planlıyoruz. Böylece partimiz 2027 Nisan ayında yapılacak bir seçime girme hakkı kazanacak ifadelerini kullandı.
0: CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği iddia edilen şüpheliler Çetin Fındık'la İsmail Yekta Değer gözaltına alındı. İki şüphelinin evinde yapılan aramalarda aralarında bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının da olduğu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihazlarda siber suçlarla mücadele müdürlüğü ekipleri inceleme tamamladıktan sonra hazırlanacak raporu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
2: Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Belediye Başkanı Sinem Dede Taş ve 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesi sürecinde iştirak şirketi Kent AŞ görevlilerinin kriptolu kapalı devre iletişim ağı kurduğu iddia edildi. Bu ağ üzerinden oluşturulan ada parsel şeklinde renklendirilmiş tabloyla da personelin ruhsat süreçlerini koordine ettiği belirtildi. İddialar kapsamında gözaltında olan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
0: Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında yapılan aramalarda 52 dijital materyal ve 36 fiziki belgeye el koyuldu. Şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 kişi gözaltına alındı. Belediyeden maaş alan şüphelilerin şirketin maaş listelerinde yer aldığı, şirket adına işlem yaptığı ve mesai saatlerinde özel işletmelerin bulunduğu bölgeden çok sayıda bas sinyali verdiği belirlendi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenirken İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye eleştirilerini sürdürdü. Muhalefet partilerine özellikle yeni partiye de destek vermeyin çağrısı yaptı.
13: Adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Buna da şimdi çıkmışlar demokratik entegrasyon diyorlar. Hangi entegrasyon? Kim nereye entegre olacaktır?
12: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecine yönelik tepkisini sürdürdü.
13: Sizin entegrasyon dediğiniz dağdaki ve yurt dışındaki örgüt kadrolarının Türkiye'ye getirilip siyaset yapması mıdır? Cumhuriyet'ten başka entegrasyon yoktur.
12: Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu yeni partiye de seslendi.
13: Komisyona katıldınız, ne partinize yönelik müdahaleler sona erdi, ne belediyelerinize yönelik operasyonlar. Bir kez daha uyarıyorum. Bu yeni aşamada vereceğiniz destek de şayet verirseniz milletin nezdinde sizi kurtaramayacaktır.
0: Genel Başkanlığın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi feshedildi. Partinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararı Ahmet Davutoğlu sosyal medya üzerinden açıkladı.
14: Bütün siyasetçilerin en öncelikli...
2: 12 Aralık 2019 Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
15: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.
2: Gelecek Partisi'nin fesih kararının resmileşmesi için fesih kongresi yapılması gerekiyor. Söz konusu kongrenin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
14: Bütün o milletvekillerimizin emeklerini...
2: Gelecek Partisi meclise 4 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bu vekiller Saadet Partisi ve Deva Partisi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Yeni Yol Partisi'nde görev yapıyordu. Fesih kararı sonrası bu milletvekillerinin bağımsız mı kalacağı yoksa başka bir partiye mi geçeceği merak ediliyor. 4 milletvekilinin Yeni Yol Partisi'nden ayrılması halinde milletvekili sayısı 16'ya düşecek olan Yeni Yol Partisi grubunun da dağılması ihtimali ortaya çıkıyor.
0: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta ara bölgede Türk ve Rum taraflarıyla üçlü görüşmede bir araya geldi. BM Genel Sekreteri toplantı sonrasında müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için güven arttırıcı önlemlerin hızlandırılması çağrısı yaptı. Garantör ülkelerle birlikte yapılacak 5+1 formatında toplantı için tarih vermekten kaçındı.
16: Ada halkları arasında barışçıl ve ortak bir gelecek inşa etme iradesi gördüm. Kıbrıs'ta varılacak bir çözüm bölge içinde istikrar unsuru olacaktır.
12: Kıbrıs'ı ilk kez ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafları ara bölgede bir araya getirdi. Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum kesimi lideri Nikos Hristodulidis'le 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından tarafların gayri resmi müzakerelere hazırlık için mütabık kaldığını söyledi.
16: Kıbrıs'ta güven arttırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. İçerik ve yöntem konusundaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından garantörlerle birlikte düzenlenecek 5+1 formatında bir toplantı çağrısı yapmak istiyorum.
12: Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın desteğine güvendiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri toplantı için tarih vermekten kaçındı. Toplantıyı sadece yapmış olmak için değil, çözümün yolunu açmak için istiyoruz ifadelerini kullandı. Görüşmeleri değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı. Buna karşın Rum tarafının güven zedeleyici eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Toplantı tarihinin belirlenmemiş olması yerinde bir karardır diyen Erhürman, bu kez farklı olsun, sağlam adımlarla çözüme ulaşabilirim ifadesini kullandı. Görüşmede Guterres'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyonun sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.
0: Japonya'da salı günü meydana gelen 7,1'lik depremde 13 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı. Kayıpları ve enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem anına ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı.
12: Bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Patlama anının kameraya yansıdığı nokta Japonya'nın güneyindeki Kumamoto bölgesi. 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bulunan Aeon isimli alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Binada ölenler ve yaralananlar oldu. Bu görüntülerde patlamanın hemen ardından AVM'ye giren bir polisin göğüs kamerasınca kaydedildi. Etraftaki neredeyse tüm mağazaların hasar aldığı görüntülere yansıyor. Patlamanın nedeni henüz kesinleşmese de yetkililer patlamaya gaz sızıntısının neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir başka deprem anı görüntüsü ise bir evde kaydedildi. Depremden kısa süre önce yatakta uyuyan bir kedi saniyeler önce sarsıntı hissederek uyanıyor ve depremle birlikte kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise kedinin yattığı yer ve çevresine depremin şiddetiyle eşyaların devrildiği kameraya yansıyor. Depremin ardından binlerce haneye halen elektrik verilemiyor. Yıkılan binalar, çöken köprüler ve devam eden yangınlar nedeniyle hala kayıp kişiler olduğu bildiriliyor. Kumamoto genelinde 450 farklı tahliye merkezinde yaklaşık 10 bin kişi barınıyor. Kumamoto'daki 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin büyük bazı sanayi firmaları da üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Toyota, Miata, Kanda ve Kokura tesislerindeki üretimi güvenlik ve lojistik gerekçesiyle 31 Temmuz'a kadar askıya aldı. Benzer şekilde Honda, Kumamoto'daki motosiklet fabrikasında üretime ara verdiğini duyurdu. Teknoloji tarafında ise Sony, Renesas ve Tokyo Electron gibi üreticiler üretim hatlarındaki hasarı tespit etmek için operasyonlarını durdurmuş durumda. Ulaşım ve lojistik ağında büyük zarar gördüğü bölgede hızlı tren hattı kapatıldı. Bazı hava yollarında sefer iptalleri gerçekleşti. Uzmanlar bölgenin sarsıntı şiddeti bakımından son yılların en ağır hasarlarından birini aldığını belirtiyor. Kumamoto'da Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi hayatını kaybetmişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Başsavcılık Berna Laçin, oyuncular Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Elvacıoğlu ve Kerem Bürsin'i ifadeye çağırdı. Soruşturma kapsamında bugüne dek 14 ünlü ismin ifadesine başvuruldu. Geçen hafta ifadeye çağrılan oyuncu Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da ifade vermesi bekleniyor. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Katıldığı MasterChef programında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. 2021 yılında katıldığı MasterChef'te tanınan, İstanbul'da da farklı restoranlarda şeflik yapan Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ekipler inceleme yaptı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi. Altı yıl boyunca kayıp olarak aranırken kimliği çocukları da öldürülünce yapılan DNA eşleşmesiyle tespit edildi. Uğur Şimşek cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylar var. Borç nedeniyle işlendiği öne sürülen 3 cinayette katil zanlısının Uğur Şimşek'e ait evi de haciz yoluyla üstüne aldığı ortaya çıktı.
12: Önce babalarını öldürdü, baba kayıp olarak aranırken elindeki senetle öldürdüğü adamın evini üstüne aldı. Yetmedi, iki kardeşin de canına kıydı. Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Son olarak Ankara'ya gittiği belirlendi. Kemikleri aylar sonra Haymana ilçesindeki jandarma bölgesinde bulunsa da kimliği tespit edilemedi. Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise 6 yıl boyunca Şimşek'i aramaya devam etti.
17: 5 yıl önce işte eşim bundan iş yapmış. Polis araştırmasında da en son ondan görülmüş. Araştırılsın, bu yani tek başına olduğunu düşünmüyorum.
18: Peki önce babalarını, 5 yıl sonra da çocuklarını öldüren katil zanlısının cinayetleri işlemesinin sebebi neydi? İddiaya göre katil zanlısının 500 bin liralık bir alacağı vardı ve işte cinayetleri de bu nedenle işledi.
12: Şimşek'in ailesi ise böyle bir ödeme güçlerinin olmadığını söyledi. Uğur Şimşek'in kaybından 5 yıl sonra Sivas'taki evinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa da Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı Ankara'dan Sivas'a alacağını tahsil etmek için gittiğini iddia etti. Ancak yapılan incelemede borç senedini işleme koyarak Şimşek'e ait evi haciz yöntemiyle aldığı ortaya çıktı. Melisa ve Umutcan kardeşlerden alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'nun veri tabanına girildiğinde 6 yıl boyunca kayıp olarak aranan Şimşek'in de öldürüldüğü tespit edildi. 2020'de kaybolmasından aylar sonra Haymana'da yol kenarında bulunan kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlendi. 3 cinayetle ilgili görülen davada katil zanlısı Hüseyin Sönmez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
0: Anadolu'da miras paylaşımlarında oldukça yaygın bir uygulama olan ölünceye kadar bakma sözleşmelerine dair Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Torun verdiği bakım sözü karşılığında dedesinden bir arsa aldı. Ancak dedesine bakmayınca davalık oldu. Yargıtay dedeyi haklı bulup tapuyu iptal etti.
12: Ölünceye kadar dedesine bakacağına söz verdi. Ancak arsayı alınca değil bakımını üstlenmek ziyaretine bile gitmedi. Dede bakım sözleşmesinin feshi ve tapu iptali davası açtı. Davaya son noktayı koyan Yargıtay dedeyi haklı bulup tapuyu iptal etti. Bursa'da oturan dede eşi vefat edince kendisine ölünceye kadar bakması karşılığında torununa arsa verdi. Arsanın tapusunu alan torun ölünceye kadar bakma sözleşmesine uymadı. Dedesinin bakımıyla ilgilenmedi. Hatta bayramlarda dahi ziyaretine gitmedi. Tüm ikazlarına rağmen geri adım atmayan torun için dede sürpriz bir yol izledi. Sözleşmenin feshi ve tapu tescilinin iptali için mahkemeye başvurdu. Davalı ve ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini söyleyen dede, hastalanıp hastanede yattığında torununun ziyarete gelmediğini de anlattı. Yargılama sonunda mahkeme davacıyı haklı buldu. Kararın temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, torunun dedeye bakmadığına ve manevi yönden destek sağlamadığına dikkat çekti. Dede ile torun arasındaki bakım sözleşmesi feshedildi, torununa verdiği tapu tescili de iptal edildi.
0: Son bir ayda İstanbul merkezli 11 ilde yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 tonu geçti. Uyuşturucu maddeler imha edilmeden önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
12: 11 ilde birçok adrese baskın yapıldı. Yüzlerce kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya illerinde operasyon düzenledi. Baskınlarda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, binlerce sentetik hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda ele geçirilen ham maddeyle ise 11 ton uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Uyuşturucu ve kimyasal maddeler imha edilmeden önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 133'ü tutuklandı.
0: Üniversiteli olma hayali kuran adaylar için tercih süreci başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapacak. Peki bu yıl üniversitelerde ne kadar kontenjan var ve adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Haberimizde izleyelim.
12: Üniversite tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilir. Peki tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli?
19: Adaylar önce puanına baksınlar. Ne istiyorlar? İstedikleri şey ne? İlgileri, yetenekleri buna baksınlar. Ailesinin koşullarına baksınlar. Sürdürülebilirliğe baksınlar. Ve bu mesleğin ilerideki durumuna da baksınlar.
12: Üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan var. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek.
19: Diyelim ki 10.000'de, ilk 10.000'de. Bunun bir alt limiti işte 8.000'e çekecek ama bir üst limiti de 12.000'e çekeceğiz. O skalada yapacak. Yani o bölümün puanın azalacağını ve artacağını da göz önünde bulundurarak tercih yapmalarını öneriyoruz.
12: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere rehberlik sağlamak için 81 ilde 11.576 YKS tercih birimi oluşturdu.
20: Tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında adaylara psikolojik danışmanlar eşliğinde tercih sürecini nasıl yönetmeleri gerektiği anlatılıyor. Adaylar hem yeteneklerine hem de imkanlarına göre doğru bölümlere yönlendiriliyor.
21: Bu sene çok yığılma vardı. Beklediğimizden kötü geldi genel olarak. Ben 20.000 hedefliyordum. 35.000 sıralama geldi. Gazi makine istiyorum. Gazi endüstri olur. Yıldırım Beyazıt uçak mühendisliği düşünüyorum.
20: Ankara'da kalmak.
21: Ankara'da kalmak istiyorum.
12: Üniversite tercih süreci 10 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: Tercihler tamamlandıktan sonra da öğrenciler artık yavaş yavaş üniversitelerinin bulunduğu illere gidecekler ve burada yerleşme ve taşınma telaşı başlayacak. Genelde öğrencilerin tercih ettiği 1+1 evlerde de fiyat yükselişleri görülmekte. Kayseri ve Trabzon en fazla artışın yaşandığı şehirler.
12: Üniversite tercih dönemi başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Ardından öğrencileri ve velileri kalacak yer bulma telaşı saracak.
1: Üniversite öğrencilerinin de neredeyse tamamının tek tercihi 1+1 konutlar diyebiliriz.
12: Endeksa verilerine göre İstanbul'da 1+1 daire için ortalama kira 35.300 lira. Ankara'da 28.400, İzmir'de 23.169 ve Antalya'da 22.493 lira. Eskişehir ve Erzurum gibi bazı şehirlerse 20 bin lira altı kiralarla öğrenciler için daha erişilebilir bir konumda. 1+1 dairelerde fiyat artışında ise ilk sırada %41 ile Kayseri geliyor. Onu %40,3 ile Trabzon, %39 ile İstanbul takip ediyor.
1: İstanbul'da biraz daha kolay, yani şu an baktığımızda 25 bine yakın kiralanmayı bekleyen 1+1 tipinde gayrimenkul var. Fakat hani küçük illerimize gittiğimizde Trabzon'a, Kayseri'ye gibi bu adetler oldukça düşüyor. 400'lere, 500'lere, 600'lere. Ondan dolayı biraz hızlı olmakta fayda olabilir.
0: Sosyal medyada içerik üretenlerin sayısı her geçen gün artıyor ve e-ticarette hareketleniyor. Kamera aksesuarlarının satışı 16 kat arttı.
12: Makyaj, spor, yemek ve seyahat. Her geçen gün daha fazla insan sosyal medyada içerik üretmeye başlıyor. Bu durum e-ticaret satışlarına yansıdı. Kamera aksesuarı satışında rekor artış oldu. Bir e-ticaret sitesinin verilerine göre bu yıl foto ve kamera kategorisi %75 büyüdü. En dikkat çekici artış %1600'lük satış artışıyla aksiyon kamera aksesuarlarında yaşandı. Hareketli çekim yapanlar için montaj aparatları, su geçirmez kılıf

0: Türk'ün gebeliğinin 22. haftasında bebekte nadir bir hastalık tespit edildi. Bu hastalık akciğerde riskli bir kist olduğu anlamına geliyordu. Üstelik ilerleyen dönemde diğer organları da tehdit edecekti. Bu nedenle anne karnında operasyon kararı alındı.
1: Gebeliğin 30. haftasında biz bu kiste şant, yani bir nevi bir tüp takarak bu kist içeriğinin annedeki amniyon sıvı boşluğuna boşalmasını sağladık. Bu şekilde sağlam akciğer dokusu ve kalbe olan basıyı engelleyip amacımız bebeğin gelişimini güvenli bir şekilde sağlamasıydı.
0: Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat başarılı geçti. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Muhammed bebeğin ve annesinin durumu iyi.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertliler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz ile karşılaşacak.
3: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Maça etkili başlayan Fenerbahçe 8. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktada hata yapmayan Talisca topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımın öne geçirdi. İlk yarının duraklama anlarında Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Dönüşünde Zarbze Saçek'le eşitlik sayısını buldu ve soyunma odasına bir birlik beraberlikle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci kenara gelirken teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u oyuna sürdü. Devreye etkili giren Fenerbahçe yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Ev sahibi ekip de elde ettiği şanslardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Sarı lacivertliler Kadıköy'deki 1-0'lık galibiyetin getirdiği avantajla adını bir üst tura yazdırdı.
4: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekipse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turu rövanşında Mütülen'e saat 20'de konuk olacak.
5: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
6: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
5: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12.000 seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
2: Başakşehir Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Avrupa Kupalarındaki 70. maçına çıkacak olan Başakşehir'de kart cezası sona eren Operi kadroya döndü. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Vaduz Escades eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. yenilendi.

0: takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde yarı final hedefine ulaşamadı. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde Slovenya'ya yenildi. İlk seti Slovenya 25-21 aldı. Maçın devamı büyük heyecana sahne olsa da Türkiye istediğini alamadı. Slovenya ikinci seti 35-33, üçüncü seti de 39-37 alarak maçı 3-0 kazandı. A milli erkek voleybol takımı tarihinde ilk kez yükseldiği final etabına çeyrek finalde veda etti. Diğer çeyrek finallerde Polonya, Ukrayna, Japonya, Çin ve İtalya, Amerika Birleşik Devletleri maçları oynanacak. Ağrı Dağı'nda balon turizmi başlıyor. Ziyaretçiler Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'nı aynı anda kuş bakışı izleme fırsatı bulacak.
1: Bir yanda Ağrı Dağı, diğer yanda İshak Paşa Sarayı. Kentte sıcak hava balon turizmi için geri sayım başladı.
2: Bu iki alan da hem tarihi açıdan hem kültür turizmi açısından hem de inanç turizmi açısından aslında çok önemli değerler. Bu nedenle biz yerli ve yabancı turistlerin, özellikle yabancı turistlerin de bu bölgeye gelebileceğini ve sıcak hava balon uçuşlarıyla beraber bu bölgede farklı bir turizm alanında çalışma olabileceğini düşünüyoruz.
1: Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi sıcak hava balonu turizmi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onay aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar kapsamında bölgede teknik incelemeler gerçekleştirildi. İlk değerlendirmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından özel bir firma 3 gün boyunca deneme uçuşları yaptı.
3: Daha önce Sivil Havacılık geldi. Burada yer incelemeleri, saha incelemeleri ve notam oluşturdular. Daha sonrasında bizlere bildiler. Biz de geldik. Notam, çizilmiş notam içerisinde burada Iğdır Kulesi'ni, ATC hizmetini arayarak uçuş iznimizi aldık ve gerçekleştirdik.
1: Projeyle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının artırılması hedefleniyor.
0: Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi The Odyssey tartışmaların odağında, hem eleştiriler hem beğeniler peş peşe geliyor. Bakalım kim neler söylemiş.
4: Neler hatırladın anlat.
5: Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın hasılat rekoruna doğru giden filmi Odyssey, Amerika'da bir profesörü kızdırmış görünüyor.
4: Peki ya başka?
5: Pennsylvania Üniversitesi'nde klasik çalışmalar profesörü olan ve 2017 yılında Odyssey'in ses getiren İngilizce çevirisini yayımlayan Emily Wilson, filmin senaryosunun yüzeysel bir şekilde yazıldığını belirtti. Yazımı berbat, karakterlerin davranışları ve diyalogları ikna edici değil. Bu senaryonun herhangi bir bölümünü yazmış olmaktan utanırdım.
6: Beni seçmeni istiyorum.
5: Ünlü çevirmen ayrıca karakterin derinlikten yoksun bırakıldığını ve hikayenin politik boyutunun zayıf kaldığını söyledi. Oysa Nolan, filmin tanıtım sürecinde Emily Wilson'ın çevirisini övgüyle anmış, çevirinin kendisine ilham verdiğini söylemişti.
7: Karına ve oğluna kim bakıyor? İntikam arzusuyla mı?
5: Yunanistan Başbakanı'nın Odyssey filminin yönetmeni Christopher Nolan'la görüştüğü ve Nolan'ı tebrik ettiği açıklandı. Öte yandan filmin etkisiyle Homeros'un antik destanını okumak ve Yunanca öğrenmek isteyenlerin sayısında muazzam bir artış yaşandı.
8: Onları kurtarabilirim.
5: Google verilerine göre Yunanca öğren aramalarında %5000'lik bir sıçrama kaydedildi. Homeros'un destanından uyarlanan film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası doğduğu topraklara dönüş yolunda yaşadığı maceraları konu ediniyor.
8: Bence uykuya daldı.
0: Sinema dünyasının unutulmaz filmlerinden Bodyguard müzikale uyarlanan versiyonuyla ilk kez Türkiye'de olacak.
5: I will always love you. I wanna dance with somebody. I have nothing. Fonda unutulmaz şarkılar, sinema perdesini kırmızıya boyayan bir aşk hikayesi. Whitney Houston'la Kevin Costner'ın başrolü paylaştığı 1992 çıkışlı Bodyguard filmi müzikal uyarlamasıyla İstanbul'a geliyor. Bugüne kadar 15 ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 şehirde 3 milyon 900 binden fazla izleyiciyle buluşan The Bodyguard, orijinal oyuncu kadrosuyla ilk kez ülkemizde sahne alacak. Whitney Houston'ın efsanevi hitleri eşliğinde hayat bulan The Bodyguard, aşk, tutku, şöhret ve tehlikenin iç içe geçtiği sürükleyici hikayesiyle yalnızca bir müzikal değil, nefes kesen bir sahne şöleni vaat ediyor. Sahnede filmde olduğu gibi eski gizli servis ajanı Frank Farmer, dünya yıldızı Rachel Maron'ı saplantılı bir hayranın tehditlerinden korumakla görevlendirilecek. Kurallarıyla yaşayan deneyimli korumayla özgürlüğüne düşkün süperstarın yolları kesiştiğinde hiçbir planın öngöremeyeceği bir duygu ortaya çıkacak. Aşk, The Bodyguard, 11-20 Eylül tarihleri arasında zorlu PSM'de sahnelenecek.
0: Gündemdeki sıcak gelişmeye dönelim. Türkiye'nin farklı yerlerindeki orman yangınları devam ediyor ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Rüsev Özkara da NTV yayınında bu yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İzleyelim. Saat başında tekrar buradayız.
9: Sahadaki özellikle Antalya, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, yani Akdeniz ekosisteminin hakim olduğu iller bunlar ve özellikle hava sıcaklıklarının yükseldiği, arttığı, bağıl nemin düştüğü ortamda maalesef bu yangın haberlerini artık sık duymaya başlıyoruz. Ve hepsinin ortak bir noktası şu, artık yerleşim yerlerini de tehdit ediyor yangınlar. Yani burada orman yangınları artık kent içerisine, ara yüzlerine, ara kesitlerine kadar girmeye başladı. Doğal olarak bu tür sorunlara sadece orman yangını anına odaklanarak bir çözüm üretmemiz, bu konuda bir fikir belirtmemiz çok zor. İşin zorluğunu sizler de görüyorsunuz. Mücadele çok zor ve gerçekten hemen hemen bu bahsi geçen tüm illerde hem hava araçları hem kara gücü sahada ciddi bir çalışma yapmaya çalışıyor. Bizim burada hep sorguladığımız şey yangın anına odaklanmak. Evet, şu an için bu anlamlı. Ancak bunun öncesinde yapılması gereken çalışmaları yapmadığınız zaman bu tartışmalar hep devam edecektir. Her yıl aynı konuları görüşeceğiz. Nedir yangın öncesinde yapmamız gereken çalışmalar? Bence oraları sorgulamak gerekiyor. Şimdi işin zorluğunu bütün sahalarda görüyoruz. Özellikle yangınla mücadele eden insanları rahat bırakmamız lazım. Tahliye konusunda herkesin yardımcı olması lazım, sahayı boşaltma konusunda. Ne kadar hızlı hareket edilirse, sahadan tahliye gerçekleştirilirse, mal ve can kaybının en azından, özellikle can kaybının önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Ve bu sahada çalışan arkadaşlarımızın bir vardiya sistemi içerisinde, yani sık sık 5 saatte bir yeni bir ekibin gelmesi suretiyle çalışmayı sürdürmekte büyük yarar var. Çünkü hem yorucu bir çalışma hem de riskli bir çalışma. O nedenle yapılan çalışmaların kolaylaştırılabilmesi, mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için özellikle bu faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak lazım. En temel başlık olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi çıkan yangın sahalarında dikkat ederseniz bütün arkadaşlar aynı şeyi söylüyor. Yani sıcaklık 40 derecelere doğru yaklaştı, bağıl nem düştü. Bu bizim işte daha özenli, dikkatli olmamızı gerektiriyor böylesi anlarda. Yani bir sigara izmariti, sahadaki bir yapılan işte mevcut makinalardan çıkacak olan bir dikkatsiz kıvılcım maalesef. Bu ihmal ve dikkatsizlik temelde en temel sorun. Yani insan kaynaklı olan ve mevcut bu yangına sebebiyet veren ağırlığın da ihmal ve dikkatsizlik üzerine odaklandığını görürsek, özellikle hava koşullarının böyle net bir şekilde öne çıktığı durumlarda daha fazla dikkat ve özen gerekiyor. Bunları vatandaş olarak başarmamız lazım ki bu tür mücadeleyi yürüten insanlara zaman verelim. En önemli konu ilk müdahalenin gecikmeden yapılması. Şimdi siz aynı anda 7-8 yerde yangın çıktığı zaman doğal olarak bu mücadeleyi veren kurumlar 6-7 parçaya bölünüyor. İşin organizasyonu zorlaşıyor. O nedenle dikkat çok önemli. Üzerimize düşen bu görevleri net bir şekilde yapmamız lazım. Örneğin bir turizm alanında ya da bir yerleşim yerinde çıkan yangınlarla ilgili, eğer turizm alanları, orada bir organizasyon varsa bölgede, bir yangın çıktığında Orman Genel Müdürlüğü teşkilatını beklemeden ya da itfaiyeyi beklemeden ilk müdahaleyi yapabilirler. Bu şekilde bir ön hazırlık, bir ön çalışma yapmaları gerekir. Yani sahada hangi tür sahada temizlik çalışmaları yapılacak, hangi ekip nasıl, hangi ekipmanlarla müdahale edecek, üzerlerine düşen görev nedir? Bunların hepsini gerçekleştirmesi lazım. Yani toplumsal duyarlılığın yükseltildiği bir anlayışın hakim olması ve sorumluluğun ortaya çıkması lazım. Çünkü sadece bunu Orman Genel Müdürlüğü'nden beklersek gerçekten büyük bir yük, bu yükün altından kalkması Orman Genel Müdürlüğü'nün çok zor. O nedenle bizim kişisel anlamdaki dikkatimizin yanında ikinci konutlar olsun, turizm tesisleri olsun, yerleşim yeri ve özellikle tarım alanları, bakın dikkat edin, genelde arazi yangını çıkıyor. Özellikle anız yangınları dikkatsizlikten çıkıyor. Buralarda biraz daha denetimin arttırılması, bu konuda bilinçlendirilmesi lazım toplumun. Biz buna bütün kurumsal bir yapının harekete geçmesi için bütünleşik yangın, orman yangınlarıyla mücadele sistemi diyoruz. Bu sistemin sözde kalmayıp harekete geçirilmesi lazım. Bu ortamda hava araçları da etkili olamıyor. Çünkü rüzgarın yarattığı türbülans sizin o sahada yeteri kadar odaklanıp o söz konusu yangın noktasına o suyu bırakmanızı engelliyor. Kolay bir çalışma değil, riskli bir çalışma. Tahliye konusunda ve sahadaki bu tür çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza yardımcı olmak için meraklı gibi davranmayalım. O sahaları özellikle mücadele veren arkadaşlarımıza bırakalım. Gerçekten bir de dikkat ederseniz büyük bir sağlık sorunu da ortaya çıkıyor. Yani bu havayı teneffüs etmek insanlar açısından büyük bir risk, büyük bir sıkıntı. Ve bu çalışmaların açık söylüyorum, bu halin şu andaki ana odaklandığımızda söyleyeceklerimiz bu.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
11: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir ve Çeşme'de fırtına var. Rüzgarın hızı 60-65 kilometreyi buluyor. Antalya'da karayelle kuru bir hava yaşanıyor. Termometre değeri 41. Marmara'da pazara kadar rüzgar şiddetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ara ara fırtına şeklinde esiyor. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Kayseri 29, Sivas 25 derece. Ege'de Manisa 34, Muğla 35, Aydın 38 derece. Poyraz cumartesiye kadar Manisa, Aydın boyunca fırtına hızında esecek. Bodrum'da ise rüzgar cuma günü hızını azaltacak. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Adana 42, Mersin 35 derece. Sonraki günlerde nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da hava çok sıcak. Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
10: Hava durumu.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
13: Çapraz bulmaca nereden çıktı?
12: İngiliz Arthur Wynne, New York World'un hafta sonu ilavesinde fıkra ve bilmece bulmaca editörüydü. Görevi okurları eğlendirecek yeni bilmeceler bulmacalar bulmaktı. Yıl 1913'tü ve Arthur Wynne, büyük babasıyla oynadığı Victoria döneminden kalma sihirli kare ya da çifte akrostiş denilen oyundan yola çıkarak dünyanın ilk çapraz bulmacasını hazırladı. Bulmaca 21 Aralık 1913'te New York World'da yayımlandı. Amerikalılar çılgın gibi çapraz bulmaca çözmeye başladı. Doktorlar Amerikalıların sağlığını bile bu bulmacaya ilgi üzerinden açıklamaya başladılar. Başı ağrıyan ya da gözleri kızarana çapraz bulmacayla daha az ilgilenmesi önerilirken, hafızayı tazelediği ve mutluluk yarattığı için yaşlılara tavsiye edenler de oldu. 1925 yılında Broadway'de Çapraz Bulmaca Sanatoryumu adıyla bir oyun bile sahnelendi. İlginç bir not daha. 1966 yılında Times'ın çapraz bulmaca editörü polis tarafından sorguya çekildi. Çünkü bir okur, casus George Blake'in cezaevinden firar etmesinden 2 gün önce Times'ın çapraz bulmacasındaki anahtar sözcüğün hapishane olduğunu ihbar etmişti.
13: Kim buldu, nasıl buldu?
14: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Dört kentte alevlerle mücadele var. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını bazı köylere ulaştı. Zarar gören evler oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde de tehlikeli anlar yaşandı. Alanya ve Kaş'taki yangınlar da henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Balıkesir'de dün başlayan orman yangınları da devam ediyor.
1: Evler, ahırlar, araçlar yandı. Alevlerin ulaştığı köyde tehlikeli anlar yaşandı. Ekipler hayvanların tahliyesi için zamanla yarıştı.
2: Yangın Çatak Mahallesi'ne kadar ulaştı. Burada büyük bir can pazarı var. Bir tarafta vatandaş evlerini kurtarmaya çalışıyor. Öbür tarafta buraya gelen yardım ekipleri ise hayvan ahırlarına girmiş durumda. Hayvanları ıslatarak alevlerden korumaya çalışıyorlar.
1: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın dün saat 7.45'te Bayır Mahallesi'ndeki bir zirai alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. 50'den fazla yapıda hasar oluştu. 6 mahalledeki yaklaşık 408 evden 703 vatandaş tahliye edildi.
2: Hemen arkamda görmüş olduğunuz yer Muğla Devlet Hastanesi. Risk nedeniyle hastane boşaltıldı. Ancak gördüğünüz gibi dumanlar ve alevler hastanenin arka kısmına kadar ulaşmış durumda.
1: Kara ekipleri dağlık arazideki bazı noktalara ulaşamıyor. Bu nedenle yerleşim yerlerine yakın noktalarda ekipler konuşlandırılmış durumda. Alevlerle mücadelede öncelikli hedef yerleşim yerlerine ulaşmaması. Antalya'nın 3 ilçesinde yangın var. Kumluca ilçesinde dün 13.30'da başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yazır Mahallesi'nde 10 ev yandı, bölgede 50 ev tedbiren boşaltıldı.
3: Şu taraftan başlamış, anında geldi bizim köye. Evimizin dibine kadar geldi, jandarma ekibi geldi, biz evimizi bırakın. Hatta çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
1: Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi. Telefon altyapıları hasar gördü. Elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplere bölge halkı da destek veriyor. Kumluca'da alevlerle mücadele sürerken Alanya'dan da yangın haberi geldi. Sapadere Kanyonu'ndan alev yükseldi. Tedbiren bölgedeki bazı evler boşaltıldı. Kaş ilçesinde salı günü saat 3'te başlayan yangına da müdahale sürüyor. Yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Burası da Balıkesir'in Edremit ilçesi. Altınoluk Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın nedeniyle 210 evden yaklaşık 650 vatandaş tahliye edildi. Turistik yerlerde de önlemler artırıldı. Tatilciler alevlerin yaklaştığı Şahin Deresi kanyonundan uzaklaştırıldı. Gömeç'teki yangında orman dışı alanına başlayıp ormana sıçradı. Hava karardıktan sonra ise Tıfıllar Mahallesi yönünde ilerledi. Alevlerin bazı evlere ulaştığı görüldü.
4: Endişeli misiniz şu an?
5: Endişeliyiz tabii, korkuluyoruz. Köyümüze girecek diye korkuyoruz yangını.
4: Şimdi şu an nasıl bir önlem aldınız? Elektrikler kesildi, tahliye mi ettiniz? Neler yaptınız?
5: Kulağı yok. Köy boşaltırırsa bize de sıra gelir de köyü boşalt derlerse boşaltacağız.
6: Burada doğduk, burada büyüdük. Nasıl diyeyim, top oynadığımız yerler her taraf yandı.
1: Vatandaşlar panikle bölgeyi terk etti. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.
0: Gece saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinden de yangın haberi geldi. Ekipler yangına müdahale ediyor. Yeşil Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saat 2 sıralarında yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Fransa ve İspanya'nın da alevlerle mücadelesi devam ediyor. Yetkililer yeni sıcak hava dalgasına karşı vatandaşı uyarıyor. Bazı noktalarda alevler kontrol altına alındı ve siviller evlerine dönmeye başladı. Ancak her an tahliye olabileceklerine dair uyarılar devam ediyor.
7: Avrupa'nın yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Bazı noktalarda alevler kontrol altına alınsa da Uzmanlar yeni sıcak hava dalgası nedeniyle endişeli. İspanya'da Madrid ve Avila bölgesinde binlerce kişi için tahliye uyarısı kalktı. 34 bin kişi evlerine dönebildi. 20 bin kişi için de evlerinde kalınması yönünde yapılan uyarı durduruldu. Ancak alevler İspanya'da 77 bin hektar alanı küle çevirdi. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre Ocak'tan bu yana yanan alan 207 bin hektara çıktı. Yeni sıcak hava dalgasının yangınlarla mücadeleyi güçleştirdiği belirtiliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise yangınların söndürülmesine ilişkin tünelin sonunda ışık görünmeye başladı dedi. Fransa'da da alevlerin merkezindeki Bordeaux şehrindeki bazı noktalarda halkın evlerine dönmesine izin verildi. Ancak yetkililer her an yeni bir tahliye uyarısına hazır olunması yönünde uyardı. İspanya ile benzer yeni sıcak hava dalgasının Fransa'da da beklendiği belirtildi. Fransa'nın güneybatısında Giron bölgesindeki büyük yangının ilerleyişi ise durduruldu. Ancak henüz söndürülemedi. Yetkililer bunun yanında yeniden alevlenen 14 yangın tespit ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yangın söndürme çabalarına destek gönderdi. Avrupa Birliği de çalışmalara katıldı. Ancak AB Kriz Yönetimi Başkanı Hadiye Lahbib kaynakların azaldığı yönünde uyardı. Macaristan, Slovakya ve Çekya için koşullar zorlaşıyor. Portekiz'de de kötüleşmesi bekleniyor dedi. Portekiz'in kuzey ve orta kesimlerinde birçok yangına binden fazla itfaiyeci müdahale etmeye başladı. Alevlerle mücadeleye havadan da destek verildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Konuşmasında Kıbrıs'taki gelişmelere değindi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 yıl sonra adaya gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının gündeminde İsrail'in bölgedeki işgal girişimleriyle ekonomideki gelişmeler de vardı.
8: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Kıbrıs temaslarını değerlendirdi. 16 yıl sonra yapılan ziyaretin değerli olduğunu belirten Erdoğan, adada sükunet adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir dedi. Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ta yeni askeri yapılanma çabalarını da yakından takip ettiklerini söyledi.
8: Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak.
1: Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki yasa dışı işgal girişimleri de vardı.
8: İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir.
1: Erdoğan ekonomiye yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
8: Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun. Çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil El-Hayye ve beraberindekileri kabul etti. Görüşmede İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleriyle Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırıları ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasını her platformda en güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladığını ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam ettiğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladıklarını ifade etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yeniden saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın farklı noktalarında patlamalar oldu. İran'ın Keşm Adası ve Buşehir kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. Tasnim Haber Ajansı Keşm Adası'nda bir sivil yerleşim yerinin hedef alındığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu'na göre ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumda ki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada dün İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. İran hava savunma sistemlerini güçlendiriyor. Reuters haber ajansına göre İran'dan Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma sistemleri satın alacak. İlk teslimatın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.
7: İran kısa menzilli hava savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Uluslararası Reuters haber ajansına göre İran, Çin yapımı omuzdan atılan hava savunma sistemi satın alıyor. Anlaşma 300 ila 400 adetlik satışı kapsıyor. Anlaşmanın merkezi Hong Kong'da bulunan bir firma tarafından yapıldığı söyleniyor. Bu firmanın İran'la Çinli tedarikçi arasında arabuluculuk yaptığı belirtiliyor. Teslimatın ilk bölümünün haftalar içinde yapılması bekleniyor. Çin'in batısındaki Urumçi'den hava yoluyla getirilecek silahların Pakistan üzerinden İran'a ulaştırılacağı iddia edildi. Ancak haberlere Pakistan ve Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. İran'ın Çin'den satın aldığı belirtilen QW-12 ve FN-16 omuzdan atılan kızılötesi güdümlü karadan havaya füze sistemleri olarak biliniyor. Bu sistemler alçak irtifada uçan helikopter ve insansız hava araçlarını hedef almak üzere tasarlandı. Hareket kabiliyetleri sayesinde askeri tesisler ve enerji altyapısı çevresinde hızla konuşlandırılabiliyorlar. Küçük bir ekip tarafından kullanılan sistemlerin ihtiyaca göre sık sık yer değiştirebileceği, bu nedenle diğer hava savunma bataryalarına göre daha zor hedef alınabilecekleri vurgulanıyor. Reuters haber ajansı daha önce de İran'ın Çin'den gemi savar süpersonik seyir füzeleri almaya çok yaklaştığını duyurmuştu.
0: ABD yönetimi İran'a yeni yaptırımları açıkladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesine yardım eden ve petrokimya taşımacılığı yapan 8 gemi ve 10 şirket yaptırım listesine alındı. Açıklama ABD Hazine Bakanlığı'ndan geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu belirtilen 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Şirketlerin söz konusu mekanizmada ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bıraktığı iddia edildi. Ayrıca İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı arttırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı belirtildi. Bu gemilerin sahibi veya işletmecisi olan Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de yaptırım uygulandığı açıklandı. Ukrayna hafta sonunda Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye saldırı düzenlemişti. Bir denizci yaşamını yitirmişti. Bu saldırının ardından İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Hatta İran savaşında yeni bir cephe mi açılıyor sorusu gündeme geldi. Ancak Amerikan basınına göre diplomatik çabalar sonucu iki ülke arasındaki gerilim azaldı.
7: İran, Ukrayna'ya misillemede bulunmak için Karadeniz'deki bir limanını hedef almayı planlıyordu. Ancak diplomatik çabalar sonuç verdi. İran saldırıdan vazgeçti. Bu iddiaları Amerikan New York Times gazetesi gündeme getirdi. Gazete, Ukrayna'nın hafta sonunda Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye saldırı düzenlemesiyle iki ülke arasında gerilimin tırmandığına dikkat çekti. Gazeteye göre İran, bir denizcinin öldüğü saldırıya misilleme olarak Ukrayna'yı hedef almayı planlıyordu. Elde edilen istihbarata göre İran, Ukrayna'ya küçük başlıklı bir balistik füze fırlatacaktı. Zararın fazla büyük olmaması hesap ediliyordu. Muhtemelen Ukrayna'nın Karadeniz'deki bir limanı hedef alınacaktı. İranlılar bu misillemeyle iki ülke arasındaki çatışmaların noktalanacağını umut ediyordu. Ancak Batılı yetkililer Ukrayna'nın tepkisinin ne olacağının kestirilemediği uyarısı yaptı. İran'dan gelecek füze saldırısının gerilimi tırmandırmasından ve İran savaşının genişlemesinden kaygı duyuluyordu. Ancak salı günü Ukraynalı diplomatlar tansiyonu düşürmek için harekete geçti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Shiba, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçı, Shiba'nın kendisine Hazar Denizi'ndeki saldırının kasıtlı olmadığını ilettiğini söyledi. Arakçı, İran'da gerilimi tırmandırma peşinde değil, ancak vatandaşlarımıza veya çıkarlarımıza yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettik dedi. İran Dışişleri Bakanı kayıpların tazmin edilmesi gerektiğini de vurguladı. İran'da hükümete yakın uzmanlardan Mehdi Rahmati, Ukrayna küçük ve önemsiz bir ülke değil, savaş deneyimine ve Amerika ile Avrupa'dan gelen lojistik desteğe sahip, savaşta yeni bir cephe açarak hiçbir şey kazanamayız dedi. ABD'nin Körfez'deki İran limanlarına uyguladığı abluka Tahran'ın Hazar Denizi üzerinden Rusya ile yaptığı ticaretin önemini artırdı. Batılı istihbarat yetkilileri Rusya ile İran'ın Hazar üzerinden silah alışverişinde de bulunduğunu söylüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi öncesinde Rusya'nın İran Savaşı'nda Tahran'a destek sağladığına dair Amerikalı yetkililere istihbarat bilgisi sunacaklarını söylemişti. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın İran'a ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinin uydu görüntülerini ilettiğini savunuyor.
0: Amerikan Merkez Bankası faizi beklendiği gibi sabit tuttu. Banka karar metninde enflasyonla mücadele mesajı verdi. Fed Temmuz toplantısının ardından faizi 3,5 ve 3,75 aralığında bıraktı. Karar 3'e karşı 9 oyla alındı. 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması gelecek toplantıda artış ihtimalini güçlendirdi. Toplantı sonrası yayımlanan metinde fiyat istikrarını sağlama taahhütleri yinelendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran'da enflasyon %3,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Sıfır otomobil satışları 5 aydır geriliyor. Pazar özellikle son 3 ayda daha hızlı daraldı. Satışların en çok düştüğü grupsa elektrikli otomobiller.
7: Sıfır otomobil satışları 5 aydır geriliyor. Yüksek faiz oranları otomobilde talebin düşmesine neden oldu. Otomobil almak isteyenlerin bir kısmı ise altın fiyatının yükselmesini bekliyor. Zararına satış yapmak istemiyorlar. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre satışlar ilk 6 ayda %9,79 azalarak 444.234 adede indi.
9: Bu ayın son 2 günü pazarın trendine baktığımız zaman 85-90 bin arasında bir rakamda kapatacağını düşünüyoruz. Öyle olması durumunda da geçen seneki rakama göre daralma %20 civarında bir rakama çıkabilir. Son 3 ayda bu daralmayı fazlasıyla hissetmeye başladık.
7: Elektrikli araç satışlarındaki düşüş ise çok daha yüksek. Satış adedi Haziran'da yıllık %40'a yakın azaldı.
9: Avrupa'da ise %50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Biraz elektrikli araçlarımızın, yerli üretimimizin dışındakilerin Avrupa'dan geldiğini ve bu Körfez'deki, Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan durumun yarattığı elektrikliye olan talebin Avrupa'ya kaydığını düşününce işte Türkiye'nin tedarikte bazı sorunlar yaşadığını maalesef gözlemliyoruz.
0: Yabancı plakalı araçların ücretli otoyollardan geçişine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre yabancı plakalı araçlar da HGS'ye kayıt yaptırmak zorunda olacak. Geçiş ücreti ödemeyenlerin sınırdan çıkışlarına izin verilmeyecek.
7: Yabancı plakalı araçların ücretli otoyolları kullanmasına ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Amaç geçiş ücretlerinin tahsilatını etkin şekilde sağlamak. Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yabancı plakalı araçların da hızlı geçiş sistemi veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmaları gerektiğini belirtti. Geçiş ücreti ödemek zorunda olduklarını hatırlattı.
10: Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.
7: Buna göre ihlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini ödeyenlerden para cezası tahsil edilmeyecek. 30 günlük dönem içerisinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretiyle birlikte geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. Borcunu ödemeyen ülkeden çıkamayacak. Bakan Uraloğlu, yap işlet devret kapsamında işletilen otoyollarda da aynı kuralların geçerli olacağını söyledi.
0: Bayraktar Akıncı, taarruzi insansız hava aracı eş zamanlı ikili mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Aselsan tarafından üretilen Tolun P mühimmatıyla yapılan atış Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda atış anına ilişkin görüntülere de yer verildi. Akıncı taarruzi insansız hava aracından eş zamanlı iki atış yapıldı, tam isabetle vuruldu denildi. Aselsan'dan yapılan açıklamada ise elektronik harp ortamında görev başarısını arttıran teknolojilerimiz Bayraktar Akıncı'nın eş zamanlı ikili Tolun atışı ile sahada fark yaratıyor ifadeleri kullanıldı. Atış testinin yoğun elektronik harp ortamında yapıldığı 7 farklı sinyal olmasına karşın Bayraktar Akıncı TİHA'nın Tolun P atış testini başarıyla geçtiği bildirildi. NATO Türk Yıldızları'nın Ankara'daki zirvede gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna sosyal medya hesaplarında yer verdi. O anlar keskin kanatlar ifadesiyle paylaşıldı. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladığı anlar yer aldı. O esnada Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna yer verildi ve Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşunu hassas zamanlamayla yaptığı belirtilerek Türk Yıldızları'na hitaben keskin kanatlar ifadesi kullanıldı. Türk Yıldızları selamlama uçuşunu ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz, mavi dumanlarla gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son dönemde çocukları kullanmalarıyla gündemde olan yeni nesil suç örgütleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Çiftçi, örgüt yöneticilerinin bazı istihbarat örgütleri tarafından kullanıldığını söyledi.
7: 2026 yılında 513 suç örgütüne 1365 operasyon düzenlendi. 6165 kişi tutuklandı. Verileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. Yeni Şafak gazetesine konuşan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin yakından takip ettiklerini söyledi. Bu örgütlerin tüm süreçleri sosyal medya üzerinden yürüttüklerine dikkat çekti. Yabancı istihbarat örgütleri de işin içinde dedi.
10: Genellikle sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar. Elemanlarını sosyal medyadan buluyor, eylem talimatlarını sanal ortamdan gerçekleştiriyorlar. Yurt dışında bulunan veya yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bazı ülkelerde bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkan sağlıyor ve kendi kirli işlerini yaptırıyor. Onları maşa gibi kullanıyorlar. Bu nedenle bunlarla mücadele etmek diğer örgütlere göre daha zor.
7: Çiftçi, suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden özendirici paylaşımlar yaptığını da söyledi. Siber güvenlik birimlerimiz attıkları siber devriyeler vasıtasıyla sosyal medyadaki bu tür özendirici faaliyetleri sürekli mercek altında tutuyor dedi. Bakan Çiftçi'nin gündeminde Suriyeli sığınmacılar da vardı. Suriye'de yaşanan rejim değişikliği sonrası geçici koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu statü kaldırılıp vize kolaylığı sağlanırsa dönüşler hızlanır dedi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismarla suçlanan 4 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda sanıklar ve mağdurlar arasında bir husumet olmadığına dikkat çekildi. Genç kızın bir sanığa iftira atmasını gerektirir bir durum olmadığı vurgulandı. Stajyer öğrencilere gönderilen mesajlarda istismar amaçlı bulunurken çocuğa karşı cinsel istismar suçunun oluştuğu hükmedildi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi 5 sanıktan 4'ünü 2 yıl 3 aydan 7 yıl 4 aya değişen sürelerde hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Sarıyer'de 3 aracın karıştığı kazada bir servis minibüsü devrildi. 21 kişi yaralandı.
7: Servis minibüsü iki araca çarptıktan sonra devrildi. Yolcular araçta sıkıştı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarıldı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Bir bankanın personelini taşıyan servis minibüsü Baltalimanı mevkiinde iki araca çarptıktan sonra devrildi. Anadolu-Avrupa yakası geçişinde trafik durdu. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Yaralı yolcular aracın arka camından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 21 yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddede faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapılıyordu. Bu sırada patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer işçi de kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edirne'de 3 yıl önce Gofret isimli köpek bir aracın çarpması sonucu ölmüştü. Mahkemeden emsal bir karar çıktı. Gofret'in sahibine maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
11: Kızı bende. Onunla birlikte teselli bulmaya çalışıyorum ki onun yerini tutmasa da. Çünkü Edirne'de herkes Gofret'i tanıyordu ve beni de herkes onların sayesinde tanımıştı. Herkes Gofret'i çok seviyordu.
7: Edirne'de yaşayan Çiğdem Arda 3 yıl önce köpeği Gofret'i trafik kazasında kaybetti. Hızla gelen araç köpeğe çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Arda çok sevdiği köpeğini yaşatmak için çabaladı. Veteriner kliniğinde peş peşe ameliyatlar olan ve uzun süren yaşam savaşı veren Gofret kurtarılamadı. Çiğdem Arda güvenlik kamerası kayıtlarını araştırdı, sürücünün tespit edilmesini sağladı. Ardından hukuk mücadelesi başlattı. Mahkeme bilirkişi raporları ve deliller doğrultusunda köpeğin tedavisi için yapılan harcamaların bir kısmının olayla doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendirdi. Sürücü ve sigorta şirketinin 17 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verildi. Sürücü buna ek olarak 2500 lira manevi tazminat ödeyecek.
11: Davadan kazandığım, Gofret'ten kazandığım parayla diğer can dostlarımıza mama alarak, kedi köpek maması alarak onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağış olarak verdim ve bundan da çok mutluyum, gururluyum açıkçası.
7: Böylece trafik kazasında ölen bir evcil hayvanın tedavi giderlerinin sigorta kapsamında değerlendirilmesi yargı kararıyla tescillenmiş oldu.
0: Üniversite tercihleri kapsamında yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler için de başvuru süreci başladı. Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de onlardan biri. Üniversite mezunların istihdamı için 4 bakanlıkla çalışma yapacak.
12: Dünyanın ezgileriyle buluşturmayı seçti.
7: Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yeni dönem hazırlıkları sürüyor. Üniversitenin özel yetenek sınavı için başvurular devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenlerin yüksek öğretim kurumları sınavı temel yeterlilik testinden en az 150 puan alması şart.
13: Buradan mezun olanlar 1- sanatçı olabilir, 2- akademisyen olabilirler, 3 öğretmen olabilirler ve sanatçılığın yanında müzik teknolojileri alanında ton meister, ses kayıt, mix yapan kişiler olabilir. Her alanda Türkiye'nin sanatçıya ihtiyacı var.
7: Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi. Kaçar, mezunların istihdam olanaklarını artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda 4 bakanlıkla çalışma yapacaklarını açıkladı.
13: Kültür Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 4 bakanlıkla çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin istihdamı konusunda bu bakanlıklarla neler yapabiliriz üzerine projeler elbette geliştireceğim. Sanat okullarında yetişen öğrenciler geleceklerinden endişe duymasınlar.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka eylem planı doğrultusunda 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim vereceklerini duyurdu. Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu.
14: 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu. 2026-2030 yıllarını kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki hedefleri anlattı. Kacır, 4 temel üzerinde inşa edilen 16 eylem belirlediklerini belirtti.
14: Veri merkezi bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirerek ülkemizin teknolojik kapasitesini daha ileri taşıyacağız. Yapay zeka odaklı girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolar kamu kaynağı yönlendiriyoruz.
7: Programda TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kürsüdeydi. İş dünyasını yapay zeka ile buluşturacaklarını söyledi.
15: Şirketler yapay zekayı yalnızca maliyet düşürmeye yönelik bir araç olarak değil, insan kapasitesini artıran bir tamamlayıcı araç olarak görmeli. Hem iş dönüşümlerini hem değişen beceri ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde ve buna göre uyumlandıracak adımlar atmalı.
0: Rusya mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarttı. Rus güvenlik servisi FSB 41 yaşındaki Durov'u terörizme yasaklık etmekle suçluyor. Moskova yönetimi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Rusya İç Güvenlik Servisi FSB tarafından yapılan açıklamada Telegram'ın Ukrayna istihbarat güçleri tarafından sabotaj eylemlerine yönelik üye toplama platformu olarak kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca Durov'un yasaklı içerikleri sistemden silmediği ifade edildi. Rusya doğumlu 41 yaşındaki Durov uzun süredir Rusya dışında yaşıyor. Fransa ve Amerika Birleşik Arap Emirlikleri pasaportu taşıyan iş insanı, geçmişte de internet üzerindeki denetimlerini arttıran Moskova yönetimiyle sık sık karşı karşıya gelmişti. Rus yetkililerin kullanıcı verilerini talep etme ve uygulamayı engelleme çabalarına direnen Durov, yasa dışı içerikler gerekçesiyle şu an yaşadığı Fransa'da da benzer hukuki süreçlerle karşı karşıya bulunuyor. Türk ve Tunuslu iş insanları İstanbul'da bir araya geldi. Düzenlenen forumda iki ülke arasındaki yatırımlar ve fırsatlar değerlendirildi.
16: Kıtadaki 54 ülkeden 10...
7: İki ülke arasındaki ticari gelişmeler konuşuldu. İşbirliği programları değerlendirildi. İstanbul'da Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu düzenlendi.
17: Türkiye sanayicisi ve iş dünyası ihracata çok fokus ve Afrika pazarı önemli. Tunus da bu anlamda uygun bir profil çiziyor. Çünkü Avrupa ilişkileri son derece iyi. Avrupa ilişkilerinin yanı sıra Afrika ilişkileri de gayet iyi. Türkiye fırsatlar sunuyor diye düşünüyorum. Biz de yurt dışından baktığımızda ülkemizin ne kadar atak yaptığını, ne kadar büyüdüğünü yakından görüyoruz.
7: Afrika kıtasının Akdeniz'e açılan kapısı olan Tunus, Türk iş dünyası için hızla büyüyen bir ticaret ve yatırım pazarına dönüşüyor.
18: Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmimiz yaklaşık 1.6 milyar dolar seviyesinde. Bunun daha da gelişmesi, iki ülke arasındaki ticaretin daha da gelişmesiyle ilgili bugün burada önemli adımlar atılacak. İş insanlarımız karşılıklı görüşmeler sağlayarak burada yeni yatırımların ve yeni işbirliklerinin temellerini atacaklar.
7: Forumda firmalar yeni ticari ortaklıklar ve yatırım imkanları için temaslarda bulundu.
19: Tunus bizim için önem verdiğimiz bir ülke. İş gücü potansiyeli olarak, doğal konumu olarak birçok şeye öncülük yapacağına inanıyoruz.
20: İş adamları olarak bütün Tunuslu iş adamları, Türk iş adamlarını birbirine bugünkü B2B toplantısında inşallah belli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Teknoloji.
0: Ankara'da iki gündür devam eden İletişim Şurası sona erdi. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla paneller yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran şuranın sonuç bildirgesini paylaştı.
21: Kamu diplomasisi, stratejik iletişim, güvenlik, kriz yönetimi, medya politikaları ve dijital dönüşüm başta olmak üzere iletişimin her başlığını titizlikle müzakere ettik.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası sona erdi. Şurada siyasal iletişimden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok başlık ele alındı.
21: Kamu diplomasisi faaliyetleri etki odaklı ve ağ temelli tasarlanmalıdır. Türkiye'nin uluslararası yayıncılık potansiyeli geliştirilerek güçlendirilmelidir.
7: Şuranın sonuç bildirgesinde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulması, kriz dönemlerindeki yetki, sorumluluk ve onay süreçlerinin önceden belirlenmesi önerildi. Siyasal iletişim çalışmalarının veriye dayalı yürütülmesi, medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığının artırılması önerileri de sonuç bildirgesinde yer aldı.
21: Yerli ve milli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve ilgili paydaşlar arasında işbirliği güçlendirilmeli. Türkiye medya veri tabanı oluşturulmalıdır.
7: Sonuç bildirgesinde serbest medya çalışanlarının hukuki statüsüne ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. Konvansiyonel medyanın ayakta kalabilmesi için ortak proje ve destekler artırılmalıdır ifadesi de yer aldı. Korsan yayıncılıkla mücadeleye de ayrı bir parantez açıldı. Bunun için yasal düzenlemeler hazırlanması, toplumsal farkındalık kampanyaları ve teknolojik çözümler geliştirilmesi önerildi.
0: Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulu'nun bu yılki programı sona erdi. Onlarca farklı ülkeden öğrenci kapanış etkinliğinde Boğaz Turu'nda bir araya geldi.
2: 50 ülkeden 224 öğrenci yaklaşık bir ay boyunca Türkçe ve Türkoloji kursuna yazıldı. 13 farklı şehirde üniversitelerin işbirliğiyle eğitim verildi. Yunus Emre Enstitüsü'nün hayata geçirdiği yaz okulunun 2026 takvimi tamamlandı. Kapanış programı düzenlendi. İstanbul'da Boğaz Turu vardı.
3: Umarım çok verimli bir süreç geçirmişsinizdir. Bu misafirliğinizden memnuniyetle ayrılmışsınızdır, ayrılırsınız ve sizin gönüllerinizde hem Türkçe hem de Türkiye güzel bir yer edinmiştir diye umuyorum.
2: Kabataş iskelesinden kalkan vapurun rotası Üsküdar'da sona erdi.
22: Mutfak çok güzel, insanlar çok tatlı ve çok... Çok güzel geçti her şey. Ebru yaptık, lahmacun yaptık.
2: Kimileri ülkelerine ait bayraklarla ve geleneksel kıyafetleriyle katıldı etkinliğe.
23: Ürdün'den geldim. Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrenciyim Ürdün'de. Bu yaz okulundan Malatya etkinliğine katıldım. Çok güzel bir etkinlikti. Hepimiz çok eğlendik. Arkadaşlarımız çok güzeldi.
24: Tukat'ta kalmıştık. Yani oradan ayrılmışken çok duygusal hissettik. Yani önce düşünmüyorduk. Biz dedik ki tamam İstanbul'a gideceğiz. İstanbul için tabii ki ayrıca heyecanlıydık. Ama aynı zamanda da Tukat'ta ayrıldığın için çok daha duygusal olduk.
2: Boğaz Turu'na şarkılar eşlik etti. Yunus Emre Enstitüsü 2010 yılından beri sürdürdüğü yaz okulu programlarıyla Türk kültürünün tanıtılmasına katkıda bulunuyor.
0: 2026-2027 futbol sezonu Ağustos ayında başlayacak. Yeni sezon öncesinde spor güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı. Alınacak önlemler masaya yatırıldı.

0: 81 ilin valisi, Cumhuriyet Başsavcıları, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve Gençlik Spor İl Müdürleri de katıldı. Bakan Çiftçi, tüm müsabakaların huzur ve güven ortamında oynanması için alınacak tedbirleri etraflıca değerlendirdiklerini belirtti.
1: İlkleri başlamadan önce sanal devriyelerimize ağırlık veriyorum. Önceden tespit edilmesi ve bunların hakkında yasal işlemlerin yapılması maçların suhulet içerisinde oynanmasına da vesile olacaktır.
0: Toplantıda taraftarların seyahat güzergahlarında jandarma ve emniyetin koordinasyonunu güçlendirmesi gerektiği belirtildi. Süper Lig maçlarından önce yapılacak spor güvenlik kurullarına valilerin başkanlık etmesi gerektiği vurgulandı. Protokol tribünleri de dahil olmak üzere stadyuma girişlerde pasolik sisteminin titizlikle kullanılması talimatı da verildi.
2: FIFA'nın Dünya Kupası için hazırladığı yatırım planı tartışma yarattı. UEFA ile İngiltere Başbakanı Andy Burnham, futbol organizasyonlarının özel yatırımcılara açılmasına tepki gösterdi.
3: FIFA, Dünya Kupası başta olmak üzere turnuvalarına özel yatırımcıları dahil etmeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bağlantılı şirketin bu planlamaya öncülük etmek istemesi ise Avrupa'da tepkiyle karşılandı. FIFA Forward Enterprise adıyla kurulması planlanan firmada azınlık hisseleri özel yatırımcılarda olacak. Şirketin kontrolü ise FIFA'da kalacak. Plan kabul edilirse yatırımcı grubuna Thrive Eternal'ın liderlik etmesi bekleniyor. Amerikan girişim sermayesi şirketi, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner tarafından kuruldu. FIFA bu projeyle futbolun gelişimi için ayrılan kaynağı 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Üye federasyonlara da bir kerelik 20 milyon dolara kadar destek verilmesi planlanıyor. UEFA ise şirketlerin dünya futbolunun yönetimiyle iç içe geçmesi fikrine tepkili. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, futbolun ruhunun ve yönetiminin satılamayacağını vurguladı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Dünya Kupası'nın yatırımcılara açılmasına sert tepki gösterdi.
4: Futbol yatırımcılara değil, her hafta yağmurda veya güneşli havalarda tribünleri dolduranlara aittir. Dünya Kupası herhangi bir ürün değildir. Spor dünyasının en büyük turnuvasıdır ve kimse onu satamaz. Futbol taraftara aittir. Her zaman öyle oldu ve her zaman öyle olacak.
3: Planın hayata geçmesi için FIFA'ya bağlı 211 federasyonun onayı gerekiyor.
2: Türkiye'nin şehirlerini, kültürel dokusunu ve yaşam estetiğini dünya izleyicisiyle buluşturan Go Türkiye mini dizilerinin yeni rotası Karadeniz oldu. Başrollerini Cemre Baysal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kalbimin Rotası Karadeniz adlı dizinin çekimleri tamamlandı.
5: Türkiye'nin tanıtımına yönelik hazırlanan Go Türkiye mini dizi serisi yeni yapımlarla büyümeye devam ediyor.
6: Bakın Kapadokya'da yol insanı değil, insan yolu takip eder.
5: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen projede bu kez Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginlikleri izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kalbimin Rotası Karadeniz adlı yeni yapımın çekimleri tamamlandı. Duman gelir. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırbavaç'ın oturduğu dizide Trabzon'un doğal güzellikleri, Rize'nin yemyeşil çay bahçeleri ve Artvin'in etkileyici yaylaları dünya izleyicisine tanıtılacak.
7: Güney'in ama özellikle Akdeniz'in bambaşka bir güzelliği var. Hiçbir yere benzemez.
5: Bugüne kadar 8 milyar 200 milyon gösterim ve 4 milyar 800 milyon izlenmeye ulaşan proje kapsamında 6 mini dizi yayınlandı. İstanbul My Love, Antalya Gambit, Hidden Lover, An Istanbul Story ve Kapadokya Fairy Tale gibi yapımlar Türkiye'nin şehirlerini, kültürel dokusunu ve yaşam estetiğini merkezine alıyor. Mini diziler Go Türkiye YouTube sayfasında izleyiciyle buluşuyor.
8: Sen nasıl bir yürek taşırsın ki? Sevdayı emirle çağırır, korkuyla susturursun.
2: Sinema dünyasındaki gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla devam edelim.
9: Ailenin bir reisi olmalı.
5: Christopher Nolan'ın filmi hasılat rekoruna doğru koşar.

0: Erken Oyuncak Hikayesi serisinin yeni filminden bir rekor geldi.
1: Elimden geldiğince çabuk geldim.
2: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
1: Buna panço deniyor.
0: Sinema salonlarında büyük bir gişe başarısına imza atan Oyuncak Hikayesi dünya çapında 1 milyar dolar barajını aşarak 2026 yılının şu ana kadar en çok hasılat elde eden yapımı unvanını ele geçirdi.
3: Uzun zaman oldu kovboy.
4: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
1: Ne?
5: Hatırlamayabilirsin. Kafan karışmış olabilir.
0: Neslihan Atagül'den Ecem Uzun'a birçok kadın oyuncuyu filmlerinde başrole taşıyan ödüllü yönetmen Yeşim Ustaoğlu yeni filminde Öykü Karayel'le çalıştı. Ustaoğlu'nun yeni filmi Arta Kalan, dünya premierini San Sebastian'da yapacak. 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde görücüye çıkacak filmde, şair Elif'in üretme sürecindeki sancılarını merkeze alıyor.
5: Ölmüş
0: Altın Palmiyeli yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın çekimleri sona eren Yorgun Güneş filminden set sonu kareleri paylaşılmaya devam ediyor. Filmde rol alan Kerem Bürsin'in yeni imajı sosyal medyada dikkat çekti. Pınar Deniz ve Altan Erkekli'nin baba kızı canlandırdığı Yorgun Güneş, sahil kasabasında yaşayan bir babayla onu ziyarete gelen kızı Defne arasındaki mesafeli ve kırılgan ilişkiye odaklanıyor.
6: My daughter, you must not be afraid.
0: Aynı adlı romandan beyaz perdeye uyarlanan Children of Blood and Bone ilk fragmanını seyirciyle buluşturdu. Fragmanda özellikle İdris Elba'nın değişimi dikkat çekti. Afrika'da geçen fantastik türdeki filmde Elba ile birlikte Tuso Mbedu, Amanda Stenberg, Cynthia Erivo, Regina King ve Viola Davis gibi yıldız isimler rol alıyor. Tommy Adeyemi'nin aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan Children of Blood and Bone'dan Kan ve Kemiğin Çocukları ilk fragman yayınlandı. Afrika'da geçen fantastik dramanın yıldızlarla dolu kadrosuysa dikkat çekiyor.
7: What is happening to me?
0: Cuma günü tüm dünyada vizyona girmeye hazırlanan Örümcek Adam yepyeni bir gün filmini eleştirmenler önden izledi.
8: I gotta fix whatever this is right now.
0: Tom Holland'ın en iyi performansını sergilediği düşünülürken filmin ise derinlikli ve daha düşündürücü olduğu belirtildi. Destin Daniel Cretton imzalı filmde kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak sildiren Peter Parker, New York sokaklarında yalnız bir şekilde suçla mücadele ediyor.
9: Türkiye'nin farklı noktalarındaki orman yangınlarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Kavgacı NTV yayınında değerlendirdi ve önemli uyarılarda bulundu. Ekranlara getirelim. Ardından saat başında Osman Girgin güne başlarken de sizlerle olacak.
10: Bugün içinde olduğumuz çağda biliyoruz ki biz Akdeniz'de, bizim ülkemizde de %90'lar, %95'ler oranında yıldan yıla değişir. Orman yangınlarının insan kaynaklı çıktığını biliyoruz. O zaman demek ki ne oluyor şimdi bu çıkan yangınlar? Evet, orman var, bitki örtüsü var, kuru organik madde var, toprak yüzeyinde, ağaçların içinde, yapraklar, dallar. Hava zaten var, su düşürücü insan. Dolayısıyla insanın çok dikkat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Nem çok düştü, nem düşünce bu yalıcı maddenin yani bitki örtüsünün canlı kuru nemi düştü. O zaman bir ateş olduğunda ortamda hızlı bir şekilde orman yangınına dönüşür ve çok kısa zamanda rüzgar da varsa ki var, çok kısa zamanda çok geniş alanlara yayılır bu yangın. Nitekim bunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz biz yani Akdeniz ülkesiyiz. Akdeniz'de yaşıyorsanız doğa yangınları veya orman yangınları bu coğrafyanın bir gerçeği, iklimin ve o iklimin çatısı altında oluşan bitki örtüsünün yalıcılık karakteri bunu beraberine getiriyor. Doğa böyle evrimleşmiş. Hatta öyle evrimleşmiş ki bu da kolay yanmanın yanında bir de kolay rejeler oluyor. Yani doğa bunu öğrenmiş ama bu coğrafyanın içinde, bu bitki örtüsü içinde yaşayan insanın da bunu öğrenmesi lazım. İki türlü etkisi var. Bir doğrudan etki. Doğrudan etki şu: insanın kasten yakması veya bir ihmalden veya hatadan çıkması olayı. Bahsettiğiniz olaylar kasten de orman yakılıyor. Gerçekten bu da var. Maalesef bu coğrafyada var. Onlarca ihmal yok mu? Evet, anız yakıyor, anızı çıkarıyor. Diyor ki evin etrafında işte yazın gelmiş, otlar kurumuş, bu otları temizleyin, bir şey olmaz diyor. Yangını yönetmeyi de bilmiyor. Hızlı bir şekilde yangın çok geniş alanlara yayılabiliyor. Definecilik yapıyorlar. Define işte diyelim orada bir şey götürmüşler, jeneratör götürmüşler. Jeneratörden kıvılcım çıkıyor, yanıyor. İşte mangal yakayım ya ben bugün diyor ama her tarafı otlar içinde. Mangalı bir deviriyor. Mangaldaki tüm kıvılcımlar etrafa yayılıyor ve kısa zamanda büyük yangınlara dönebiliyor. İşte temelde yani şunu koymak lazım. İnsan kaynaklı çıkıyor. Eğer Temmuz'un sonuna, Ağustos'un başına geldiğinizde bir hafta boyunca havaların sıcak olabileceğini, sıcak hava dalgasının esebileceğini ve bunun kuru bir şekilde gerçekleşeceğini ve rüzgarlı bir ortamda olduğu durumda da bu yanıcı maddenin demirin düşeceğini ve çıkan bir tutuşmanın da çok geniş alanlara yayılacağını bilmeniz lazım. Çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Bizim büyük orman yangınları tarihimize bakarsak bunların hepsinin Temmuz sonu ve Ağustos başında çıktığını görüyoruz. 2-3 haftalık bir dönemde. Yani 20, hatırlayın 2008 Serik Taşağlı yangını 15 bin hektar yanmıştı. 31 Temmuz'da çıkmıştı. 2021 yılı yangınları, o 160 bin hektar, 140 bin hektar yakan yangınlar 13 gün sürede Temmuz sonu ve Ağustos başında çıkmıştı. 15 günlük sürede. O gerçekleşmiş. Yine öyle bir dönemdeyiz. Bakın yine öyle bir dönemdeyiz. Ne olacak? Nem düşük, rüzgarlı hava, sıcaklıklar ortalamaların çok üzerinde. Bunlar yanıcı maddenin nemini düşürür. Bir yerde insan kaynaklı bir ateş çıktığında da bu kuşlar altında çok geniş alanlara yayılır. İçinde olduğumuz bugün gibi içinde olduğumuz koşullarda bir yangın çok hızlı bir şekilde etrafa yayılır. Hava koşulları size izin vermediği sürece de mücadele gücünüz bir yerde etkisizleşiyor. Yani hava izin verecek. O zaman biz ne yapacağız? Bu havayı tanıyacağız. Bu havayı tanıyacağız ve biz şunu öğrenmemiz lazım. Bizim ateşi bir şekilde doğadan uzak tutmamız, ateşe neden olacak herhangi bir aktiviteden kaçınmamız lazım. Bunu öğrenmediğimiz sürece maalesef bir kişinin yapmış olduğu bir hata, bir ihmali, bakın 80 milyon birlikte söndürmeye çalışıyoruz. Ve bu iş öyle kolay değil. Şu an benim baktığım kadarıyla 6 yerde yangın çıktı. Ve bunların bir kısmı maalesef seydi kemer, şey altın olup ve büyüme ihtimali olan yangınlar. Çıkan yangının olduğu çevre tamamen ormanlık, blok ormanlar. Belki de ki Türkiye'deki en blok kızılçam ormanları ve çoğu genç ormanlar buraların. Burada bir yangın çıktığı zaman söndürmek öyle kolay bir iş değil. Yani bir piknik ateşini yakıyoruz da biz piknik ateşini söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi hatırlayalım. Ve bu hektarlarca alanda, kilometrelerce bir cephede 800 bin dereceye ulaşmış bir sıcaklık ortamda gerçekleştiğini düşünelim. Bunun kontrolü gerçekten hiç kolay değil. Hava koşullarının size izin vermesi lazım. Düşük nem, hava sıcaklığı çok yüksek, rüzgar hızı çok yüksek. Normalde yangınla mücadeledeki en önemli enstrümanlardan biri nedir? Yangın iş çıktığında oraya ulaşmaktır. Evet, bu işe yarıyor. Bizim de biliyorsunuz 15 dakika, 12 dakika, 11 dakika çok bu anlamda başardığımız işler var. Yangın çıkar çıkmaz. Ama 11 dakika bile eğer hava koşulları bu bahsettiğim çerçevede gerçekleşiyorsa çok şiddetli, o anda bile gittiğinizde ilk yangın müdahalesi bile yeterli olmayabiliyor. Bunun örnekleri var. Geçen seneki Çanakkale yangını hatırlayalım. Geçen seneki Çanakkale yangını yol kenarına çıkıyor. Yangın hareket merkezine o kadar yakın. Arkadaşlarımız gidiyor ama o kadar kısa zamanda o kadar geniş alanlara yayılıyor ki yangın rüzgarın etkisiyle ve kuru havanın etkisiyle. O bile yetersiz kalabiliyor. Evet, yangın ilk müdahalesi çok önemli ama içinde olduğumuz bu özellikle iklim kriziyle de birlikte içinde olduğumuz bu süreçte yangına ilk müdahalenin bile yetersiz kalabildiği durumlarla karşılaşıyoruz. Ben eminim mesela Seydi Kemer yangında çok hızlı ulaşıldı. Ama sıcaklık o kadar yüksek, hava sıcak, rüzgar o kadar hızlı ki nem o kadar düşmüştü ki birkaç gündür. Dolayısıyla bu bileşimde, bu ortamın kümülatif etkisinde bir yangını hemen kontrol altına almak büyüdükten sonra hele hele çok daha zorlaşıyor bu işler. Orman yangınları söndürme işi, söndürmeyi anlatalım. Söndürme işi çok bütünleşik bir iş. Yani yer ekiplerimiz var, hava araçlarımız var ve bunlar bütünleşik bir şekilde çalışır. Birinin diğerinin üstünlüğü yoktur. Yani helikopterin uçağı, uçan helikoptere üstünlüğü şeklinde bir yarışa sokmak çok doğru değildir. Önemli olan doğru yerde doğru ekipman, doğru ekip, doğru ekipman, doğru araç gelişle müdahaledir. Bu anlamda bizim geçmişimiz çok. Ya bakın bu yıl az önce size söyledim ya 1000 yangın çıkmış. 1000 yangının içinde kaçından haberimiz oldu bizim? Belki size söylesek 10-15-20'sinden haberimiz oldu. Geri kalanı birileri söndürdü. O söndürme işlerini hiç bilmiyor. Dolayısıyla çok bir iyi organize olmuş bir süreç içindeyiz. Yani o anlamda OGM'nin 190 yıllık bir kurum hemen hemen. Çok büyük bir geçmişi var zaten. Biliyorsunuz orman yangınlarını söndürmekle görevli olan kurumumuz bizim Orman Genel Müdürlüğü. Küçük ve orta ölçekli yangınları söndürmede özellikle hava koşulları da bunu destekliyorsa hiçbir sorunumuz olmuyor. Ama ne zaman sorunumuz oluyor? Bakın bugün olduğu gibi büyük yangınlarda sorunumuz oluyor. Şimdi bu büyük yangınlar büyüdü mü? Bunun organizasyonu da kolay değil. Ama yangın büyüdü mü? Gerçekten o yangının büyüdükten sonra baskı altına alınması kolay bir iş değil. Hele çok böyle farklı cephelerde aynı anda savaştığınızda organizasyon yapısında da hataların, yanlışların ortaya çıkması mümkün. Bu 2021 yılı böyle bir yıldı mesela. Ya biz tabii öyle bir mega orman yangını fırtınasıyla ilk kez karşılaşmıştık ama oradan da tecrübeler aldık. Sonra o tecrübelerle zaten belki de bu yangınlar bu kadar büyümüyor. Özellikle büyük orman yangını yönetimi açısından bizim sadece söndürme değil, önleme, söndürme ve yangın sonrası restorasyon açısından baktığımızda bu işin sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün sırtında kalamayacağı. Ama Orman Genel Müdürlüğü'nün sahip olduğu tecrübeyle birlikte çatı kurum oldu. Onun altında yerel yönetimlerin, diğer devlet kurumlarının, AFAD gibi sivil toplumun her birinin görev ve sorumluluklarının tanımlandığı, bütün bunların yasal mevzuatların oluşturulduğu bir sisteme geçmemiz lazım. Bakın itfaiye ekipleri, yerel yönetimleri, itfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor değil mi? Ama hangi yangınlarla? Kent yangınlarıyla, bina yangınlarıyla. Onların hem tecrübesi hem de sahip olmuş olduğu altyapı orman yangınları için yeterli değil. Geçen sene Çanakkale'yi hatırlayın. Yolun ortasında kaldı bir itfaiye aracı değil mi? Çeviremediği için aracı. Çünkü bilmiyor, coğrafyayı bilmiyor, ormanı bilmiyor, yangınını bilmiyor. Dolayısıyla bu anlamda yerel yönetimlerin de işin içinde olduğu, onların kapasitelerini de geliştirdiğimiz bir sürece girmemiz lazım. Özellikle büyük orman yangınları ve kent yangınlarına doğru evrilen orman yangınları açısından.
11: NTV Radyo. Reklam. 1-1-2.
12: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
14: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
15: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
16: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Ankara 27, Sivas 25 derece. Ege'de rüzgar fırtına hızında esecek. İzmir 36 derece. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Antalya 41 derece. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Doğa takvimi.
0: Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kırmızı listede bulunan nesli kritik derecede tehlike altındaki türlerden üç parmaklı cüce tembel hayvan Panama kıyılarındaki mangrov ormanlarında yaşıyor. Tehlike altındaki mangrov sinek kuşu da Nikaragua'dan Ekvador'a kadar yaklaşık bir düzine parçalı ormanda yetişen nadir bulunan Pasifik mangrovunun tatlı nektarıyla besleniyor. Ve su altı süngerleri, salyangozlar, solucanlar, deniz anemonları, midyeler ve istiridyeler mangrov köklerine tutunan hayvanlardan sadece birkaçı. Yüzebilen türler için kökler bol miktarda yiyecek bulmanın yanı sıra avcılardan saklanmak için de güvenli bir yuva. Gökkuşağı papağan balığı, dev orfoz, yavrularını korumak ve beslemek için bu alanlara bağımlı türlerden. Yengeç, karides ve balıklar yavruyken yaşamlarının ilk yıllarını mangrovun köklerinde güvenle geçirir. Bu nedenle mangrov ormanları yavru yetiştirme alanları olarak kabul edilir.
2: Doğa takvimi.
4: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibarıyla %20'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde gişeler noktasında hafif bir yoğunluk yaşıyor. Beylerbeyi katılım noktasında da birikmeler var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden aynı yöne gidişlerde Elmalı Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık, yolda olanlara iyi yolculuklar.
4: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Günaydın, hoş geldiniz. NTV'ye güne birlikte başlıyoruz. Çok sayıda haber var, artık hafta sonuna yaklaşıyoruz. Yeni çözüm sürecine ilişkin acaba bu hafta bir durum olacak mı mecliste? Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Partilerin grup toplantılarında itirazlar da bu meseleye yükseliyor. Yeni partiyle ilgili gelişmeler var. Gelecek Partisi kendisi nefes etti. Bütün bunlar ne olacak? Ekonomiye dün üniversite tercihleri başladı. Dolayısıyla öğrenciler acaba gittikleri yerde bir yurt yahut ev bulabiliyorlar mı gibi gibi bazı ekonomik sorularımız da olacak ama ne yazık ki dün Avrupa'daki yangınlardan bahsederken çok şükür bu yıl bizde yok diye konuşurken galiba nazar değdirdik. Çünkü dün pek çok kentte orman yangınlarıyla mücadele vardı. Hala da devam ediyor. Arkadaşlarımız o yangınların olduğu noktada ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyorlar. Söndürme çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Merih Ak Muğla'da bizi bekliyor. Baran Bilay ise Balıkesir'de. Önce bir Muğla'ya gidelim çünkü orada biraz daha sertti mesele. Dilek Çalışkan'dan önümüzdeki saat diliminde yine alırız bu rüzgar durumunu ama önce Merih Ak'a soralım. Burak Uygun'la birlikte orada bizi bekliyor. Merih Ak, günaydın. Dünden beri oradasın. Şu an özellikle bu rüzgarın durumu nedir ve kontrol altına alındığına dair bazı bilgiler de geliyordu ama rüzgar olunca da korkuyoruz, endişeliyiz açıkçası.
1: Evet Osman, tabii burada hep başından beri söylüyoruz, son sözü söyleyen rüzgar. Şu anda rüzgar büyük oranda düşmüş durumda. Hızına baktığımızda 7 kilometre civarında bir rüzgar var. Nem de %38. Bu dün gece yarısından itibaren kendisini etkin bir şekilde göstermeye başladı durgunluk. Ve bu durgunlukla birlikte yangının enerjisi büyük oranda düştü. Tarım ve Orman Bakanı'nın bildiğin gibi bir açıklaması vardı. İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamada Seydi Kemer yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söylemişti. Şu an için özellikle karadan ekipler rüzgarın da durmasıyla birlikte yoğun çalışması sonucu yangınlar bağlandı. Bir anlamda etrafı tamamen çevrildi. Söndürme çalışmaları yoğunlaştı. Şu an için baktığımızda Seydi Kemer'deyiz. Biz Seydi Kemer'in üzerine tamamen dumanlar çökmüş durumda. Yer yer alevleri görmek mümkün ancak bu şu an Burak'ın gösterdiği nokta yanan alan içi ve baktığımızda da Seydi Kemer tamamen bu vaziyette, yani tamamen duman altında. Biz buraya gelirken de bazı noktalarda alevlenmelerin ya da dumanların olduğunu gözlemledik ama bu bölgelere karadan ulaşmak imkansızdı. Şu saat itibariyle hava unsurları devreye girdi. Dün 5 uçak ve 20 helikopter vardı. Bu saat itibariyle bu helikopterler ve uçakların da buradaki söndürme çalışmalarına katılmasını bekliyoruz. Aslında gece sadece Seydi Kemer yangınıyla sona erdirmiştik ama gece yarısı Fethiye'nin Üzümlü mahallesinde de başlayan bir yangın var. Hava unsurlarının bir bölümünün de oraya kaydırılacağını söyleyebiliriz. Gece boyunca ekipler duran rüzgarın da yardımıyla buradaki yangını kontrol altına almaya da önemli bir mesafe kat etti ama Fethiye tarafında gerçekten çok kuvvetli bir rüzgarın olduğu da yine bize gelen bilgiler arasında. Vali İdris Akbıyık'la görüşmüştük dün gece. NTV'ye yapmış olduğu açıklamada 6 mahallede 408 ev ve vin boşaltıldığının 703 vatandaşında tahliye edildiğini duyurmuştu. 100 civarı vatandaşın hayvanlarının tahliye edildiğini belirtmişti. 38 yapı ile 17 ahırında yandığını belirtmişti Vali Akbıyık. Baktığımızda da özellikle dağ köylerinde, dağ yerleşkeleri hayvancılıkla uğraşıyorlar. Orada çok sayıda hayvan mahsur kalmıştı. Dün gece yarısı da oralarda hummalı bir çalışma vardı. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hayvan nakil araçlarıyla köylere ulaştı çok sayıda. Ve buradaki hayvanlar daha güvenli noktalara kaydırıldı. Onu belirtmemizde yarar var. Şu anda daha doğrusu bölgede 356 kara unsuru bulunuyor. 1012 personel var. Ancak bu personelin bir bölümünün de yine Üzümlü'ye kaydırıldığını belirtelim. Şöyle de şunu da söyleyeyim. Seydi Kemer'de Yangın büyük oranda kontrol altında alındı. Tabii ilerleyen saatlere baktığımızda belli bir süreçten itibaren rüzgarın hızının 20 ile 30 kilometreye ulaşması ve nemin de %10'ların altına düşmesi, 10'un altına düşmesi, düzeltiyorum 20'nin altına düşmesi bekleniyor. Tabii bu bölge için oldukça olumsuz bir koşul ama ekipler yangının bir daha harlamaması için ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Gelelim Üzümlü'ye. Fethiye'nin Üzümlü'de saat 02 sıralarında henüz nedeni belli değil bir ormanlık alanda yangın başladı. Ekipler orada, bölgede etkili olan bir şiddet rüzgar var az önce söylediğim gibi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri şu anda orada ve yangın söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Evet, toparlayacak olursak Seydi Kemer büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Üzümlü'de ise yangın devam ediyor. Şu anda ekipler o bölgedeki çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar ve ilerleyen saatlerde de özellikle hava unsurlarının ağırlıklı olarak o bölgeye kaydırılmasını bekliyoruz. Burada da havadan, karadan ulaşılamayan noktalara müdahalelerle birlikte yangının eğer bir olumsuzluk olmazsa tamamen söndürülmesi ilerleyen saatlerde gündeme gelecek bir konu. Osman.
0: Meriak, şunu da sormak isterim. Şimdi sen dün mesela Avrupa ile kıyaslarken 2021 yangınlarından söz etmiştik. O dönemde orada görev yaptın pek çok noktada, Antalya'da, Muğla'da. Kıyas ettiğinde hem rüzgarla hem söndürme çalışmalarıyla hem o dönem çok tartışılan bu havadan söndürme uçaklarıyla birlikte kıyas ettiğinde bu yangınla o zamanı nasıl kıyaslarsın, ne dersin? Çünkü burada da evet o zamanki kadar büyük bir alanda değil ama bir yandan da rüzgar endişe ettiriyor bizi.
1: Aslında o zaman 2021'de buradan daha büyük bir alanda yangın söz konusu ama şunu söylememizde yarar var. Bu yıl özellikle Orman Teşkilatı, Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara çok iyi hazırlandı. Yani hem ekipman hem hava unsurları bakımından yangınlara anında müdahale edildi. Gerçekten geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlara benzer yangınlar vardı. Yüreğimiz ağzımıza geliyordu bölgede yaşayan gazeteciler olarak ama çok kısa sürede müdahale, çok kısa sürede yanıt alıyordu. Olumsuz hava koşullarına rağmen bunda büyük bir mesafe kat etmişlerdi. Burada da aynı durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl daha etkin bir müdahale şu an için söz konusu Osman.
0: Teşekkür ediyoruz. Burak Uygun'un görüntüleriyle Merih Ak aktardı bilgileri. Şimdi geçelim diğer bölgeye, yani Balıkesir'e. Balıkesir'de de pek çok noktada, özellikle Edremit'te yangın büyüktü dünden beri. Herkesin merak ettiği nokta orası. Cüneyt Ali Horazal'ın görüntüleriyle Baran Bila karşımızda. Onlar da dün akşam saatlerinden itibaren oraya giden arkadaşlarımız. Baran, günaydın. Sen tam olarak şimdi neredesin ve oradaki durum nedir? Rüzgar orada ne kadar etkili ve ne durumda çalışmalar?
2: Şu an Gömeç'te köylünün bulunduğu alana yakın bir yerdeyiz. Cüneyt Ali Horozal'la birlikte rüzgar halen oldukça etkili. Şimdi daha yakından kuş bakışı bir görünüm elde etmeye çalışacağız. Çünkü farklı yerlerde dumanlar tütüyor, alevler devam ediyor. Ve belli bir yerde yangın söndürüldükten sonra hemen bir bakıyorsunuz 100 metre, 200 metre ileride bir kez daha o arazi alev almış, dumanlar yeniden o bölgeden yükselmeye devam etmiş. Fakat yine de şunu vurgulamakta fayda var. Dün öğle saatlerine, akşam saatlerine yaklaştığımız o zaman dilimine baktığımız zaman şu an durum daha kontrol altında gibi görünüyor. En azından o hep söylüyoruz ya enerjisi düştü diye tabir edilen bir durum var. Belki böyle bir benzetme yapabiliriz. Ancak gece saatlerinde burada bir hayli zorlu bir mücadele vardı. Adeta bir köşe kapmaca mücadelesi gibi itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, gönüllü vatandaşlar alevlere müdahale ettiler. Arazözlerle belli alanlar aşılmaya çalıştı. Çünkü önce buradaki sarp arazide, o kayalık alanların olduğu yerde arazi biraz düzleniyor ki oradan itfaiye ekipleri yollarına devam edebilsinler. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri veya AFAD, UMKE, kim varsa o da profesyonel ekipler yollarına devam edebilsinler diye. Havadan müdahale gece tabii pek mümkün olmadı. Bu da ekiplerin işini bir hayli zorlaştırdı. Şu saatlerde belki görüş alanımda göremiyorum ama helikopter sesleri bize kadar ulaşıyordu geçtiğimiz dakikalarda. Ben de bir ekrana bakmaya çalışıyorum şöyle. Evet, belki o alevlerin böyle öbek öbek devam ettiği bir yer yok ama geniş bir alandan halen dumanlar yükselmeye devam ediyor. Bulunduğumuz noktayı şöyle özetlemek gerekirse aslında 3 ayrı köy arasındaki yeşillik, o ormanlık alandan bahsediyoruz şu an. Bulunduğumuz noktayı tarif etmek gerekirse Kubaşlar, Hacıveliler ve Tıfıllar köyü var. O yerleşim birimleri de tahliye edilmişti dün tedbir amacıyla. Halen belirli yerlerde tedbir devam ediyor ama zaten tahliyeyi şöyle anlatalım aslında. Böyle bir durum olduğu zaman mahalle sakinleri veya köy sakinleri ya o noktayı terk ediyorlar belirli bir süreliğine artık o risk olan bölgede, ama tamamen de bölgeden çekilmiyorlar. Çünkü hemen o alevlerin yaklaştığı alanlarda ekiplere yardımcı olmak için, ki çok bölgeyi iyi bilen insanlar, onların da yönlendirmesiyle, onların da yardımıyla yangına müdahale edilebilsin diye o bölgelere gidiyorlar. Kimi traktörlerle bir şeyler taşıyor, kimi su tankerleri getiriyor, kimi itfaiye ekiplerine, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine yardımcı oluyorlar veya motosikletlerle hiçbir şey yapamaz. Su götüren, ayran götüren kişiler gördük. Gece boyunca bu mücadele devam etti ve şu an en azından şu anlamda başarı sağlanmış gibi görünüyor. Yangının yola sıçraması, Gömeç ve Çevi ilçeleri veya köy yollarını bağlayan o anı yola ulaşmasının önüne geçildi. Biz de Cüneyt'te dün şahit olmuştuk. Örnek vermek gerekirse şu an bulunduğumuz alana çok yakın bir yerde birdenbire sadece böyle birkaç dakika içerisinde her şey oldu. Daha yokuş aşağı bir noktada alevler çok da büyük bir enerjiyle veya çok da geniş bir alana yayılarak devam etmiyordu ama rüzgar yine çok çok kuvvetliydi. Birdenbire yukarı doğru, yolun olduğu alana doğru alevler geldi. Orada da hızlı bir müdahaleyle alevlerin o yolu etkilemesinin veya yolun kapanmasının önüne geçilmiş oldu. Yapılan buradaki yangın söndürme faaliyetleriyle sarp arazi, rüzgar oldukça belirleyici olacak bugün. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şu an belki şu dakikada hızını kesmiş gibi görünüyor. Ama yaklaşık bir saattir halen şöyle bir saatte en azından 30-40 kilometre, bazen daha yüksek bir hızla rüzgarın estiğine şahit olduk. Havadan söndürme devam edecektir. Bir kez daha vurgulayalım. Gece boyunca daha zor oluyor yangına müdahale etmek, fakat önemli bir destek gelecek bu anlamda. Bölgede tahliye edilen evler vardı demiştik ki, köyler tahliye edilmişti. 200 konut tedbir amacıyla boşaltıldı ve bir de şöyle bir durum var. Evet, belki o alanları terk edebiliyorsunuz ama ya artık insanların aklı kalıyor burada veya mümkün olduğunca o bölgeyi bırakmak istemiyorlar. Çünkü siz gitseniz de uğraştığınız tarım arazileri, ürünler burada, hayvancılıkla uğraşan kişilerin küçük baş hayvanları, büyük baş hayvanları, onlar burada. O yüzden kimse belli alanları da tamamen öyle terk etmek istemedi. Ama can güvenliği her şeyden önemli. O yüzden jandarma ekipleri de bir koordinasyon sağladı aslında. Biraz yukarıda daha böyle ana yola yakın noktalarda bir nevi bir kriz masası, koordinasyon merkezi gibi işlev gören alanlar vardı. Jandarma, itfaiye, AFAD, herkes beraber burada bir koordinasyon içerisinde daha riskli olunan yerlere ekipleri yönlendirdi veya artık belirli noktalarda vatandaşların daha ileriye geçmemesi için, alevlere yaklaşmaması için uyarılar veya önlemler alındı. Şöyle bir tekrar toparlayalım. Evet, belki korkulduğu kadar dün öğlen saatlerinde büyük veya yerleşim yerlerini şu an tehdit eden bir durum yok. Örneğin şu an Cüneyt'in ekrana getirdiği bu dumanların bulunduğu alan bize doğru geliyor. Fakat sonrasında orada yine müdahaleyle alevlerin enerjisi düşmüş oluyor. Yerleşim yerlerini pek de öyle tehdit eden bir durum an itibariyle göremiyoruz. Ama çok dikkat etmek lazım. Teyakkuzlu olmak lazım. Çünkü evet, bir başta da söylediğim gibi belki yangın söndürüldü gibi görülse de farklı noktalarda o yeniden deyim yerindeyse harlayan alevlerin daha da geniş bir alana yayılmasıyla böyle olumsuz bir şekilde arazi durumdan etkilenebiliyor. Öyle görünüyor ki en azından önümüzdeki saatlerde burada bu anlamda çabalar ve mücadele devam edecek gibi. Osman Girgin.
0: Teşekkür ediyoruz. Cüneyt Ali Horozal'ın drone kamerasından izledik Balıkesir'deki yangını da. Elbette o görüntünün üzerine de Baran Bila aktardı olan biteni. Ama iki arkadaşımızın da, yani hem Baran'ın hem Merihak'ın ifade ettiği üzere burada belirleyici rüzgar, rüzgarın etkisi ne olacak? Şimdi Balıkesir'deki yangında özellikle biraz daha hava sakin görüyordu en azından. NTV drone kamerası bunu gösterdi bizlere ama bir de meteoroloji editörümüz Dilek Çalışkan'a bakalım. Hatırlayın pazartesi günü bu rüzgar riskinden ve bunun bir yangına çevirebileceğinden yani yangınları büyütebileceğinden söz etmişti. An itibariyle ne durumdayız sorusuna bir bakalım.
3: Maalesef çok iyi haberlerim yok. Ama bu hafta yazın başından bu yana orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu haftaydı. Çünkü bu yangınların olduğu yerlerdeki ortak özellik rüzgarların şiddetli ve kuru esiyor olması. Muğla'dan başlayalım. Seydi Kemer'de 30 km hızla esiyor rüzgar, yönü karayel, yani o bölgede de kuru esiyor. 25-30 km hızla devam edecek. Cuma günü hızında biraz azalma var, 15-20 km ama bu da sert bir rüzgar. Sonra cumartesi olduğunda hızı daha düşük, artık 8-10 km'ye kadar düşecek. Yani cumartesi en azından risk biraz daha, alevlerin yayılma riski biraz daha azalmış olacak. Antalya'ya geldiğinde Antalya'da da 40 km hızla esiyor saatte ve nem oranı yaklaşık bir haftadır çok düşük Antalya'da. Antalya ki yazın büyük bir çoğunu nemli geçirir ama bir haftadır nem çok düşük. Bugün öğle saatlerinde %19'du bağıl nem oranı, sıcaklıkta 42 idi. Bu durum devam edecek, değişmiyor. Yine düşük nem ve 40 km hızla esen rüzgar var. Cuma olduğunda biraz daha 25-30'a düşecek. Hafta sonu olduğunda biraz daha iyi Antalya için. Neden? Çünkü rüzgar yön değiştiriyor. Lodos'tan nemli esecek ve nem oranı 19'dan 70'e kadar çıkacak ve rüzgar da hafifliyor. Yani hafta sonu için Antalya iyi diyebilirim ama önümüzdeki hafta ülkemize aşırı bir sıcak geliyor. Bu yazın en sıcak günleri olacak. İstanbul'da 40 dereceye ulaşabilir. Antalya'da yeniden, yani bu hafta değil bir sonraki hafta yeniden rüzgarlar kuru esebilir. Hafif ama kuru esme ihtimali var. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, işte Menemen, Aydın'a kadar olan bölümde rüzgar bir 15-20 dakika 35-40 km hızla esiyor ama hamleleri, yani ara ara hızı 65-70 km'ye kadar çıkıyor. Fırtına var bu saydığım yerlerde ve bu fırtına pazar gününe kadar sürecek. Yani yarın cumartesi de var. Aynı şekilde 55-60 km'ye kadar çıkacak hamleleri. Pazar olduğunda biraz düşüyor ama o da 25-30 km. Yani yine çok sert bir rüzgar olacak. Pazartesi biraz düşebilir. O sıcak hava dalgasının etkisiyle yön değiştirir ama bu Çanakkale, İzmir bu hatta maalesef ki eğer alevler henüz söndürülemezse yayılma ihtimali çok yüksek. Poyraz esiyor, Kuzeydoğu'dan esiyor. Yani orada daha 3 gün, 4 gün tehlike var. Şöyle söyleyeceğim, İstanbul'da da rüzgar kuvvetli, 50 km hızla esiyor, Kocaeli'de de aynı şekilde. Neyse ki geçen cumartesi yağmurun yağması işte İstanbul'u toprağa suladı, ıslattı kuru yanotlar varsa. Ancak İstanbul içinde şöyle bir tehlike var, herhangi bir yerde yangın çıkarsa İstanbul'da da rüzgar kuvvetli olduğu için özellikle iç kesimlerde yangın tehlikesi var, yangının büyüme tehlikesi var, bunun da altını çizelim. Şimdiden çok uzun tahmin yapamayız özellikle rüzgarlar konusunda ama önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası var. Güneşin altı 55-60 dereceye kadar çıkacak ve rüzgarlar çoğu yerde bu kadar şiddetli olmasa da kuru esecek. Önümüzdeki hafta da risk var. Belki de Ağustos'un sonuna kadar bu risk devam edebilir bu yüksek sıcaklıklar olduğu için, yani otlar iyice kuruyacağı için. Böyle günlerde aslında riskin yüksek olduğu günlerde anonslar yapılabilir. İşte mahallelerde, köylerde, kasabalarda anız yakmayın, çöp yakmayın, ormanlarla merkezler arasındaki o kuru otları temizleyin, araçlarınızı kuru otların üzerine park etmeyin ya da kıvılcım çıkaracak motorlu araçlar, aletler kullanmayın gibi anonslar yapılabilir. Çünkü bu hafta gerçekten orman yangın tehlikesinin en üst seviye olduğu haftaydı.
0: Sadece bizde yok. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki yangınlardan söz ettik ama bir de komşuya Yunanistan'a gidelim. Orada da adalarda yangın var.
4: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası yangınları körüklüyor. Yunanistan'da alevlere karşı mücadele sürüyor. Girit Adası'nın Resmo bölgesinde yangın çıktı. Katimerini gazetesinin haberine göre adadaki 5 köy için tahliye emri verildi. Yangına müdahale için bölgeye giden itfaiye ekiplerinin içinde hayatını kaybedenler oldu. Yunanistan itfaiyesi yetkilileri 4 yangın söndürme uçağının desteğiyle 110 itfaiyecinin bölgedeki yangına karadan müdahale ettiğini bildirdi. Midilli Adası'nda da alevlerle mücadele var. Ormanlık alanda çıkan yangın için en az 50 itfaiye eri ve 6 söndürme uçağı görev aldı. Yangının Plomeri yerleşkesine sıçrama ihtimali nedeniyle yetkililer 2 acil durum uyarısı gönderdi. Yangının çıktığı bir başka Yunan adası ise Paros oldu. Yangın geniş alana yayılırken 10 bölgede tahliye emri verildi. Yangın söndürme ekipleri adanın güney ve güneydoğusundaki birçok noktada alevlerle mücadele ediyor. Mücadeleye kara araçları dışında yangın söndürme uçakları ve helikopterler de katıldı. Güney Paros'un büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.
0: Geçtik siyasete, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Herkesin merak ettiği konu elbette bu yeni çözüm süreci ne olacak? Takvimiyle ilgili bu haftaya yetişir mi, yoksa önümüzdeki haftaya artık o taslak ya da çerçeve yasa denilen yasa tasarısı meclis başkanlığına sunulur mu sorusu vardı. Hem bununla ilgili tarih verdi Cumhurbaşkanı, hem de biz kendi şahsi çıkarlarımızın önüne koyduk bu meseleyi diyor.
5: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üzerinde çalışılan çerçeve yasanın birkaç gün içerisinde meclis başkanlığına sunulacağını söyledi.
5: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün Türkiye'ye yönelik ekonomik faturasına da değindi.
5: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse 2 katıdır.
6: Erdoğan, terör engeli kalktığında Türkiye'nin bu ağır ekonomik faturadan da kurtulacağını ifade etti.
5: Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeve yasaya yönelik açıklamalarının ardından mecliste önemli bir görüşme de gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan heyetin ziyareti 1,5 saat sürdü. Görüşmede çerçeve yasa ve meclis çalışma takvimine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu değerlendiriliyor.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı bu konuda muhalefetten söz ediyor ama muhalefet partileri içerisinde daha ilk andan itibaren, yani Ekim 2024'te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısındaki konuşmasıyla başlayan bu süreçten beri karşı çıkan bir isim var. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. Dün bu konuyla ilgili milletvekillerinin görmediği taslağı Öcalan gördü diyerek tepki gösterdi. Yeni partiye de siz de destek vermeyin bu işe diye çağrı yaptı.
7: Adına çerçeve yasa dedikleri bir düzenleme getirmeye hazırlanıyorlar. Buna da şimdi çıkmışlar demokratik entegrasyon diyorlar. Hangi entegrasyon? Kim nereye entegre olacaktır?
8: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecine yönelik tepkisini sürdürdü.
7: Sizin entegrasyon dediğiniz dağdaki ve yurt dışındaki örgüt kadrolarının Türkiye'ye getirilip siyaset yapması mıdır? Cumhuriyetten başka entegrasyon yoktur.
8: Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu yeni partiye de seslendi.
7: Komisyona katıldınız, ne partinize yönelik müdahaleler sona erdi, ne belediyelerinize yönelik operasyonlar. Bir kez daha uyarıyorum. Bu yeni aşamada vereceğiniz destek de şayet verirseniz milletin nezdinde sizi kurtaramayacaktır.
0: Şimdi geçelim Yeni Parti'ye. Yeni Parti ile ilgili her şey artık hukukun, adaletin, siyasetin iç içe geçtiği bir stratejiyle ilerliyor. Mesela bunlardan birisi acaba bir yedek partide kurulsa mı, yargıdan gelebilecek bir karara karşı bunun hazırlıklarının olduğu yönünde bazı ifadeler kullanılıyordu. Bir diğeri belediye başkanlıkları, yani CHP'deki belediyeler acaba Yeni Parti'ye katılacaklar mı? Ama orada da bazı belediyelerin katılmaması gerektiği, çünkü işte meclisteki çoğunluğu kaybederlerse iktidara geçebileceği ifadesiyle orada da bir siyasi taktik işliyor. Ama 200'e yakın, belki de daha fazla belediye artık Yeni Parti'ye geçecek. Bunu grup başkan vekili Yeni Parti'nin Gökhan Günaydın açıkladı. Ama bütün bunlardan daha önemlisi var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu andan itibaren kazanamadığı tek belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, bu meseleler, yani CHP'den işte mutlak butlan kararı, Yeni Parti kurulacak mı kurulmayacak mı tartışması ortaya çıktığında CHP'den istifa ederek bağımsız kalmıştı. Şimdi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde, yani 14 Ağustos'ta, yani önümüzdeki haftalarda AK Parti'ye geçeceği söyleniyor. Bu da soruldu Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a. Bakın ne diyor.
9: 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz.
8: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini söyledi. Bu isimler Yeni Parti'ye katılacak. Mecliste kameraların karşısına geçen Gökhan Günaydın'a CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası da soruldu.
9: Kendisiyle hiçbir iletişim yok. Nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise gazeteci Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı. En kısa zamanda bütün illerde teşkilatlanmayı tamamlayacaklarını söyleyen Özel, büyük kurultayı Ekim ayı sonunda ya da Kasım ayı başında yapmayı planlıyoruz. Böylece partimiz 2027 Nisan ayında yapılacak bir seçime girme hakkı kazanacak ifadelerini kullandı.
0: Şimdi bir de genel merkeze, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine bakalım. Orada da seçmen verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı. Genel merkezden yapılan suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda CHP genel merkezindeki seçmen verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirdiği iddia edilen şüpheliler Çetin Fındık da İsmail Yekta Değer gözaltına alındı. İki şüphelinin evinde de arama yapıldı. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, işte dijital materyal, ne varsa el konuldu. Ele geçirilen cihazlarda siber suçlarla şube müdürlüğü ekipleri gerekli incelemeleri yapacak ve sonrasında hazırlanacak rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacak. Dünün önemli gelişmelerinden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediyelerine yapılan bu yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmaların ve operasyonların sonuncusuydu. Üsküdar Belediyesi'ne bir usulsüzlük iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı, biliyorsunuz. Sinem Deredaş, yani belediye başkanı, ve 6 kişi gözaltında hala.
4: Üsküdar Belediyesi'ndeki ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlükler tespit edildi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı verilmesi sürecinde iştirak şirketi Kent AŞ görevlilerinin kriptolu kapalı devre iletişim ağı kurduğu iddia edildi. Bu ağ üzerinden oluşturulan ada parsel şeklinde renklendirilmiş tabloyla da personelin ruhsat süreçlerini koordine ettiği belirtildi. İddialar kapsamında gözaltında olan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
0: Siyasette yeni gelişmede genel başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı, yani son başbakanın yaptığı Gelecek Partisi artık feshedildi ve partinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararı da sosyal medya üzerinden duyurdu Davutoğlu. Tabii ki bunu resmi olarak bir fesih yapmak için bir fesih kongresinin düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi akıllardaki soru şu: 4 milletvekili var ve yeni parti grubu içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup kurabilme yeter sayısı 20 milletvekili. Eğer oradan da istifa ederlerse ne olacak sorusu var. Yani mecliste tablo değişebilir.
10: Bütün siyasetçilerin en öncelikli...
4: 12 Aralık 2019 Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
11: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.
4: Gelecek Partisi'nin fesih kararının resmileşmesi için fesih kongresi yapılması gerekiyor. Söz konusu kongrenin de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
10: Tüm o milletvekillerimizin emeklerini...
4: Gelecek Partisi meclise 4 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bu vekiller Saadet Partisi ve Deva Partisi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Yeni Yol Partisi'nde görev yapıyordu. Fesih kararı sonrası bu milletvekillerinin bağımsız mı kalacağı yoksa başka bir partiye mi geçeceği merak ediliyor. 4 milletvekilinin Yeni Yol Partisi'nden ayrılması halinde milletvekili sayısı 16'ya düşecek olan Yeni Yol Partisi grubunun da dağılması ihtimali ortaya çıkıyor.
0: Şimdi Ahbap soruşturmasına bakalım. Bu iki haftadır Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmada 5 kişi daha bilgisine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı. Başsavcılık Bernal Açin, oyuncular Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Elvacıoğlu ve Kerem Bürsin'i de artık ifadeye çağırdı. Soruşturma kapsamında bugüne dek 14 ünlü ismin ifadesine başvuruldu. Geçtiğimiz hafta Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da ifade vermesi bekleniyordu. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli şu ana kadar tutuklu bulunuyor. Dün akşam saatlerinde herkesi şoke eden bir haber var. O da katıldığı MasterChef programında şampiyon olan Şef Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunması. 2021 yılında katılmıştı ve oradan sonra da tanınır hale geldi kamuoyunda. İstanbul'da da farklı restoranlarda şeflik yapıyor Eren Kaşıkçı. Evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde inceleme yaptı ekipler. Ölüm nedeni yapılacak o incelemenin ardından anlaşılacak. Bir özel haber getireceğiz şimdi ekrana. 6 yıl boyunca kayıp olarak aranırken kimliği çocukları da öldürülünce yapılan DNA eşleşmesiyle tespit edilen Uğur Şimşek cinayetine ilişkin bazı ayrıntılar var. Şimdi yeni detaylar da ortaya çıkıyor bu soruşturmayla alakalı. Borç nedeniyle işlendiği öne sürülen bu 3 cinayette katil zanlısının Uğur Şimşek'e ait evi haciz yoluyla üstüne aldığı ortaya çıktı.
8: Önce babalarını öldürdü. Baba kayıp olarak aranırken elindeki senetle öldürdüğü adamın evini üstüne aldı. Yetmedi, iki kardeşin de canına kıydı. Sivas'ta yaşayan Uğur Şimşek 24 Temmuz 2020'de kayboldu. Son olarak Ankara'ya gittiği belirlendi. Kemikleri aylar sonra Haymana ilçesindeki jandarma bölgesinde bulunsa da kimliği tespit edilemedi. Ankara Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise 6 yıl boyunca Şimşek'i aramaya devam etti.
12: 5 yıl önce işte eşim bundan iş yapmış. Polis araştırmasında da en son ondan görülmüş. Araştırılsın, bu yani tek başına olduğunu düşünmüyorum.
13: Peki önce babalarını, 5 yıl sonra da çocuklarını öldüren katil zanlısının cinayetleri işlemesinin sebebi neydi? İddiaya göre katil zanlısının 500 bin liralık bir alacağı vardı ve işte cinayetleri de bu nedenle işledi.
8: Şimşek'in ailesi ise böyle bir ödeme güçlerinin olmadığını söyledi. Uğur Şimşek'in kaybından 5 yıl sonra Sivas'taki evinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan'la 16 yaşındaki kızı Melisa da Hüseyin Sönmez tarafından öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı Ankara'dan Sivas'a alacağını tahsil etmek için gittiğini iddia etti. Ancak yapılan incelemede borç senedini işleme koyarak Şimşek'e ait evi haciz yöntemiyle aldığı ortaya çıktı. Melisa ve Umutcan kardeşlerden alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'nun veri tabanına girildiğinde 6 yıl boyunca kayıp olarak aranan Şimşek'in de öldürüldüğü tespit edildi. 2020'de kaybolmasından aylar sonra Haymana'da yol kenarında bulunan kemiklerin Uğur Şimşek'e ait olduğu belirlendi. 3 cinayetle ilgili görülen davada katil zanlısı Hüseyin Sönmez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.
14: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
15: Günaydın. İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %38'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde Altunizade'de başlayan bir yoğunluğa sahip, Beylerbeyi katılım noktasında da birikmeler var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden aynı yöne gidişlerde Elmalı Kavacık arasında sabah trafiği başladı. Ters istikamette iki köprü de akıcı ilerliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
14: İstanbul yol durumu.
16: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
17: Mobile Systems.
14: Reklam.
16: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
18: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
19: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
20: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
21: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oliz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
22: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometrelerinde ve Elazığ Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol

0: kısa sürede biyolojik mücadele yapamazsınız. Çok zor. Bunlar çok iç içe geçmiş şeyler. Yani bunlarla beslenen kuş türleri, tarımsal alanların genişlemesi, işte kimyasal ilaçların kullanımı, gübre kullanımı ve diğer olumsuz faktörler, aşırı otlatma değil mi? Aşırı otlatma gibi faktörler, birçok faktör, insan etkisi, antropojenik çağ diyoruz. İnsan her şeyi kendisi için var olduğunu düşündüğü bir zihniyetle hareket ettiği için birçok alanı yok ettik ve bu alanlarda ani çekirge salgınları veya diğer böcek istilalarına karşı hemen en kısa pratik çözüm kimyasal yöntem uygulanıyor. Çünkü biyolojik yöntem uzun bir süreçtir. Biyolojik mücadele yöntemi. Yıllar gerekir. İzleme önemli. Yani bu konularda daha fazla bilim insanı yetiştirip bölgelerde bu popülasyon patlamaları potansiyellerinin olabileceği türlerin izleme yöntemiyle erken uyarı sistemi ile bunlara işte yumurtlama alanları sürülebilir mesela öyle yapılıyor. Bunlar Kuzey Afrika'da bu tür yöntemler kullanılıyor. Erken izleme, erken uyarı yöntemleri. Birçok yöntem uygulanabilir. Ama bence doğayı korumak, doğal habitatları korumak, habitat parçalanmalarını önlemek, aşırı otlatmayı ortadan kaldırmak, işte tarım alanlarını doğru yere kurmak, tarım alanlarına inşaat yapmamak gibi çok çeşitli şeylere dikkat edersek ve bir de izlersek bunlara karşı önlemimizi daha erken ve çok zarar görmeden alma şansımız yüksek olacaktır diye düşünüyorum.
1: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. Tarihten gelen.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Mobilis dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern edebiyatın en büyük yazarlarından Franz Kafka'nın imkansız aşkı Milena'ya yazdığı mektupları bir araya getiren meşhur Milena'ya mektuplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Mektupları dilimize Nafer Ermiş çevirmiş. Efendim, Franz Kafka hakkında

0: Ne herhalde fazla söze gerek yok. Temmuz 1883 Prag doğumlu. Yahudi bir ailenin 6 çocuğundan en büyüğü. Kafka genç yaşta, henüz 41 yaşındayken 1924'te ölüyor. Geriye 7 kitap, 3 tamamlanmamış roman, 1 günlük ve çok sayıda mektup bırakıyor. Bilindiği gibi dostu Max Brod'dan bütün bunların ölümünden sonra yakılmasını istiyor. Neyse ki Max Brod yakın arkadaşının bu vasiyetini yerine getirmiyor ve insanlık Kafka'nın o dönemde henüz yayınlanmamış eserleriyle, günlüğüyle, mektuplarıyla tanışma fırsatı buluyor. Eserlerinde daha ziyade suç, özgürlük, yabancılaşma, sorumluluk, otoriteye bireysel karşı koyma gibi meseleleri işliyor Kafka. En tanınan kitapları Dava, Şato ve Dönüşüm. Yanı sıra Ceza Kolonisi, Bir Savaşın Tasviri, Taşra'da Düğün Hazırlıkları, Amerika, Köy Öğretmeni, Günlükler. Dünyanın karanlık bir kargaşa çağına tekabül ediyor Kafka'nın hayatı. Kafka eski anlatım türünü edebiyat dünyasına kazandıran Franz Kafka, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'ya hakim olan modernleşme sancılarının bireyi sürüklediği çıkmazı benzersiz bir tarzla anlattı. Gelelim bugünkü kitabımıza. Milena'ya mektuplar, edebiyat tarihinde iz bırakmış derin bir aşkın dile getirildiği mektuplar. Milena aslında Kafka'nın Çekçe çevirmeni. Prag'da doğmuş ve yaşayan bir adamın eserleri Çekçe'ye neden çevrilir ki diye bir soru gelebilir akla, haklı olarak. Çünkü Kafka Prag'ın Almanca konuşan kesimine mensup ve eserlerini Almanca yazıyor. Hatta şöyle bir sözü var: Almanca benim ana dilim ama Çekçe kalbimde yatıyor. Tabii o dönem Prag açısından ilginç yanlar taşıyor. Şöyle ki, Kafka aslında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir vatandaşı olarak doğuyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imparatorluk dağılıp farklı ulus devletler kurulunca Prag'da Çekoslovakya'nın başkenti oluyor. Yani Kafka ömrünün yarısında uyruk değiştiriyor. Evet, mektuplar diyorduk. Onlara yalnızca aşk mektupları olarak bakmak eksik kalır. Birinci Dünya Savaşı ile yıkılmış bir Avrupa'nın yoğun kasveti ve çıkışsızlığı mektupların yazarlarını da etkiler. Faşizmin ve totaliter rejimlerin yükselişe geçtiği bir dönemdir. Dahası henüz 38 yaşına girmiş Kafka'nın ise ciğerleri iflas etmiştir. Kısa hayatının son dönemecindedir. Milena'ya yazmak Kafka'yı ayakta tutar. Kafka onun için daha önce hiç karşılaşmadığım türden canlı bir ateş diyecektir. Tıpkı Kafka'nın hala ateşinden bir şey kaybetmeyen mektupları gibi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Perşembe günü aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını tehlikesi sürüyor. Ege'deki fırtına ve Marmara'daki kuvvetli Poyraz ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu Karadeniz ve Kars çevresinde ise yerel yağışlar kısa süreli olumsuzluklar oluşturabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarılar Şvertler, Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.
6: Fenerbahçe, Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarılar Şvertler, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Maçı etkili başlayan Fenerbahçe 8. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktada hata yapmayan Talişka topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarının duraklama anlarında Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Dönüşünde Zarbze, Saçek'le eşitlik sayısını buldu ve soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci kenara gelirken teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u oyuna sürdü. Devreye etkili giren Fenerbahçe yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Ev sahibi ekip de elde ettiği şanslardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Sarı lacivertliler Kadıköy'deki 1-0'lık galibiyetin getirdiği avantajla adını bir üst tura yazdırdı.
7: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
6: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekipse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
2: Türk takımları bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde rövanş maçlarına çıkacak. Başakşehir, Konferans Ligi yolunda İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'a başlayacak. Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlar ikinci ön eleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, "Bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil, ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir," dedi.
8: Aslantepe projesini futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum. Biz Aslantepe'nin finansman modelini organize etmiş ve belirlemiş durumdayız. Bu projenin futbol takımına yapacağımız transferlerle en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek var. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Hep birlikte inanacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki Mayıs ayında yine kupaları birlikte kaldıracağız. Değerli arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2: Beşiktaş, kadın futbol takımına takviye yapmaya devam ediyor. Milli forvet Birgül Sadıkoğlu yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymek için sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonu yapılanmasında daha önce milli kaleci Selda Akgöz'ü renklerine bağlayan siyah beyazlı kulüp, savunma oyuncuları Meryem Küçükbirinci, Yana Darkeş ve Rafael Sudre Dos Santos'u kadrosuna katmıştı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugünlerde hava Marmara ve Ege'de denize girmek için konforlu değil. İstanbul'dan İzmir ve Kuşadası'na kadar şiddetli rüzgarın olması denize girmeyi engelliyor. Sadece rüzgar almayan bazı koylarda girilebilir. Tekne gezisi yapmak da risk oluşturuyor. Ayrıca rüzgar sahillerde güneşlenmek isteyenlerde de sersemlik, baş ağrısı yapabilir. Bu durum pazara kadar devam edecek.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Son dakika.
4: Sayın dinleyenler, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV Ankara muhabiri Mustafa Berber aktarıyor.
5: 55 kişi hakkında bir gözaltı kararı verildi. Ankara Batı Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında suçlama ise ihale, fesat karıştırma, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma iddiaları. Bu iddialarla Ankara Batı Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu gözaltı listesinde adı geçenlerin pek çoğu gözaltına alınmış durumda bu saat itibariyle. Halihazırda belediyedeki incelemeler de devam ediyor. Belediyede peki hangi noktada incelemeler var? Özellikle tabii dijital materyallere el konulması yönünde bir operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde de Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlenmişti ama bu Etimesgut Belediye Başkanlığı'nın şikayeti üzerine gerçekleştirilen bir operasyondu. 4 belediye personeli hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Belediyenin iştirak şirketine yönelikti o soruşturma. Ve bu kişiler hakkında operasyon yürütülmüştü. Ancak bugün sabah itibariyle yine Ankara Batı Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlamalar ihale, fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bu örgüte üye olma.
4: NTV Ankara muhabiri Mustafa Berber aktardı.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems.
0: Reklam.
8: Sistem dondu, online satışım durdu.
9: Tahmin de çözülsün.
8: Nasıl?
9: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
8: Büyüksün.
9: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
8: Tahmin.
9: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
8: Yürü be Tahmin.
10: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
11: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Hemen bir Mustafa Berber'e bakalım bir kez daha. Mustafa, bir kez daha günaydın. Yeni bir gelişme var mı? Yaklaşık bir 10-15 dakika öncesinde bu son dakika bilgisini verdin. Şimdi neler aktaracaksın?
8: Osman Gergin, sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyondu bu. Erken saatlerde aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerekçe ise aslında Etimesgut Belediyesi'nde düzenlenen, Etimesgut Belediyesi adına düzenlenen ihalelere fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bu örgüte üye olma suçlamalarıydı. Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu, belediye meclis üyelerinin olduğu, belediye başkan yardımcılarının olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve sabah saatlerinde de şüpheli bu isimler gözaltına alındı. Tabii şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı, şu anda hangi durumdalar bunlar bilinmiyor. Ancak Etimesgut Belediyesi'nde de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu hangi yönde bir çalışma? Dijital materyallerin incelenmesi, oralardan soruşturma kapsamındaki dosyaların elde edilmesine yönelik rutin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bir aramadan bahsediyoruz. Ancak şu ana kadar edindiğimiz bilgiler şunlar. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma yönünde bir soruşturma düzenlendi. Bu soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda da aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bu kişiler gözaltına alınırken belediyedeki inceleme sürüyor. Suçlama, İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma.
7: Mustafa Berber aktardı olan biteni. Tabii ki bir yeni gelişme olduğu takdirde yine arkadaşımızla bağlantı yapmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha biz de hatırlatalım, sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yani Etimesgut Belediye Başkanı, rüşvet ve irtikap iddialarıyla gözaltına alındı bu sabah saatlerinde. Aslına bakarsanız yaklaşık bir yarım saat 40 dakikadır teyit etmeye çalıştığımız bir durumda, artık teyit edildi. İlerleyen dakikalarda bu operasyona ilişkin siyasilerin mesajı varsa, başsavcılıktan bir açıklama gelirse aktarmayı sürdüreceğiz elbette. Dönelim diğer noktaya. Yüreğimizin yandığı yer orman yangınları. Birçok kentte orman yangınlarıyla mücadele var ve ekiplerimiz de saha çalışmalarını yakından takip ediyor. Merih Ak Muğla'da ve Baran Bila'da, Balıkesir'de, Erce Tren ise Antalya'da bizi bekliyor. Önce dün yerleşim yerlerinin de etkilendiği Muğla'ya döneceğiz. Burak Uygun'un görüntüleriyle Merih Ak karşımızda bir kez daha. Merih Ak, şimdi neredesiniz? Oradaki durum ne?
9: Dün gece yarısı saat 02:30 sıralarında bir yangın daha başlamıştı bölgede. O da Fethiye Üzümlü mahallesindeyiz. Biz bir yayın önce ya da bir saat önce Seydi Kemer'den gerçekleştirmiştik. Anımsayacaksın, yoğun bir duman vardı ve hiçbir şekilde tek bir yaprak bile oynamıyordu. Ama burası Üzümlü öyle değil. Gördüğün gibi oldukça açık, ancak kuvvetli de bir rüzgar var. Kameraman arkadaşım Burak Uygun şu anda Üzümlü bölgesini göstersin. Ben de size neler oluyor onlardan bahsedeyim. Saat 02.30 sıralarında çıkış nedeni henüz belli değil. Burada bir ormanlık alanda, doğrudan ormanlık alanda bir yangın başladı. Yangının başlamasıyla birlikte Seydi Kemer buraya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Oradaki kara ekiplerinin bir bölümü buraya kaydırıldı ve müdahale başladı. Sabaha kadar karadan yapılan müdahalelerin ardından havanın aydınlanmasıyla birlikte şu an için bölgede hava unsurları da çalışmalarına başladı. Biliyorsun bölgede Seydi Kemer yangını için 20 helikopter ve 5 uçak vardı. Bu hava unsurlarından toplamda 10 helikopter buraya kaydırıldı. 3 uçak yine burada yangını söndürmek için yoğun bir çaba içerisine girişmiş durumda. 200'ün üzerinde yangın söndürme işçisi, çok sayıda sivil toplum örgütü ve bu konuda uzmanlaşmış kişi de yine yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Ama şu anda görüntülerde göremiyorsunuz. Bu önümüzdeki dumanın hemen ilerisi tepelik ve dağlık. O yüzden o bölgede daha çok hava unsurlarının çalıştığını belirtmemizde yarar var. Dün gece bu bölgede oldukça kuvvetli bir rüzgarın olduğunu belirtelim. Tabii ki jandarma ekipleri de, Muğla Jandarma Komutanına bağlı ekipler de her iki yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bakın yukarıda hemen su sıkıyor araç. Yine Çinok tipi helikopterde su taşıyarak oradaki yangının önünü kesmeye çalışıyor. Buradaki en büyük avantaj, senin de ekranda da görüyorsunuz, her ne kadar bir rüzgar olsa da dumanlar dik çıkıyor. Yani bu da şunu gösteriyor, rüzgar hızı oldukça düşük. Bu da tabii ki çok büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. Nedir o avantaj? Ekipler daha kolay müdahale edebiliyor ve özellikle yangının enerjisi daha rahat düşürülebiliyor. Aynı Seydi Kemer'de olduğu gibi, Seydi Kemer'de dün 07.30'da başlamıştı. 25. saatteyiz oradaki yangında da. Baktığımızda dün gün boyu 60-70 kilometreyi bulan bir rüzgarla karşı karşıyaydı Seydi Kemer. Aslında burada her sözü hep rüzgar ve doğa şartları söyler. Nem de %20'nin altındaydı. Yangın ve özellikle de alevler rüzgarın da etkisiyle önüne ne çıkıyorsa yakıp kül edip ilerledi ki 38 ev ile 17 ahırın Seydi Kemer'in köylerinde yandığını söyleyelim. Ve çok geniş bir alanda yangın etkili olmuştu. Dün gece yarısına doğru rüzgarın durmasıyla birlikte yangının bir anda enerjisi düştü. Enerjisinin düşmesiyle karadan ekiplerin de müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu saat itibariyle bölgede Seydi Kemer tarafında soğutma çalışmaları yapılıyor. Tabii bir iki noktada zaman zaman enerji yükseliyor ama özellikle hava unsurlarının orada enerjiyi düşürme ve yangını söndürme çalışmalarının yoğunlaştığını belirtelim. Oradaki yangın söndürme çalışmaları büyük oranda kolaylandı. İlerleyen saatlerde yangının tamamen kontrol altına alındığı haberini oradan bekliyoruz. Ancak hava şartları değişmezse ve şu anda tekrar Üzümlü'ye dönelim. Gördüğün gibi biraz açıldı, ne olduğunu görme bakımından baktığımızda şu anda Üzümlü'deki yangın devam ediyor. 10 helikopter, 3 uçakla buradaki yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ancak buradaki yangının da enerjisinin düşük olduğunu görüyorum şu an için baktığımda. İlerleyen saatlerde de buradaki yangının kontrol altına alınma ihtimali var. Her ikisi ile ilgili de şunu söyleyeyim, burada tabii ki her zaman söylediğim gibi son söz özellikle rüzgar tarafından ve doğal şartlar tarafından belirlenmiş olacak. Osman,
7: teşekkür ediyoruz. Burak Uygun'un görüntüleriyle Merih Ak aktardı durumu. Şimdi gidelim bir diğer noktaya, yani Balıkesir'e. Balıkesir'de de Cüneyt Ali Horazal'ın görüntüleriyle karşımızda Baran Bila var. Baran Bila oradaki durumu aktaracak. Baran, şu anda neredesiniz ve son durum ne?
6: Osman Girgin'in aynı konumdayız şu an Gömeş'te. O köy yollarına bağlanan yolun hemen aşağısındayız ve bir saat öncesine kıyasla maalesef son durum biraz daha olumsuz görünüyor. Yine yukarıdan kuş bakışı ekranlara getireceğiz. Demiştik ya bir saat önce rüzgar etkili olabilir diye, maalesef işte o durumun olumsuz etkilerini biz de buradan gözlemliyoruz. Hemen karşımızda o köylerin arasında böyle bir üçgen gibi kalan sarp arazide kayalık alanların, ağaçlık ormanlık alanın sık bitki örtüsünün bulunduğu bir nokta var. Sabah saatinde buraya gelmiştik. Artık o hep diyoruz ya enerjisi düştü diye yangının, sanki biraz öyle bir durumu andıran bir görüntü vardı. Fakat rüzgar kuvvetlendi veya o söndü gibi görünen noktalarda yeniden dumanlar geniş bir alana yayılmaya başladı. Belki şu an karşıdan baktığımız zaman öbek öbek bir küme halinde alevleri göremiyoruz. Bunda şöyle bir durum söz konusu, çünkü rüzgar kuvvetli, duman öyle geniş bir alana yayılıyor ki o alevleri de fark etmek mümkün olmuyor. Fakat ileride o ağaç diplerinin hemen yanında alevler etkisini hissettiriyor. Şu an bulunduğumuz yerden de zaman zaman motosikletlerle bazı kişilerin, köy sakinlerinin, mahalle sakinlerinin geçtiğini görüyoruz. Onlar da aşağıda çalışan itfaiye ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek vermeye çalışıyorlar. Dün bazı köyler boşaltılmıştı, tahliye edilmişti. Tıfıllar Köyü, Tıfıllı Köyü veya Hacı Veliler Köyü gibi noktalar var. Hemen yanındaki köyler var. Oralarda bir nevi bir kriz merkezi oluşturuldu. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri oradan yönlendirmeler yapıyorlar ve o yönlendirmeler sonucunda da aşağı doğru gitmeye devam ediyor uzman ekipler veya onlara destek veren birimler. Peki bugün ne olacak? Nasıl bir öngörü var? Maalesef rüzgar hızını kesmeyecek. Tahminler bunu gösteriyor. Saatte 40 ila 50 kilometre hızla esecek bir rüzgar var ve daha da şiddetlenebiliyor. Aniden böyle bastırınca saatte 70 kilometreye kadar çıkabiliyor. Gece de mücadele devam etti. Şu an ekiplerin elini güçlendiren en kuvvetli unsur, benzer yangınlarda da olduğu üzere havadan müdahale, helikopterler, uçaklar sık sık sortu yapıyorlar. Gece böyle bir durum söz konusu değildi. Hatta o anlamda işi biraz daha zordu ekiplerin. Çünkü gece havadan müdahale olmayınca önce arazözlerle veya çeşitli iş makineleriyle belli yollar açıldı. O yollar üzerinden itfaiye ekipleri ilerleyebildi veya gönüllü kimseler onlara yardımcı olabildi. Ve şu an biz de bakıyoruz, Cüneyt Ali Horozal ekranlarınıza getirmeye çalışıyor. Ama çok yoğun bir sis örtüsü var. Dumanlardan kaynaklanan bir sis örtüsü. Bu anlamda havadan müdahale de hatta zaman zaman biraz zorlaşabiliyor. Çok böyle titiz veya ustaca manevralarla pilotlar yangını söndürmek için o suları o noktaya bırakıyorlar. Gün boyunca da bu mücadele devam edecek gibi görünüyor Osman Girgin.
7: Teşekkür ediyoruz. Baran Bila Cüneyt Ali Horazal'ın görüntüleriyle aktardı. Şimdi bir de Antalya'ya gidelim. Antalya'da da 3 noktada vardı yangın bildiğiniz gibi. Erce Tren orada. Arhan Pınar'ın görüntüleriyle birlikte. Erce, günaydın sana da. Siz neredesiniz ve nasıl bir durum var?
10: Osman Girgin, günaydın. Biz an itibariyle yangın noktalarından biri olan Kumluca ilçesindeyiz. Dün gün boyunca Antalya'da 3 ana bölgede birçok farklı noktada alevlerle mücadele söz konusuydu. Akşam saatlerinde biz buraya ulaştığımızda havadan müdahale sona ermişti. Ancak an itibariyle havadan müdahale tekrar başlamış durumda. 3 farklı noktada yangın var demiştik. Alanya, Kaş ve Kumluca. Alanya'daki yangının elektrik hatlarından kaynaklandığı, Kaş'taki yangının İzmarit sebebiyle çıktı. Kumluca'daki yangının da yine anıs yakma sebebiyle çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak bunlar resmi açıklamalar değil. Yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından hazırlanacak raporla resmi açıklama netlik kazanacak diyebiliriz. İşte şimdi kameraman arkadaşım Arhan Pınar getiriyor ekranlara. Yanan alanlarla yanmayan alanları çok net ayırt edebileceğimiz bir görüntü var şu anda karşımızda. Yanan alanlar çok daha koyu, hatta siyaha yakın bir şekilde, yanmayan alanlar ise yemyeşil şekilde gözüküyor. Kumluca'da çok büyük bir alanda etkili olduğunu ifade edebiliriz. Yangının hatta öyle ki yerleşim yerlerine yaklaşmıştı ve 50 ev tahliye edilmiş, 10 ev ise kullanılamaz hale gelmişti. Hatta Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle elektrik direkleri devrilmişti. Altyapılar zarar görmüştü. Elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana gelmişti. Yine dün biz buraya yayın yapmaya gelirken yolun büyük bir kısmında elektriğin olmadığını, elektrik direklerinin çalışmadığını da görmüştük. Farlarla yol aydınlatıyordu. An itibariyle bölgede hala birçok noktada elektrik kesintilerinin devam ettiğini ifade edelim. Burası aslında oldukça turistik bir bölge. Adrasan ve Olimpos mevkilerinin arasında kalan bir alan ve burada çok sayıda turistin, yerli ve yabancı turistin olduğunu da ifade edelim. Elektrik kesintisi yaşanmıştı dün ve burada konaklayan turistler aslında sahillere akın etmişti. Tabii Antalya'daki tek yangın Kumluca ilçesiyle sınırlı değil, Kaş ilçesinde de önceki gün gece saatlerinde bir yangın çıkmıştı. Alevlerin enerjisi düşürülmüştü diyebiliriz. Son olarak Alanya'daki, şu anda Antalya'daki en şiddetli yangının olduğu yer Alanya ilçesi. Dün öğle saatlerinde 17 sularında çıkmıştı yangın ve yerleşim yerlerini tehdit etmiyor aslında dün itibariyle. Ancak bugün itibariyle son durum ne? Yeniden yerleşim yerlerine yaklaşacak mı o yangın? Tabii bu durum tamamen rüzgara bağlı. Son olarak meteorolojik verilerden de bahsedelim. Antalya'da gün içinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yine rüzgar şiddetinin de 40 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Yangınlarda hep 3 farklı unsurun etkili olduğu söylenir. Rüzgarın şiddeti, yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem oranı. Antalya'da şu anda bu 3 unsur da maalesef söz konusu ve şiddetli bir rüzgar sebebiyle alevler her an yön değiştirebiliyor. Sönen yerler tekrar yanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün gece bir açıklama yapılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya için Kaş ve Kumluca ilçelerindeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etmişti. Alanya'daki yangına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini söylemişti. An itibariyle Kumluca'da yeniden alevlerin yükseldiği bir yer yok. Bugün gün içinde kontrol altına alındı haberini almayı umuyor buradaki bölge halkı.
7: Ercet Eren'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de Avrupa'daki yangınlara bakalım. Özellikle Fransa ve İspanya'nın alevlerle mücadelesi devam ediyor. Yetkililer yeni sıcak hava dalgasına karşı da uyarı var.
11: Avrupa'nın yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Bazı noktalarda alevler kontrol altına alınsa da uzmanlar yeni sıcak hava dalgası nedeniyle endişeli. İspanya'da Madrid ve Avila bölgesinde binlerce kişi için tahliye uyarısı kalktı. 34 bin kişi evlerine dönebildi. 20 bin kişi için de evlerinde kalınması yönünde yapılan uyarı durduruldu. Ancak alevler İspanya'da 77 bin hektar alanı küle çevirdi. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre Ocak'tan bu yana yanan alan 207 bin hektara çıktı. Yeni sıcak hava dalgasının yangınlarla mücadeleyi güçleştirdiği belirtiliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise yangınların söndürülmesine ilişkin tünelin sonunda ışık görünmeye başladı dedi. Fransa'da da alevlerin merkezindeki Bordeaux şehrindeki bazı noktalarda halkın evlerine dönmesine izin verildi. Ancak yetkililer her an yeni bir tahliye uyarısına hazır olunması yönünde uyardı. İspanya ile benzer yeni sıcak hava dalgasının Fransa'da da beklendiği belirtildi. Fransa'nın güneybatısında Giron bölgesindeki büyük yangının ilerleyişi ise durduruldu. Ancak henüz söndürülemedi. Yetkililer bunun yanında yeniden alevlenen 14 yangın tespit ettiklerini açıkladı. Türkiye'de yangın söndürme çabalarına destek gönderdi. Avrupa Birliği de çalışmalara katıldı. Ancak AB Kriz Yönetimi Başkanı Hadiye Lahbib kaynakların azaldığı yönünde uyardı. Macaristan, Slovakya ve Çekya için koşullar zorlaşıyor. Portekiz'de de kötüleşmesi bekleniyor dedi. Portekiz'in kuzey ve orta kesimlerinde birçok yangına binden fazla itfaiyeci müdahale etmeye başladı. Alevlerle mücadeleye havadan da destek verildi.
7: Bu dilimde biraz ekonomiye bakacağız. Fed'in faiz kararıyla başlayalım. Bu ara işte merkez bankalarının faiz kararları önemli. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ninki sabit tuttu o da. Kararda enflasyonla mücadele mesajı var. Temmuz toplantısının ardından faizi %3,5-3,75 aralığında bıraktı. 3'e karşı 9 oyla alındı bu karar. 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması. Gelecek toplantıda acaba artış olur mu sorusunu sordurtuyor. Toplantı sonrasında yayınlanan metinde fiyat istikrarını sağlama taahhütleri yinelendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Haziran'da %3,5 seviyesinde olmuştu. Şimdi üniversite tercih dönemine bakalım. Dün itibariyle başladı ama bu işin ekonomiyle de alakalı pek çok durumu var elbette. İstanbul'da mesela kiraların 45-50 bin lira civarında artık ortalamaya düştüğü ve bunun altında bir kira bulunamadığı bir yerde bu çocuklar Anadolu'dan gelip nasıl okuyacaklar, nerede kalacaklar, yeterli yurt yok gibi bazı sorular ortaya çıkıyor. Ama sadece İstanbul değil, farklı yerlerde de aynı. Kayseri'de, Trabzon'da mesela. Bakalım durumuna.
11: Üniversite tercih dönemi başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Ardından öğrencileri ve velileri kalacak yer bulma telaşı saracak.
12: Üniversite öğrencilerinin de neredeyse tamamının tek tercihi 1+1 konutlar diyebiliriz.
11: Endeksa verilerine göre İstanbul'da 1+1 daire için ortalama kira 35.300 lira. Ankara'da 28.400, İzmir'de 23.169 ve Antalya'da 22.493 lira. Eskişehir ve Erzurum gibi bazı şehirlerse 20 bin lira altı kiralarla öğrenciler için daha erişilebilir bir konumda. 1+1 dairelerde fiyat artışında ise ilk sırada %41 ile Kayseri geliyor. Onu %40,3 ile Trabzon, %39 ile İstanbul takip ediyor.
12: İstanbul'da biraz daha kolay, yani şu an baktığımızda 25 bine yakın kiralanmayı bekleyen 1+1 tipinde gayrimenkul var. Fakat hani küçük illerimize gittiğimizde Trabzon'a, Kayseri'ye gibi bu adetler oldukça düşüyor. 400'lere, 500'lere, 600'lere. Ondan dolayı biraz hızlı olmakta fayda olabilir.
7: Otomobil piyasasına bakalım. Şimdi sıfır otomobil satışları 5 aydır geriliyor. Pazar özellikle son 3 ayda daha da hızlı daraldı. Satışların en çok düştüğü grupsa elektrikli otomobiller. Ama sadece sıfırda değil, ikinci elde de aynı durum var. Krediler olmayınca ne araç alınabiliyor ne de başka bir şey.
11: Sıfır otomobil satışları 5 aydır geriliyor. Yüksek faiz oranları otomobilde talebin düşmesine neden oldu. Otomobil almak isteyenlerin bir kısmı ise altın fiyatının yükselmesini bekliyor. Zararına satış yapmak istemiyorlar. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre satışlar ilk 6 ayda %9,79 azalarak 444.234 adede indi.
13: Bu ayın son 2 günü pazarın trendine baktığımız zaman 85 ve 85-90 bin arasında bir rakamda kapatacağını düşünüyoruz. Öyle olması durumunda da geçen seneki rakama göre daralma %20 civarında bir rakama çıkabilir. Son 3 ayda bu daralmayı fazlasıyla hissetmeye başladık.
11: Elektrikli araç satışlarındaki düşüş ise çok daha yüksek. Satış adedi Haziran'da yıllık %40'a yakın azaldı.
13: Avrupa'da ise %50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Biraz elektrikli araçlarımızın, yerli üretimimizin dışındakilerin Avrupa'dan geldiğini ve bu Körfez'deki, Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan durumun yarattığı elektrikliye olan talebin Avrupa'ya kaydığını düşününce işte Türkiye'nin tedarikte bazı sorunlar yaşadığını maalesef gözlemliyoruz.
7: Bir yeni haber verelim. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam var. O da neye? Motorinle benzine. Benzinde 95 kuruşluk, motorinde de 3 lira 45 kuruşluk bir artış olması bekleniyor. Bu gece yarısı itibariyle devreye girecek. Bunu da hatırlatalım. Şimdi ekonomiden devam ederken gurbetçi yurttaşların yurda dönüşlerinden, onların Türkiye'de yedikleri trafik cezalarına şaşkına dönmelerinden söz ediyoruz hep. Ama bu konuyla ilgili HGS geçiş ücretleri ne olacak? Onlar yabancı plakalı araçlarla geldikleri için acaba işte otoyollardan parasız mı, ücretsiz mi geçiyor gibi bazı soru işaretleri ortaya çıkıyordu. Resmi gazetede de yayınlanan bir değişiklik var şimdi. Eğer HGS ücretini ödemezlerse, daha doğrusu hızlı geçiş sistemine, HGS'ye kayıt olmazlarsa ülkeden çıkamayacaklar.
11: Yabancı plakalı araçların ücretli otoyolları kullanmasına ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Amaç geçiş ücretlerinin tahsilatını etkin şekilde sağlamak. Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yabancı plakalı araçların da hızlı geçiş sistemi veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olmaları gerektiğini belirtti. Geçiş ücreti ödemek zorunda olduklarını hatırlattı.
14: Ülke içerisinde tahsil edilemeyen borçlar, yabancı plakalı aracın Türkiye'den çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelmesi halinde elektronik ortamda sorgulanacak. Borçlar tahsil edilmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.
11: Buna göre ihlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini ödeyenlerden para cezası tahsil edilmeyecek. 30 günlük dönem içerisinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretiyle birlikte geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. Borcunu ödemeyen ülkeden çıkamayacak. Bakan Uraloğlu, yap işlet devret kapsamında işletilen otoyollarda da aynı kuralların geçerli olacağını söyledi.
7: Herkesler bir iş arayışında, acaba bir alternatif olur mu diye. Şu telefonların etkisi, sosyal medya etkisi, sosyal medya ünlülerinin etkisi ve sosyal medyada paylaştıkları o görüntülerin, fotoğrafların ne kadar da lüks görünmesi herkesi, özellikle gençleri, üniversiteyle uğraşan gençleri dahi artık oraya yönlendiriyor. Bu e-ticareti dahi hareketlendirmiş durumda. Mesela kamera aksesuarlarının satışı tam 16 kat arttı.
11: Makyaj, spor, yemek ve seyahat. Her geçen gün daha fazla insan sosyal medyada içerik üretmeye başlıyor. Bu durum e-ticaret satışlarına yansıdı. Kamera aksesuarı satışında rekor artış oldu. Bir e-ticaret sitesinin verilerine göre bu yıl foto ve kamera kategorisi %75 büyüdü. En dikkat çekici artış %1600'lük satış artışıyla aksiyon kamera aksesuarlarında yaşandı. Hareketli çekim yapanlar için montaj aparatları, su geçirmez kılıflar ve ekran koruyucuları öne çıktı. Blok kameralarına talep %300, retro tasarımlı aynasız fotoğraf makineleri ise %115 arttı. Drone aksesuarları, kablosuz yaka mikrofonları, objektifler ve ürün çekim ekipmanları da büyüme gösteren kategoriler arasında yer aldı. İçerik üretiminin temel ekipmanlarında da satışlar artıyor. Yaka mikrofonu satışında %67, halka ışık satışında %113 artış yaşandı.
7: Şimdi hayatımızda bir takım değişiklikler var uzunca bir süredir. Bunu jenerasyon değişimiyle açıklıyoruz ama acaba kültürümüz, sosyal hayata bakışımız, bazı ananelerimiz mi değişiyor diye bir soru işaretini de bırakalım. Aile büyüğünüze bakmak için, yani göreviniz olan bir şey için bir sözleşme imzalar mısınız? Anadolu'da imzalandı bu. Miras paylaşımları oldukça yaygın bir uygulama biliyorsunuz. Bir dede torununa arsasını kendisine ölünceye kadar bakma şerhiyle bir sözleşme imzaladı. Ama torun o imzalandıktan sonra dedesine bakmadı. Sonrasında bir mahkemelik dava daha var. Nereye döndük, nereye dönüştük sorusuyla izleyelim bu haberi.
11: Ölünceye kadar dedesine bakacağına söz verdi. Ancak arsayı alınca değil bakımını üstlenmek ziyaretine bile gitmedi. Dede bakım sözleşmesinin feshi ve tapu iptali davası açtı. Davaya son noktayı koyan Yargıtay dedeyi haklı bulup tapuyu iptal etti. Bursa'da oturan dede eşi vefat edince kendisine ölünceye kadar bakması karşılığında torununa arsa verdi. Arsanın tapusunu alan torun ölünceye kadar bakma sözleşmesine uymadı. Dedesinin bakımıyla ilgilenmedi. Hatta bayramlarda dahi ziyaretine gitmedi. Tüm ikazlarına rağmen geri adım atmayan torun için dede sürpriz bir yol izledi. Sözleşmenin feshi ve tapu tescilinin iptali için mahkemeye başvurdu. Davalı ve ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini söyleyen dede, hastalanıp hastanede yattığında torununun ziyarete gelmediğini de anlattı. Yargılama sonunda mahkeme davacıyı haklı buldu. Kararın temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, torunun dedeye bakmadığına ve manevi yönden destek sağlamadığına dikkat çekti. Dede ile torun arasındaki bakım sözleşmesi feshedildi, torununa verdiği tapu tescili de iptal edildi.
7: Üniversite tercihlerine bir kez daha bakalım şimdi. Burada yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteler için de artık başvuru başladı. Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de onlardan biri. mezunların istihdamı için 4 bakanlıkta çalışma da yapılacak burada.
15: Dünyanın ezgileriyle buluşturmayı seçti.
11: Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yeni dönem hazırlıkları sürüyor. Üniversitenin özel yetenek sınavı için başvurular devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenlerin yüksek öğretim kurumları sınavı temel yeterlilik testinden en az 150 puan alması şart.
16: Buradan mezun olanlar bir sanatçı olabilir, iki akademisyen olabilirler, 3 öğretmen olabilirler ve sanatçılığın yanında müzik teknolojileri alanında tonmeister, ses kayıt, mix yapan kişiler olabilir. Her alanda Türkiye'nin sanatçıya ihtiyacı var.
11: Üniversitenin rektörü Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi. Kaçar, mezunların istihdam olanaklarını artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda 4 bakanlıkla çalışma yapacaklarını açıkladı.
16: Kültür Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 4 bakanlıkla çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin istihdamı konusunda bu bakanlıklarla neler yapabiliriz üzerine projeler elbette geliştireceğim. Sanat okullarında yetişen öğrenciler geleceklerinden endişe duymasınlar.
7: Meclise gideceğiz. Mecliste stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismarla suçlanan 4 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı. Artık gerekçeli kararda açıklandı. O dönem kamuoyunun çok konuştuğu ve infial yaratan olaylardan biriydi biliyorsunuz. Nasıl olabilir böyle bir şey sorusuyla birlikte. Gerekçeli kararda sanıklar ve mağdurlar arasında bir husumet olmadığına dikkat çekiliyor. Genç kadının bir sanığa iftira atmasını gerektirir bir durum olmadığı vurgulandı özellikle gerekçeli kararda. Stajyer öğrencilere gönderilen mesajlarda istismar amaçlı bulundu o mesajlar ve çocuğa karşı cinsel istismar suçunun oluştuğu ifade ediliyor. 57. Asliye Ceza Mahkemesi 5 sanıktan 4'ünü 2 yıl 3 aydan 7 yıl 4 aya değişen hapis süreleriyle hapse mahkum etmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına bakacağız. Bu son dönemde çocukları kullanmalarıyla gündemde olan yeni nesil suç örgütleri var. Buna dair bir açıklaması var bakanın. Bazı istihbarat örgütleri tarafından kullanılıyor bunlar dedi.
11: 2026 yılında 513 suç örgütüne 1365 operasyon düzenlendi. 6165 kişi tutuklandı. Verileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. Yeni Şafak gazetesine konuşan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin yakından takip ettiklerini söyledi. Bu örgütlerin tüm süreçleri sosyal medya üzerinden yürüttüklerine dikkat çekti. Yabancı istihbarat örgütleri de işin içinde dedi.
17: Genellikle sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar. Elemanlarını sosyal medyadan buluyor, eylem talimatlarını sanal ortamdan gerçekleştiriyorlar. Yurt dışında bulunan veya yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bazı ülkelerde bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkan sağlıyor ve kendi kirli işlerini yaptırıyor. Onları maşa gibi kullanıyorlar. Bu nedenle bunlarla mücadele etmek diğer örgütlere göre daha zor.
11: Çiftçi, suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden özendirici paylaşımlar yaptığını da söyledi. Siber güvenlik birimlerimiz attıkları siber devriyeler vasıtasıyla sosyal medyadaki bu tür özendirici faaliyetleri sürekli mercek altında tutuyor dedi. Bakan Çiftçi'nin gündeminde Suriyeli sığınmacılar da vardı. Suriye'de yaşanan rejim değişikliği sonrası geçici koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu statü kaldırılıp vize kolaylığı sağlanırsa dönüşler hızlanır dedi.
7: Bursa'dayız. İki çocuk annesi kadın evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu. Kadının erkek arkadaşı gözaltında şimdi. İntihar mı, cinayet mi? Bu araştırılıyor. Nilüfer ilçesinde yaşandı bu olay. 32 yaşındaki iki çocuk annesi Buse Taşer evinde göğsünden silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini, ihbarın ise olay gerçekleştikten saatler sonra yapıldığını belirledi. Buse Taşar'ın erkek arkadaşı silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olay sırasında kadının çocuklarının da evde olduğu söyleniyor. Buse Taşar'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürülürken polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor şimdi. Uyuşturucu çetelerine yönelik de bir operasyon var. Son bir ayda İstanbul merkezli 11 ilde yapılan bu operasyonlarda bir tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi. Bu maddeler imha edilmeden önce de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
11: 11 ilde birçok adrese baskın yapıldı. Yüzlerce kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda İstanbul merkezli, Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya illerinde operasyon düzenledi. Baskınlarda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, binlerce sentetik hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Zeytinburnu'nda yapılan operasyonda ele geçirilen ham maddeyle ise 11 ton uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Uyuşturucu ve kimyasal maddeler imha edilmeden önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 133'ü tutuklandı.
18: NTV Radyo.
19: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
20: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Ankara 27, Sivas 25 derece. Ege'de rüzgar fırtına hızında esecek. İzmir 36 derece. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Antalya 41 derece. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece.
19: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.

0: Detaylar akbank.com'da. 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. Adile Sultan ev
1: yemekleri. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Sana iyi
2: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, SigortamNet.
5: NTV Radyo.

0: selam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Fed'in beklenen faiz toplantısı dün sona erdi ve Fed gene beklentiler paralelinde gösterge faizini sabit bıraktı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde yani rezerv parada 3,5-3,75 aralığında devam eden bir faiz göstergesi görüyoruz. Bunun geçerli kaldığı anlaşılıyor. Esasen Fed'in bu kararından sonra Fed Başkanı Warsh'ın gazetecilerle soru cevap seansı önem taşıyordu. Çünkü kararın açıklama metninde aslında çok daha kısaltılmış ve fazla açık vermeyen, tırnak içinde piyasaya yol gösterici ibareler barındırmayan bir kısa metinle karşılaşıldı. Esasen bu Fed Başkanı Warsh'un ikinci toplantısı. İlk toplantısında özellikle nokta grafikler, önceden yönlendirme, sözlü bir takım kanaat uyandırma veya piyasaya yönlendirme yapma gibi konularda daha çekingen veya daha kısıtlı bir davranış sergileneceğine dair önemli işaretler okunmuştu. Nitekim bu işaretlerin şimdi yavaş yavaş gerçekleştiği görülüyor. Basın toplantısındaki sözlü açıklamanın kısa ve aslında gene tırnak içinde piyasa oyuncularına açık vermeyen yönüyle ön plana çıktığı görülüyor. Bu tür kararlarda ve takip eden açıklamalarda piyasa aslında kendisine yol arayabilecek veya spekülasyonu belki de engelleyecek veya ona yol verecek açıklamalar veya arka plan delilleri veya işaretleri arar. Buna karşın da eğer istemezlerse merkez bankaları tırnak içinde sözlü yönlendirme yapmaktan imtina ederler. Warsh anlaşılıyor ki zamana oynuyor. Her ne kadar açık ve net ifade edilmese de Kasım ara seçimlerine kadar bekle ve gör politikasını uygulayacağı anlaşılıyor. Nitekim 63 aydır enflasyon hedeflerine ulaşılamadığını ki bu 5 yılı aşkın bir süreye tekabül ediyor. Ellerinde sihirli değnek bulunmadığını ve bu konuda tırnak içinde haksızlık edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Enflasyon ve istihdam söz konusu olduğunda ki bu ikisi kabaca Fed'in asli görev alanını oluşturuyor. Her ikisini de birlikte ele alacaklarını birinin

0: 9'da 3'lük bir oy çoğunluğuyla karar alındı. 3 tane üye aynı yönde, yani faizin artırılması yönünde 25 bipslik 0,25 puanlık bir artış yönünde oy kullandılar. Başkan Walsh'un daha evvel defalarca söylediği, Türkiye tam çevrildiğinde biraz farklı anlamları ifade edebilir ama bir family fight dediği aile içi tartışma veya aile içi savaş diyelim durumundan bahsediyor. Yani aslında demeye çalışıyor ki Amerikan kültüründe de yönetimsel kültürde de biz tartışarak farklı ve zıt görüşler ortak bir noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Sonunda hepimiz bir aileyiz, hedeflerimiz ortak ama fikirler ayrışabilir. Tabii Walsh'un bu yaklaşımı bana büyük şair Namık Kemal'in Barikayı hakikat müsademeyi efkardan doğar. Yani hakikat güneşi fikirlerin açık ve net çarpışmasından, münazarasından doğar sözünü aklıma getirdi. Aslında Walsh'un topu bir parça hani tribünlere gönderme ve top çevirerek zaman kazanma. Diyeceksiniz ki nereden çıktı bu benzetmeler? Kendisi de dedi ki artık piyasalar hakemle değil topla uğraşıyorlar gibi bir ifade kullandı. Tam olarak ne anlama geldiğini herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama netice itibariyle topu bir parça dolaştırma yolu 5 tane önemli çalışma komitesi kuruldu. Bunlar yapay zekadan tutun da enflasyon doğru ölçülüyor mu ölçülmüyor mu? Buna kadar pek çok konuyu ele alacak. Nitekim Walsh da hani topu çevireyim derken böyle birbiriyle tenakuza düşebilecek bir takım açıklamalarda da bulundu. Mesela dedi ki bu kararımızda Haziran ayı enflasyon göstergeleri rol oynamadı. Peki ne rol oynadı? Öbür tarafta da verilere bakarak hareket ediyoruz deniliyor. Yani anlaşılıyor ki Fed de topu çevirmeye ve bekle gör politikasıyla belirsizlik ikliminin hakim olduğu bu atmosferde yola devam etmeye çalışıyor. Sihirli değneğin olmadığı vurgusu bence önem kazanan bir ibare. İlla şahin veya güvercin olarak adlandırılma gereğinin de artık neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz. Faizin özellikle artmamasından fırsat bulan altında %1-1,5'luk bir yukarı yönlü hareket yaptı ama anlaşılıyor ki bu 9'a 3'lük sonuç karşısında öyle yakın gelecekte altının yukarı yönlü bir koşuya pek de nefesi veya alanı bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi güne 13.501 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 47 lira 40 kuruştan, euro 54 lira 5 kuruştan işlem görerek başlayacak. Gram altın 6.170, çeyrek altın 10.110 lirada. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 90 dolar seviyelerinden şu sıralarda işlem görüyor.
1: NTV Radyo İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %51 seviyesine ulaşmış durumda. Köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde Altunizade'den başlayan bir yoğunluk göze çarpıyor. Beylerbeyi katılım noktası da oldukça sıkışık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden aynı yöne gidişlerdeki yoğunluk Ümraniye'ye kadar ulaşmış durumda. Ters istikamette iki köprü de nispeten daha akıcı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İki Telli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
10: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
11: Mobile Systems.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
13: Merhabalar. Nektarin deyince gerçekten insanın aklına ballı bir lezzet geliyor. Acaba nektarini hangi lezzetlerle eşleştirebiliriz? Şimdi nektarin gibi aynı zamanda tabii ki şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde ufak bir çekirdek var. O çekirdekte de olan madde acı badem tadı. Dolayısıyla acı badem lezzetiyle ya da bademle nektarin çok yakışır. Bir kere böyle bir uyum var. Ama tabii aile olarak bakarsak gene nektarin türü ağaçlar aslında gül familyasından geliyor. Güllü lezzetler çok yakışır. Eğer gül reçeli yaptıysanız mevsimi pas geçmeyip gerçekten gül reçeliyle nektarini her zaman içeceklerinizde olsun, tatlılarınızda olsun ya da sadece biraz yoğurtun üstü olsun son derece güzel değerlendirebilirsiniz. Zaten balla uyuşmasının nedeni de aslında o çiçek lezzetleri. Dolayısıyla güzel bir çiçek balıyla da nektarinin şahane bir uyumu var. Bu arada çiçek deyince de mürver şurubunu unutmayalım. Mürver şurubu bazen bulunabiliyor. Dolayısıyla mürver şurubu da kullanırsanız onun da o mis gibi bahar kokusuyla nektarin çok yakışacaktır. Şimdi birazcık da baharatlara bakalım. Elbette ki bu tür meyvelere her zaman tarçın çok yakışıyor. Özellikle pişirdiğiniz zaman tarçın hem güzel bir uyum yakalıyor. Aslında kan şekerini etkilemesi açısından da tarçının böyle meyvelerle, tatlılarla kullanımının gerçekten de çok yararlı bir yanı da var. Şimdi peki başka neler olabilir? Tabii ki bizim topraklarımızda olmazsa olmaz sakız. Yani şimdi sakızlı bir dondurmayla nektarini eşleştirdiğiniz düşünün. Hatta sakızlı dondurmayı top top koydunuz. Üstüne de küp küp ufak ufak kesilmiş nektarin sadece balla tatlandırılmış, hatta birazcık da gül reçeliyle karıştırılmış, onu dondurmanın üstüne döktüğünüzü düşünün. Gerçekten şahane bir uyum. Bir de alışılmadık uyumlar var. Yani aslında alışılmadık derken bizim alışmadığımız. Dünyada tariflere baktım. Nektarinle birlikte mesela kakule kullanımı dikkatimi çekti. Kakule aslında bütün Arap dünyasında, oradan da Hindistan'a gidelim, tatlılarda falan çok kullanılır. Hatta böyle kakuleyi, gülü ve fıstığı bir araya getiren dondurma kavurmalar vardır. Onun için kakuleye de bir şans verin derim. Alışılmadık bir başka lezzet olarak bibere gidelim. Evet, pul biber ve tuz bu tür meyvelerde kullanılan bir şey. Hele birazcık hamsa, diyelim ki bir salatasını yaptınız veyahut da sadece öyle yiyorsunuz dilim dilim ama üstüne biraz tuz ekip biraz pul biber, acıyla tuzun uyumu nektarine çok yakışacak. Ama bir başka biber var ki işte eğer nektarinli bir lezzet yaparsanız onu şöyle biraz havanla ezip koyduğunuzda mükemmel olacak. O da pembe biber. Pembe biber teknik olarak biber değil. Akdeniz havzasında yetişiyor. Yani Asya'dan gelen, Hindistan'dan gelen biberler gibi, yani karabiber gibi değil. Böyle ferah ferah bir tadı var. Okaliptüs gibi adeta orman ferahlığı olan bir pembe biber. Eğer pembe biberi aktarlarınızda bulabilirseniz bir de pembe biberle nektarini deneyin. Şaşıracaksınız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. kilometrelerinde ve İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa takvimi. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Kırmızı listede bulunan nesli kritik derecede tehlike altındaki türlerden üç parmaklı cüce tembel hayvan Panama kıyılarındaki mangrove ormanlarında yaşıyor. Tehlike altındaki mangrove sinek kuşu da Nikaragua'dan Ekvador'a kadar yaklaşık bir düzine parçalı ormanda yetişen, nadir bulunan Pasifik mangrovunun tatlı nektarıyla besleniyor. Ve su altı süngerleri, salyangozlar, solucanlar, deniz anemonları, midyeler ve istiridyeler mangrove köklerine tutunan hayvanlardan sadece birkaçı. Yüzebilen türler için kökler bol miktarda yiyecek bulmanın yanı sıra avcılardan saklanmak için de güvenli bir yuva. Gökkuşağı papağan balığı, dev orfoz, yavrularını korumak ve beslemek için bu alanlara bağımlı türlerden. Yengeç, karides ve balıklar yavruyken yaşamlarının ilk yıllarını mangrovun köklerinde güvenle geçirir. Bu nedenle mangrov ormanları yavru yetiştirme alanları olarak kabul edilir.
15: Doğa takvimi.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
4: Arvento, Arvento.
1: Reklam. Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
19: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
21: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
22: 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Asus 27 inç TUF

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Bugünlerde hava Marmara ve Ege'de denize girmek için konforlu değil. İstanbul'dan İzmir ve Kuşadası'na kadar şiddetli rüzgarın olması denize girmeyi engelliyor. Sadece rüzgar almayan bazı koylarda girilebilir. Tekne gezisi yapmak da risk oluşturuyor. Ayrıca rüzgar sahillerde güneşlenmek isteyenlerde de sersemlik, baş ağrısı yapabilir. Bu durum pazara kadar devam edecek.
5: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: NTV Radyo.
1: Tekrar merhaba. Saatler 9. Yangına bakacağız ilerleyen dakikalarda ama bir de operasyon haberi var bildiğiniz gibi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Soruşturmanın detayında ne var? Çünkü sanatçı belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltında. Ayrıntılar için Mustafa Berber'e dönelim. Mustafa, nedir yeni gelişme?
2: Osman, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini sabah saatlerinde duyurmuştuk. Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu bu 55 kişi içerisinde artık isimler de netleşmeye başladı. Erdal Beşikçioğlu gözaltına alınan isimler arasında Etimesgut Belediye Başkanı. Bunun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Basri Bellek ve Atilla Akyürek de gözaltına alınmış durumda. 42 kişi belediye çalışanı, belediye yetkilisi, geri kalan 13 kişi ise bu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden olan 13 kişi ise şirketlere yönelik, şirketlerin yetkilileri, yöneticileri arasında yer alıyor. Peki hangi iddialar yöneltiliyor bu soruşturma kapsamında? Rüşvet ve alma, rüşvet verme, irtikap, ihale, fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Tabii soruşturmanın detayına bakacak olursak hem Sayıştay raporlarının incelemesi hem etkin pişmanlık ifadeleri, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde yine Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Bu belediye başkanlığının şikayeti üzerine başlatılan bir soruşturmaydı. Belediyede görevli bazı isimler hakkında, 4 isim hakkında gözaltı kararı verilmiş ve işlem yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle ki bu etkin pişmanlıktan yer alınan ifadeler sonucunda soruşturmaya yansıyan etkin pişmanlık ifadelerinin bunlar olduğunu değerlendiriyoruz. Yine bunun yanı sıra müşteki beyanları, CİMER üzerinden gelen şikayetler, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ve HTS kayıtları. İşte bu deliller toplandı. Bunun ardından da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Suçlama, zimmet, suç örgütü kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Biz şu anda Etimesgut Belediyesi'nin hemen önündeyiz. Etimesgut Belediyesi'nin çevresinde de binayı çevreleyen noktalara bariyerler yerleştirilmiş durumda polis tarafından. Halihazırda bina içerisindeki inceleme, delil toplama ya da dosya toplama işlemleri devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra çok sayıda kişinin de Etimesgut Belediyesi'nin önüne geldiğini belirtelim. Etimesgut Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar da var. Polis ekipleri demir bariyerler kurmuş durumda. İçeriye kimsenin içerisine girmesine izin verilmiyor. Bunun yanı sıra yine çevre sokaklarda polis tarafından kontrol altına alınmış durumda. Araçların bazı sokaklara girmesine izin verilmiyor. Yoğun bir polis ve güvenlik önlemi olduğunu belirtelim bu noktada. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve belediye başkan yardımcılarının da olduğu, aralarında belediye başkan yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek, Atilla Akyürek isimlerini söylemiştik. Yine operasyon kapsamında belediyede Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkan Danışmanı ve Koruması, İhale ve Muayene Kabul Komisyonlarında görevli personellerin de olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 42'si belediye yetkilisi, 13'ü ise şirket yetkilisi, 55 kişi hakkında bu sabah itibariyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kararı gözaltı kararı verilmiş durumda.
1: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Berber aktardı. Hemen yangınlara dönelim. Birçok kentte orman yangını var. Dolayısıyla ekiplerimizin oradaki çalışmaları da devam ediyor. Az sonra Meri Akka ve Ercet Eren'e de döneceğiz. Ama öncesinde hemen bir Barambila'ya gidelim. Onun olduğu bölge Balıkesir, Gömeç, o taraf biraz daha sıkıntılıydı. Baran, bir kez daha merhaba. Neler aktaracaksın?
3: Osman Girgin, en son yayın yaptığımız noktanın şöyle bir 500 metre ilerisine geçtik. Çünkü artık o noktada durmak mümkün değildi. Gönüllüler, köy sakinleri canla başla alevleri söndürmek için çalışmalarına devam ettiler. Ama artık belli bir noktadan sonra geri adım atmak durumunda kaldılar. Çünkü hiçbir şekilde artık alevlerin önünde durmak mümkün olmadı. Şimdi biraz daha geriye gitmiştik ama farklı bir noktada benzer bir görüntü, benzer bir durum var. Cüneyt Ali Horozal ekranları getiriyor. Hemen karşıda dumanların tüttüğü, alevlerin yükseldiği bir alan var. Ve biraz daha profesyonel bir ekip geldi. Farklı birimlere dair orman gönüllüleri daha teçhizatlı bir şekilde. Onlar da şu an belki açımızda değiller ama daha ilerideki yerlerde yangınları söndürmek için çalışıyorlar. Ama bir yandan da köy sakinleri, çevrede yaşayanlar hemen karşımızda artık kepçelerle, küreklerle ellerinde ne varsa alevlerin karşısında duran burada kişileri görüyoruz. Onların da çabası çok önemli. Belli noktalarda tahliye edildi vatandaşlar, bölge sakinleri ama kadınları, çocukları veya daha o anlamda yaşlı kişileri güvenli alanlara bıraktıktan sonra böyle ilerlemeye devam ediyorlar. Çünkü biraz önce konuşma imkanımız bu oldu. Oldukça üzgünler. Doğup büyüdüğümüz, iç içe doğal olduğumuz alanların böyle yanmasını istemiyoruz diyorlar. Şu an yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda değiliz ama yine de oraya doğru bir yayılma riskine karşı da önlem alıyorlar. Şimdi Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerini de gördük. Çünkü burada daha kapsamlı bir önlem alınması gerekecek gibi duruyor. Biz de bazen zorlanıyoruz yürürken çünkü oldukça dik bir arazi, oldukça ormanlık ve sık çalı örtüsünün yer aldığı bir yer. Adımlarımıza dikkat ederek yer yer biraz zorlanarak yolumuza...
1: Baran, istersen hem arazi şartları hem de oradaki duman tabakası sebebiyle konuşmakta güçlük çektiğinizi anlıyorum. Daha sabit bir noktaya gelebilirseniz senden görüntü almayı, hem oradaki izlenimini almaya sürdürelim. İstersen biraz dinlendirebilirim seni farklı bir noktaya geçene kadar. Bulunduğun yer önemli çünkü Balıkesir'in iki ilçesinde yangınla müdahale devam ediyor. Baran'ın aktardığına göre arkadaşımız az sonra ilerleyen dakikalarda yine sözü bırakacağım ona ve oradaki durumu aktaracak ama hakikaten hem arazi şartları hem yangın hem havanın bu sıcakta o alevlerle mücadeleyi şu saat itibariyle düşünün. Bir de duman tabakası var. Konuşmanın son derece güç olduğu yerlerden birisi elbette. Cüneyt Ali Horazal da kamerasıyla birlikte o ekiplerin yanına kadar artık işte sokuldu. Dolayısıyla olan biteni bize bütün çıplaklığıyla gösteriyorlar. Ama özellikle bulunduğu mahalle ve işte orada insanların da yani mahalle sakinlerinin, köylerin daha doğrusu artık yeni ifadeyle kullanıyoruz bu mahalleyi. İşte Çamova gibi, Göberler gibi oradaki pek çok noktada söndürme çalışmalarına destek vermek için ekiplere halkımız da elbette destek veriyor. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuya ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz ama Balıkesir'de, Gömeç'te ve Gömeç'in yukarısında kalan o çamlık arazideki mahallelerde gerçekten ciddi bir sıkıntı var. İlerleyen dakikalarda rüzgar ne olacak sorusu bu yangının akıbetini elbette belirleyecek. Baran'a atıfta bulunacak olursam bir profesyonel ekibin az önce geldiğini, yaklaşık işte bir önceki bağlantımızı güne başlarken izleyicisi hatırlayacaktır. Yaklaşık 500 metre ileride yapıyorlardı ama hakikaten son derece sıkıntılı bir yer. İşte az önce bir çiftçinin oraya tankeriyle, yani halktan bazı insanların da oraya kendi tankerleriyle su getirdiğini, ekiplere destek olduğunu biliyoruz. Bir Baran'a eğer mümkünse Baran konuşabilmek, ben orada sıkıntı yoksa sözü bırakayım sana, tekrar orada olan biteni aktar bizlere.
3: Osman Gegin, daha iyi durumdayız. Teşekkür ederim. Şimdi evet, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve farklı orman gönüllüleri de bölgeye ulaştı. Daha dik bir araziye çıkıp oraya müdahale ettiler. Alevlerin orman yoluna doğru ilerlemesinin önüne geçtiler. Şimdi alevler en azından bizim bulunduğumuz alanda biraz daha yerini dumanları bırakmış gibi görünüyor. Hemen şöyle bakalım. Mesela bundan dakikalar önce alevler yükseliyordu buradan ama artık daha profesyonel ekiplerin de gelmesiyle, gönüllü köylülerin de müdahalesiyle alevler şu an hemen karşımızdaki bulunan yerde söndürüldü. Ama daha ilerisi de var. Bakın, hemen yürümeye devam ettik şöyle. Yine bir 15-20 metre geçmeden ufak ufak da olsa alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Bu şekilde bir hava desteği de talep edilmekte. Evet, helikopterlerin, burada uçakların sık sık sortu yaptığını da görüyoruz. Ama aşağıda alevlerin karşısında çalışan ekiplerin işi de oldukça zor. Çünkü gece de aslında farklı bir durum yoktu. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde böyle saat 5-6 gibi bir parça hızını kesmişti. Biraz biz de ümitlenmiştik daha olumlu bir tablo olur mu diye ama maalesef böyle bir durum olmadı. Yaklaşık 50-60 kilometre hızla esen bir rüzgar var ama rüzgar etkili, arazi koşulları zor ama kimse de geri adım atmıyor Osman Gül.
1: Teşekkür ediyoruz. Yine bağlantı yapmayı sürdüreceğiz arkadaşlarımızla. Baran Bila ve Cüneyt Ali Horazal Balıkesir'de, Gömeç'te oradaki yangını takip ediyordu. Hemen Muğla'ya gidelim. Muğla'da da Burak Uygun'un görüntüleriyle bölge temsilcimiz Merih Ak karşımızda olacak. Merih Ak, bir kez daha günaydın, kolay gelsin. Şimdi bulunduğunuz alandaki durum nedir?
0: Üzümdeki yangın devam ediyor ve yangının kontrol altına alınması için hava ağırlıklı olarak çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtebiliriz ama zaman zaman kuvvetini arttıran rüzgar buradaki çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Burak Uygun şimdi size yangının durumunu göstersin. Ben de neler oluyor onlardan bahsediyorum. Şimdi bu önümüzde gördüğümüz yer yanıyor ki orası daha önce yanmış, söndürülmüştü. Kara ekipleri orada ve onlar oradaki yangını müdahale ediyorlar ama zaman zaman, az önce söyledim, bakın helikopter sortu yaptı oraya, suyunu da bıraktı. Zaman zaman kuvvetlenen rüzgarla birlikte çeşitli noktalardan yangının patladığını söyleyebiliriz. Yine bir Çinok tipi helikopter yanaşıyor ki bu bölgedeki yangının saat 02:30 sıralarında başladığını söyleyeyim. Üzümlü köyünde başladı. Üzümlü köyü burada da popüler bir yerleşim noktası. Yabancıların da çok yoğun olarak yerleştiği, ev ve arazi aldığı bir nokta. Köyün içinde başladığını biliyoruz. 2:30 gibi. Gece yarısı çok kuvvetli rüzgar olduğunu söyledi buradaki vatandaşlar. O esnada çıkış nedeni henüz belli değil ama bir anda alevler başladı ve çok hızlı bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. Aslında buranın hemen, yani kameranın hemen arka kısmında asıl yangının yeri, atlı atlıya buraya kadar ulaşmış durumda ve şu anda da hemen karşımızda gördüğümüz tepenin arkasındaki noktada enerji oldukça yüksek. Tek bir noktada kaldı yangın. Bu bir anlamda sevindirici bir gelişme. Kontrol altına alınma süreci bakımından baktığımızda diğer olumlu gelişme, tabii ki bu hizada yerleşim noktası yok. Ama tabii ki üzücü olan olay ise ciğerler yanıyor, orman yanıyor, orman varlığımız yanıyor. Bu da en büyük üzüntü kaynaklarından bir tanesi bölge için. Seydi Kemer'e gelirsek, Seydi Kemer'de dün de söyledik, 2000 hektarın üzerinde bir alanda yangın etkili oldu ve oradaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ekipler şu anda bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Burada, yani bizim bulunduğumuz Üzümlü'de 10 helikopter, 3 uçak var. O bölgede de yine 2 helikopter, 2 uçakla 10 helikopter yaklaşık özellikle karadan ekiplerin ulaşamadığı noktalarda yangınları söndürmeye ya da yangının üzerinin önünü kesmeye çalışıyor ama şunu belirtelim, oradaki yangın büyük ölçüde kolaylanmış durumda. Şu bilgiyi vermekte yarar var. 55 ev 6 mahallede, Seydi Kemer'de yandı. Bunlar içerisinde vatandaşların yaşadığı evler ki boşaltıldı. Can kaybı yok. Tabii bunu biz insanlar olarak söylüyoruz. Çok sayıda hayvanın telef olduğunu biliyoruz. Canlının yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da 1-2 saat içinde başlayacak. Bir toplantı gerçekleştiriliyor şu sıralar kaymakamlıkta. Bunun ardından da hasar ve zarar tespit komisyonları oluşturulacak, bölgeye gönderilecek ve buradaki üreticinin ve orada yaşayanların ve yine ormanlık alandaki hasar tespitleri yapılmış olacak. Aynı işleminde bu yangın tamamlandıktan sonra burası için de geçerli olduğunu söylememizde yarar var. Evet, dün saat 7:30'da başlayan bir yangındı ama 6-7 noktadaydı yangın. Artık orada sadece iki yerde tutma var. Havanın durgun olması nedeniyle duman tamamen Seydi Kemer'in üzerine de çökmüş durumda ve yine baktığımızda ikinci yangında burada da oldukça hareketli görüntüler var. Şu anda da görüyorsunuz, sürekli olarak bir tarafta orman ekipleri geliyor, diğer tarafta helikopterler sürekli su atarak yangını önüne geçmeye çalışıyor. Şunu da belirtelim, bugün düne nazaran özellikle rüzgar oldukça düşük bir hızda olacak ama nem de çok düşük olacak. Bu yüzden ekipler öğle saatleri olmadan buradaki yangını da kontrol altına almaya çalışıyorlar ve tüm güçleriyle buraya yüklenmiş durumdalar Osman.
1: Burak Uygun'un görüntüleriyle izledik. Merih Ak'ı işte Seydi Kemer'deki durum bu şekilde. Merih Ak'ın aktardığını bir kez daha ifade edelim. İlerleyen dakikalarda bir bağlantı, daha doğrusu bir açıklama yapılacak. Kaymakamlıklara bir toplantı yapıldığı söyleniyor. Baran'ın olduğu bölgeden de yurttaşlardan da yazanlar var. Onu da aktaralım. Kozak Aşağıbey tarafında da bir yangın olduğu, oraya da destek geldiği ifade ediliyor. Destek gerektiği ifade ediliyor. Bulunduğu yer az önce işte Çamobay'la Demircidere Mahallesi'nin olduğu bölgede arada bir yerdeydi Baran ve şu ana kadar da en fazla sıkıntının yaşandığı yerlerden birisi aslında o. Diğer noktaya gitmeden önce bir kısa görüntü de ekrana getirelim. Şimdi bir bakalım. Muhtemelen az önce sözünü ettiğimiz yer Gömeç değil mi arkadaşlar burası? Evet, işte Gömeç'te oradaki çiftçiler... galiba az önce Bergama yazdığına göre tankerde yani Kozak az önce izleyicimizin yazdığı nokta olabilir burası. Yani Kozak Aşağıbey Mahallesi'nin olduğu bölge olabilir. Çünkü tankerin üzerinde Bergama yazıyor. Bergama'ya bağlı bir nokta orası. Dolayısıyla orası olabilir. Şu anda gördüğümüz yer az önce öyle zannediyorum Gömeç'e de gitti ve işte bir aracın, traktörün ve tankerin, yani bir çiftçi kendi aracıyla birlikte o noktaya geliyor. Yani sadece Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri değil, oradaki yurttaşlar da buradaki çalışmalara katılıyorlar. Tıpkı 2021'deki o büyük yangınlarda olduğu gibi, gördüğünüz gibi herkes birbiriyle ve oradaki ekiplerle, profesyonel ekiplerle de birlikte koordineli bir şekilde devam ediyor. Dün de Muğla'dan benzer haberleri getirmiştik ekrana. Oradaki ekiplere yiyecek yardımında da bulunduğuna ilişkin yine bu görüntüleri getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi bir de Antalya'ya gidelim. Antalya'da da Erce Tren bizi bekliyor. Ona da bir bakalım. Erce, senin bulunduğun yer nasıl? Oradaki durum nedir?
4: Antalya'da 3 farklı ana noktada yangının halen devam ettiğini söylemekte fayda var. Büyük ölçüde kontrol altına alındı denilmişti Kumluca ve Kaş ilçelerindeki yangın için. Ancak Alanya'daki yangına yönelik çalışmalar devam ediyor. Biz an itibariyle Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangının olduğu bölgedeyiz. Geçtiğimiz saatlerde anlatmıştık. Bulunduğumuz noktada 50 ev tahliye edildi. 10 ev kullanılamaz hale geldi diye, işte o kullanılamaz hale gelen evlerden birinin önündeyiz. Bulunduğumuz noktada buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda bu evin sahiplerinin iki öğretmen olduğu ve yangının çıktığı esnada bir öğretmenin içeride bulunduğu ve sonrasında da tahliye edildiğini söylediler bize. Kameraman arkadaşım Arhan Pınar getiriyor ekranlara. Aslında yangının büyüklüğünü, şiddetini en iyi özetleyen manzaralardan biri diyebiliriz şu an ekranlara gelen görüntüler için. Ev bir harabeye dönmüş durumda, kullanılamaz hale gelmiş durumda. Fırın yere düşmüş, dolaplar yanmış, hatta bazı malzemeler erimiş diyebiliriz. Evin fayansları sökülmüş ve yine merdivenleri ve evin içindeki birçok nokta kullanılamaz halde. Camları da ayrıca kırılmış durumda. Hemen önünde bulunduğumuz evin yalnızca bununla sınırlı değil tabi, hemen sol tarafımızda yine başka bir ev var. O evde de manzara çok farklı değil, hatta o evde az önce, yaklaşık bir saat öncesine kadar hala dumanların tüttüğünü söyleyebiliriz. An itibariyle o evdeki çalışma da bitti ve tamamen yangın o noktada söndürüldü diyebiliriz. Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün 13.30 sularında çıkmıştı yangın ve akşam saatlerine kadar şiddetini, etkisini devam ettirmişti. Büyük ölçüde kontrol altına alındı açıklaması yapıldı, ancak hala bazı noktalarda yanan alanların olduğunu söylemekte fayda var. Tabi rüzgarda yangında 3 farklı unsurun etkili olduğu söylenir. Hep yüksek şiddette rüzgar, hava sıcaklığı ve düşük nem oranı. Yangın söndürülse bazı noktalarda artık alevler görülmese bile küçücük bir kor, şiddetli bir rüzgarın etkisiyle yeniden aleve dönüşerek yeniden bir orman yangınına dönüşebiliyor demiştik. Bulunduğumuz nokta Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yazır Mahallesi. Elektrik direkleri devrildi burada. Elektrik hatları yangın sebebiyle koptu ve yere düştü ve altyapılar zarar gördü. Elektrik, telefon, internet hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Hatta hala bölgede birçok noktada elektriğin kesik olduğunu da ifade edelim. Burası Antalya'da Adrasan ve Olimpos arasında kalan bir yer. Aslında oldukça turistik bir bölge ve birçok turistin de burada konakladığını, Adrasan ve Olimpos'ta konakladığını ifade edelim. Ancak yollar dün kapatılmıştı. Hala kapalı olan yollar var. Yangın tamamen kontrol altına alındı açıklamasından sonra. Tehdit, risk tamamen bittikten sonra o yollar tekrar trafiğe açılacak. Antalya'daki yangın sadece Kumluca ilçesiyle sınırlı değil. Kaş ve Alanya ilçelerinde de yangın var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün gece saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Antalya'daki Kaş ve Antalya'daki Kumluca ve Kaş ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak Alanya'daki yangın yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti. An itibariyle Orman Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi. Başta Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye olmak üzere çeşitli illerimizde devam eden orman yangınlarına hava ve kara gücümüzle yoğun şekilde müdahale ediyoruz. Ormanın kahramanları yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden sahada mücadele ediyor. Lütfen sen de yeni yangınlara sebep olma ifadeleri kullanıldı o açıklamada. Son olarak meteorolojik verilerden de bahsedelim. Antalya'da bugün hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ve rüzgarın şiddetinin de yine 40 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Tabii rüzgar yangınlarda en belirleyici, en etkili unsurlardan biri. Artık bölge halkının temennisi alevlerin bir an önce kontrol altına alınması yönünde.
5: NTV Radyo Reklam.
6: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Amasya-Turhal yolunun 61-62. Kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Reklam.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: NTV Radyo.
14: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 30 Temmuz 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Dün bütün dünyada piyasaların beklediği Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararı geldi. Sonrasında Başkan Kevin Warsh'un açıklamaları izlendi. Sonrasında da piyasada reaksiyon oluştu. Konuşacağız kiminle? Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut birazdan bizimle birlikte olacak. Hem kararı hem piyasaların reaksiyonunu hem de yılın geri kalanına ilişkin sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı etkileyecek, bütün emtia fiyatlarını etkileyecek Fed'in faiz patikasına ilişkin görüşleri almaya çalışacağız. Sonrasında ise Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerlığı CEO'su Selcan Doğan Gür bizimle olacak. Selcan Gür'le beraber de sigorta trafik kazaları için hasar ihbar hattı konusunu konuşacağız. Hakikaten yakından takip etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, hayatımızda neleri değiştirecek, kolaylaşacak mı, zorlaşacak mı, hep beraber masaya yatıracağız değerli izleyenler. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla her zaman olduğu gibi ve ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası Fed politika faizini 5. kez üst üste sabit tuttu. Faizi %3,5 3,75 aralığında bıraktı. Karar 3'e karşı 9 oyla, daha doğrusu 9'a karşı 3 oyla alındı. Özür dilerim, tam tersi, ya doğru söyledim ilk başta. 3'e karşı 9 oyla alındı. 3 üyenin karşı oy kullanması gelecek toplantılar için faiz artış ihtimalini bir miktar güçlendirdi. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon hedefinde yumuşama yok, harekete geçmekten çekinmeyeceğiz dedi. Değerli izleyenler, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın dünkü saldırılarına misilleme yaptı. Saldırılarda İran'ın güneyindeki adalar hedef alındı. Çok sayıda patlama oldu. 3 kişi hayatını kaybetti. Başkan Donald Trump'sa saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Motorine önceki gün 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti. Bu kez zam haberi var. Gece yarısı 3 lira 71 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Fiyat yeniden 80 lirayı aşacak değerli izleyenler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suriye Merkez Bankası arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Suriye Merkez Bankası adına Türk Lirası mevduat hesabı açacak. Garanti Bankası 2026 yılının ilk yarısında 63,4 milyar lira kar etti. Bankanın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttı. Garanti Bankası'nın faiz gelirleri %28 artışla 452 milyar liraya ulaştı. Değerli izleyenler, biliyorsunuz bilanço dönemi içerisindeyiz. Öne çıkan satır başları bu şekildeydi. Şimdi bakalım piyasalarda dün neler oldu? Bu sabah nerelerdeyiz? Önce bizim borsamızla başlayalım. Dün borsada %1,36'lık bir satış vardı. 13.502 puan seviyesinden kapanışı gördük. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.449 puan oldu. Yukarıda ise 13.721 puan gördüğümüz en yüksek seviyeydi. 13.500'de kapanışı gerçekleştirdik. İşlem hacmi 173,5 milyar lira olarak dün gün sonunda tamamlandı. Bankacılık endeksi dün %3,17'lik bir kayıp vardı. Gıdada %2'lik, 2,2'lik bir kayıp vardı. Sanayi endeksi %1,5 geri çekildi. Şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksi savaşın başlamasından bir gün önce 27 Şubat kapanışıyla kıyasladığımızda dün akşam itibariyle %26,3'lük bir geri çekilme var savaşın başladığı tarihten bu yana. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 38 kuruş seviyesinde. Dün akşam Amerikan Merkez Bankası Fed gösterge faizi %3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Az önce de söylediğimiz gibi üst üste 5. kez faizi sabit bırakmış oldu ki 2016 yılından bu yana en uzun süre faizi ellemediği dönem, bekleyip görme politikasını, izleme politikasını sürdürdüğü dönem olmuş oldu. Böylelikle az önce de ifade ettiğimiz gibi karar 3'e karşı 9 oyla alındı. 3 üye hakikaten uzun bir zamandır ilk kez faizin arttırılması yönünde bir fikir birliği içerisinde oy kullandı. 9 üye faizin sabit kalmasını oy verdi. Dolayısıyla bu fikir ayrılığı da önümüzdeki dönemde Fed'in faiz kararları alırken bir miktar daha yukarı yönlü faiz artışı yapma ihtimalini kuvvetlendirmiş gibi görünüyor. Hangi üyeler? Şöyle bir baktığımız zaman Dallas, Cleveland ve Minneapolis başkanları faiz arttırılmalı yönünde oy kullandı. Sonrasında Başkan Kevin Warsh'un açıklamaları geldi. Kevin Warsh da Fed enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyecek. Enflasyonda kalıcı toparlanma ise zaman alacak dedi. Şimdi hem faizler sabit kaldı hem de Kevin Warsh'un açıklamaları. Kevin Warsh evet şahin bir duruş ama çok daha fazlası bekleniyormuş anladığımız kadarıyla piyasalarda. Hani hem enflasyon evet hedef %2 hedefi kalıyor. Enflasyonda kalıcı toparlanma zaman alacak. Bir taraftan savaş devam ediyor. O zaman niye aksiyon alınmadı? Acaba Kevin Warsh yetersiz mi? Düşüncesi de bir miktar piyasalarda etkili olmuş gibi görünüyor. Nereden anladık diye nereden bu sonuca vardık diye soracak olursanız eğer Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri %4,7'ye çıktı dün akşamın ardından. Peki para piyasalarında ne oldu? Dolar endeksi bir miktar değer yitirdi elbette faiz artmayınca. 101,5'lardan 100,7'lere kadar geri çekildi. Bu sıralarda şu sıralarda 100,9'larda. Euro dolar karşısında 1,1450'ye yükseldi hızlı bir şekilde. Sterlin dolar karşısında 1,3350'ye yükseldi yine hızlı bir şekilde. Altın fiyatlarına da yansıdı bu durum. Dün kararla beraber altının ons fiyatı 4116 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaptı. Sonrasında kademeli olarak geri çekildi. Az önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı. Çünkü Amerikan Merkez Bankası Fed'den bir faiz indirimi zaten cepte tahmin ediliyor. Madem böyle şahin duruyorsun niye faiz arttırmıyorsun? Acaba yeni başkan enflasyonla mücadelede başka bir sıkıntı mı yaşayacak? Acaba politika yanlış mı endişeleri bir miktar tekrar altına satış getirdi. Dünkü kapanışına göre %0,80 aşağıda 4033 dolara kadar geri geldi. 4000 doların üzerinde ama 4100'ün üzerinden aşağıya gelmiş durumda. Petrol fiyatları 89 dolar. Neden? Az önce de söyledik. Amerika İran'a bir saldırı düzenledi. Amerika Başkanı Donald Trump İran'a çok sert bir darbe indireceğiz. Çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok dedi. Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan açıklama geldi. İran'ın dünkü saldırılarına biz de misilleme yaptık diye. Evet petrol fiyatları işte bu sebeplerden dolayı yükseldi. Diyeceksiniz ki niye daha fazla yükselmedi? Geçen hafta 100 dolara çıkmıştık biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nda bütün bu yaşananlara rağmen Hürmüz Boğazı'nda mevcut akış, mevcut geçiş kesintiye uğramadı. Artmadı, azalmadı ama hiç değilse kesintiye uğramadı diye bir miktar sınırlı kaldığı yazılıyor. Uluslararası piyasalarda uzmanlar tarafından %1,3'lük yükseliş var 89 dolar seviyesinde. Gelelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 6145 lira dışarıya yurt dışına paralel bir hareket var. Çeyrek altın 10.000 liranın hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Asya borsalarında bu sabah Fed'in kararı sonrasında karışık bir seyir var. Japonya'da %1 yukarıda, Çin yarım puan ekside. Hong Kong yatay pozitif, yatay negatif 0.15 artıda 0.15 ekside devam ediyor. Güney Kore'de ise yine yarım puanlık bir kayıp var. Yani dalgalı bir seyir. Onlar da tam olarak Fed'in kararını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, nasıl sindirmemiz gerekiyor tam olarak karar verebilmiş gibi görünmüyor. Amerikan borsalarında dün Nasdaq Bileşik'te %1,7, S&P 500'de %1,5 kayıp vardı. Bu sabah vadeli işlemlerde 0,55 yarım puana ulaşan yükselişler olduğunu ifade edelim. Son olarak kripto para evreninde Bitcoin'de 64 bin dolar dünkü seviyelerdeyiz, dün sabahki seviyelerdeyiz. Ethereum 1900 dolarda tutunuyor. Ripple %1 aşağıda. Solana yatay seyrediyor. Cardano'da da yine yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz dünkü seviyelerde. Şimdi tüm bunları konuşacağız değerli izleyenler. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut bizimle birlikte. Eren Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Günaydın, çok teşekkürler. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed faizi sabit tuttu. Sonrasında Kevin Warsh'un açıklamaları geldi. O da şahin bir çerçeve çizdi ama sonrasında şöyle bir endişe mi diyeyim, bakış açısı mı diyeyim? Ben şu cümleyi okudum bir yabancı yatırımcı, bir uzmandan, bir araştırma görevlisinden. Diyor ki hem şahin bir çerçeve çiziyorsun hem de adım atmıyorsun. Bu konuda yani enflasyon kontrol altına alınacak alınmayacak, piyasa senin yerine bu sıkılaşmayı yaptı diyor. Faizlerdeki Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki %4,7'ye yükseliş hani Fed yapmadı, piyasa yaptı. Yani faizin bu seviyeye gelmesi, artması gerekiyordu diye. Siz nasıl değerlendirdiniz? Hakikaten küreselde de tam böyle bir analize ulaşılmış, bir sonuca ulaşılmış. Ya evet, hani şu beğenmediği, Başkan Trump'ın beğenmediği Jerome Powell zamanında böyle şeyler çok fazla olmuyordu. Çünkü kararla beraber bir metin sonrasında da ciddi bir açıklama geliyordu. Ve orada mutlaka piyasa yolunu buluyordu. Bu sefer onlar da yok.
1: Ya aslında dün Kevin Warsh bu analizi kendisi yaptı. Yani piyasalar bizim yerimize şu anda sıkılaştırmayı gerçekleştiriyor. Biz de izliyoruz ama piyasaları çok da fazla hani tabii ki takip ediyoruz ama hani bizim bas senaryomuz piyasalara göre hareket etmek değil dedi. Bizim yerimizde de sıkılaştırmayı yapıyorlar dedi. Yani şimdi aslında Kevin Warsh'tan ben hani şöyle söyleyeyim, biraz mahcubiyet de algıladım dün. Yani faiz arttırması gereken bir atmosfer içerisindeyken faiz arttırmamak için hani takla mı atıyor desek, ya da işte kenarından köşesinden mi dönmeye çalışıyor, ya da en kibar haliyle bahane üretmeye çalışan bir başkan profili sezinledim. E şimdi aslına bakarsak hani Kevin Warsh'a çok fazla hani dayanarak analiz yapmak gerekirse Eylül ayında da faiz arttırma olmayacak. Hatta bu yıl itibariyle faiz arttırmanın olmama ihtimali daha kuvvetli gibi duruyor. Ama iş sadece Kevin Warsh'ta bitmiyor ki. Orada bir de Kevin Warsh liderliğinde bir yönetim kurulu var. Ya da bir guvernörler kurulu var. Dolayısıyla orada da mesela 3 üyenin faiz arttırma istediğini gördük ki Haziran ayında pas geçme, yani faizlerde herhangi bir şekilde değişikliğe gidilmemesi hani oy birliğiyle alınmıştı. 12'ye 0'dı. Yani artık hani Haziran'dan Temmuz'a kadar 3 üyenin de faiz arttırma istediğini görüyoruz. Eylül ayında ne olur? Hani onu da tabii ki Amerika, İran meselesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, Hürmüz'ün seyri bize net bir şey de gösterecek. Ama Kevin Warsh'un az önce de bahsettiğim gibi faiz arttırılması gereken bir atmosfer olduğunu aslında düşünüp ve bunu kabul edip faiz arttırmamak için uğraşacakmış gibi bir izlenim uyandırması piyasalarda kısa vadedeki faizleri otomatik olarak aşağı çekti ama acaba burada bir kredibilitede bir düşüş, bir törpülenme, bir bozulma olur mu endişesiyle 10 yıllıklar ve özellikle de 30 yıllıklarda da yükseliş hareketlerini de kuvvetlendirdi. Bir diğer dikkatimi çeken unsur da şu, Kevin Warsh diyor ki ben zaten hani şu anda bu guvernörler kurulunda yani içeride hani tartışma eşliğinde bir kavga çıkmasını zaten istiyorum diyor. Bu kavganın adı ne? Hani birisi diyecek ki faiz arttırmayalım, diğeri diyecek ki faiz arttıralım. Şimdi şu anda o kavga, açık söylemek gerekirse tartışma eşliğinde, ama Eylül ayında o kavga fiziki gibi hani gerçek manada bir kavgaya döner mi? Hani orada da ciddi soru işaretlerim var, yani iş biraz da oraya doğru gidiyor. Tabii ki anlatmak istediğim unsur şu, Eylül geldiğinde petrol fiyatları bu şekilde yüksek kalmaya devam eder, çekirdek enflasyonda Amerika'da bir yukarı doğru hareketlenme hızlanırsa kurulun zorlamasıyla Kevin Warsh Eylül ayında bir faiz arttırım zorunluluğunda da kalabilir. Ama piyasalar şunu gördü, faiz arttırım atmosferi var ama Warsh faiz arttırımına çok yakın değil. En azından çok yakın bir vadede zorunda kalmadığı süre zarfı içerisinde faiz arttırım yönünde oy kullanmayacak gibi bir görüntü olduğu için kısa vadeli tahviller baskılanırken uzun vadeli tahvillerde yükseliş hareketleri var.
0: Yani aslında özetle yeni başkan Kevin Warsh, Donald Trump'ın önerdiği isim Kevin Warsh, biraz siyaset, biraz politika içerisinde etkisinde kalmış gibi algıladı piyasa. Trump'ın etkisi altında kaldı. Doğruları yapmakta gecikebilir, doğruları yapmakta tereddüt edebilir endişesi biraz piyasalara gelmiş gibi. O söylediğiniz hani mahcubiyet, ya da mahcubiyet demeyin de en doğru ifade belki bir mazeret bulma ya da en azından inanmadığı bir şeyi söylüyormuş görüntüsü sadece sizin değil başkalarının da dikkatini çekmiş dün akşam basın toplantısı izleyenler arasında. Şimdi bu ortamda şunu sormak istiyorum, kıymetli madenler ve altın tarafı. Altın hala 4000 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Şimdi büyük oranda sizin de az önce söylediğiniz gibi Eylül ayında bir faiz artışı zaten hani neredeyse tamama yakın fiyatlanmaya başlandı. Herkes Eylül ayında, piyasa Eylül ayında bir faiz artışı bekliyor ama başkan diyor ki piyasa benim adımı sıkılaştı zaten. Orada karar nasıl olacak bilmiyoruz. Bu belirsizlik altın tarafını da, kıymetli madenler tarafını da etkiliyor. Jeopolitik gelişmeler de etkiliyor ama altın hala 4000 dolar üzerinde tutunmaya da devam ediyor. Bu belirsizlik yıl sonuna kadar, Kasım ayında da seçimler var. Orada bütün hani neredeyse Gordiyon'un düğümü olacak. Ve seçimler bir kılıç gibi birçok o düğümü kesecek gibi görünüyor. Ya da en azından piyasa sanki biraz buna inanıyormuş gibi. Bu çerçeveden baktığımızda yıl sonuna kadar altın için nasıl bir seyir tahmin edersiniz?
1: Altında bence şu aşamada dip seviyelerdeyiz. Yani her defasında söylediğim unsur, 4000 dolarların altına doğru sarkma gerçekleşebilir. Gerçekleşebilir. Buradan 3700-3800 dolar bandına kadar gevşeme olur mu? Olabilir ama bu da çok zaten anlamlı bir düşüş hareketi değil. Neye göre kıyaslıyorum? Biz 5400 dolar seviyelerinden buralara geldik. Dolayısıyla 1400-1500 dolar düştükten sonra belki bir 200-300 dolarlık daha düşüş marjı hani çok bir anlam teşkil etmiyor. Dolayısıyla ben 4000-3700 dolar bandının, açık söylemek gerekirse, dip olduğunu ve buralarda artık toplanmaya geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bence mevcut seviyeler itibariyle hani bir miktar düştükçe alım fırsatı oluşturacağını açıkçası düşünüyorum. Yalnız şunu net bir şekilde ifade edelim. Şimdi altın fiyatları neden yükselmiyor, neden kalkmıyor ya da işte neyi bekliyor? İki unsur burada var. Birincisi teknik olarak 4000 doların biraz altına sarkıp biraz üzerine çıkıp işte oranın üzerinde kalmasıyla beraber burada yatırımcıları dip yaptığının ya da dip yapma çabası ve çalışması içerisinde olduğunu iknası içerisinde mevcut durumda. Yani 4000 dolar aşağı doğru kırılıp daha da sert herhalde geri çekilmeyecek, artık buralardan alalım noktasında teknik bir ikna dönemi ve dönemeci içerisinde. Bu teknik, yani burası en kolay yorumlanacak kısım. Temel olarak tabii ki enflasyonla alakalı beklentiler negatif olduğu için, yani negatiften kastım hani olumsuz tarafta olduğu için, bu Amerikan tahvil getirilerini yukarı doğru iten bir unsur. Şimdi Amerikan tahvil getirileri enflasyon ile kıyaslandığı zaman, özellikle de 10 yıllıklar enflasyona göre daha kuvvetli bir getiri sunuyorsa ve bu kuvvetli getiri daha da yükseliyorsa, güçleniyorsa, o zaman reel getiriler kuvvetli olduğu anlamına geliyor. Yani 28 Şubat'ta savaş çıktı, 27 Şubat'ta Amerikan 10 yıllık tahvilin enflasyondan arındırılmış şekliyle, yani reel getirisi 1.67'lerdeyken, %1.67'deyken şu anda %2.40 seviyelerine yükselmiş durumda ve yükseliş trendi var. Şimdi reel getiriler kuvvetlenmeye devam ettikçe altın fiyatları hani en azından bir noktadan sonra düşmüyorsa bile kuvvetli tonda tepki de veremiyor, yükselemiyor. Ama eğer ki bir Eylül ayında, şimdi söyleyeceğim hani biraz tezat oluşturabilir ama onu hani baştan uyarayım. Eğer Eylül ayında FED'den bir faiz arttırımı gelirse ya da bu faiz arttırımının gelme ihtimali bir hayli güçlenir ve kuvvetlenirse, ki özellikle de somut bir arttırım gelirse, ben altın fiyatlarında yukarı doğru hareketlerin kuvvetlenebileceğini, şiddetlenebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü dünkü toplantıdan sonra şu

0: belki bir Eylül toplantısında faiz arttırım olasılığı daha da güçlenir. Hatta somut olarak faiz arttırımı gelirse o zaman altın fiyatları bence Eylül ayından itibaren yükselişine hız kazandırabilir. Ama yıl sonunda tabii ki o yılbaşında yapmış olduğumuz 6000 dolarlar artık şu anda hani konuşmanın çok bir esprisi var mı? Hani bence yok. Yani şunun şurasında yılın sonunda ne kaldı? Buradan da hani %50'lik bir yükseliş hareketi açık söylemek gerekirse ben beklemem. Ama ne olur? İşte 4600 dolarlara doğru bir yaklaşan bir fiyatlama eşliğinde 2027 yılında daha kuvvetli bir yükseliş hareketi gibi. Yani o bakımdan dolayı en azından ben mevcut seviyeler dahilinde altın fiyatlarının dip yapma çabası içerisinde olduğu için 4000-3700 dolar bölgesini alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten belirsizliğin arttığı bir dönemdeyiz ve belirsizlik yeni başkan Amerikan Fed Merkez Bankası Fed Başkanı Kevin Warsh nedeniyle biraz artmış gibi görünüyor. Hani uzun yıllardır takip eden insanlar şunu hatırlayacaktır ki dünyanın neresinde olursanız olun piyasayla itişmemek en doğru hamlelerden birisi olacaktır. Birincisi, ikincisi faizler, sen faiz arttırmasan dahi yükseliyorsa borç problemi yaşayan Amerika'nın hiç işine gelmeyecektir ve bunun sebebi olarak yine neresi adres belli, yine Fed görülecektir. Hakikaten nereye varacak bu işin sonu? Belirsizliğin arttığı, insanların karar vermekte zorlandığı bir döneme girdik, giriyoruz gibi görünüyor. En azından Eylül ayına kadar özellikle küresel piyasalar açısından. Peki bu ortamda bizim Merkez Bankamız Türkiye ekonomisi nasıl bir yol izleyecek diye ben size sormak istiyorum. Ve Merkez Bankamız geride bıraktığımız hafta Cuma günü faizleri sabit bıraktı. Karar metninde de enflasyonun Temmuz ayında bir miktar yükselebileceğini, buna mukabil ana eğilimin yükselebileceğini, buna mukabil iç talebinde pozitif sinyaller vermeye devam ettiğini vurguladı. Peki bizim Merkez Bankamız ne yapacak yılın geri kalanında?
0: Dün şöyle yorumlarla karşılaştım. Özellikle de sosyal medyada. Amerikan Merkez Bankası faiz arttırım noktasında özellikle de başkan nezdinde. Faiz arttırım noktasında çok istekli değil. Hani bu küresel ölçekte de faizlerde bir yükseliş hareketini engelleyebilir tarzında. Bu son derece bana göre yanlış bir bakış açısı. Yani bir merkez bankasının ya da bir merkez bankası başkanının faiz arttırma noktasında isteksiz bir sinyal üretmesi piyasaya o ülkede ya da dünyada gevşek para politikasına geçiş anlamı gelmiyor. Ya da faiz indirim döngüsü olduğu anlamına gelmiyor. En nihayetinde sıkı para politikasının olup olmadığını ya da etkisini daha çok biz piyasalardan görüyoruz. Yani serbest piyasalardan, tahvil ve bono piyasalarından. Oradaki sıkışma, asıl olarak piyasalardaki sıkışmayı beraberinde getiriyor. Yani FED ne kadar faizi düşük tutarsa tutsun, piyasalara enflasyona ilişkin beklentileri güçlendirip işte 10 yıllıklar, 30 yıllıklar artıyorsa burada sıkı bir piyasa olduğu anlamına gelir. Zaten dün Borç da bunu söyledi. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Şundan dolayı. Bir kere piyasalardaki faiz getirileri, yani piyasa faizlerindeki yükseliş hareketleri şu anda sürüyor ve bir müddet daha güçlü tonda da sürmeye devam edebilir. Bu durum nasıl ki Amerika'nın elini zorlaştırıyorsa, Avrupa'nın elini zorlaştırıyorsa, Japonya'nın elini zorlaştırıyorsa bizim elimizde zorlaştıran bir unsur. Kaldı ki biz petrole ithalat noktasında kesin olarak bağlıyız. Yani enerji açığı olan bir ülkeyiz ve bu enerji açığımızı dışarıdan ithal etmek zorunda olan bir ülkeyiz. O bakımdan dolayı Amerika ve İran arasındaki yaşanan gelişmeler, Hürmüz konusu bizi Amerika'dan daha fazla bağlıyor. Şimdi son gelen cari açık verisini gördük yani hepimiz. Beklentilerin çok üzerinde gelen bir cari açık verisi söz konusuydu. Şimdi böyle bir atmosfer dahilinde, dolar TL'deki kontrol mekanizmasının sürdüğü bir atmosfer dahilinde, enflasyonun beklentilerden yukarı doğru uzaklaştığı bir atmosfer içerisinde, her ne kadar önümüzdeki belki birkaç ay enflasyonda en azından yıllık bazda bir gevşeme oluşacak olsa da bunu da bir matematiksel etki olarak baz etkisine dayandırmak lazım. Aylık enflasyonda bir yumuşama olmadığı sürece ki bunun için özellikle de petrol fiyatlarında gerçekten anlamlı ve altın çizerek söylüyorum kalıcı bir düşüşü görmemiz gerekiyor. Bunu görmediğimiz sürece bizim Merkez Bankamız ne zaman faiz indirir? İşte fonlamanın yapısı gecelik olan %40'tan haftalık olan %37'ye ne zaman çekilir? Hadi onu %37'ye çektik. Bundan sonra %37 olan politika faizini 200 bas puan mı indiririz? 250 bas puan mı indiririz? Yılı %34'te mi kapatırız? %35 politika faiziyle mi kapatırız? Yani bunları konuşmak için gerçekten çok çok ama çok erken bir dönem içerisindeyiz. Hatta ben mevcut konjonktür dahilinde Amerika ve İran gelişmelerinin bir kör düğme döndüğü ve çok kolaylıkla aşılacak bir engel olmadığını düşündüğüm için Merkez Bankası'nın bu yıl itibariyle pek bir alan olmadığını düşünüyorum faiz indirim noktasında. Yani değil %35, yıl sonu geldi ve biz %37 ile politika faiziyle 2027'ye girdik gibi bir senaryo oluşur.

0: yapıyorsa bu benim için hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Ben açık söylemek gerekirse Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklemiyorum. Faiz indirimi gelse bile artık piyasaları rahatlatan, işte reel faizleri ciddi anlamda azaltıp Borsa İstanbul'da çok sert bir yükseliş hareketini beraberinde getirecek ölçüde bir faiz indirimi de beklemiyorum. Yani o bakımdan dolayı Merkez Bankası ile alakalı faiz indirim noktasında çok şiddetli bir pozitif beklentiye girilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut, bu keyifli sohbet için bilgilendik. Sabah mutlu günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Sonra da ikinci konuğumuza geçeceğiz ama önce haberimiz var. Sıfır otomobil satışları 5 aydır geriliyor. Pazar özellikle son 3 ayda daha hızlı daraldı. Satışların en çok düştüğü grupsa elektrikli otomobiller.
2: Sıfır otomobil satışları 5 aydır geriliyor. Yüksek faiz oranları otomobilde talebin düşmesine neden oldu. Otomobil almak isteyenlerin bir kısmı ise altın fiyatının yükselmesini bekliyor. Zararına satış yapmak istemiyorlar. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre satışlar ilk 6 ayda %9,79 azalarak 444.234 adede indi.
3: Bu ayın son 2 günü pazarın trendine baktığımız zaman 85 ve 85-90 bin arasında bir rakamda kapatacağını düşünüyoruz. Öyle olması durumunda da geçen seneki rakama göre daralma %20 civarında bir rakama çıkabilir. Son 3 ayda bu daralmayı fazlasıyla hissetmeye başladık.
2: Elektrikli araç satışlarındaki düşüş ise çok daha yüksek. Satış adedi Haziran'da yıllık %40'a yakın azaldı.
3: Avrupa'da ise %50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Biraz elektrikli araçlarımızın, yerli üretimimizin dışındakilerin Avrupa'dan geldiğini ve bu Körfez'deki, Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan durumun yarattığı elektrikliye olan talebin Avrupa'ya kaydığını düşününce işte Türkiye'nin tedarikte bazı sorunlar yaşadığını maalesef gözlemliyoruz.
1: Şimdi sıradaki konuğumuzla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, sigortada trafik kazaları için hasar ihbar hattı kuruluyor. İhbar merkezi 1 Eylül'de hayata geçirilecek. Trafik sigortası ve kasko sigortalarına yönelik faaliyet gösterecek. Detayları konuşacağız. Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerlığı CEO'su Selcan Doğan Gür karşımızda. Hemen dönelim. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Hemen ilk sorum geliyor. Alo 193 ihbar hattına neden ihtiyaç duyuldu? Bu yeni dönemde hayatımızda neler değişecek acaba?
4: Neden ihtiyaç duyuldu? Çünkü biliyorsunuz trafik kazası olduğunda nereden geldiği bilinmeyen kişiler hemen orada bitiveriyorlardı. İşte biz sizin yerinize hasarınızı takip edelim. Sigorta şirketinden tazminatınızı alamazsınız. Biz sizin yerinize daha yüksek tazminat tahsil edebiliriz diye hemen vekalet alıyorlardı trafik kazasına karışan kişilerden. Sonra aldıkları bu vekaletle kişilerin haberi olmadan hukuk yoluna başvuruyorlardı. Ondan sonra çok yüksek tazminat taleplerinde bulunuyorlardı. Sadece 2025 yılında 600 bin uyuşmazlık dosyası açılmıştı. Bu uyuşmazlık dosyası hem sigorta şirketlerinde çok ciddi maliyetlere sebep oluyordu. Bu tabii vatandaşın cebinden çıkan sigorta primlerinden yansıyan bir fatura oluyordu. Ve günün sonunda da vatandaşın cebine artı bir para girmediği gibi buradan alınan işte bu vekalet ücretleri, masraflar, bunların hepsi bir rant olarak bu kendilerine hasar aracısı diyen kişilerin cebine kalıyordu. Bu aynı zamanda sigorta primlerini de yükseltiyordu. Hem vatandaş buradan zarar görüyordu, hem sigorta şirketleri zarar görüyordu, hem de bir sürü hukuk dosyasında tıkanıklığa sebebiyet veriyordu. Ve günün sonunda büyük bir mutsuzluğa yol açıyordu sigorta sektörüne ilişkin. Ve SDDK, Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu bu konuda çok ciddi önlemler almaya başladı. başladı. Bu önlem dizisinin en son hamlesi olarak da buraya bir dur demek için Alo 193 adlı bir hat kuruldu. Şimdi ne olacak? 1 Eylül'den itibaren bütün trafik sigortası ve kasko sigortasına ilişkin ihbarlar bir kaza olduğunda bu hattı arayacağız ve plaka numaramızı, TC kimlik numaramızı, işte maddi bir kaza olabilir, bedeni yaralanma olabilir, ölümlü kaza olabilir, her şeyi bu hatta bildireceğiz. Bu hat eş zamanlı olarak sigorta şirketlerine de bilgi verecek. Sigorta şirketi de dönecek, tekrar o kişilere telefon açarak bilgilerini alacak ve bu sistem sigorta bilgi merkezi tarafından yönetilecek. Bu sayede de bütün süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Bu kişilere de kendilerine hasar aracısı adı verilen bu kişilere de artık fırsat doğmayacak.
1: Çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla Alo 193 ihbar hattı sigorta sektörü tarafından yönetilecek. Bir kamu desteği olacak mı burada?
4: Elbette, elbette. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi zaten kamu biliyorsunuz. Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi burada garantör niteliğinde. Zaten bunu Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu SDDK yönetiyor olacak üst çatı olarak. Bunun başlattığı bir düzenleme olarak gayet şeffaf bir şekilde yönetilecek. Zaten eksper atamaları da 1 Temmuz'dan itibaren otomatik olarak yapılmaya başlandı. Biliyorsunuz bu değer kaybı tazminatı da çok ciddi sorunlara yol açıyordu. Bundan sonra eksperler de otomatik olarak atanacak. Bir dosyada hem maddi tazminat hem değer kaybı tazminatı tek seferde çözülecek. Yani bütün bu araya girmeye çalışan kişiler, işte rant elde etmeye çalışan kişiler, bunların hepsinin önü kesilmiş olacak. Yani gayet şeffaf bir süreç yönetilecek. 1 Eylül 2026'dan itibaren herkes dosyasını SBM üzerinden, Alo 193 hattından gayet şeffaflıkla takip edebilecek ve bu çete diyebileceğimiz, kendilerine hasar aracısı diyen kişilerin de önü kesilmiş olacak.
1: Selcan Gür, çok teşekkür ederiz. Hakikaten önemli bilgiler verdiniz. Allah kimsenin başına vermesin, Allah korusun, ama hani böyle bir durumda, bir kaza durumuyla karşılaştığımız zaman artık hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. 193 hattını aradığımız zaman işlemlerimiz tıkır tıkır işleyecek. Biz de güvenli bir şekilde takip edebileceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Doğan Sigorta ve Reasurans Brokerlığı CEO'su Selcan Gür. Mutlu günler dilerim.
4: Sağ olun, iyi
5: günler. NTV Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarılaş Fertler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.
8: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Maça etkili başlayan Fenerbahçe 8. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktada hata yapmayan Talişka topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarının duraklama anlarında Kerem Aktürkoğlu kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Dönüşünde Zabrze, Saçek'le eşitlik sayısını buldu ve soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci kenara gelirken, teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u oyuna sürdü. Devreye etkili giren Fenerbahçe yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Ev sahibi ekip de elde ettiği şanslardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Sarı lacivertliler Kadıköy'deki 1-0'lık galibiyetin getirdiği avantajla adını bir üst tura yazdırdı.
9: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
8: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekipse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
7: Türk takımları bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde rövanş maçlarına çıkacak. Başakşehir, Konferans Ligi yolunda İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'a başlayacak. Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlar ikinci ön eleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
14: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
15: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Ankara 27, Sivas 25 derece. Ege'de rüzgar fırtına hızında esecek. İzmir 36 derece. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Antalya 41 derece. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa öne çıkanlar neler, aktaralım. Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele var. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de gece boyu yangınla mücadele aralıksız devam etti. Bu bölgelerdeki son durumu canlı bağlantılarla ekranlarınıza taşıyacağız. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun belediye ve iştirakinin hesaplarındaki usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Son gelişmeleri aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclise çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde çalışılan yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Sürecin siyasi partilerin desteğiyle hedefine ulaştırılacağını vurguladı. Başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Bağlantıyla başlayalım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ayrıntıları alma vakti şimdi. Mustafa Berber telefon hattında. Mustafa.
1: Zehra, 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi bu soruşturma kapsamında. Ankara Cumhuriyet Batı Başsavcılığı yürütüyor. Sen de dikkat çektin. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı var. Son edindiğimiz bilgiye göre şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. 3 kişi firari. Bu kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Peki suçlamalar neler? Ona bakacak olursak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine bu soruşturma başlatıldı. Tabii sadece bu iddialar değil, bu iddiaları bir de delillendirmek gerekiyordu. İşte bu kapsamda da Sayıştay raporları incelendi. Etkin pişmanlık hükümlerinde verilen ifadeler değerlendirildi. Yine etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri alındı. Müşteki beyan alındı. CİMER'e yapılan başvurular değerlendirildi. Ses ve video kayıtları incelendi. HTS kayıtları incelendi. Tüm bu deliller toplandıktan sonra da Ankara Batı Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suçlama ise suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları. 42'si belediye çalışanı, yetkilisinin arasında olduğu toplam 55 kişiden bahsediyoruz. 9 şirket var. Bu şirketlere ait de 13 yetkili hakkında, 13 firma görevlisi hakkında bir gözaltı kararı verilmiş durumda. Belediyenin önünde de kısa bir süre önce arama işlemleri vardı. O işlemlerin tamamlanmasının ardından da polis ekipleri belediyenin önündeki bariyerleri kaldırdı. Tabii sabah saatlerinde bu operasyon düzenlendiğinde buraya gelen vardı. İşte onların bazı sesleri yükseliyor. Onlar bazı durumları protesto ediyorlar. Ancak şunu belirtelim. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, şirket yetkilileri, belediye yetkililerinin de arasında oldu. Toplamda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediyedeki arama çalışmaları tamamlandı. Erdal Beşikçioğlu ve gözaltına alınanlar da sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Orada emniyet işlemleri tamamlanmak üzere işlemler başladı. Sonrasındaysa savcılığa sevk edilecekler ama emniyet işlemlerinin 2-3 gün sürmesi bekleniyor Zehra.
0: Mustafa Berber aktardı. Ayrıntılar bu şekildeydi operasyona dair. Şimdi bir yandan yurdun pek çok noktasında yangınlar da var. Birçok kentte orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor bildiğiniz üzere. NTV ekipleri de çalışmaların yakından takip ediyor. Baranbila, Balıkesir'de, Melihak'ta, Muğla'da. Önce Baranbila'ya bir dönelim, oraya bir uzanalım. Baran, senin bulunduğun yerde şu saate itibariyle son durum nedir? Tablo nasıl?
2: Zehra, Gömeş'te Altınova koyu kırsalı civarında şu sıralarda çalışmalar devam ediyor. Kırsal sarp bir arazideyiz ve hemen karşımızda artık arazözler de geldi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler hortum çekildi. Şu an vatandaşların, gönüllülerin ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle biraz ileride artık o halen dumanların tüttüğü, alevlerin etkili olduğu alana doğru bir müdahale yapılmaya çalışılacak. Aslında şu an bulunduğumuz bölgede bir parça daha durum kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Çünkü Cüneyt Ali Horozal'la geçtiğimiz saatlerde ekrana getirmiştik. Alevler artık iyice yayılmıştı. Bölgeyi tehdit etmeye başlamıştı. İlk başta köy sakinleri canla başla duruma müdahale etmeye çalıştı. Fakat çabalar bir yere kadar etkili oldu. Sonra hava desteği geldi. Daha profesyonel ekipler de bölgeye ulaştı ve en azından alevlerin daha da yayılmasının önüne geçildi. Şimdi aslında bir yerde de soğutma faaliyeti olarak da nitelendirebileceğimiz bir çalışmaya geçildiğini görüyoruz. Bakın hemen karşımda şöyle bir bakıyorum. Neredeyse bir 20 kişi beraber koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Arazöze bağlanan hortum aracılığıyla böyle arazide ilerlemeye çalışıyorlar. Fakat burası oldukça güç bir çalışma alanı. Çünkü dikenlerin olduğu, kuru otların olduğu ve sık orman örtüsünde olduğu bir alandan bahsediyoruz. Buralarda ilerlemek zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Her ne kadar hava desteği de gelse, helikopterler, uçaklar sorti de yapsa, böyle adım adım ilerlemeden, alevlerin karşısına çıkmadan yangın kontrol altına alınamıyor. Dün öğle saatlerinden beri Gömeş'te durum bu şekilde. Altınoluk'ta önce yangın çıkmıştı. O bölgede durum yangın kontrol altına alınmış gibi. Fakat bakın söndürüldükten sonra da alevler böyle duman tütmeye devam ediyor. Maalesef üzücü bir görüntü var. Her ne kadar şu an imkanlar seferber edilmiş olsa da bunca ormanlık alan yandı, kül oldu. Hayvanlar zarar gördü. Bazı büyükbaş, küçükbaş hayvanların da öldüğü söyleniyor. Tarım alanları durumdan etkilendi. Zaten tarımla, hayvancılıkla, zeytin ağaçlarının olduğu, zeytinliklerin olduğu bir alanla bilinen bir örtüden bahsediyoruz. Maalesef o anlamda ciddi bir hasar var. Yangın neden çıktı, nasıl yayıldı, bununla ilgili çalışmalar, incelemeler sürecektir ama herkesin öncelikle şu an beklentisi alevlerin bir an evvel kontrol altına alınabilmesi. Altınova köyündeyiz şu an ve bakın bir grup daha geliyor şimdi. Cüneyt işaret etti. Daha geriden tedbir elden bırakılmıyor. Bu bölgelerde alevler söndürüldü ama tekrar bir grup daha buraya doğru yöneliyor ki yeniden bir müdahale yapılabilsin diye. Bir saat öncesine kadar traktörlerle, iş makineleriyle buraya geldi. Hem ekipler hem gönüllüler. O iş makineleriyle yapılan çalışmalar da çok önemli. Çünkü önce bir alan açılıyor ki o alan üzerinden yürüyebilsin ekipler. Fakat o iş makinelerinin yetişemediği yerlerde de teker teker o kayalıkları çıkarak veya o sarp araziyi çıkarak yangına müdahale ediyorlar. Hemen karşımızda bir ekip görüyoruz. Saatlerdir bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Gece saatlerinden itibaren aralıksız ve zorlu bir mesaileri var ve rüzgarı da hesaba kattığımız zaman öyle görünüyor ki bugün çalışmalar gün boyunca devam edecek. Yine zorlu bir gün bekliyor gibi Gömeş sakinlerini ve bölgede çalışan ekipleri ve gönüllüleri.
0: Baran Bila Gömeç'ten aktardı. Zorlu çalışmalar devam ediyor. Canlı olarak geliyor görüntüler ekranlarınıza. Rüzgarın etkisi tabii o çalışmaları daha da zorlaştırıyor. Şimdi çalışmaların sürdüğü, yangının devam ettiği noktalardan biri de Fethiye, Merih Ak'a döneceğiz. Şimdi Merih, bu saat itibarıyla senin bulunduğun noktada tablo nasıl? Sen neler aktarabilirsin?
3: Zehra, öncelikli olarak şunu söyleyelim, az önce Baran'ın göstermiş olduğu yerden en büyük farkımız burada rüzgar yok denecek kadar az, 7 kilometreyi bulan bir rüzgar var ama burada en olumsuz etmen nem. Nem de %15'lerde, yani %20'nin altında, oldukça kuru bir gündeyiz ve havanın durgun olması hem iki noktada, Seydi Kemer'de ve bizim bulunduğumuz Üzümlü'de yangını, enerjisini büyük ölçüde düşürmüş durumda. Kameraman arkadaşım Burak Uygun şimdi size göstersin. Bir önceki yayında gösterdiğimiz nokta duman içindeydi, alev içindeydi ve şu an için baktığınızda bu bölgede herhangi bir şey kalmadı ve yangının büyük oranda buralarda ateş enerjisinin düşürüldüğünü belirtelim. Ve şu anda özellikle hava unsurlarının sabah saatlerinde devreye girmesinin hemen ardından burada yoğun bir çalışma başlatıldı. 3 uçak ve 10 helikopterin burada yoğun bir şekilde havadan söndürme çalışmalarına destek verdiğini gerektiğini belirtelim. Ve bu kapsamda baktığımızda özellikle kara ekiplerinin de müdahalesini arttırmasıyla birlikte yangının enerjisi giderek düşürüldü. Ve şu anda gökyüzünü göremiyorduk burada bir saat önce. Ama şu anda gördüğün gibi sen de ekrandan izliyorsun. Çok küçük bir bölge var. O bölgeden beyaz dumanlar çıkıyor. Tabii beyaz dumanlar bu tip yangınlar için önemli. Çünkü buhar anlamına geliyor. Su etkin bir müdahale var ve yapılan müdahalenin de karşılık gördüğünü söyleyebiliriz. Bakın şimdi siyah bir duman yükselmeye başladı. Orada da muhtemelen bir çam ağacı alev aldı. Onun dumanı bu ki helikopterler de o bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Buradan hemen Seyli Kemer'e ulaşalım. Yaklaşık 40-45 dakika uzağımızda, 20-25 kilometre bir mesafede. Seyli Kemer'de dün akşam saatlerinde yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Sabah saatlerinde ise tamamen kontrol altına alınmış durumda. Enerjisi büyük oranda düştü ve o bölgeye baktığımızda da o bölgede şu an için soğutma çalışmaları yapılıyor. Antalya yolu açıldı. Bu arada bunu belirtmemizde yararı var. Ve yine baktığımızda 6 köyde 55 evin tamamen yandığını belirtelim. Buradaki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Zehra.
0: Merih Ak'tan Fethiye'deki son durumu aldık. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la açıklama yapıyor ekranda.
4: Ben yapmıştık. Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydi Kemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu üç yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sularında Muğla'da Fethiye Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız. Tabii dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu değerli arkadaşlar, maalesef rüzgar hızı 50 kilometrelere, saatte 50 kilometrelere çıkmıştı. Ancak 23 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek, hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı, hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engellemiş oluyordu maalesef. Tabii tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek. Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşam üstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda, şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada. Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlarda bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hep ifade ettiğimiz husus, yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana, hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef bugün, dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken dün bu hususları yaşadık. Yani 110 yangından bahsediyoruz, kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam. Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum buradan. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Hep söylüyoruz, bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse %70'inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Bunları da unutmamak lazım. Yani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için. Ben bu süreç içerisinde bizlere destek olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımıza, bulundukları yerlerde, o lokasyonlarda kamu görevlilerinin yönlendirmeleriyle lojistik destek veren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Altını çizerek özellikle bir hususu da ifade edeyim. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Evet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara dair bir bilgilendirme açıklaması gerçekleştirdi. Şu anda aktif olarak 3 yangına müdahale edildiğini ifade etti İbrahim Yumaklı. Kaş, Gömeç ve Seydikemer'deki yangınlar için mücadele sürüyor dedi. ve YKS, YKS'de tercih dönemi de başladı. Peki adaylar tercih listesini oluştururken nelere dikkat etmeli? Çok önemli bir soru esasında. En sık yapılan hatalar neler, nelere dikkat edilmeli? İşte tüm bu soruları NTV muhabiri Beyza Nur Özer şimdi konuğuyla ele alacak. Ben hemen o noktaya döneyim. Sözü Beyza Nur'a ve konuğuna bırakayım.
5: Zehra, üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci dün itibariyle başladı. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Tabii bu süreçte bu tercih listesini stratejik yapmak çok önemli. Peki nelere dikkat etmeliler? Şimdi bu konuya bir parantez açacağız. Eğitim uzmanı Onur Soğuk yanımızda, kendisine soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Şimdi tercih süreci dün başladı. Evet. Ve adaylar stratejik bir liste yapmaları gerekiyor. Çünkü sanırım bu sene rekabet yine fazla olacak. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz bu seneyi hocam?
6: Tabii yani bu sene aslında biz bu rekabeti geçen sene kontenjanlar epey daraltılmıştı. Özellikle eşit ağırlık puan türünde. Sayısalda da işlevsel bölümler daraltıldığı için geçen sene bu oynamaları çok gördük. Hatta biliyorsunuz beklediğinin altında yerler gelip ya da açıkta kalan öğrencileri de görmüştük geçen sene itibariyle. Bu biraz travma da yarattı. Açıkçası bu seneki tercihlerde özellikle mezun grup diye nitelendirdiğimiz kısımda. Ama bu sene kontenjanlar açıklandığında geçen seneki gibi çok fazla bir daralmayı görmedik. Dolayısıyla geçen seneki o düşmelere nazaran bu sene öyle bir düşme yaşanmayacak. Bir kere velilerin ve öğrencilerin daha rahat hareket etmesi gerekir. Ama burada şöyle bir gerçeklik de var tabii ki tercih mantığında. Bizim buradaki en önemli verimiz elde ettikleri başarı sıralamaları. Eşit ağırlıkta, sayısalda, işte dilde, sözelde bu başarı sıralamalarını baz alacağız ve geçen yılın o oluşan başarı sıralamalarını da yorumlayarak listemizi oluşturacağız. Tabii bu noktada en temel şeylerden birisi hep şu, listemizin ne kadar önünden başlayalım gibi sorular çok geliyor biliyorsunuz. Aslında burada önemli olan ne kadar önünüzden başladınız değil, ne kadar kendinizi sağlama aldınız, ne kadar geriye doğru düşebildiğiniz, bunu da söyleyebilirim. Ha, önden tabii ki kendi sıralamasının önünden bazı yerleri öğrenciler deneyebilir. 24 tercih hakkı var. 4 tercih, 5 tercih, kendi sıralamasının çok önünde olan yerleri de deneme amacıyla listesine koyabilir. Ama esas itibariyle kendi sıralamasının %20 önü, %20 arkası dediğimiz o bant. Orada işte sıralamalarını daha düzgün bir şekilde isteklerini de baz alarak dizdiklerinde, bir de açıkta kalmak istemiyorlarsa mümkün mertebe içlerine sinmesi kaydıyla tabii ki aşağıya doğru inerlerse, örneğin öğrenci 130 binde 200 binlik, 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun, sürprizlerle karşılaşmayalım. Aslında listenin ana mantığı budur. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz. Kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor baktığımızda.
5: Bu dönemde hocam şüphesiz ki size en sık gelen sorulardan biri de, yayında da ben sormak istedim, bölüm mü önemli, üniversitenin adı mı? Ama ben biraz daha zorlaştırıyorum, bir seçenek daha ekleyeyim, şehir mi? Bölüm mü önemli hocam, üniversite ismi mi önemli, yoksa okulluğunuz şehir mi önemli? Evet,
6: bu zaten çok, özellikle günümüz koşullarında en önemli sorulardan birisi bu. Şimdi bunun farklı iki cevabı var aslında. Duruma göre bölüm önemli, duruma göre üniversite ve şehir önemli. Şimdi duruma göre bölümün önemli olduğu durumlar nedir? Ünvan kazandıran meslekler dediğimiz, örneğin tıp. Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Burada ünvan kazandırıldığı için açıkçası tabii ki gönül ister ki iyi bir üniversitede, güzel bir şehirde okusun. Ama eğer oralara puan tutmuyorsa, örneğin öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor ünvanıyla hayatına devam edecek. Ve netice itibariyle çocuk doktor olmak istiyorsa bu anlamda üniversitenin de yerinde pek bir önemi yok. Bunu söyleyebiliriz. Peki bölümün, üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? İşte bunun dışında kalan mühendislikler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor. Devlet üniversiteleri açısından baktığımız zaman ben her zaman söylerim, çok iyi üniversitelerimiz var, marka dediğimiz üniversiteler var. Bir İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, işte yine İstanbul bazı alanında Türk-Alman Üniversitesi gibi, Galatasaray Üniversitesi gibi çok değerli marka üniversitelerimiz var. Ben açıkçası buralara bir şekilde girmenin bölümden bağımsız olarak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de her ne kadar biz de İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul'u çok eleştiriyoruz, keşmekeş, işte kalabalıktan, ama bir öğrencinin kendini geliştirebileceği en önemli şehir de İstanbul'dur. Bunu da unutmamak gerekiyor.
5: Hocam, önceki senelerde yapay zeka mühendisliğini çok konuştuk, kodlama mühendisliğini, veri mühendisliğini çok konuştuk, ama bu yıl özellikle hem kendi gözlemim hem de öğrencilerden gelen sorulara yönelik bir şey sormak istiyorum. Tıp, hemşirelik, sağlık bölümleri sanki bu sene çok talep görecek gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam?
6: Evet ya, bunun en önemli nedenlerinden birisi tabii ki istihdam garantisi baktığımız zaman. Bu biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber biz o tercih dönemlerinde bir 3 yıl önce, 4 yıl önce pandeminin hemen çıkışında bu bilgisayar mühendisliği, yapay zeka gibi alanların öğrenciler tarafından bu algıyla beraber, ha bu bizce o zamanlarda doğru değildi ama böyle bir algı oluştu ve öğrenciler 2 yıllıkları dahil bilgisayar programcılığının akın akın gittiler. Hatta yüksek sıralamalara da kapattı buradaki üniversiteler. Ama son yıllarda, geçen sene bu başladı. Geçen sene devlet tıplar 29 bindi, 25 bine ilerledi. Bakın orada 4 binlik bir ilerleme var. Zaten sıkışık bir durum. Bu sene de sizin de dediğiniz gibi özellikle 20 bin bandından sonra öğrencilerin tıpa karşı eğiliminin artmış olarak görüyoruz. Bu da bizi açıkçası şu açıdan endişelendiriyor. Öğrenciler açısından tabii ki. Bu 25 bin bandı ileri doğru gidebilir. Tekrardan öne doğru bir 24 bin, 23.500'e doğru ileri doğru gidebilir. Onun için tıp tercihi yapacak, tıpı isteyen öğrencilerden ricamız lütfen demin de bahsettiğimiz mesele olduğu gibi işte doğu batı demeden neresi olursa olsun tıp fakültelerini yazmaları. Hemşirelik ve ebelik kısmına gelince oralar zaten yıllardır yoğun tercih alıyor. Özellikle kız öğrenciler tarafından, doğudan, İç Anadolu'dan yoğun tercih aldığını görüyoruz. O eğilim zaten bu senede devam ediyor. Diş hekimliğinde kontenjan daraltmaları var. Diş hekimliğinde biraz algı düşmüş gibi şu an duruyor ama bence çok değerli bir alan. Özellikle dil öğrendiği zaman da diş hekimliğinde kontenjan daralmasıyla beraber orada da bir yığılma olacaktır ön tarafa doğru. Yine bizim sevdiğimiz alanlardan birisi, ben yıllardır gerekli değerin verilmediğini düşündüğüm, şu 2 yıldan itibaren toparlayan bir bölüm var, veterinerlik. Mesela çok hoş bir alan bence, eğitim açısından da sonrası açısından da. Orada da kontenjan daralmaları var, öne doğru gidecek. Yani sizin de dediğiniz gibi bunun en önemli nedeni bir kere bir de daha stabil sağlık alanı. Yani ne yapacağınız belli. Yani doktor olduğunuzda, eczacı olduğunuzda, diş hekimi olduğunuzda ne yapacağınız belli. Ondan dolayı öğrenciler sağlığa yükleniyorlar.
5: Teşekkür ederiz hocam bilgileriniz için.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Tercih süreci dün itibariyle başladı. Üniversiteli olmak isteyen adaylar da artık bu maratona girdiler. 24 tercih hakları var ve 10 Ağustos'ta tercih dönemi artık sonlanacak Zehra.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa çalışmalarına değinen Erdoğan, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız dedi.
7: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üzerinde çalışılan çerçeve yasanın birkaç gün içerisinde meclis başkanlığına sunulacağını söyledi.
7: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün Türkiye'ye yönelik ekonomik faturasına da değindi.
7: Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı bu rakamın neredeyse 2 katıdır.
8: Erdoğan, terör engeli kalktığında Türkiye'nin bu ağır ekonomik faturadan da kurtulacağını ifade etti.
7: Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeve yasaya yönelik açıklamalarının ardından mecliste önemli bir görüşme de gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşan heyetin ziyareti 1,5 saat sürdü. Görüşmede çerçeve yasa ve meclis çalışma takvimine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu değerlendiriliyor.
0: Şimdi Amerika-İran arasındaki o gerilime bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'ın dünkü saldırılarına misilleme yaptı. Saldırılarda İran'ın güneyindeki adalar hedef alındı. Çok sayıda patlama oldu. 3 kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik planına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Dış İstihbaratı, CIA ve İsrail Dış İstihbaratı Mossad, İran'ın yeni Ayetullah'ı Müçteba Hamaney'i arıyor ancak bir türlü Hamaney'in yeri bulunamıyor. İddia hem Amerika hem de İsrail basınında konuşulsa da buna dair bir kanıt bulunamadı. İngiliz The Times gazetesi Hamaney'in çağlar öncesinden kalma saklanma yöntemlerini anlattı.
9: 28 Şubat 2026'da babasının öldüğü saldırıda ağır yaralanan İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney o günden beri sırra kadem bastı. Hakkında birçok iddia ortaya atılıyor ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmıyor. Peki İsrail ve Amerikan istihbaratı gerçekten Müçteba Hamaney'in peşinde mi yoksa aramayı çoktan bıraktılar mı? İngiltere'nin köklü gazetesi The Times bu gizeme dair bir haber yayımladı. Buna göre istihbarat servisleri şu anda Hamaney'i sadece aramıyor, aynı zamanda tüm işleri bu olmuş durumda. The Times'ın 37 yıllık editörü Michael Evans'a konuşan İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yöneticilerinden Rami Igra, Hamaney'in bulunmamasının nedenlerini anlattı. Buna göre Hamaney teknolojiyle bağını sıfırlamış olabilir. Eğer yaşıyorsa 150 gündür ne bir telefon ne de bilgisayara elini sürmedi. Hamaney'in yöntemleri de antik çağlarla yarışır gizlilikte. Igra'ya göre muhtemelen Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor. Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları ne taşıdığı bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca kez el değiştirerek taşınıyor. Mossad eski yöneticisi Igra şu anda Müçteba Hamaney'e ulaşmanın tek yolunun onunla görüşebilecek bir ajan bulmak olduğunu söyledi. Ancak Igra'ya göre bu da imkansız. Çünkü Hamaney'in yerini İran'da 2 veya 3 kişiden başka kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Hamaney ile görüştüğünü söylese de aslında hiç görüşmedi. Müçteba Hamaney'in güvenliği öyle yüksek seviyede ki Saddam Hüseyin'in kullandığı bir yöntemi kullanıyor. Dublörler Hamaney gibi davranıyor. Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Her gün farklı bir kişinin yemeğini yiyor. Diğer yemek götürenlerse Hamaney'e yemek götürdüklerini sanıyorlar ama yemek dublörüne veriliyor.
0: Ukrayna güçleri bir kez daha Rusya'nın dev e-ticaret şirketi Wildberries'e saldırdı. Drone saldırısında en az bir kişi yaralandı, 200 kişi tahliye edildi. Ukrayna'ya Rusya'nın karşı saldırılarında ise başkent Kiev'de bir kişi toplam 6 kişi öldü. 15 kişi yaralandı. Saldırılarda Polonya'da da patlama oldu. Polonya henüz belirlenemeyen bir cismin bölgeye düşmesi nedeniyle krater oluştuğunu duyurdu. Bölge güvenlik güçleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
10: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Perşembe günü aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını tehlikesi sürüyor. Ege'deki fırtına ve Marmara'daki kuvvetli Poyraz ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu Karadeniz ve Kars çevresinde ise yerel yağışlar kısa süreli olumsuzluklar oluşturabilir. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Engel
12: Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
13: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
12: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern edebiyatın en büyük yazarlarından Franz Kafka'nın imkansız aşkı Milena'ya yazdığı mektupları bir araya getiren meşhur Milena'ya mektuplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Mektupları dilimize Nafer Ermiş çevirmiş. Efendim, Franz Kafka hakkında herhalde fazla söze gerek yok. Temmuz 1883 Prag doğumlu. Yahudi bir ailenin 6 çocuğundan en büyüğü. Kafka genç yaşta, henüz 41 yaşındayken 1924'te ölüyor. Geriye 7 kitap, 3 tamamlanmamış roman, 1 günlük ve çok sayıda mektup bırakıyor. Bilindiği gibi dostu Max Brod'dan bütün bunların ölümünden sonra yakılmasını istiyor. Neyse ki Max Brod yakın arkadaşının bu vasiyetini yerine getirmiyor ve insanlık Kafka'nın o dönemde henüz yayınlanmamış eserleriyle, günlüğüyle, mektuplarıyla tanışma fırsatı buluyor. Eserlerinde daha ziyade suç, özgürlük, yabancılaşma, sorumluluk, otoriteye bireysel karşı koyma gibi meseleleri işliyor Kafka. En tanınan kitapları Dava, Şato ve Dönüşüm. Yanı sıra Ceza Kolonisi, Bir Savaşın Tasviri, Taşra'da Düğün Hazırlıkları, Amerika, Köy Öğretmeni, Günlükler. Dünyanın karanlık bir kargaşa çağına tekabül ediyor Kafka'nın hayatı. Kafka eski anlatım türünü edebiyat dünyasına kazandıran Franz Kafka, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'ya hakim olan modernleşme sancılarının bireyi sürüklediği çıkmazı benzersiz bir tarzla anlattı. Gelelim bugünkü kitabımıza. Milena'ya mektuplar, edebiyat tarihinde iz bırakmış derin bir aşkın dile getirildiği mektuplar. Milena aslında Kafka'nın Çekçe çevirmeni. Prag'da doğmuş ve yaşayan bir adamın eserleri Çekçe'ye neden çevrilir ki diye bir soru gelebilir akla, haklı olarak. Çünkü Kafka, Prag'ın Almanca konuşan kesimine mensup ve eserlerini Almanca yazıyor. Hatta şöyle bir sözü var: Almanca benim ana dilim ama Çekçe kalbimde yatıyor. Tabii o dönem Prag açısından ilginç yanlar taşıyor. Şöyle ki, Kafka aslında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir vatandaşı olarak doğuyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imparatorluk dağılıp farklı ulus devletler kurulunca Prag'da Çekoslovakya'nın başkenti oluyor. Yani Kafka ömrünün yarısında uyruk değiştiriyor. Evet, mektuplar diyorduk. Onlara yalnızca aşk mektupları olarak bakmak eksik kalır. Birinci Dünya Savaşı ile yıkılmış bir Avrupa'nın yoğun kasveti ve çıkışsızlığı mektupların yazarlarını da etkiler. Faşizmin ve totaliter rejimlerin yükselişe geçtiği bir dönemdir. Dahası henüz 38 yaşına girmiş Kafka'nın ise ciğerleri iflas etmiştir. Kısa hayatının son dönemecindedir. Milena'ya yazmak Kafka'yı ayakta tutar. Kafka onun için daha önce hiç karşılaşmadığım türden canlı bir ateş diyecektir. Tıpkı Kafka'nın hala ateşinden

0: Yarı yıl tatilinde teyzesi ve kuzeni Eylül'de ekibe katılır. İzler onları Doğa Tarihi Müzesi'nde gizemli şifrelere götürür. Son fosil, arkadaşlık, işbirliği ve merak duygusunu merkeze alan, çocukları gözlem yapmaya, soru sormaya ve bilimsel düşünmeye teşvik eden bir hikaye. Utku Yıldırım'ın yeni öykü kitabı Uğul, kısa süre önce Everest yayınlarından çıktı. Utku Yıldırım 1988 doğumlu. Önceki kitapları Asker Daha Fazla Elliot Smith Dinlemek istemiyor ve Kusursuz Bir Mesafe. Ve tabii bir de 2024 yılında Fakir Baykurt Öykü Ödülünü kazandığı Hayatında Değil Yerin var. Utku Yıldırım yeni öykü kitabı Uğul'da çocukluğun, yoksulluğun, dönüşümün ve kaybolan mahallelerin içinden geçen güçlü bir atmosfer kuruyor denilmiş tanıtım metninde. Kitapta iki ayrı bölümde toplam 10 öykü yer alıyor. Bu öykülerde havuzun dibindeki menekşe, ayakkabı tamircisinin barakası, minibüs caddesinin egzoz dumanı ya da çocukların kurduğu oyunlar kendi hikayelerini anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zavce ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.
8: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zavce ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Maça etkili başlayan Fenerbahçe 8. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktada hata yapmayan Talişka topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarının duraklama anlarında Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Dönüşünde Zarbze Saçek'le eşitlik sayısını buldu ve soyunma odasına bir birlik beraberlikle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci kenara gelirken teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u oyuna sürdü. Devreye etkili giren Fenerbahçe yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Ev sahibi ekip de elde ettiği şanslardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Sarı lacivertliler Kadıköy'deki 1-0'lık galibiyetin getirdiği avantajla adını bir üst tura yazdırdı.
9: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
8: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekipse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
7: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah Beyazlar ikinci ön eleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
10: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah Beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı.

0: UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard'da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
1: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
0: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
2: Başakşehir Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak. Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Avrupa Kupalarındaki 70. maçına çıkacak Başakşehir'de kart cezası sona eren Operi kadroya döndü. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Vaduz Ezkaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yenilen takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, "Bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil, ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir," dedi.
3: Aslantepe projesini futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum. Biz Aslantepe'nin finansman modelini organize etmiş ve belirlemiş durumdayız. Bu projenin futbol takımına yapacağımız transferlerle en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyor. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek var. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Hep birlikte inanacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve inanıyorum ki Mayıs ayında yine kupaları birlikte kaldıracağız. Değerli arkadaşlar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2: Bordo Mavililer, Santrafor bölgesine Standard Liège takımından Rein Mitongo ile takviye yaptı. Trabzonspor'un 11. transferi olan Mitongo'nun maliyeti de açıklandı. Karadeniz ekibi 18 yaşındaki santrafor için kulübüne 3 taksit halinde toplamda 3 milyon euro bonservis, sonraki satıştan %15 pay verecek. Bordo Mavililer, Belçikalı oyuncuya yıllık 675 bin euro maaş ödeyecek. Genç Yıldız adayı Trabzonspor'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, kadın futbol takımına takviye yapmaya devam ediyor. Milli forvet Birgül Sadıkoğlu yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymek için sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonu yapılanmasında daha önce milli kaleci Selda Akgüz'ü renklerine bağlayan siyah beyazlı kulüp, savunma oyuncuları Meryem Küçükbirinci, Yana Darkeş ve Rafael Sudre dos Santos'u kadrosuna katmıştı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Bir arkadaşınızı överken çok mütevazi bir insan demeden önce iyice düşünün. Yoksa benzer iki sözcüğü birbirine karıştırdığınız için zor duruma düşebilirsiniz. Çünkü mütevazi birbirine paralel demek. Aslında amaçlanan sözcük mütevazı. Mütevazi de olur ancak sondaki i harfini kısa okumak kaydıyla. Mütevazi değil, mütevazi. Yani alçak gönüllü, gösterişsiz, iddiasız. Arkadaşınıza paralel değil de alçak gönüllü demeyi tercih edersiniz herhalde. Mütevazı, Arapça tevazudan geliyor. Tevazu da alçak gönüllü olmak demek. En iyisi arkadaşımıza kıymayalım ve çok mütevazi bir insan yerine çok mütevazı bir insan diyelim olsun. Tıpkı az önceki örnek gibi sükutu hayal de sükutu hayal şeklinde söylenip bizi yanlışa sürüklüyor. Yine sözcüklerin anlamlarına bakalım. Sukut, Arapçadan gelmedir ve düşme demektir. Daha aşağı derecelere inme, seviye kaybetme anlamındadır. Dava sukut etti, yani düştü. Sukutu hayal, hayal kırıklığı, düş kırıklığı. Ha bir de ahlak sukut etti derler, ahlak bozuldu anlamında. Sükutsa yine Arapçadır ve susma, konuşmama, söz söylememe anlamındadır. Bu durumda sükutu hayal, hayallerin susması anlamına, daha doğrusu anlamsızlığına geliyor. Örneğin, sükut ikrardan gelir dendiğinde, susmak, kabul etmek, onaylamak demektir demiş oluyoruz. Başa dönüp hatırlarsak, mütevazı, alçak gönüllü, mütevazi, birbirine paralel demek. Hayallerimizde susmak yerine sukut ediyor. Sükutu hayal değil, sukutu hayal. Hayallerinizin sukuta uğramayıp gerçekleşeceği günler dileriz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: NTV Radyo.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir ve Çeşme'de fırtına var. Rüzgarın hızı 60-65 kilometreyi buluyor. Antalya'da Karayel'le kuru bir hava yaşanıyor. Termometre değeri 41. Marmara'da pazara kadar rüzgar şiddetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ara ara fırtına şeklinde esiyor. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Kayseri 29, Sivas 25 derece. Ege'de Manisa 34, Muğla 35, Aydın 38 derece. Poyraz cumartesiye kadar Manisa, Aydın boyunca fırtına hızında esecek. Bodrum'da ise rüzgar cuma günü hızını azaltacak. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Adana 42, Mersin 35 derece. Sonraki günlerde nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun-Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da hava çok sıcak. Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşmıştı geride bıraktığımız saat diliminde. Yumaklı'nın açıklamasına ilişkin ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Sibel Can, Yangın Harekat Merkezi'nde notlarıyla karşımızda. Sibel, nedir son durum?
1: Orman yangınları Ankara'da il merkezden bildiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı az önce burada açıklaması yaptı. Son durumu değerlendirdi, anlattı. Bu merkez nasıl işliyor? Bölgeden bir sürü buraya geliyor ve bu listelerinde sahadaki ekipler...
0: Evet, Sibel'le bağlantımızda bir sorun yaşıyoruz. Bir başka bağlantıya geçelim. Balıkesir'e gidelim. Gömeç ve Edremit'in Altınoluk mahalleleri yangınla mücadele ediyordu. Baran Bila da şimdi orada bizleri bekliyor. Hemen o noktaya bir dönelim. Baran, rüzgarın çok şiddetli olduğunu ifade etmiştin. Keza arkandan da aslında için için yanan toprağı görebiliyoruz. Dumanlar yükseliyor yine. Bu saat itibarıyla notlarında neler var?
2: Şu an Çamova Mahallesi'nde kara kışla mevkiindeyiz. Burada alevler bir kez daha şiddetlendi ve çok yakında yerleşim yerleri var. Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye ve gönüllüler yangını söndürmek için seferber olmuş durumdalar. Cüneyt Ali Horozal ekranları getiriyor. Bakın, hemen karşımızdaki arazi aslında şu an yangının söndüğü izlenimini veriyor belki biraz sol taraf ama tam da alevler kontrol altında alındı diyorduk. Aynı geçtiğimiz saatlerde olduğu gibi daha geniş bir alandan söz ediyorum burada. Ama bir de bakıyoruz ki hemen sağ tarafta o hemen çalıların orada ağaç diplerinde bir kez daha alevler yükselmeye başlamış. Ve hemen gerisinde de o yangınları karşılamak için, müdahale etmek için veya biraz daha geride bekleyen ya profesyonel ekipler var ya da böyle traktörünü alan, kendi imkanlarıyla ekiplere yardımcı olmaya çalışan gönüllüler söz konusu. Hemen ileride de biraz ileride evleri görmek mümkün. Hemen karşımızda yerleşim birimleri yer almakta. Şöyle bir bakıyorum, mesafeye göz önüne alıyorum da bir yaklaşık bir 500-600 metrelik bir mesafe olduğunu tahmin ediyorum. Oldukça yakın. Biraz bodur bir arazi artık o evlere yaklaşılan noktalarda, burayı geçse bile alevlerin oraya ulaşması riski biraz az görünüyor ama tabii ki böyle bir durumda hiçbir şekilde bu şansa bırakılacak bir durum değil. Zaten halihazırda o evlere ulaşması bile daha gerideki alanlara, ormanlık alana yayılması bir kez daha problemli bir durum oluşturacak. Bu yüzden pek çok kişi şu an bir kez daha alevlerin karşısında mücadele ediyorlar. Rüzgar maalesef evet bir kez daha etkili. Şu an belki hızını kesmiş gibi görünüyor ama yaklaşık saatte bir 50 kilometre 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Havadan müdahale devam ediyor. Uçaklar, helikopterler sortu yapmayı sürdürüyorlar. Fakat burada karada bu alevlere teker teker neredeyse karış karış mücadele ederek karşısına çıkılmadığı sürece yangın tamamen kontrol altına alınamıyor. Bu yüzden her çaba oldukça önemli, her çaba oldukça değerli. Şöyle bir durum da var, mahalle veya köy sakinleri, bölgede yaşayanlar araziyi çok iyi bildikleri için takviye gelen profesyonel ekiplere de yardımcı oluyorlar. Nereden geçilebilir, o arazi nasıl daha kısa yoldan kat edilebilir, bunun bilgisini veriyorlar. Motosikletlerle sık sık bölgeye gidiyorlar ve hemen karşıda gördüğümüz üzere elden ele böyle hortumlar ulaştırılıyor. En önde daha profesyonel, daha deneyimli bir Orman Genel Müdürlüğü'nden ekipten bir kişi var. En önde genelde onu görüyoruz ve gerisinde ya diğer görevliler ya da gönüllüler. Böyle bir hat oluşturuluyor. Parça parça, kademe kademe ilerlemeye çalışıyorlar. Başka yerlerde iş makinelerini de gördük. İş makineleri de bazen belli yerleri kazıyor veya oradaki o tabakayı atıyor ki bir kanal açılabilsin. O açılan kanal hat üzerinden de ekipler o noktaya ulaşabilsin diye. Bu anlamda koordinasyon oldukça önemli. Sadece şu an bulunduğumuz noktadaki ekipler değil, pek çok farklı ilçeden ve hatta ilden ekipler de var. İşte o profesyonel ekiplere de köy sakinleri yol gösteriyorlar. Sık sık telefonlaşarak da birbirlerine haber veriyorlar. Biraz önce yayının başında söylediğim üzere çok farklı yerlerde küçük küçük alev öbekleri oluşabiliyor ve onlar sonra büyüyebiliyor. O yüzden telefonla uyarıyorlar. Kendi arkadaşlarını, akrabalarını arıyorlar. Evet, buradaki sorun sona erdi ama şu noktada problem var veya buraya geçin diye böyle paslaşarak, yardımlaşarak cansiperane bir mücadele ortaya koyuyorlar. Gece saatlerinde de durum böyleydi. Hava desteği de kesiliyor gece. Buna rağmen kimse geri adım atmadı. Zorlayıcı durumlar olabiliyor. Biz de geçtiğimiz saatlerde alevlere oldukça yaklaşmıştık. O söndürme faaliyetlerini çekerken bir de baktık ki alevler çok kısa bir süre içerisinde, 1-2 dakikalık bir süre içerisinde hemen önümüze kadar ulaştı. Mesela bir traktör orada mahsur kalmıştı. Farklı eşyalar mahsur kalmıştı. Onları kurtarmaya çalıştı köy sakinleri. Önce kendileri duruma müdahale etmeye çalıştılar. Köy sakinleri fakat tüm çabalarına rağmen yangını söndüremediler. Ve bir sonraki aşamada daha profesyonel çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye, AFAD'dan eğitim alan veya bakanlıklardan eğitim alan ekipler geldi. Son aşamada da itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Oradaki yangının kontrol altına aldı. Fakat Cüneyt gösteriyor. Bakın biraz ileride alevler yine baş gösterdi. Traktörle bir kişi hemen karşımıza çıkıyor. Böyle su tankları taşıyarak veya hortumlar taşıyarak onlar da bu önemli çabalara destek veriyorlar. Dünden beri manzara bu şekilde. Hemen karşımızdaki o hatta yürümeye devam ediyor gönüller. Yangının mücadele maalesef devam ediyor.
0: Şimdi Sibel Can'a bir kez daha dönelim. Az önce bağlantımızda bir sorun yaşamıştık. Bir kez daha Sibel'e seslenelim ve ayrıntıları ondan dinleyelim.
1: Türkiye'nin genelindeki pek çok orman yangını Ankara'da bu merkezden kontrol ediyor. Pek çok veri bu merkeze geliyor. Burada işlenerek ekiplerin doğru yönlendirilmesi için çeşitli risk analizleri, risk haritaları üzerinden analizler yapılıyor ve bölgedeki ekipler de bu doğrultuda sahada yönlendiriliyorlar. Hemen kameraman arkadaşım göstersin size, pek çok harita var dedik. Şu anda aktif olarak devam eden yangınların sıralandığı bir liste var. Bu listede aynı zamanda ekipman sayıları da belirtiliyor. Uçak sayıları, helikopter sayıları tek tek burada analiz ediliyor ve bölgedeki hareketlerine ilişkin de buradaki koordinasyonla yönlendirmeler yapılıyor. Hemen yukarıda İHA görüntüleri var. Bunlar da bölgeden anlık görüntüleri merkeze ulaştırıyorlar ve görüntüleme sistemi 200 kilometre öteden yangın tespiti yapabiliyor ve 3,5 milyon hektarlık alanda eş zamanlı olarak bu İHA'lar sayesinde taranabiliyor. Şimdi burada bir de termal görüntüleme var. Ne işe yarıyor bu termal görüntüleme? Yangın ilk çıktığı andan itibaren büyük bir alev şeklinde olmuyordu. Dolayısıyla tespiti biraz daha zor. Özellikle rüzgar yoksa dumanın anlaşılması da çok zor olabiliyor. Bu nedenle termal sistem sayesinde yangın çıkar çıkmaz bölgeden tespit yapılabiliyor ve kısa sürede erken tespitle birlikte müdahalede daha kolay olabiliyor. Şimdi devam edelim. Burada pek çok harita var dedik. Özellikle risk haritası önemli. Bölgedeki pek çok nokta burada işaretlenmiş durumda ve yangın çıkma riskleri bu harita üzerinden analiz ediliyor. Şimdi %70'in üzerindeki riskli bölgeler en riskli bölgeler. Dolayısıyla müdahale edilmesi gereken bölgeler. Oraya da baktığımızda Akdeniz'de nispeten Ege'ye göre daha iyi. Ancak yangın çıkma riski özellikle İzmir ve kuzeye doğru Balıkesir ve Çanakkale'de oldukça yüksek olarak bu haritada belirtiliyor. Antalya'yı görüyorsunuz, hali hazırda devam eden yangınlar, o da kırmızı renkle işaretlenmiş. Bu yangının devam ettiğine dair bir harita değil, yangın riskine ilişkin bir harita. Dolayısıyla bunlar da simülasyonlarla analiz ediliyor ve burada bölgedeki ekipler yönlendiriliyor ve orman yangınlarına erken müdahaleyle sonuç alınması için yoğun bir çalışma yapılıyor.
0: Evet, ayrıntıları Sibel Can aktardı. Son durum bu şekilde. Yunan adaları da yangınlarla mücadele ediyor. Oraya da bir bakalım. Midilli, Girit ve Paros adalarında ekiplerin alevlere karşı mücadelesi sürüyor. Girit'teki yangınlarda 3 itfaiyeci hayatını kaybederken Midilli adasında yetkililer yangının yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediyor.
3: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası yangınları körüklüyor. Yunanistan'da alevlere karşı mücadele sürüyor. Girit Adası'nın Resmo bölgesinde yangın çıktı. Katimerini gazetesinin haberine göre adadaki 5 köy için tahliye emri verildi. Yangına müdahale için bölgeye giden itfaiye ekiplerinin içinde hayatını kaybedenler oldu. Yunanistan itfaiyesi yetkilileri 4 yangın söndürme uçağının desteğiyle 110 itfaiyecinin bölgedeki yangına karadan müdahale ettiğini bildirdi. Midilli Adası'nda da alevlerle mücadele var. Ormanlık alanda çıkan yangın için en az 50 itfaiye eri ve 6 söndürme uçağı görev aldı. Yangının Plomeri yerleşkesine sıçrama ihtimali nedeniyle yetkililer 2 acil durum uyarısı gönderdi. Yangının çıktığı bir başka Yunan adası ise Paros oldu. Yangın geniş alana yayılırken 10 bölgede tahliye emri verildi. Yangın söndürme ekipleri adanın güney ve güneydoğusundaki birçok noktada alevlerle mücadele ediyor. Mücadeleye kara araçları dışında yangın söndürme uçakları ve helikopterler de katıldı. Güney Paros'un büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı.
0: Şimdi bültene bir haber turuyla devam edelim. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın belediye ve iştirakinin hesaplarındaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar Belediye Başkanı Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Kararın resmiyet kazanması için Fesih Kongresi'nin Ağustos ayında yapılması bekleniyor. Partinin 4 milletvekilinin geleceği ve Yeni Yol grubunun meclisteki durumu merak ediliyor. Bursa'da iki çocuk annesi Buse Taşer evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. İhbarın ise olay gerçekleştikten saatler sonra yapıldığı belirlendi. Buse Taşer'in erkek arkadaşı silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olay sırasında kadının çocuklarının da evde olduğu öğrenildi. Öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin kanun teklifinin ilk 13 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Akademik çalışmalarını başkalarına yaptıranların unvanlarının geri alınması ve meslekten çıkarılması öngörülüyor. Son sınıf öğrencilerine ise başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav veya tekrar hakkı verilecek. NATO, Türk yıldızlarının Ankara zirvesindeki selamlama uçuşunu keskin kanatlar ifadesiyle paylaştı. Gösteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı karşıladığı sırada gerçekleştirildi. Gökyüzüne Amerika Birleşik Devletleri bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz duman bırakıldı. Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Konuşmasında Kıbrıs'taki gelişmelere değindi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 yıl sonra adaya gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu belirtti. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in bölgedeki işgal girişimleriyle ekonomideki gelişmeler de vardı.
4: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Kıbrıs temaslarını değerlendirdi. 16 yıl sonra yapılan ziyaretin değerli olduğunu belirten Erdoğan, adada sükunet adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir dedi. Erdoğan, bölgede yaşanan gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs'ta yeni askeri yapılanma çabalarını da yakından takip ettiklerini söyledi.
4: Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak.
3: Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki yasa dışı işgal girişimleri de vardı.
4: İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir.
3: Erdoğan ekonomiye yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
4: Türkiye olarak her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun, çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın dünkü saldırılarına misilleme yaptı. Saldırılarda İran'ın güneyindeki adalar hedef alındı. Çok sayıda patlama oldu. 3 kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik planına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
5: Onları çok sert vuracağız çünkü şimdi sıra bizde. Bunun geldiğini biliyorlar. Vurmamamızı istediler ama dün de bize saldırdılar. 5 füzeyi de imha etmeyi başardık. Ama yine de sonuçta denediler. O yüzden şimdi sıra bizde.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın yeniden başlattığı saldırıları böyle değerlendirdi. Yanıt vereceğiz dedi. Hemen bu açıklamanın ardından ABD, İran'da devrim muhafızlarına ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İran'ın Keşm Adası ve bu şehir kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. Taslim Haber Ajansı Keşm Adası'nda bir sivil yerleşim yerinin hedef alındığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu'na göre ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş Adaları'nda da patlamalar meydana geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada dün İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Mısır'da ABD'ye ait bir sıvı doğalgaz tankerine drone saldırısı düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu konuyla ilgili de bilgilendirildiğini söyledi. Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini öne süren Trump karşılık vermek durumunda olduklarını belirtti. Peki Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacak?
7: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda 3 seçeneği değerlendiriyor. İran'la anlaşmaya varılması ki İsrailli yetkililere göre Trump bundan biraz şüpheli. Donanma ablukasını devam ettirerek ekonomik baskıyı artırmak. Üçüncüsü de saldırıları yeniden başlatmak ve yoğun şekilde devam ettirmek.
6: Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan İsrailli yetkililer bu 3 seçeneğin Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesinde de değerlendirildiğini söyledi. İsrailli yetkililere göre Netanyahu bir kez daha Trump'a İran saldırılarına katılma isteğini bildirdi.
8: NTV Radyo.
9: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Bugünlerde hava Marmara ve Ege'de denize girmek için konforlu değil. İstanbul'dan İzmir ve Kuşadası'na kadar şiddetli rüzgarın olması denize girmeyi engelliyor. Sadece rüzgar almayan bazı koylarda girilebilir. Tekne gezisi yapmak da risk oluşturuyor. Ayrıca rüzgar sahillerde güneşlenmek isteyenlerde de sersemlik, baş ağrısı yapabilir. Bu durum pazara kadar devam edecek.
9: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
12: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
11: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenleri için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa konuşmaları.
14: Kent içi veya çevresinde çekirgelere karşı bilinçsizce yapılan kimyasal ilaçlamaların yerine başka çözüm yolları var mı? Çekirgelerin popülasyonunu dengede tutmak için ne tür mücadele yöntemleri uygulanmalı? Çekirgeler üzerinde çalışan bilim insanı Profesör Doktor Hasan Sevgili anlatıyor.
15: Kısa sürede biyolojik mücadele yapamazsınız, çok zor. Bunlar çok iç içe geçmiş şeyler. Yani bunlarla beslenen kuş türleri, tarımsal alanların genişlemesi, işte kimyasal ilaçların kullanımı, gübre kullanımı ve diğer olumsuz faktörler, aşırı otlatma değil mi? Aşırı otlatma gibi faktörler, birçok faktör, insan etkisi, antropojenik çağ diyoruz. İnsan her şeyi kendisi için var olduğunu düşündüğü bir zihniyetle hareket ettiği için birçok alanı yok ettik ve bu alanlarda ani çekirge salgınları veya diğer böcek istilalarına karşı hemen en kısa pratik çözüm kimyasal yöntem uygulanıyor. Çünkü biyolojik yöntem uzun bir süreçtir. Biyolojik mücadele yöntemi. Yıllar gerekir. İzleme önemli. Yani bu konularda daha fazla bilim insanı yetiştirip bölgelerde bu popülasyon patlamaları potansiyellerinin olabileceği türlerin izleme yöntemiyle, erken uyarı sistemi ile bunlara işte yumurtlama alanları sürülebilir mesela, öyle yapılıyor. Bunlar Kuzey Afrika'da bu tür yöntemler kullanılıyor. Erken izleme, erken uyarı yöntemleri. Birçok yöntem uygulanabilir. Ama bence doğayı korumak, doğal habitatları korumak, habitat parçalanmalarını önlemek, aşırı otlatmayı ortadan kaldırmak, işte tarım alanlarını doğru yere kurmak, tarım alanlarına inşaat yapmamak gibi çok çeşitli şeylere dikkat edersek ve bir de izlersek bunlara karşı önlemimizi daha erken ve çok zarar görmeden alma şansımız yüksek olacaktır diye düşünüyorum.
11: Doğa konuşmaları.
13: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
17: Perşembe günü aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını tehlikesi sürüyor. Ege'deki fırtına ve Marmara'daki kuvvetli Poyraz ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu Karadeniz ve Kars çevresinde ise yerel yağışlar kısa süreli olumsuzluklar oluşturabilir. Tedbirli olunmalı.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Engelsiz başlıyor.
4: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün programımızda geleceğin yıldızları var. Biri pistte saniyelerle yarışıyor, diğeri kulvarda suya meydan okuyor. İki farklı branş, iki Avrupa şampiyonu. Mental engel grubu milli sporcularından para atletizm sporcusu Elif Bayar ve para yüzme sporcusu Zeynep Duru Çiftçi şampiyonluk hikayelerini engelsiz dinleyicileri için anlattı.
5: Merhaba, öncelikle ben Elif Bayar. 4,5 yıldır atletizm yapıyorum. TOS Federasyonu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusuyum. TOS Federasyonu'nda yani Paralimpik sporcularda Keçiören Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Aynı zamanda milli takım sporcusuyum. Burada da Avrupa Şampiyonu oyunlarında da 400 metre birinci oldum, Avrupa Şampiyonu. 100 ve 200 metrede de ikinci oldum.
4: Avrupa Şampiyonu olmak nasıl bir duygu?
5: Avrupa Şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Özellikle hem bu benim ilk Avrupa Şampiyonum olduğu için özellikle çok mutlu oldum yani. Madalyamı da ilk aileme göstermek istedim yani. Aileme, antrenörüme göstermek istedim. Zaten çok mutlu oldular ailemle. Özellikle takım arkadaşlarım, antrenörüm çok mutlu oldu. Şu anda madalyamda, şu an madalya askımda, odamda asılı.
4: Atletizme nasıl başladınız ve ilk branşınız atletizm miydi?
5: Evet, ilk branşım ilk spor reyine atletizmle başladım. Ben 4,5 yıl önce beni Semra Hocam, Deniz Hocam beni seçti. Semra Hocam okula gelmişti. Ben o zaman Doktor Galip Ortaokulu'nda okuyordum. Okula geldi. Yani seçme yapıyordu herkes. Tarama yapıyordu o zamanlar. Beni seçti. Çok güzel koştuğumu falan söyledi. Ailemle konuştu. Oradan da kapıda zaten eşi Deniz Hoca oturuyordu. İkisi de benim antrenörüm. Onu çağırdı. Yani çok güzel yetenek var. Yetenekli biri var diyerek konuştuk. Ben o zaman korona vardı. Koronaya olmuştum. O zaman 1,5 hafta korona olmuştuk. Gelemedim antrenmana, gitmedim. Semra Hoca beni 2-3 kere aramıştı halim falan. Öyle başladım atletizme.
4: Yarıştan önce heyecanlanıyor musunuz? Koşarken en çok ne hissediyorsunuz ve bu heyecanı nasıl bastırıyorsunuz?
5: Evet, tatlı bir heyecan oluyor. Zaten yani tatlı bir heyecan olması da iyi bir şey. Rakiplerim böyle yarışınca falan güzel hissediyorum geçince. O moral oluyor zaten. Bana göre zaten hırslıyım ben. Rakiplerimi yanıma gelince bile daha hırslanıp geçmek istiyorum. Antrenörümün istediği dereceye gelmek istiyorum. Yani antrenmanda geldiğim derecemi daha üstüne koymak istiyorum. O beni daha çok motive ediyor.
4: 16 yaşında genç bir milli sporcusunuz. Avrupa şampiyonu oldunuz. Yeni hedefiniz nedir?
5: Yeni hedefim 2028'de Los Angeles olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Amerika'da Los Angeles olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Hedefim orada bir olmak.
4: Sizi dinleyen çocuklara, gençlere ne söylemek istersiniz?
5: Yeni hedeflerinin peşinden gitsinler, hiç bırakmasınlar. Özellikle antrenörlerin yani seçmesi falan çok önemli olmalı gerekiyor. Semih Hocam, Deniz Hocam'ın çünkü bende çok fazla emekleri var yani. Ve onlar yani heyecan bekliyorlar. Peşinden gitsinler yani hayallerinin.
4: Para atletizm milli sporcusu Elif Bayar, NTV Radyo'da sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz.
5: Teşekkürler.
3: Engelsiz.
4: Engelsiz'de şimdi yine Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı milli sporculardan para yüzme milli sporcusu Zeynep Duru Çiftçi son Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede para yüzmede şampiyonu olan sporcumuz kendisi ve şu anda hattımızda.
6: Zeynep Duru Çiftçi ben. 18 yaşındayım. 10 senedir yüzüyorum. İlk Avrupa şampiyonuna gittim. 3 madalyayla takım yarışlarıyla beraber 5 madalyayla geri döndüm. İçlerinden biri 400 metre serbestte birincilik aldım. 100 metre serbest ve 100 metre sırt üstünde üçüncülük kazandım. Bayrak takımla beraber ikincilik aldık.
4: Sportif kariyerinizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu 18 yaşında elde ettiniz. Avrupa şampiyonu olmak nasıl bir duygu?
6: Çok gurur verici, çok mutlu eden bir durum. Yani çok heyecan veriyor, çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. Ailemin de gururlandığını görmek beni ekstra mutlu ediyor.
4: Kürsüye çıkacağınızı, altın madalya kazanacağınızı hissetmiş miydiniz?
6: Yani güzel bir başarıyla geri döneceğimi biliyordum. Ama bu kadar güzel bir başarı ve gururla geri dönmek ekstra mutlu edici tabii ki.
4: Yüzmede Avrupa şampiyonu oldunuz. Yüzerken ne hissediyorsunuz ve neden yüzmeyi seçtiniz 8 yaşında?
6: Ailemin yönlendirmesiyle oldu. Yüzmeyi zaten çok seviyordum. Ama bir aile dostumuzun tavsiyesiyle yüzmeye başladım. Ailem de bu konuda destekleyip yönlendirince kariyerim başlamış oldu. Uzun yıllarda bu şekilde devam etti.
4: Zeynep Duru Çiftçi, okuyor musunuz? Hem okul ve sporu birlikte yürütmek zor oluyor mu?
6: Tabii ki zor oluyor. Zorluğun yanında çok yorucu oluyor. Ama bir süre sonra vücut ve düzenimiz buna alışıyor. Bir süre sonra adaptasyon yaşadıktan sonra daha kolay ve daha düzenli bir hale geliyor. Eskisi kadar yoğun ve zorlayıcı olmuyor. Özellikle ilkokulda başladığım için o dönemlerde okuldan geldikten sonra arkadaşlarımla buluşup oyun oynamak istiyordum. Bazen gitmek istemiyordum çok yorgun olduğum için. Ama annemle beraber beni motive etmesiyle birlikte antrenmanlara devam ediyordum. İyi ki de öyle olmuş. Şimdi çok güzel bir başarıyla geri dönmüş oldu.
4: Önemli bir başarı elde ettiniz. Hem kişisel hem de ülkeniz adına Avrupa şampiyonu oldunuz. Bu çevreniz tarafından nasıl karşılandı? Nasıl tepkiler, geri dönüşler aldınız?
6: Çok güzel geri dönüşler aldım. Herkesin mutluluğunu kalpten hissettim diyebilirim. Arkadaşlarım zaten her zaman destekçim. Onlar da benimle bu mutluluğu yaşadılar. Ailem her zaman ve her zaman yanımdalardı. Sadece bu müsabakada değil, bütün müsabakalarımda desteklerini ve mutluluklarını, aynı şekilde gururlarını hissettim.
4: Hedef koymaya ne zaman başladığınızı hatırlıyor musunuz?
6: İlk yarışımdan sonra diyebilirim galiba.
4: Mesela hangi yarışınızdı, hangi seneydi, hangi yaştı?
6: 8 yaşlarımdaydım. Yüzmeye başladıktan 3-4 ay sonra ilk müsabakama girdim. O sırada kendi yaş grubumda güzel bir başarı elde etmiştim o süreç içerisinde. Ondan sonra bu yolda daha iyi yerlere gelmek istediğimi fark ettim. Daha çok çalışmaya, daha çok antrenman yapmaya başladım. Bu yolda daha istekli bir şekilde devam etmeye başladım diyebilirim.
4: Hedeflediğiniz bir yarışta istediğiniz bir sonucu alamadığınız zaman ne hissediyorsunuz?
6: Her yarış bizim için olduktan, yani bittikten sonra kapanıyor ve önümüzdeki yarışa devam etmek zorundayız. Bir toparlanma sürecine girmiyorum çünkü aslında düşmüyor morali. O an bir şey olmuş olabilir, rakiplerim belki benden daha iyi çalışmış olabilir. Benim eksiklerim tabii ki vardır ama bir sonraki yarışımda bu eksiği kapatacağımı bildiğim için kendimi ekstra bir motive etme zorunluluğunu da hissetmiyorum.
4: Avrupa şampiyonluğu hedefine ulaştınız. Zeynep Duru Çiftçi'nin bundan sonraki hedefleri nedir?
6: Bu Avrupa şampiyonluğu çok güzel bir başarı. Hedefimde 2028 Paralimpik oyunları var. Son elde ettiğim Avrupa şampiyonluğunun bu hedefimde benim için önemli bir motivasyon ve ilk adım olduğunu düşünüyorum. Paralimpik oyunlarına daha sıkı çalışmak ve spor tarihimizde ilk madalyamızı kazanmak istiyorum.
4: Para yüzme milli sporcusu Zeynep Duru Çiftçi, NTV Radyo'da sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ederim.
0: Engelsiz.
4: Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular Elif Bayar ve Zeynep Duru Çiftçi şampiyona sonrası sorularımızı yanıtladı. İki milli sporcu da mental engel grubunda. Peki mental engel grubu dediğimizde ne anlamalıyız? Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda hangi engel grubundan sporcular yer alıyor? Milli takım antrenörlerinden Muhsine Dalgıç, NTV Radyo'da engelsiz dinleyicileri için bu merak edilen sorulara yanıt verdi.
7: Mental engel grubu dediğimizde sporcularımızın iletişim konusunda, matematiksel problemlerinde aslında IQ seviyeleriyle biz derecelendiriyoruz. Testlerimizle birlikte IQ seviyelerine göre hafif zihinsel engelli sporcularımız var, orta engelli sporcularımız var, ağır engel grubu dediğimiz ağır zihinsel engelli sporcularımız var. Zeynep Duru ve Elif Bayar hafif engel grubuna giriyorlar. Bu yüzden sporcularımızın aslında iletişim problemi yaşıyoruz, fakat çok ileri seviyede olmadıkları için antrenmanlarımıza ve sporcularımızla taktiksel konularda çok ileri seviyede iletişim kurmaya çalışıyoruz aslında.
4: Özel Sporcular Spor Federasyonu dediğimizde hangi engel grubundaki sporcular bu federasyonun çatısı altında spor faaliyetlerinde bulunabiliyor? Zira engelli dediğimiz zaman toplumda sadece bedensel engelliler görülüyor gibi geliyor, evet, bazen. Bunu nasıl, evet, değerlendirirsiniz?
7: Özel Sporcular Spor Federasyonumuzda biz zihinsel engelliler kategorisinde 3 tane engel grubuyla çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi mental, bir tanesi otizm, bir tanesi de Down sendromu. Hatta Down sendromu da ülkemizdeki çoğu kişinin bilmediği üzere 2 tane kategorimiz var. Mozaik ve Down. Down artı 1 olarak adlandırdığımız kromozom sayısının 47 kromozomlu olması. Fakat mozaikler de 46 kromozoma sahip, 46 kromozomla engel gruplarında yarışan sporcularımız. Aslında bu Türkiye'de çok fazla bilinen ve hatta dünyada çok fazla bilinen bir durum değil. Ama bizim Türkiye'mizde, yani dünyamızda karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Biz de burada 4 tane engel grubu diyebiliriz. Mozaik kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Dünyada da, yani Stutz'un yarıştığı Down sendromlu sporcularımızda da mozaik ikiye ayrılıyor. Aslında toplamda 4 tane engel grubuyla yarışmalarımız sürüyor.
4: Milli takım antrenörlerinden Muhsine Dalgıç, NTV Radyo'da Engelsiz'de merak edilen soruları yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
7: Ben teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkürler.
4: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
3: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
8: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde görmeden de tanıyabildiğimiz, sesiyle hafızamıza kazınmış, herkesin dilinde olan bülbüllerimizi konuşmuştuk. Bülbülün neden geceleri öttüğünü, neden görülmesinin zor olduğunu ve onu bu kadar özel yapan özellikleri ne olduğunu tartıştığımız çok dolu bir bölüm oldu. Edebiyatın en tanıdık kuşlarından biri olan bülbülü hep yakınımızda sanıyoruz aslında. Oysa her yıl binlerce kilometre yol kat eden bir göçmen demişti Kerem Ali Boyla. Bülbülün peşine düştüğümüz 62. bölümümüzü NTV Radyo'nun tüm dijital platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir konuyu aldık. Bülbül'e de hakkını vermeye çalıştık. O zaman ben de sana klasik sorumu sorayım Yaz. Ne gördün görüşmeyeli?
0: En son bölümümüzde İtalya'daydım galiba Kerem. Orada zaten ev kırlangıçlarından bahsetmiştim. Asıl dün ben enteresan bir tür gördüm kendim için. Dün akşam yürürken bir papağan sesi duydum. Otoparkın yanındaydım ama benimle aynı hizada bir ses bu. Yukarıda değil, ağaçlarda değil. Birkaç kere dinledim, üç kere ama farklı bir ötüş. Bu bildiğimiz böyle papağan ötüşü değil gibi geldi. Bir baktım kafeste İskender papağanı otoparkçının yanında duruyor. Otoparkçı ile konuşmaya başladım. Dedim bu ne? İskender papağanı Alexander dedi. İşte 25 bin TL'yi Eminönü'nden aldım dedi. Epey bir tartıştık ve konuştuk. Benim şaşırttı çünkü çok kafeste İskender papağanı görmedim son zamanlarda. Bu konuyu da programımıza bir taşıyayım istedim. Seni şaşırtır mıydı bu kare acaba? Beni şaşırttığı kadar.
1: Beni şaşırttı. Hala İskender Papağan'ın kafeste var ve bu kadar paraya gidiyor diye. Ama diğer taraftan da zaten bizim İskender Papağanlarının soyu kafes kuşlarından geliyor. Dolayısıyla normal olması gerekeni bu hayvanların kafeste olması. Belki de Hindistan'da doğada olmaları en doğası ve normali ama yasal olarak yapılan bir ticaret ve doğadan toplanmıyorsa, kafeste üretiliyorsa tabii ki bir sürü kafes kuşu var. Onlardan da biriydi İskender papağanı. Ama uzun zamandır kafeste ben de ne yeşil papağan ne İskender papağanı gördüm. O
0: Ama
1: yüzden
0: artık
1: şaşırttı, ilginç
0: şehir
1: yani.
0: kuşlarımızdan olmadı mı Kerem? Yani iyice doğada varlar. Biz daha önce de yapmıştık o yani papağanlarla ilgili çokça konuştuk. Bir de gördüğümde aslında çok mutlu değildi papağan. Çünkü etrafında başka papağanlar uçuşuyor. O da onlara böyle ses etmeye çalışıyordu bir yandan. O yüzden bilmiyorum ben çok mu duygusal yaklaştım acaba diye. Bir takipçim de aynı aslında hani istilacı tür olduğunu yakalayıp evde tutulması gerektiğini falan söyledi. Ben de bölüme taşımaya karar verdim.
1: Evet, yani kendi başına bir bölüm konusu bu. Yani hayvanların istilacı olması ne anlama geliyor? Onların devam etmesi doğru mu? Yoksa hepsi tekrar toplanmalı mı? Ne yapılmalı? Bu konu bir konu ama istilacı türlerden bahsedeceksek en baştaki istilacı tür aslında belki de biziz. Çünkü devamlı olarak sayılarımız artıyor ve doğal alanları kendi yaşadığımız değişik alanlara, şehirlere, yerleşimlere, binalara çeviriyoruz. Onun için papağanı da ne kadar ne söyleyebiliriz, ne kadar hakkımız var çok emin değilim. Bunların hepsi ciddi konular. Hem teknik, hem ekolojik, hem felsefi konular. Bir gün konuşuruz ama bence gene çok ilginç bir kayıt yani. Kafeste çok uzun zamandır İskender papağanı duymadım.
0: O zaman ben sana sorayım çünkü yine enteresan bir konumuz var. Çok onun vaktinden yemek istemiyorum. Sen geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben gene parkıma gittim. Ne gördüm? Gri balıkçılığın kuzeni olan Amerika gri balıkçılığını gördüm. İlk seferinde Shlop diye bir balık yakaladı ama fotoğrafını çekmiştim. Eve dönüp baktığımda bir balık değil iki balığı aynı anda yakaladığını gördüm. Çok başarılı bir tür. Ya da farkına varmadan denk geldi. Sonrasında da küçük bir kaplumbağa, su kaplumbağası yakaladı. Onun ne olduğunu fotoğrafı çekerken anlamamıştım. Niye böyle garip taş gibi bir şey tutuyor dedim. Ve anladım o sırada kaplumbağa hiçbir şekilde hareket etmeden ayaklarını da vücudun içine çekerek başını da içeri çekerek bir taş taklidi yaptı. Gri balıkçıl da baktı baktı sonra da attı onu. Yutmadı yani. Yutabilirdi ve sindirirdi de yani kabuğu dışındaki kısımları. Yavru bir kaplumbağa muhtemelen kabuğu da yumuşaktı. Küçücük bir şeydi bir tırnağımdan biraz daha uzun bir parmak boğumum falan kadar bir kaplumbağaydı. Ama taş taklidi işe yaradı ve balıkçıl onu geri bıraktı. Çok ilginç bir an yaşadım yani.
0: Çok ilginç bir kayıtmış. Yani kaplumbağa yediğini bilmiyordum ben balıkçılığın.
1: İşte yemedi. Yakaladığını ben de yani biliyordum. Yemedi. Bu anlattığım hikayenin İstanbul'da veya başka gri balıkçıların yoğun olduğu Iğdır olabilir. Türkiye şehirlerinde, Antalya olabilir. İzmir olabilir. Yaşanmaması için bir neden yok yani, çok merak ediyorum. Takip etmek lazım balıkçıları. Çok sabır istiyor çünkü saatlerce duruyorlar hareketsiz. Tak diye
0: Evet.
1: yakalıyorlar. Denk geldim yani. İyi oldu.
0: Güzelmiş. Fotoğrafını da merak ettik. Bugün büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuşacağız. Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Kocaeli. Bu şehirler aslında birbirinden çok farklı eko bölgelerde yer alıyor. Kimi Akdeniz ormanlarının, kimi Orta Anadolu bozkırlarının, kimi de Kafkas karışık ormanlarının içinde. Güneydoğu Anadolu'daki yarı çöl denen kurak bozkırlar da var tabii ki de.

0: kısmı ise dağ bozkırı. Güneydoğu Anadolu ise kurak bozkır, yarıçöl bölgesi. Ve bunların her birinde milyonlarca insanların yaşadığı bu kalabalık şehirlerimiz bulunuyor. Aslında burada şunu değişmeye çalışacağız şimdi bu programda. Biz hangi türleri görüyoruz ve bunların ekolojik bölgelerle ilişkileri var mı?
1: Çok güzel dedin. Önümüzde Kerem'in hazırladığı bir tablo var. Türkiye'nin 16 şehrinde en sık gözlenen kuş türlerini gösteren bir tablo bu. Bugün hem büyük şehirlerin ortak kuşlarını hem de yaşadığımız kentlerin biyolojik çeşitlik açısından bize anlattıklarını konuşacağız. Kerem, istersen önce bu tabloyu biraz anlatalım. Ne dersin?
0: Tabii ki burada Kuşbank eBird kullanıcılarının büyük şehir alanları içinde sadece aldıkları gözlemleri değerlendirdim. Bu gözlemleri yıllara göre veya mevsimlere göre ayırmadan toplam kaç kere kayıt girilmiş buna baktım. Ve buna göre de sıraladım. İlk 10 türü aldım. Her il için ilk 10 türü aldım. Böylece 16 tane ilde ilk 10 türde neler görülmüş bunları sıralamış oldum. Hemen örnek verebilirim istiyorsan. Bir iki ili hemen sayalım. Böylece bir fikir
1: Olur.
0: edinsinler dinleyicilerimiz. Mesela İstanbul'dan başlıyorum. Birinci sırada Leş Kargası, sonra Gümüş Martı, Serçe, Büyük Baştankara ve Küçük Kargalar. Altıncı sırada Saksağan, İspinoz, Sığırcık, Kızılgerdan ve 10. sırada da Yeşil Papağan var. Hemen Ankara'ya gidersek, birinci sırada Saksağan, sonra Serçe, Büyük Baştankara, Kumru ve Leş Kargası. Ardından ağaç serçesi, sığırcık, kaya güvercini, şehir güvercini, kara tavuk ve küçük karga var. Böyle bütün iller için sıralamaları yaptım. Çok ilginç sonuçlar çıktı yaz. Çok hoşuma gitti yani bu çalışma.
1: Evet, yani sen söylerken de direkt böyle ağaç serçesi Ankara'da en çok görünen 6. tür mü? Yani İstanbul'da o kadar sık görünmüyorken zaten Ankara deyince aklıma hemen saksan geliyor. Çok değişik. Ya İstanbul'da da Kızılgerdan'ın böyle biraz daha sonlarda olması, papağanlarda yeşilin daha çok olduğunu biliyorduk. Onun yine ilk ona giriyor olması enteresanmış. Aslında bu şehirler çok farklı ekolojik bölgede yer alıyor Kerem, değil mi? Yani farklı ekolojik bölgelerde ki kuş türleri neden farklı diye sorayım sana.
0: Gümüş Martı'nın bulunduğu 3 tane il var ilk 2'de. Kocaeli, Samsun ve İstanbul. İzmir'de de 3. sırada Gümüş Martı ve İzmir. Bu kolay bir açıklama çünkü büyük şehir ve deniz kenarında Samsun'da, İzmir, Kocaeli ve İstanbul'da zaten Gümüş Martı'dan bol gerçekten kuş yok. Yani çok bol sayıda görülüyor. Biraz da istersen karasal bölgelere gidelim. Arap bülbülü. Şimdi Arap bülbülü Afrika kökenli bir familyadan geliyor ve gerçekten sıcak Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da bulunuyor. Hemen baktığımızda Arap bülbülünün Gaziantep, Adana, Antalya'da görüldüğünü söyleyebilirim. Bir tane daha yer vardı. O da Mersin. Ama Mersin'de listenin sonuna doğru. Ama en yaygın ilk 3'e girdiği yer Gaziantep, Antalya ve Adana. Gerçekten Arap bülbülünü bilenler bilir. Bulunduğu yerde en yaygın türlerden biridir. Ama Türkiye'nin çoğu bölgesinde de bulunmaz.
1: Evet, bazılarında da saksağan öne çıkıyor, bazılarında leş kargası. Hatta ilk sıraları yarıştırıyorlar değil mi bu iki tür?
0: Ha, evet bence en ilginç sonuçlarından biri bu. Şimdi Arap bülbülünde son bir noktayı atladım onu söyleyeyim. Ondan sonra buna geçeyim hemen. Arap bülbülü hem Akdeniz ikliminde var hem de kurak Güneydoğu Anadolu ikliminde var. Ama orada da gene Diyarbakır'da mesela yok ama Gaziantep'te var. Çünkü Gaziantep hala bir Akdeniz özelliği taşıyan il. Burada onu bile görebiliyoruz. Şimdi gelelim güzel soruya. Saksanlar ve leş kargaları gerçekten Türkiye'yi parsel parsel paylaşmışlar. Saksanın bulunduğu yerleri sayıyorum. Erzurum, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, Kayseri ve Bursa'da saksağın birinci sırada. Bunların çoğu gerçekten bozkır illeri. Yani özellikle Ankara, işte Eskişehir, Erzurum, Kayseri bozkır yerleri. Diyarbakır'da kurak bozkır denebilir. Şimdi diğer illerde ise leş kargası dominant. Yani hakim olmuş. Onlar Gaziantep, Samsun, İstanbul, Sakarya, Mersin, Antalya, İzmir. Dikkat edersen bunların hepsi kıyı şehirleri. Yani çok açık bir dağılım var. Kıyıda baskın olan yerlerde leş kargası hakim ama iç bölgelerde ve bozkır alanlarında saksan hakim.
1: Bir diğer ilginç ikili de Kumru ile Küçük Kumru. Zaten Kumru programlarımızda da

0: yer vermiştik aslında bu farklara. Onunla ilgili ne söylemek istersin?
1: Orada da benzer bir özellik var. İlk beşe baktığımızda Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Kayseri'de ve Bursa'da kumru hakim. Adana ve Konya'da da hakim kumru. Küçük kumru İstanbul'da bir numara. Sonra Diyarbakır'da 7. sırada. Gaziantep'te var. Yani Diyarbakır ve Gaziantep zaten doğal olarak en çok bulunduğu yerlerden. Ve Adana'da var küçük kumru. Ve İstanbul'da var. İstanbul'da da çok sonra geldiği için var küçük kumru. Kumrudan daha yaygın olduğu yerler Güneydoğu Anadolu ve İstanbul. Diğer illerde kumru daha hakim.
0: Neredeyse bütün şehirlerde saksan, serçe, kumru ve leş kargasını görüyoruz. Bu türleri şehir yaşamında bu kadar başarılı yapan özellikler neler?
1: Bu çok iyi bir soru. Çünkü aslında saksana baktığımızda gerçek bir bozkır türü değil. Ama saksan bozkırda ağaçlandırma yapılmış alanlarda, bunların başında şehirler geliyor. Hani beni eleştirebilirsiniz, şehirlerde ağaç falan yok diyebilirsiniz ama bozkır bölgelerinde şehir içinde çok fazla ağaçlandırma yapılıyor. Bütün dünya ülkelerinde de böyle. Onun için saksan için uygun yaşam alanını biz kendi ellerimizle yaratmış oluyoruz. Normalde basit saksan türü bir bozkır türü değil ama bozkır şehirlerinde çok yaygın var. Burada şeyi gösteriyor yani durum. Bizim yarattığımız habitatlar belli türler için çok büyük avantajlar sağlıyor. Ama bazı hayvanların girmesi de çok söz konusu olmuyor. Mesela bu ilk 10 sırada hiçbir yerde tepeli toygar yok. Çünkü tepeli toygar gerçekten kır hayvanı. Çok yaygın, çok fazla sayıda bulunan bir tür ama şehirlerin içinde bir şekilde barınamıyor.
0: Bu tabloda şimdi sık gördüğümüz türleri sen listelemişsin tabii. Peki eskiden şehirlerde daha yaygın olup artık daha az karşılaştığımız kuşlar var mı?
1: Var mesela benim bence onların başında leylek geliyor. Eskiden bir sürü şehirde leylek de görülüyordu. Benim küçüklüğümde de İstanbul'da leylek vardı. Bu kadar belki ilk ona girmeyebilirdi. Ama artık leylek görmek kolay değil. Yani Ankara'nın göbeğinde de İstanbul'un göbeğinde de leylekler vardı. Peki şimdi leylek sıraya girdiği yer bir Adana var. O da herhalde göçten dolayı. Onun dışında pek yok.
0: Bursa'da da girmemesi enteresan geldi bana.
1: Bursa'da o çöplükte her zaman ne zaman arabayla geçsem görülüyor ama muhtemelen Bursa'nın yerlileri o bölgede çok dolaşmıyorlar. Biz arabayla çevre yolundan geçtiğimiz için görüyoruz ama oturanların kayıtlarında leylek düşük sırada.
0: Programın başında da sen demiştin bu veriler eBird gözlemlerinden oluşuyor. Vatandaşların yaptığı gözlemler şehirdeki biyolojik çeşitliliği anlamamız açısından neden bu kadar önemli diye sormak istiyorum sana.
1: Bence çok önemli çünkü şehirler çok ciddi ekolojik kaleler. Yani birçok türler için çok önemli, çok kritik alanlar oluşturuyor. Ayrıca daha güzel ve daha sağlıklı yaşam için hem çocuklar hem de yaşlılar için yeşil alanların artması çok kritik bir konu. Artık yetkililer bu konuda çok uzun zamandır çalışıyorlardı. Kim ne derse desin birçok ilde çok ciddi yeşillendirme ve park kazandırma çalışmaları devam ediyor. Bütün olumsuzluklara rağmen. Ve bunlar da yeni habitatlar yaratıyor. Bazı kuşlar da gelmeyi öğreniyorlar. Dolayısıyla iyi bakıldığında birçok alan için çok kritik tür habitatları oluşturmuş oluyoruz. Yıldız şehrimizi söylemek istiyorum, Diyarbakır. Çünkü ilk bir ondaki türlerin bazılarını sayıyorum, başka hiçbir yerde yok. Küçük akbalıkçıl 4. sırada. Gece balıkçılı 8. sırada. Tahtalı 6. sırada. Kırkırlangıç, Ebabil 9 ve 10. sırada. Hala bunun tek bir nedeni var, Dicle Nehri. Yani hala en yabani akan nehirlerimizden biri Fırat ve Dicle. Diğer nehirlerimiz çok büyük ölçekte suyunu kaybetmiş durumda. Kızılırmak çok cılız, Gediz çok cılız. Yani Türkiye'deki nehirlerin ciddi sıkıntıları var, su sıkıntıları var. Yarı kurak bölgedeyiz ama hala Fırat ve Dicle gürül gürül akıyor ve hala yabani habitatlar var çevresinde. Ve bunun hemen yansımasını görebiliyoruz. İleride şehir parkları da bu kuşlar dikkate alınarak planlandığında bir şehrin göbeğinin ortasında bir küçük akbalıkçıl kolonisi neden olmasın? Yani bu başka dünya şehirlerinde var. Bizde de olabilir. Şehir kuşu deyince artık kumru ve serçe ve saksağını düşünmemek lazım. Bunu çok ötesini düşünmemiz lazım. Beni başka sevindiren güzel özelliklerden biri de Gaziantep'ten geldi haber. O da Karaçaylan 8. sırada olması. Çünkü 300 ila 500 belki de 1000 tane Karaçaylak kışın Gaziantep'te şehirde geçiriyor. Muazzam bir popülasyon var ve bunlar Sibirya'dan geliyorlar. Özel bir çaylak alt türü ve onların da kuş gözlemcileri tarafından tespit edilmesi çok sevindirici bir haber. Bu gözlemlerin mutlaka devam etmesi lazım çünkü çok değerli bilgiler geliyor.
0: O zaman kuş kaydı girmeye devam diyoruz herhalde.
1: Kuş kaydı giymeye devam, doğamızı izlemeye ve takip etmeye devam ve şehirlerimizin ekolojik değerini arttırmaya devam. Bu programda kullandığımız seslerden saksağını Kenan Çağlayankaya Ankara'da, beş kargasını Stuart Fisher İstanbul'da, Arap bülbülünü Silvan Reid Şanlıurfa'da, gece balıkçılığının Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kumru'yu da Orhan Gül İstanbul'da kaydettiler. Hepsine ve bu gözlemleri kaydettikleri için teşekkür ederiz. Gözlemlerin hepsini eBird'ün Ses Kütüphanesi Macaulay Kütüphanesi'nde bulabilirsiniz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Nektarin deyince gerçekten insanın aklına ballı bir lezzet geliyor. Acaba nektarini hangi lezzetlerle eşleştirebiliriz? Şimdi nektarin gibi aynı zamanda tabii ki şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde ufak bir çekirdek var. O çekirdekte de olan madde acı badem tadı. Dolayısıyla acı badem lezzetiyle ya da bademle nektarin çok yakışır. Bir kere böyle bir uyum var. Ama tabii aile olarak bakarsak gene nektarin türü ağaçlar aslında gül familyasından geliyor. Güllü lezzetler çok yakışır. Eğer gül reçeli yaptıysanız mevsimi pas geçmeyip gerçekten gül reçeliyle nektarini her zaman içeceklerinizde olsun, tatlılarınızda olsun ya da sadece biraz yoğurtun üstünde olsun son derece güzel değerlendirebilirsiniz. Zaten balla uyuşmasının nedeni de aslında o çiçek lezzetleri. Dolayısıyla güzel bir çiçek balıyla da nektarinin şahane bir uyumu var. Bu arada çiçek deyince de mürver şurubunu unutmayalım. Mürver şurubu bazen bulunabiliyor. Dolayısıyla mürver şurubu da kullanırsanız onun da o mis gibi bahar kokusuyla nektarin çok yakışacaktır. Şimdi birazcık da baharatlara bakalım. Elbette ki bu tür meyvelere her zaman tarçın çok yakışıyor. Özellikle pişirdiğiniz zaman tarçın hem güzel bir uyum yakalıyor. Aslında kan şekerini etkilemesi açısından da tarçının böyle meyvelerle, tatlılarla kullanımının gerçekten de çok yararlı bir yanı da var. Şimdi peki başka neler olabilir? Tabii ki bizim topraklarımızda olmazsa olmaz sakız. Yani şimdi sakızlı bir dondurma ile nektarini eşleştirdiğiniz düşünün. Hatta sakızlı dondurmayı top top koydunuz. Üstüne de küp küp ufak ufak kesilmiş nektarin sadece balla tatlandırılmış, hatta birazcık da gül reçeliyle karıştırılmış, onu dondurmanın üstüne döktüğünüzü düşünün. Gerçekten şahane bir uyum. Bir de alışılmadık uyumlar var. Yani aslında alışılmadık derken bizim alışmadığımız. Dünyada tariflere baktım. Nektarinle birlikte mesela kakule kullanımı dikkatimi çekti. Kakule aslında bütün Arap dünyasında, oradan da Hindistan'a gidelim, tatlılarda falan çok kullanılır. Hatta böyle kakuleyi, gülü ve fıstığı bir araya getiren dondurmalar vardır. Onun için kakule de bir şans verin derim. Alışılmadık bir başka lezzet olarak bibere gidelim. Evet, pul biber ve tuz bu tür meyvelerde kullanılan bir şey. Hele birazcık hamsa, diyelim ki bir salatasını yaptınız veyahut da sadece öyle yiyorsunuz dilim dilim ama üstüne biraz tuz ekip biraz pul biber, acıyla tuzun uyumu nektarine çok yakışacak. Ama bir başka biber var ki işte eğer nektarinli bir lezzet yaparsanız onu şöyle biraz havanla ezip koyduğunuzda mükemmel olacak. O da pembe biber. Pembe biber teknik olarak biber değil. Akdeniz havzasında yetişiyor. Yani Asya'dan gelen, Hindistan'dan gelen biberler gibi, yani karabiber gibi değil. Böyle ferah ferah bir tadı var. Okaliptüs gibi adeta orman ferahlığı olan bir pembe biber. Eğer pembe biberi aktarlarınızda bulabilirseniz bir de pembe biberle nektarini deneyin. Şaşıracaksınız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir ve Çeşme'de fırtına var. Rüzgarın hızı 60-65 kilometreyi buluyor. Antalya'da Karayel'le kuru bir hava yaşanıyor. Termometre değeri 41.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 12.
5: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç işlemek için örgüt kurma suçlarından soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. CHP'den istifalar sürüyor. Partinin önemli isimlerinden uzun süre genel sekreterlik yapmış Önder Sav da CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Sav, mutlak butlan kararını ve mevcut yönetimin tavrını eleştirdi. Kurultay çağrısı yapılması gerekirken bu kurala uyulmamıştır. CHP tarihinde görülmemiş bir örgüt kıyımı yaşanmaktadır. Bu hukuksuzluğa tepkisiz kalamazdım dedi. 1956'dan beri CHP üyesi olduğunu belirten Sav, eşi, iki çocuğu ve damadının da kendisiyle birlikte CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Dünden bu yana 115 yangına müdahale ettiklerini, 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını söyledi. Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş, Muğla Seydi Kemer, Fethiye Üzümlü ve Antalya Alanya'da da mücadele sürüyor.
6: Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydi Kemer yangınları. Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Bu gece saat 2 sularında Muğla'da Fethiye Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya Alanya yangını başlamıştı. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
5: Şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Balıkesir'de meydana gelen yangınlarla ilgili son bilgileri alacağız. Gömeç ve Edremit'in Altınoluk mahallelerinde alevlerle mücadele dünden beri devam ediyordu. O bölgede NTV muhabiri Baran Bila bütün gelişmeleri takip etti. Şimdi hemen Baran Bila'ya uzanalım. NTV ile ortak yayına geçelim ve son bilgileri Baran Bila'dan dinleyelim.
7: Oldukça etkili ormanlık alanda yangına müdahale devam ediyor. Öte yandan şu an biz Çayırova köyündeyiz ve hemen arkada bir ahırda kümeslik alan yanmaya başladı. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde hayvanların burada bulunduğu bir yer vardı. Hemen yanında bir ev var ve arkasında farklı yerleşim yerleri, binalar, köyün hemen girişindeyiz. Neyse ki hızlı bir müdahaleyle sadece o kümesin ve ahırların olduğu alanda yangın söndürüldü. Fakat yayılma riski de vardı. Açıkçası neden burada bu yangın çıktı bilmiyoruz. Çünkü o alev alev, o duman öbeklerinin olduğu alan buraya çok da yakın değil aslında baktığınız zaman. Ama hemen şimdi Cüneyt Ayar Orazal gösterecek. Karşıda o duman örtüsünü görebiliyoruz. Ve hemen yine karşıda o sarp arazide dik yamaçlarının olduğu yerde şöyle 2-3 ayrı noktadan dumanlar yükselmeye devam ediyor. Buradan baktığınız zaman belki evet biraz enerjisi düşmüş gibi bir izlenim verebilir. Fakat geçtiğimiz bültenlerde de ekrana getirmiştik. Oraya gittiğimiz zaman, o ağaçların oraya yaklaştığımız zaman, o sık orman örtüsünün içine girdiğimiz zaman alevler hala oldukça kuvvetli. Bu yüzden ekiplerin oraya müdahalesi canla başla devam ediyor gönüllülerle beraber. Şimdi buradan daha net bir görüntü de verebileceğiz aslında. Hemen köyün karşısından baktığımız zaman görüntü böyle. Endişe verici de bir görüntü var aslında ama daha ileride ekipler daha yoğun olarak beklemeye devam ediyor. Burada aniden bir köyün içinden bir yangın ihbarı gelince bir bölümü bunu noktaya sevk edilmişti ama daha içerilerde kalabalık bir ekip var. İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler. Gönüllülerin, köy sakinlerinin katkısı şu açıdan da çok önemli. Bölgeyi çok iyi biliyorlar ve farklı şehirlerden, kentlerden gelen profesyonel ekipler de var. Ama onlar araziye doğal olarak onlar kadar hakim değiller. Dolayısıyla onlara yol gösteriyorlar. Ve ayrıca zaman zaman elden ele hortumlar dolaştırılarak ve kazma kürek, hatta ne bulursa köy sakinleri traktörleriyle, su pompalarıyla, iş makineleriyle o bölgeye giderek keser çekmeye çalışıyorlar. Alevlerin karşısında bazı alanları kazıyorlar veya direkt yangınları söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Havadan da destek verildiğini bu faaliyetlere bir kez daha hatırlatmış olalım. Helikopterler ve uçaklar uçuşlarını, sortilerine devam ediyorlar. Gece saatlerinde de yine benzer bir görüntü vardı. Sabah aslında ilk saatlerde biraz daha iyi bir tablo var mı diye düşünürdük. Çünkü rüzgarın hızı daha azdı ama öğlen saatlerinde böyle hemen karşıdaki manzara çok da olumlu değil. Hala tedbir elden bırakılmamalı ve ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle hızla alev alabiliyor o orman örtüsü ve bitki örtüsü. O yüzden öyle görünüyor ki biraz zor bir gün bekliyor gibi burada bölge sakinlerini. Sık sık buradan motosikletleriyle gidenleri de görüyoruz. Bu şekilde mobil olarak hemen o yangının çıktığı yerlere yetişmeye çalışıyorlar. Yer yer kumanya yardımında bulunuyorlar. İşte tüm bu çabalarda oldukça değerli. Bölgedeki son durumu bu şekilde özetleyebiliriz Zeyda.
5: Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan aldık. Gömeç'teki son durumu aktardı. NTV ile ortak yayında dinledik. Alevlerle mücadelenin sürdüğü noktalardan biri Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yangın bu sabah kontrol altına alındı. Yazır mahallesinde 10 ev kullanılamaz hale geldi. Erjetren'in izlenimleriyle devam edelim.
8: Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangının olduğu Yazır mahallesindeyiz. Dün öğle saatlerinde 13.30 sularında çıkmıştı yangın. 50 ev tahliye edilmiş ve 10 ev alevler sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerleri için bir risk oluşturmuştu ve Yazır mahallesinde alevlerin etkisiyle elektrik direkleri devrilmiş, altyapılar zarar görmüştü. Elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana gelmişti. Evin içindeki birçok eşya, malzeme zarar görmüş, hatta erimiş durumda diyebiliriz. Evin camları kırılmış ve fayansları da sökülmüş alevlerin etkisiyle. İki katlı bir ev burası, ancak üst katına çıkmak moloz yığını sebebiyle an itibariyle pek de mümkün değil diyebiliriz. Burası aslında Antalya'da turistik bir bölge oldukça. Adrasan ve Olimpos mevkilerinin arasında kalan turistik bir bölge burası ve birçok sayıda yerli ve yabancı turistin de an itibariyle bulunduğumuz noktada konakladığını ifade edebiliriz. Meteorolojik verilerden bahsedelim son olarak. Antalya'da gün içinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yine rüzgarın şiddetinin de yer yer saatte 40 kilometre hıza kadar ulaşması yine beklentiler arasında.
4: NTV Radyo.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda verilen mesajları Öykü Tüccar'dan alacağız.
9: Evet, basın bilgilendirme toplantısının belki de en çok öne çıkan başlığı Irak heyetinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretti. Biliyorsunuz Irak Başbakanı beraberindeki heyetle Ankara'ya gelmişti ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek görüşmenin sonunda da 3 anlaşmaya imza atmıştı. Milli Savunma Bakanlığı bu görüşme ve anlaşmaların önemine vurgu yaptı. Bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşıdıklarını belirtti. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Ortak mekanizmaların işletildiğini, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliğinin kesintisiz olarak devam ettiğini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı son dönemde gerçekleştirilen temaslarda enerji ve ekonomi alanlarındaki işbirliğinin öne çıkmasına rağmen güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmaların etkin bir şekilde işlemeye devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda terörle mücadele ve sınır güvenliğine dair de açıklamalarda bulunuldu. Son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bilgisi paylaşıldı. Hafta boyunca 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlardan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 468 şahsın yakalandı. 1102 şahsın ise hududu geçmeden engellendiği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer sıcak başlık, dün BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'ta adanın Rum ve Türk tarafının liderleriyle masaya oturdu. başvurmuştu. Buradaki toplantının ardından da sorunun çözümü için 5+1 yani genişletilmiş bir formatta toplantı kararı alındığını duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı garanti ve ittifak anlaşmalarından kaynaklanan hak ve sorumluluklar kapsamında Ankara'nın Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, huzuru, refahıyla meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Yine adanın çözümü için Kıbrıs halkının da egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle çözümün mümkün olacağının altını bir kez daha çizdi. Bugünkü toplantıda son olarak bir diğer önemli başlıkta aslında yine İsrail'e yapılan çağrıydı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de uluslararası hukuka aykırı, bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu olacak bir şekilde hareket ettiği, ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdürdüğü paylaşıldı. Bu kapsamda da yine Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemeyeceği de bilgisi verildi. Son olarak İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barışla istikrar zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerektiği altı çizilen bir diğer unsur oldu.
5: Ayrıntıları Öykü Tüccar'dan aldık. Genel başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi feshedildi. Partinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararı Ahmet Davutoğlu sosyal medya üzerinden duyurdu.
10: 12 Aralık 2019'da Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi siyaset arenasından çekildi. Davutoğlu Gelecek Partisi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
11: Partimizin yetkili kurulları ve Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.
10: Gelecek Partisi'nin fesih kararının resmileşmesi için fesih kongresi yapılması gerekiyor. Söz konusu kongrenin de Ağustos ayı içerisine gerçekleştirilmesi bekleniyor.
12: Tüm o milletvekillerimizin emeklerini...
10: Gelecek Partisi meclise 4 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bu vekiller Saadet Partisi ve Deva Partisi ile yapılan anlaşma çerçevesinde Yeni Yol Partisi'nde görev yapıyordu. Fesih kararı sonrası bu milletvekillerinin bağımsız mı kalacağı yoksa başka bir partiye mi geçeceği merak ediliyor. 4 milletvekilinin Yeni Yol Partisi'nden ayrılması halinde milletvekili sayısı 16'ya düşecek olan Yeni Yol Partisi grubunun da dağılması ihtimali ortaya çıkıyor.
5: CIA ve Mossad İran'ın yeni ayetullahı Müşteba Hamenei'yi arıyor ancak Hamenei'nin yeri bulunamıyor. İddia hem Amerika hem de İsrail basınında konuşulsa da buna dair bir kanıt bulunamadı. İngiliz The Times gazetesi Hamenei'nin çağlar öncesinden kalma saklanma yöntemlerini anlattı.
13: 28 Şubat 2026'da babasının öldüğü saldırıda ağır yaralanan İran'ın yeni dini lideri Müşteba Hamenei o günden beri sırra kadem bastı. Hakkında birçok iddia ortaya atılıyor ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmıyor. Peki İsrail ve Amerikan istihbaratı gerçekten Müşteba Hamenei'nin peşinde mi yoksa aramayı çoktan bıraktılar mı? İngiltere'nin köklü gazetesi The Times bu gizeme dair bir haber yayımladı. Buna göre istihbarat servisleri şu anda Hamenei'yi sadece aramıyor, aynı zamanda tüm işleri bu olmuş durumda. The Times'ın 37 yıllık editörü Michael Evans'a konuşan İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yöneticilerinden Rami Igra, Hamenei'nin bulunmamasının nedenlerini anlattı. Buna göre Hamenei teknolojiyle bağını sıfırlamış olabilir. Eğer yaşıyorsa 150 gündür ne bir telefon ne de bilgisayara elini sürmedi. Hamenei'nin yöntemleri de antik çağlarla yarışır gizlilikte. Igra'ya göre muhtemelen Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor. Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları ne taşıdığı bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca kez el değiştirerek taşınıyor. Mossad eski yöneticisi Igra şu anda Müşteba Hamenei'ye ulaşmanın tek yolunun onunla görüşebilecek bir ajan bulmak olduğunu söyledi. Ancak Igra'ya göre bu da imkansız. Çünkü Hamenei'nin yerini İran'da 2 veya 3 kişiden başka kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Hamenei ile görüştüğünü söylese de aslında hiç görüşmedi. Müşteba Hamenei'nin güvenliği öyle yüksek seviyede ki Saddam Hüseyin'in kullandığı bir yöntemi kullanıyor. Dublörler Hamenei gibi davranıyor. Hamenei'ye yemek götüren birkaç kişi var. Her gün farklı bir kişinin yemeğini yiyor. Diğer yemek götürenlerse Hamenei'ye yemek götürdüklerini sanıyorlar ama yemek dublörüne veriliyor.
5: Hürmüz Boğazı'nın ardından şimdi de Babil-Mendeb Boğazı'nda geçiş ücreti tartışması başladı. İran destekli Husilerin Babil-Mendeb'den geçecek tanker ve gemilerden geçiş ücreti almayı planladığı belirtiliyor.
14: Yemen'de İran destekli Husi milisleri Babil-Mendeb Boğazı'ndan geçiş ücreti almayı planlıyor. Açıklama Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin enformasyon bakanı Muammer el-Eryani'den geldi. Reuters bölge kaynaklarının da haberi doğruladığını duyurdu. Habere göre Husiler Kızıldeniz ve Babil-Mendeb Boğazı'nı kullanan tanker ve gemilerden ücret almayı değerlendiriyor. Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a giden Husi milislerin bu konuyu İranlı yetkililerle ele aldıkları söyleniyor. İranlı danışmanların Babil-Mendeb'den geçişlerden ücret alınması için bir mekanizma oluşturmak üzere Yemen'e gittikleri belirtiliyor. Husiler geçen hafta Suudi Arabistan'ın tanker ve gemilerine abluka uygulayacaklarını duyurmuştu. Husiler 2024'te Gazze Savaşı'na tepki olarak Babil-Mendeb'i kapattıklarında da gemi ve tankerlerden güvenli geçiş için ücret aldıklarını iddia ediyor. Husilerin bu şekilde ayda 180 milyon dolar kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Husilerin geçiş ücreti uygulamasından Çin'i muaf tutmayı planladıkları yönünde de haberler var. Reuters haber ajansına göre Çin gemilerinin saldırıya uğramadan Kızıldeniz'den ücretsiz geçmesi için Husi yetkililerle görüşmeler yürütüyor. Suudi Arabistan petrolünün en büyük alıcısının Çin olduğuna dikkat çekiliyor. Suudi Arabistan Hürmüz Boğazı fiilen kapalı olduğu için petrolünün önemli bir bölümünü Babil-Mendeb üzerinden sevk etmeye başlamıştı. İran ise Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almakta ısrarcı. ABD ve Körfez ülkeleri ise Hürmüz ve Babil-Mendeb'den geçiş ücreti talep edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiyor. Amerikan Politico internet sitesi ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nda ateşkes olmadan devriye gücü oluşturulmasına karşı çıktıklarını yazdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İngiltere ve Fransa'dan donanma gücü oluşturmak için yardım istediği belirtiliyor. Bunun için Londra'da uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor. Ancak bu planlarda şu ana kadar ilerleme sağlanamadığı vurgulandı.
5: Japonya'da salı günü meydana gelen 7,1'lik depremde 13 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı. Kayıpları ve enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
14: Bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına döndü. 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bulunan Aeon isimli alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Binada ölenler ve yaralananlar oldu. Etraftaki neredeyse tüm mağazaların hasar aldığı görüntülere yansıyor. Patlamanın nedeni henüz kesinleşmese de yetkililer patlamaya gaz sızıntısının neden olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından binlerce haneye halen elektrik verilemiyor. Yıkılan binalar, çöken köprüler ve devam eden yangınlar nedeniyle hala kayıp kişiler olduğu bildiriliyor. Kumamoto genelinde 450 farklı tahliye merkezinde yaklaşık 10 bin kişi barınıyor. Kumamoto'daki 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin büyük bazı sanayi firmaları da üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Toyota, Miata, Kanda ve Kokura tesislerindeki üretimi güvenlik ve lojistik gerekçesiyle 31 Temmuz'a kadar askıya aldı. Benzer şekilde Honda, Kumamoto'daki motosiklet fabrikasında üretime ara verdiğini duyurdu. Teknoloji tarafında ise Sony, Renesas ve Tokyo Electron gibi üreticiler üretim hatlarındaki hasarı tespit etmek için operasyonlarını durdurmuş durumda. Ulaşım ve lojistik anında büyük zarar gördüğü bölgede hızlı tren hattı kapatıldı. Bazı hava yollarında sefer iptalleri gerçekleşti. Uzmanlar bölgenin sarsıntı şiddeti bakımından son yılların en ağır hasarlarından birini aldığını belirtiyor. Kumamoto'da Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi hayatını kaybetmişti.
5: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka eylem planı doğrultusunda 2 yılda 5 milyon kişiye eğitim vereceklerini duyurdu.
15: 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okur yazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz.
14: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu. 2026-2030 yıllarını kapsayan yapay zeka eylem planındaki hedefleri anlattı. Kacır, 4 temel üzerinde inşa edilen 16 eylem belirlediklerini belirtti.
15: Veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarında özel sektörün öncülüğünde en az 10 milyar dolarlık kaynağı harekete geçirerek ülkemizin teknolojik kapasitesini daha ileri taşıyacağız. Yapay zeka odaklı girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolar kamu kaynağı yönlendiriyoruz.
14: Programda TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kürsüdeydi. İş dünyasını yapay zeka ile buluşturacaklarını söyledi.
16: Şirketler yapay zekayı yalnızca maliyet düşürmeye yönelik bir araç olarak değil, insan kapasitesini artıran bir tamamlayıcı araç olarak görmeli. Hem iş dönüşümlerini hem değişen beceri ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde ve buna göre uyumlandıracak adımlar atmalı.
4: NTV Radyo. Hava durumu.
3: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir ve Çeşme'de fırtına var. Rüzgarın hızı 60-65 kilometreyi buluyor. Antalya'da kareyelle kuru bir hava yaşanıyor. Termometre değeri 41. Marmara'da pazara kadar rüzgar şiddetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ara ara fırtına şeklinde esiyor. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Kayseri 29, Sivas 25 derece. Ege'de Manisa 34, Muğla 35, Aydın 38 derece. Poyraz cumartesiye kadar Manisa, Aydın boyunca fırtına hızında esecek. Bodrum'da ise rüzgar cuma günü hızını azaltacak. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Adana 42, Mersin 35 derece. Sonraki günlerde nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun-Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da hava çok sıcak. Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
4: Hava durumu. Reklam.
17: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
18: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
19: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
20: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
21: LÖSEV hayat verir.
22: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
23: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
24: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah Beyazlar, ikinci ön eleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
25: Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah Beyazlılar, ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard'da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
0: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
25: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. öneleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. öneleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
3: Başakşehir, Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak. Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Avrupa Kupalarındaki 70. maçına çıkacak Başakşehir'de kart cezası sona eren Operi kadroya döndü. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Vaduz Eskaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yenilen takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zavce ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı Lacivertler, Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.
10: Fenerbahçe, Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zavce ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Maça etkili başlayan Fenerbahçe 8. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktada hata yapmayan Talişka topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarının duraklama anlarında Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Dönüşünde Zarbze Saçek'le eşitlik sayısını buldu ve soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gidildi. Fenerbahçe ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci kenara gelirken teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u oyuna sürdü. Devreye etkili giren Fenerbahçe yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Ev sahibi ekip de elde ettiği şanslardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi.
24: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Canlı yayın.
3: Sayın dinleyenler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
1: Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İki üç hafta evvel değerli kardeşlerim Cudi'ye gittik. Hazreti Nuh peygamberin gemisinin oturduğu varsayılan Cudi tepesinde fevkalade güzel bir tören yaptık. Hazreti Nuh aleyhisselamı anma töreni. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış olan son 1-2 yıldır da düşük düzeyde kutlamalarla yapılan bu etkinliği Allah nasip ederse bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesini aldık ve her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde bu tören yapılacak. Çok büyük memnuniyet duyduğumuz bir tören oldu. Bundan az bir müddet öncesine kadar Sayın Bakanımız burada. Hiç kimsenin giremediği, hiç kimsenin cesaret edemediği, hiç kimsenin uğrayamadığı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin cansiperane bir şekilde savunduğu, mücadele ettiği Cudi Dağı'nda en az 14-15 bin kişinin geldiği, insanların arabalarıyla, otobüsleriyle, kamyonlarıyla bir yayla şenliği haline getirdiği muhteşem bir etkinlik oldu. İnsanların gözlerindeki o parıltıyı, içlerindeki o sevinci okuyor gibiydiniz. Ellerinizle tutuyor gibiydiniz. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir havasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Böylece o zaman nasıl birlik ve beraberlik içerisinde genç cumhuriyeti inşa etme başarısını ortaya koyduysak, bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız. İnşallah bu süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle getirdik. Herkesin çabalarının ortaklaşmasına sağlamaya gayret ettik. Bu bir kararlılıktır. İfade ettiğim gibi devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Eğer devlet aklıyla millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı, terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli meşverettir. Birinci Meclis en zor şartlarda milli mücadelenin kararlarını verirken, bir askeri erkanı harp dairesi gibi kullanılırken, aynı zamanda milletin temsilcisi olan yarısına yakını meclisi mebusan üyesi, yarısı da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olan temsilcilerden oluşan birinci meclis, en zor şartlarda meşvereti, yani danışmayı, yani daha geniş anlamıyla demokrasiyi kendisine esas almış, farklı fikirlerden ortak bir yol çizebilmeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bir asır sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye siyasetinin en önemli meselelerinden birisi de hiç şüphesiz bu meşveret anlayışını, yani demokratik kurallar içerisinde istişare etmek ve doğru yol bulabilme kabiliyetini daha da ileriye götürmektir. Türkiye'nin yolu milli dayanışmadan, kardeşlikten ve mutlaka demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor. Bunu da hep birlikte sağladığımız takdirde, bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde duracak, Türkiye'nin önünü kesecek ne doğuda ne batıda, ne kuzeyde ne güneyde hiçbir güç yoktur ve hiçbir güç olmayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha ikinci İstiklal Madalyası'nın Piyade Denizciler şahsında İnebolu'muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu milletin bu büyük kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu biliyoruz. Aslında bu vesileyle bugün de birçok milletin tam manasıyla kurtuluşu içinde bizim kurtuluş mücadelemiz örnek olmayı sürdürmektedir ve sürdürecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnebolulu ve Kastamonulu kardeşlerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı bir törende terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biz gelişmelerle saat başında tekrar birlikte olacağız.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Kırmızı listede bulunan nesli kritik derecede tehlike altındaki türlerden üç parmaklı cüce tembel hayvan Panama kıyılarındaki mangrov ormanlarında yaşıyor. Tehlike altındaki mangrov sinek kuşu da Nikaragua'dan Ekvador'a kadar yaklaşık bir düzine parçalı ormanda yetişen nadir bulunan Pasifik mangrovunun tatlı nektarıyla besleniyor. Ve sualtı süngerleri, salyangozlar, solucanlar, deniz anemonları, midyeler ve istiridyeler mangrov köklerine tutunan hayvanlardan sadece birkaçı. Yüzebilen türler için kökler, bol miktarda yiyecek bulmanın yanı sıra avcılardan saklanmak için de güvenli bir yuva. Gökkuşağı papağan balığı, dev orfoz, yavrularını korumak ve beslemek için bu alanlara bağımlı türlerden. Yengeç, karides ve balıklar yavruyken yaşamlarının ilk yıllarını mangrovun köklerinde güvenle geçirir. Bu nedenle mangrov ormanları yavru yetiştirme alanları olarak kabul edilir.
6: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
24: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçe yazıldığı gibi okunan ya da söylenen bir dil midir tartışmaları sürer gider. Böyle olmadığının, yani yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığının en önemli kanıtı yumuşak G sesinin söylenişinde ortaya çıkar. Daha önce bu konuya değinmiştik ancak televizyonda duyduğum bir yanlış söyleniş beni yeniden aynı konuya itti. Bir spor spikeri arkadaş tenis maçı anlatırken yağış nedeniyle bu karşılaşma yapılamıyor diyerek yumuşak G'yi telaffuz etmeye çalıştı. Oysa biliyoruz ki yağış biçiminde değil de yumuşak G'yi söylemek yerine kendisinden önceki A sesini bir ölçü uzatarak yağış şeklinde söylüyoruz. Bir benzerini de kağıt derken görüyoruz. Kağıt değil, kağıt şeklinde söylüyoruz bu sözcüğü de. Şimdi türlü örnekler vererek söylenişi yerleştirmeye çalışalım. Yazı kağıdı, duvar kağıdı, sigara kağıdı. Bu örneklerden sonra deyimlerde bakalım sözcüğe. Kağıt atmak, kağıt oyunlarında elindeki kağıtlardan birini oynamak. Kağıt çalmak, iskambil oyununda hile yaparak işine gelen kağıdı atmak. Kağıt çekmek, kağıt oyunlarında oyun gereği desteden kağıt almak. Kağıt dağıtmak, kağıt oyunlarında oyuncuların hepsine belli sayıda kağıt vermek. Kağıt gibi olmak. Kanı çekilip yüzünün rengi solmak, bembeyaz olmak. Kağıt mendil, mendil yerine kullanılan yumuşak kağıt. Kağıt oyunu, iskambille oynanan oyun. Kağıt peçete, peçete yerine kullanılmak üzere yapılmış kağıt. Kağıt üzerinde kalmak, yapılması kararlaştırıldığı halde uygulanamamak, sözde kalmak. Kağıda ya da kağıt üzerine dökmek. Düşünülen veya konuşulan bir şeyi yazıya geçirmek, metin haline getirmek. Kağıda kaleme vurmak, kalemle hesap etmek. Sonra kağıt helvası, kağıt kebabı gibi yiyecekler, kağıthane diye bir semtimiz var. Kağıda ayırdığımız bu programımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu günler diliyorum.
24: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
8: Sistem dondu, online satışım durdu.
9: Tahmin de çözülsün.
8: Nasıl?
9: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
8: Büyüksün.
9: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
8: Tahmin.
9: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
8: Yürü be Tahmin.
11: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
12: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
13: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
26: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
27: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: NTV Radyo.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranında gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Bugün piyasalarla başlatıyoruz piyasa ekranını. İlk olarak bizim borsamıza bakacağız. Borsada BIST endeksi %0,57 kayıpla şu dakikalarda 13.424 puan seviyesinden işlem görüyor. Açılışta direkt aşağıya geldi endeks ve sonrasında geri çekilmeyle gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.324 puana kadar indi. Yukarıda açılış seviyesi olan 13.501 puan, dünkü kapanış yani 13.501 puanın üzerine hiç çıkmadı, artıya hiç geçmedi değerli izleyenler. Şu ana kadar 170-180 puanlık bir bant içerisinde işlemlerin gerçekleştiğini söyleyelim. İşlem hacmi de 55 milyar lira seviyesinde, işlem hacminin de düşük devam ettiğini ifade edelim. Bankacılık endeksinde yatay bir seyir var, keza gıda da aynı şekilde yatay, 0.2 aşağıya 0.4 yukarıya gibi seyrediyor. Hizmetler, holding ile İletişim yarım puan civarında pozitif tarafta, sigorta keza aynı şekilde, ticaret ve ulaştırma endekslerinde de yarım puan civarında yükselişler var. Petrokimyada hafif bir kayıp var, sanayi endeksinde hafif kayıp var. Yani aslında %1 yok hiçbir yerde, ne pozitifte ne ekside, büyük oranda dar bir bantta işlemlerin yatay geçtiğini, düşük hacimde geçtiğini söyleyebiliriz borsada günün ilk yarısı itibariyle. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 47 lira 41 kuruş seviyesinde, euro 54 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Küresel para piyasalarında baktığımızda dün akşam Amerikan Merkez Bankası Fed'in aldığı karar, faizleri sabit bıraktı. %3,5 ile 3,75 arasında faizleri sabit bıraktı. Sonrasında da Başkan Kevin Warsh'un mesajları takip edildi. O mesajlarda da Kevin Warsh, Fed enflasyon hedefi konusunda taviz vermeyecek dedi ve %2'lik enflasyonda kalıcı toparlanma hedef için, bu yolda kalıcı toparlanma biraz zaman alacak dedi. Piyasalar bu yorumu, faizin sabit bırakılması ve bu yorumu üst üste koyup değerlendirdiğinde Kevin Warsh'un şahin bir duruş sergilediğini, ancak bu şahin duruşun gereğini yapmadığını, yani faizi arttırmadığını

0: Fed'in faizi arttıracağını ama işte dün akşamki hem karar hem de açıklama acaba Eylül'de de mi faiz artışı olmayacak? Yani bu gerekli ancak olmuyor. O da ne yaptı? Piyasa, yatırımcı tahvil faizlerini yukarıya doğru itti. %4,7'ye geldi. Amerikan dolarında değer kaybını görüyoruz. 101,5 seviyelerinden, endeks seviyelerinden 100,8'lere doğru geri çekildi. Euro dolar karşısında 1,1460'a yükseldi şu dakikalarda. Sterlin dolar karşısında 1,34'e yaklaşıyor. 1,3380'ler civarına çıkmış durumda euro dolar karşısında. Altının ons fiyatı 4.065 lira. Dolardaki hafif değer kaybı altın fiyatlarını çok etkilemiş gibi görünmüyor. Orada da faiz, Amerikan Merkez Bankası faizi arttıracak mı, indirecek mi? Bir ay kaldı Eylül ayı toplantısına. Ne olacak, ne bitecek derken orada da kafa karışıklığının sürdüğünü ve yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatları geçen hafta 100 dolara kadar çıkmıştı biliyorsunuz. Bu hafta başında Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurma emri verdim demesi, İran'ın da bize saldırılmıyorsa biz de misilleme yapmayacağız açıklaması petrol fiyatları. Brent petrol fiyatlarını 81 dolara kadar indirmişti. Sonrasında karşılıklı açıklamalar derken dün çatışmalar tekrar başladı değerli izleyenler ve o da petrol fiyatlarını tekrar yukarıya doğru itti. Ancak bütün bu hengame içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan mevcut akışın kesintiye uğramaması iyi noktada mı? Değil. Kötü noktada mı? Değil. Nerede? Mevcut durum korunuyor. O da fiyatın daha fazla yukarı gitmesini, 90'lara 100'lere gitmesini şu an için engellemiş gibi görünüyor. Hatta sabah 88-89'lar civarındaydı. Oraya göre biraz daha aşağıda olduğunu söyleyebiliriz petrol fiyatlarının. Geçelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.197 lira. Çeyrek altında 10.146 lira seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda durum bu şekilde. Dün akşamın da hızlıca bir özetini yapmış olduk. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Depozitosu olan ambalajlar, yani doğa depozitosu olan ambalajlar, doğa sistemi yayılıyor. Makinelere atılabilen ambalajlar artık market, bakkal ve büfelere de teslim edilebilecek. Makinede olduğu gibi ambalaj başına 1 lira alınacak. Muhabirimiz Ali Ablay'ın röportajı geliyor ekranlarınıza.
1: Doğa sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. İade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde el terminaliyle iade işlemi yapılabilecek. Bunun detaylarını ise Türkiye Çevre Ajansı'ndan çevre mühendisi Aybike Mısır'dan dinleyeceğiz. Aybike Hanım, bundan sonraki yeni sistemde nasıl olacak, nasıl işleyecek, sizden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Mobil doğa cihazı olan işletmeler de sisteme aslında bir iade noktası olarak dahil olmuş oldular. Bu sayede makine kurulumu yapılamayan veya henüz makine olmayan noktalarda vatandaşın hızlıca erişebilmesi adına ve noktaların yaygınlaşması adına aslında bu sistem hayata geçirilmiş oldu. Vatandaşımız yine aynı makinelerde olduğu gibi uygulama üzerinden aslında gelip kendini iade noktasına tanıtacak ve iade işlemine başlayacak. Yine ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli alacak. Hizmet veren esnafımız da iade aldığı ambalaj başına 50 kuruş bir teşvik bedeli alacak bu kapsamda.
1: Peki esnaflar bu sisteme nasıl dahil olabilecekler? Onu da sizden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii ki sistem üzerinden iade noktası olma talebi oluşturacaklar. Gerekli onaylar alındıktan sonra sistemin bir paydaşı olarak sisteme dahil olabilecekler.
1: Peki bu iade makinesine göre farkı ne olacak? Bu süreçler, iade süreçleri hızlanacak mı? Günlük olarak kaç limit bulunuyor marketlerde, bakkallarda, el terminaliyle yapılan iadelerde?
2: Yine her vatandaşımız günlük maksimum 200 adet bir noktaya iade yapabiliyor. Bir işletmenin de alabileceği günlük maksimum ambalaj 3000 adet olacak. Burada direkt doğrudan elden esnaf iade aldığı için hızlı bir şekilde vatandaşımız getirdiği ambalajları bekleme yapmadan iade edebilecek.
1: Makinalarda bir 100 adet iadenin süresi ne kadar sürüyordu? Bakkallarda bu süreç nasıl olacak, el terminaliyle olan süreçte? Ona dair de bilgi alabilir miyiz?
2: Bu konuyu aslında deneyimleyen esnafımıza belki dönüp sormak daha uygun olur.
1: Ercan Bey, nasıl oluyor süreç, sizin için de başladı aslında?
3: Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bu uygulama tamamen doğa uygulamasıdır. Esnaf için değerlendirmek gerekirse de esnaf için 50 kuruşta iade başına çok iyi bir rakamdır. Şimdi maksimum şöyle bir el terminali göstermek istiyorum. Bu bir el terminalidir. Kullandığımız cihazlardan hiçbir şeyi yok, farklılığı yoktur. Kullanması tamamen basit. Şöyle açtığımız zaman maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma

0: Ama sistemi de çok basittir. Yani şöyle göstereyim bir yandan uygulamalı da size. Gördüğünüz üzere böyle ürün, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, yani şöyle cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular. Tamamen hem esnafın hem milletin yararına hem de doğanın yararına uygulamış bir sistemdir. Teşekkür ederim.
1: Peki vatandaşlar gelmeye başladılar mı? İade ediyorlar mı? Bu süreç şu ana kadar sizin için nasıl ilerledi?
0: Tabii. Şimdi vatandaşlar şöyle, cihaz, büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Şimdi bu cihaz, bu işte üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Yani dediğim gibi vatandaşın orada bir saatte teslim ettiğini, 15 dakika içerisinde burada teslim edebiliyoruz. Yani iade alabiliyoruz. Bizim bu konuda müşteriye en büyük sunduğumuz şey de hızlı olarak teslim alabilmektir müşteriye. Güzel bir sistemdir, çalışmadır. Hayırlı olmasını diliyorum.
1: Peki gene sistem üzerinden mi ilerleyecek vatandaşların ödemeleri alma süreci?
0: Tabii. Şimdi bizim zaten bu sistem üzerinden bize barkod okuttukları zaman, karekod okuttukları zaman her okuttuğumuz barkodu direkt parası hesabına düşecek müşterinin.
1: Yeni kurulan el terminali sistemiyle birlikte 15 dakika içerisinde yaklaşık 100 tane geri dönüşüm atığı iadesi yapılabilecek ve bu sayede vatandaşlar da yine daha önce de olduğu gibi her ürün başına 1 lira kazanç sağlayacak. Yine bu yeni kurulan sistemde esnaf da her üründen 50 kuruş kazanç sağlayacak.
2: İşsizlik oranı Haziran'da %7,6'ya geriledi. Mayıs ayı işsizlik verisi de işsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %9,8 olarak tahmin edildi. Değerli izleyenler, dediğimiz gibi Mayıs ayı işsizlik verisi de %8,2'den %8,1'e revize edildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 olurken kadınlarda %9,8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 2 puan azalarak %28,8 oldu. Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayında %0,9 artarak 99,8 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da Tüketici Güven Endeksi %2,2 artışla 89,8 değerini aldı. Reel Kesim Güven Endeksi %0,8 azaldı ve 101,2 değerinde kaldı. Hizmet sektörü Güven Endeksi ise %1,4 artarak 112 değerini aldı. Perakende de %1,6 düşüş, inşaat sektöründe ise %0,6'lık artış yaşandı. Temmuz'da açlık sınırı 37 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 120 bin lirayı aştı. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36 bin 940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 47.758 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %3,30 oldu. Değerli izleyenler, kiralar satılık konut fiyatlarına göre daha hızlı artıyor. Bu da yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. En avantajlı iller şu an Ankara ve Şanlıurfa. En uzun süre ise Muğla'da.
3: Satılık piyasası durgun, kiralık piyasası hareketli. Konutta yatırım geri dönüş süresi kısalıyor. Endeks verilerine göre Türkiye genelinde son 5 yılda amortisman süresi 13 yıla indi. İstanbul'da 2 yıl önce 15 yıl olan süre 2026'da 12 yıla düştü. En çok konut satılan 30 ilin 25'inde süreç alıcı lehine döndü. Konut yatırım için en avantajlı iller Ankara ve Şanlıurfa olarak öne çıkıyor. Bu illerde kiralar satılık fiyatının üzerinde artıyor. Her iki ilde de kira gelirlerinin yatırımı karşılama süresi 11 yıl. En dezavantajlı il ise 18 yılla Muğla. Onu 17 yılla Balıkesir, Elazığ ve Aydın takip ediyor. Uzmanlar yatırım kararında tek kriterin amortisman süresi olmaması gerektiği konusunda ise uyarıyor. Sözleşme farkları nedeniyle yapılan hesapların her zaman tutmayabileceği ifade ediliyor.
2: Bu haberle birlikte piyasa ekranının da sonuna gelmiş olduk efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde hava Marmara ve Ege'de denize girmek için konforlu değil. İstanbul'dan İzmir ve Kuşadası'na kadar şiddetli rüzgarın olması denize girmeyi engelliyor. Sadece rüzgar almayan bazı koylarda girilebilir. Tekne gezisi yapmak da risk oluşturuyor. Ayrıca rüzgar sahillerde güneşlenmek isteyenlerde de sersemlik, baş ağrısı yapabilir. Bu durum pazara kadar devam edecek.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Türkiye dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu o kadar zor bir durum ki hava sıcak, nem çok düşük, rüzgar çok sert esiyor. Adeta ateşi harlıyor. Küçük bir kıvılcım dakikalar içerisinde büyüyor. Bakalım yaşanana, tam 115 irili ufaklı orman yangını çıktı. 5 yerde alevlerle mücadele sürüyor. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Kaş, Muğla, Seydi, Kemer ve Fethiye'deki yangınlara müdahale ediliyor. Yeşil Vatan mücadelesinde son duruma sıcak noktalardan canlı bağlantılarla bakacağız. Ama öncesinde belediyelere yönelik bir operasyon haberiyle başlayalım Öğle Bülteni'ne. Ankara Etimesgut'tan geldi haber. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi, 55 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları alacağız. Mustafa Berber yayın için bizi bekliyor. Mustafa.
1: Ahmet Arpat, 55 kişi hakkında gözaltı kararı vardı bu sabah itibariyle ve son edindiğimiz bilgi 55 isim de gözaltına alınmış durumda. Şu anda da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu sabah itibariyle bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve soruşturma kapsamında belediyede bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerine menfaat temin edildiği iddiaları var. Bunlar da aslında sadece bu iddialarla delillendirilmedi. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER'e yapılan başvurular, ses ve video kayıtlarıyla MASAK raporları ve HTS kayıtları toplandı. Ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven yine belediye başkan yardımcısı, bir diğer belediye başkan yardımcısı İhsan Bahri Bellek ve yine belediye başkan yardımcısı Atilla Akgüre'nin de bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmış durumda. Bunlardan 42'si belediye çalışanı, belediye yetkilisi ya da belediye iştiraki olan şirketlerde yetkili olan isimler, ihalelerde görev yapan isimler. Bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Geri kalan 13 kişi ise tespit edilen 9 şirketin yetkilisi. 9 şirket tespit edildi ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararıyla da 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi sabah saatlerinde. Sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'nde de incelemeler yapıldı. Belediye binasının çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. İçeriye kimsenin girmesine izin verilmedi. Oradaki bilgiler, dijital dokümanlar toplandı ve ardından da polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik, 4 saatlik çalışmasının ardından delillerle birlikte oradan ekipler ayrıldı. Sonrasında ise belediye çalışanlarının ve belediye meclis üyelerinin içeriye girmesine izin verildi ve bu kapsamda soruşturmada ilgili kişilerde aslında 52 kişi ilk etapta gözaltına alınmıştı. Sonra 55 kişinin tamamının gözaltına alındığı duyuruldu. 56 ikamette arama yapıldı. 15 iş yerinde yine arama yapıldı. 41 araçtaysa arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi sabah saatlerindeki bu operasyon, bu soruşturma kararıyla birlikte. Peki hangi suçlamalar yöneltiliyor? Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu isimler hakkında yolsuzluk soruşturması olduğu belirtiliyor. Rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan bu örgüte üye olma suçlamaları yöneltiliyor. Sağlık kontrolünden geçirilen ve hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise emniyet işlemleri sürüyor Ahmet Arpak.
0: Mustafa Berber aktardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme hakkında bilgi verdi. Çalışmada sona gelindiğini söyleyen Kurtulmuş, yasal düzenlemenin af niteliğinde olmadığını vurguladı.
2: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
0: Orman yangınlarındaki son duruma bakalım. Çalışmalar 5 yerde yoğunlaşmış durumda. O noktalara canlı bağlantı yapacağız. Muğla Seydikemer'de Meriha Ak bizi bekliyor. Balıkesir'de ise Barambila haber nöbetinde. İlk durağımız Muğla Seydikemer. Meriha Ak karşımıza. Meri, dünden beri yangın bölgesindesin. Yangının seyri değişti mi düne nazaran?
3: Evet Ahmet, yangın kontrol altına alındı büyük ölçüde ve şu anda baktığımızda hem havadan hem de karadan soğutma çalışmalarının gerçekleştiğini belirtebiliriz. Özellikle Antalya yolunun açıldığının altını çizelim. Yaşam da yavaş yavaş normale dönüyor. Şöyle ki burada 408 ev boşaltılmıştı ki Seydikemer'de 6 mahalleyi etkilemişti yangın. 408 ev boşaltılmış, 700'ün üzerinde vatandaş buradan çıkartılmıştı, tahliye edilmişti ve şu sıralar yavaş yavaş o vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Peki neyle karşılaşıyorlar? Hemen arkamda gördüğünüz manzarayla kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Buharoğlu ailesinin yaşadığı ev burası. Yangında en çok hasarı alan evlerden bir tanesi. Hemen Burak içeriden göstersin. Burası oturma odası ve baktığınız gördüğünüz gibi yanmış eşyaların hemen hemen hepsinin yandığını söyleyebiliriz. Vatandaşlar jandarma tarafından yangın buraya ulaşmadan çıkartıldılar ki canlarına bir şey gelmesin diye ve o andan itibaren alevler buradaki yaşamla ya da buradaki kalan evlerle baş başa kaldı bir anlamda. Burası ise ailenin deposu. Burada 3 tonun üzerinde zeytinyağı vardı. Görüyorsunuz hala yanmaya devam ediyor. Yine yoncalar, buğdaylar ve benzeri depo olarak kullanılan yerde kışlık olarak ayrılmıştı bunlar. Ve burada duruyordu. Onlar da tamamen yanmış durumda. Tabii sadece burası değil, baktığımızda özellikle çok geniş bir alanda etkisini sürdüğünü belirtebiliriz. Kameraman arkadaşım Burak Uygun'la birlikte yangının nasıl bir etki yarattığını görmek için yüksek bir noktaya çıktığımızda gerçekten çok büyük bir alanı gördük. Tamamen yandığını gördük ki burada 5000 hektarın üzerinde bir alanın bu yangından etkilendiğini söylememiz mümkün. Yangının hemen ardından doğal olarak buradaki hasarlarla ilgili çalışmalar da başladı. Bir tarafta Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler, bir taraftan da Şehir Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler bölgeye geldiler. Muğla Valiliği koordinesinde ve AFAD koordinesinde şu anda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Tek tek vatandaşların ne tip hasarları var onlara soruyorlar ve o hasarlar not alınarak zararların ilerleyen süreçte de karşılanması bekleniyor. Evet, çok büyük bir afet yaşandı bu bölgede. Bir günlük yaklaşık 24 saatlik süreç içerisinde baktığımızda çok kuvvetli esen rüzgarla birlikte özellikle alevler önüne ne aldıysa yakıp kül edip geçti ki onlardan bir tanesi de burası Çatak köyü. Gördüğünüz gibi yine Burak'ın kamerasına yansıyan görüntüler bu evde o alevlerden nasibini alan yerlerden. Dün bu saatlerde burada yaşayanlar vardı. Burada bir hayat vardı ama geriye artık bu manzara kalmış durumda. Evet, toparlayalım istersen buradaki süreci. Yangınla ilgili özellikle neden çıktığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Jandarma ekipleri bunun tespitine yönelik çalışmalarını yapıyor. Üzümlü'ye gelirsek, Üzümlü'deki yangın da dün 2:30 gibi gece yarısı başlamıştı ve o yangının da kontrol altına alındığını belirtebiliriz. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu özellikle hava unsurlarının sabah saatlerinden itibaren devreye girmesiyle birlikte Üzümlü yangını üzerinde yoğunlaşıldı ve yapılan çalışmalar sonucu saat 11-12 arasında yangın tamamen kontrol altına alındı ki bölgede tüten herhangi bir şey kalmadı. Evet Ahmet Arpat, işte her yangından sonra karşılaştığımız manzara bu: yanan evler, yanan orman, zeytinlikler, bağlar ve benzeri birçok nokta bu alevlerin önüne dayanamıyor. İşte gördüğünüz görüntülerde bu net bir şekilde ortaya çıkmış durumda ve baktığımızda da geriye simsiyah bir örtü kaldı. Neden olduğunu bilmiyoruz ama çok uyarılar vardı. Özellikle çok kuvvetli rüzgarın olduğuna dair uyarılar vardı. O uyarılar uyulmadığında söylemekte yarar var Ahmet.
0: Merih Hakkı aktardı. Şimdi de Balıkesir'e götüreceğiz sizleri. İki noktada orman yangını var. Gömeç ve Edremit'in Altınoluk mahallelerinde alevleri söndürmek için yoğun bir çaba söz konusu. Son durumu alacağız. Baran Bila bizleri bekliyor. Baran, bulunduğun noktada durum nedir?
1: Ahmet Arpat, Gömeç'teyiz. Burada sıkıntı biraz daha büyük gibi diğer bölgelere oranla. Öte yandan çok temkinli konuşuyoruz. Çünkü tam bir yerde yangın söndürüldü derken kuvvetli rüzgarın etkisiyle tekrar alevler başka bir noktadan başlayabiliyor. Şimdi Cüneyt Ali Horozal'ın drone kamerasıyla bölgeye daha yakından bakmaya çalışacağız. Kuş bakışı bir izlenim vermeye çalışacağız. Hemen karşımızda Çayıroba köyü var. Alevlerin ne kadar aslında bölgeye yaklaştığını gösteren bir durum olması açısından bu köyü vurguluyoruz. Burası önemli. Yaklaşık 1200 kişinin yaşadığı bir köy. Dün artık alevler bu noktaya yaklaşınca önce tahliye edilmişti bölge. Elektrik yok, su yok. Elektrik tedbiren kesildi. İçme suyunda bazı hatların yangından dolayı patladığı için de verilemediği söyleniyor. Fakat bölge halkı tüm bunlar çözülür. Önemli olan bir an evvel yangın söndürülsün. Bir an evvel o arazilerimizi, tarım arazilerimizi, evlerimizi tehdit eden yangının önüne geçilsin diye bizlere şu an yaşadıkları durumu özetliyorlar. Buradan da tahliye çalışmaları devam ediyordu. Fakat bugün de bir yandan bu dediğim etkilerden dolayı mahalle sakinleri bölgedeler. Halen onlar da ne olup ne bittiğini öğrenmek istiyor ve her şeyden önemlisi yangın söndürme çalışmalarına onlar da destek veriyor. Sadece bulunduğumuz köy değil, farklı noktalardaki köy sakinleri de aynı şekilde il dışından gelen profesyonel ekiplere, itfaiye, orman genel müdürlüğü ekiplerine yol gösteriyorlar. Araziyi çok iyi biliyorlar. Bu yüzden onların da çabaları oldukça kıymetli. Hemen karşıdaki alana bakıyoruz. Maalesef birkaç noktadan böyle kümeler halinde alevler ve dumanlar yükselmeye devam ediyor. Biz Çamoba köyündeyiz ve hemen karşımızda Kemece, Karakışla, Karacataş ve Koca Aliler mevkileri var. O mevkilerden saatlerdir bir kez daha dumanlar yükseldi. Rüzgar oldukça etkili. Ayrıca buradan bakıldığı zaman evet belki geniş bir duman bölgeyi kaplıyor ama yine de biraz daha enerjisi düşmüş, biraz daha artık gücü zayıflamış bir yangın izlenimi verebilir. Fakat öyle değil. Geçtiğimiz saatlerde bize Cüneyt Ali Horozal'la beraber o dumanların tüttüğü noktaya da gitmiştik. Maalesef o ormanlık alana, ağaçların içine girdiğiniz zaman alevler oldukça kuvvetli ve bırakın birkaç dakikayı, birkaç saniye içerisinde metrelerce ileriye gidebiliyor bu alevler. Bu yüzden çok zorlu bir çalışma ve gece artık karanlığı çökene kadar da bu çalışmaların havadan sürdürülmesi oldukça önemli. Bu yüzden helikopterler de, uçaklar da sorti yapmaya devam ediyorlar. Hava kararına kadar bu faaliyetler, bu çalışmalar çok ama çok önem taşıyor. Ama ne kadar havadan bu müdahaleler yapılsa da karış karış neredeyse her bir alanda mücadele devam ediyor. Bölge sakinleri, itfaiye ekipleri, orman ekipleri alevlerin karşısında koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar ki bir an evvel artık bu durum kontrol altına alınabilsin. Ama şöyle bir rüzgarın hızına baktığımız zaman, arazi yapısına baktığımız zaman yine bugün zorlu saatler bizleri bekliyor gibi görünüyor. Dik bir arazi var, bitki örtüsü, sık ormanlık alan ve kuvvetli rüzgar. İşte bütün bunlar oldukça düşündürüyor bölge sakinlerini ve maalesef endişeli bir duruma yol açıyor. Pek çok farklı yer zarar gördü. gördü. Tarım arazileriyle, hayvancılıkla bilinen bir yer aynı zamanda. Evet, belki sahilde turistik alanlar var ama daha yukarı çıkıldığı zaman farklı anlamda ticaretin, tarımın olduğu, hayvancılığın olduğu bölge. Maalesef bazı tarım arazileri zarar gördü. Hayvanlar öldü. Bazı ahırlarda da ciddi hasar var. Oralarda da hasar tespit çalışmaları yapılacaktır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili de daha ayrıntılı bir çalışma yürütülecektir. Bir kaynak çalışmasından çıktığı yangının iddia ediliyor. Bölge sakinlerine gelen bilgi bu yönde ama bu konudaki araştırmalar devam ediyor. Bir kez daha vurgulayalım. Henüz bunlar yeni bilgiler. Fakat ne olursa olsun üzücü bir durum. Herkes bize yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını anlatıyorlar aslında. Böyle bir yangınla karşılaşmadıklarının, zaman zaman tehlikeler atlatıldığını fakat bu denli ciddi bir tehdidin doğa örtüsünü, bitki örtüsünü etkilemediğini söylüyorlar. Doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız, tarım yaptığımız yerlerin bu şekilde etkilenmesi bizleri üzüyor şeklinde konuşuyorlar. Bölgeden izlenimleri drone görüntüleriyle bu şekilde aktarabiliriz Ahmet Arpat.
0: Baran Bila aktardı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü noktalardan biri de Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yangın bu sabah kontrol altına alındı. Yazır Mahallesi'nde 10 ev kullanılamaz halde. Ercesiren ve Arhan Pınar'ın izlenimleri geliyor ekrana.
4: Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangının olduğu Yazır Mahallesi'ndeyiz. Dün öğle saatlerinde 13.30 sularında çıkmıştı yangın. 50 ev tahliye edilmiş ve 10 ev alevler sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti. İşte o evler geliyor ekranlara. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerleri için bir risk oluşturmuştu ve Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle elektrik direkleri devrilmiş, altyapılar zarar görmüştü. Elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana gelmişti. İşte yanan evlerden birinin içini getiriyoruz ekranlara. Evin içindeki birçok eşya, malzeme zarar görmüş, hatta erimiş durumda diyebiliriz. Evin camları kırılmış ve fayansları da sökülmüş alevlerin etkisiyle. İki katlı bir ev burası, ancak üst katına çıkmak moloz yığını sebebiyle an itibariyle pek de mümkün değil diyebiliriz. Burası aslında Antalya'da turistik bir bölge oldukça. Adrasan ve Olimpos mevkilerinin arasında kalan turistik bir bölge burası ve birçok sayıda yerli ve yabancı turistin de an itibariyle bulunduğumuz noktada konakladığını ifade edebiliriz. Soğutma çalışmaları yine ekranlara geliyor diyebiliriz. Meteorolojik verilerden bahsedelim son olarak. Antalya'da gün içinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yine rüzgarın şiddetinin de yer yer saatte 40 kilometre hıza kadar ulaşması yine beklentiler arasında.
0: Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale Ankara'daki merkezden koordine ediliyor. Yangın bölgelerindeki duruma göre ekiplerin, helikopter ve uçakların sevki bu noktadan sağlanıyor. Merkezdeki risk haritasına göre de önlem alınıyor.
5: Orman yangınları Ankara'da bu merkezden koordine ediliyor. Özellikle İHA'lardan sağlanan görüntüler üzerinden analizler yapılıyor ve bölgedeki riskler ortaya konuluyor. Sahadaki ekiplerin de hangi bölgede ne kadarlık bir müdahale yapması gerektiğine ilişkin yönlendirmeler yine buradan yapılıyor. Özellikle halihazırda devam eden Fethiye ve Alanya yangınları Aksungur tarafından görüntüleniyor. Görüntüleme sistemiyle 200 kilometre öteden yangın tespiti yapılabiliyor. 3,5 milyon hektar alanda eş zamanlı olarak taranabiliyor. Halihazırda devam eden yangınların listesi burada var ve yine bölgeye sevk edilen ekiplerin listesi de hemen yanında yer alıyor. Helikopter sayıları ve uçak sayıları listeleniyor ve bunların sevkiyatları, oradaki durumuyla ilgili de yine buradaki analizler doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor. Bir diğer önemli harita da risk haritası. Risk haritasında da pek çok parametre var ama bunlardan en önemlileri sıcaklık, rüzgar ve rüzgar hızı ve nem. Bunlar ölçülerek Türkiye'deki riskli, yangının çıkabileceği alanlar işaretleniyor. Özellikle kırmızı ile işaretli alanlar %70 ve %80, yani müdahale edilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Şimdi Akdeniz'de nispeten Ege'ye göre daha iyi bir durum var ama yangın çıkma riski özellikle İzmir ve kuzeye doğru Balıkesir ve Çanakkale'de oldukça yüksek. Risk analizleri bu harita üzerinden değerlendirilerek yine diyelim ekiplere bu yönde bilgiler veriliyor ve yangının çıkabilme ihtimali üzerinden de önlemler alınıyor. Burası oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki ekiplerle koordinasyonun sağlanması için de oldukça kritik bir bölge. Buradaki durumu da aktarmaya devam edeceğiz.
0: Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadeleyi ekrana taşıdık. Aslına bakarsak tüm dünya doğa olaylarıyla mücadele ediyor bugünlerde. Bazı yerlerde kasırga, bazılarındaysa seller ve yangınlar var. Gelin kısaca bir göz atalım. Haber turumuzun ilk durağı Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısındaki Wisconsin eyaleti. Saatteki hızı 225 kilometreye kadar ulaşan kasırga bölgede ağır hasara yol açtı. Wisconsin'deki Menasha ve Appleton kentleri en ağır hasarı alan bölgeler oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı neyse ki. Bu görüntüler de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar sert olmasa da Rio'da fırtınadan nasibini aldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. 3 metro hattında da seferler durdu. Binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Bir başka durak Şili'nin kuzeyindeki Atacama bölgesinden ülkenin orta ve güney kesimlerine kadar etkili olan yağışlı hava sistemi nehirlerin taşmasına ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edilmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı bazı nehir kenarlarındaki yerleşimleri tahliye etti. Bölgede 300 kişi kapasiteli 3 geçici barınak kuruldu. Devlet Başkanı José Antonio Kast da afet bölgesini ziyaret etti. Turumuzun son durağı Kanada, British Columbia eyaletinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınına havadan yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edildi. Kanada tarihinin en şiddetli orman yangını sezonlarından birini yaşıyor. Görüntüler de bunu anlatıyor aslında. Aşırı sıcaklar ve yıldırım düşmeleri ülkenin batısında ve doğusunda yeni yangınları tetikledi. Yalnızca son bir haftada düşen 34 bin yıldırım İngiliz Kolombiyası eyaletinde yeni yangınlara yol açtı. Eyalette 90 aktif yangın devam ederken 25 yerleşim yeri için tahliye emri verildi. Yüksek Askeri Şura yıllık olağan toplantısının 4 Ağustos Salı günü yapılması bekleniyor. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
6: Yüksek Askeri Şura 2026 yılı olağan toplantısı Ağustos ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şura üyeleri bir gün sürecek mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tökel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yılına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar sürüyor. Partinin önemli isimlerinden uzun süre genel sekreterlik yapmış Önder Sav da CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Sav, 1956 yılından bu yana CHP üyesi olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararını ve mevcut yönetimin tavrını eleştirdi. Kurultay çağrısı yapılması gerekirken bu kurala uyulmamıştır. CHP tarihinde görülmemiş bir örgüt kıyımı yaşanmaktadır, dedi. Bu hukuksuzluğa tepkisiz kalamazdım, dedi. Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gerçek CHP'de yeniden buluşmak ümidiyle, sözleriyle partiden ayrıldığını duyurdu. Dün Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Deretaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada son durum ne? Dilek Yaman Demir'den öğreneceğiz. Dilek.
7: 6 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şu sıralarda ifade işlemi başladı ve hakkındaki iddialara ilişkin şüphelilerin savunmaları alınıyor. Dün sabah saatlerindeki operasyonda Sinem Dedetaş'la birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, bir mimar, bir iş takipçisi, bir de personelin bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Söz konusu soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İddialar ise rüşvet, irtikap, suç örgütü kurma ve yönetme. Bu soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından süregelen bir soruşturmaydı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen bu soruşturmaya geçtiğimiz aylarda MASAK raporu ile birlikte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından bir rapor sunuldu. Söz konusu raporlarda belediye personellerinin yapı ruhsat ve denetim sırasında birden fazla yapı firması sahibiyle çalışanlarını rüşvet vermeye zorladıkları iddia edildi. Bir başka iddia ise rüşvet almak için irtikap suçunun işlendiği ifade edildi. Bu soruşturma kapsamında birden fazla şüpheli de gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli de şüpheli beyanı ifadesinde belediye personellerine makam odalarında ya da belediye binası içerisinde dolar karşılığında rüşvet verdiği iddia edildi. Yine bir başka iddia ise kriptolu bir ağ üzerinden hazırlanan tablolar aracılığıyla alınacak paraların belirlendiği, yine bu paraların da bölüştürüldüğü iddiaları vardı. Bu iddialar üzerinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyeti'nde şu sıralarda savunmaları devam ediyor. Sinem Dedetaş'ın en son ifade vereceğini belirtelim ve ifade işlemleri tamamlandıktan sonra artık bu 6 şüpheli savcılığa sevk edilecekler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işte orada bir talebi olacak. Belki tüm şüpheliler için tutuklama, belki bir takım şüpheliler için adli kontrol ya da serbest bırakılma hükümleri uygulanacak ama şu sıralarda İstanbul Emniyeti'ndeki 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
0: Pek Yaman Demir aktardı. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma da sürüyor. İfadeye çağrılan ünlü isimler adliyeye gelmeye devam ediyor. Son bilgileri alacağız. Bunun için de İstanbul Adliyesi'ne döneceğiz. Sena Gürbıyık karşımızda bu kez, Sena.
8: Ahmet Arpat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında bugüne dek 14 ünlü ismin ifade verdiğini belirtelim ve 5 ünlü isim de dün aslında ifadeye çağrıldı. Geçtiğimiz haftalardan ifadeye gelmeyen 2 ünlü isim daha vardı. Toplam 7 isim bu soruşturma kapsamında ifade verecek. Öncelikle bunu aktarmış olalım, ancak şunu da belirtelim. Bugün Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında aslında 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin adliyeye sevk olduğunu hatırlatalım. Adliyeye sevk olan isimler arasında da iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyor. Hüseyin Başaran aslında Haluk Levent tarafından mağdur edildiğini ve Haluk Levent tarafından 22 adet taşınmaz konut istendiğini ve bu doğrultuda da 60 milyon dolar dolandırıldığını öne sürerek Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu. Ve bu soruşturmada aslında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de iş insanı Hüseyin Başaran. Peki hangi iddialar var? Başka onu aktaracak olursak, Ahbap Derneği'ne ilişkin konut ve konteyner alımları, dernekteki taşınmazlar, derneğin dernekte düzenlenen çeklerin dolaşımı ve aslında mali konular bu 4. dalga operasyonun, daha doğrusu soruşturmanın konusu oldu. Bunu hatırlatalım. Şu anda 12 şüphelinin adliyede olduğunu, adliyeye sevk edildiğini belirtelim. Şu sıralarda savcılıktaki ifade işlemleri işlemleri devam ediyor bu 12 şüphelinin. Ve bir kişinin de emniyetten serbest bırakıldığını hatırlatalım. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Tekrardan ünlüler kısmına gelecek olursak soruşturmanın, ünlü isimler tek tek ifadeye çağrılmıştı geçtiğimiz hafta. 14 isim de bugüne dek ifade verdi. Dün 5 isim çağrılmıştı. Hemen onları kısaca aktaralım. Berna Arleç'in, oyuncu Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeye gelmesi bekleniyor. Ve geçtiğimiz haftalardan da 2 isim vardı aslında ifadeye çağrılan ve henüz gelmeyen. Onlar da oyuncu Şahan Gökbakar'la sosyal medya fenomeni Fatih Koparan. Onların da bu soruşturma kapsamında, yani 7 ünlü ismin daha soruşturma kapsamında ifadeye gelmesi bekleniyor. Ve 4. dalga operasyonda da gözaltına alınan 12 şüphelinin şu sıralarda İstanbul Adalet Sarayı'ndaki savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiğini de belirtelim Ahmet Arfat.
0: Sena Gürbüyük aktardı. 2021 yılında katıldığı MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla da ismini duyuran şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
9: Eren Kaşıkçı MasterChef 2021'de
6: ...37 yaşındaydı. Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonuydu. Türkiye onu fast food yemeklerle tanıdı. Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.
10: Ekmeğinin peşinde gel.
6: Kaşıkçı'yı evinde bir arkadaşı hareketsiz halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç şef hayatını kaybetmişti.
11: Lezzet baba.
6: Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak, ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında. Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.
11: Nasıl Maya?
12: İyi.
11: İyi. Lezzet baba?
12: Lezzet.
6: Kaşıkçı için MasterChef yarışmasının şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
13: Eren gülüşü var ya, çok, çok bambaşka ya.
11: Eyvallah, eyvallah.
6: Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacak.
0: İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın, Başakşehir'de bulunan hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Eski savcı gözaltına alındı.
6: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir Cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
14: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir Cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
6: Emniyette şüpheli sıfatıyla ifade veren eski savcı, Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcının emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın dünkü saldırılarına misilleme yaptı. Saldırılarda İran'ın güneyindeki adalar hedef alındı. Çok sayıda patlama oldu. 3 kişi hayatını kaybetti saldırılarda. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. ABD'nin İran'a yönelik planına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
15: Onları çok sert vuracağız çünkü şimdi sıra bizde. Bunun geldiğini biliyorlar. Vurmamamızı istediler ama dün de bize saldırdılar. 5 füzeyi de imha etmeyi başardık. Ama yine de sonuçta denediler. O yüzden şimdi sıra bizde.
16: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın yeniden başlattığı saldırıları böyle değerlendirdi. Yanıt vereceğiz dedi. Hemen bu açıklamanın ardından ABD, İran'da devrim muhafızlarına ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İran'ın Keşm Adası ve bu şehir kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. Tasnim haber ajansı Keşm Adası'nda bir sivil yerleşim yerinin hedef alındığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu'na göre ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş Adaları'nda da patlamalar meydana geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada dün İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Mısır'da ABD'ye ait bir sıvı doğalgaz tankerine drone saldırısı düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu konuyla ilgili de bilgilendirildiğini söyledi. Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini öne süren Trump karşılık vermek durumunda olduklarını belirtti. Peki Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacak?
17: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda 3 seçeneği değerlendiriyor. İran'la anlaşmaya varılması, ki İsrailli yetkililere göre Trump bundan biraz şüpheli. Donanma ablukasını devam ettirerek ekonomik baskıyı artırmak. Üçüncüsü de saldırıları yeniden başlatmak ve yoğun şekilde devam ettirmek.
16: Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan İsrailli yetkililer bu 3 seçeneğin Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesinde de değerlendirildiğini söyledi. İsrailli yetkililere göre Netanyahu bir kez daha Trump'a İran saldırılarına katılma isteğini bildirdi.
0: İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney nerede? Amerikan ve İsrail istihbarat servisleri işte bu sorunun yanıtını arıyor. İngiliz The Times gazetesi eski Mossad yetkilileriyle konuşarak konuyu mercek altına aldı. Bakın CIA ve Mossad nasıl yöntemler izliyor.
6: İngiliz The Times gazetesine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istihbarat servisleri Müçteba Hamaney'i arıyor. İran'ın yeni dini lideri 28 Şubat'ta yaralandığı saldırıdan bu yana hiç ortaya çıkmadı. Ses kaydı da paylaşmadı. Yaşadığına dair tek kanıt zaman zaman devlet televizyonunda okunan yazılı mesajları. İstihbarat çevrelerinde babası Ali Hamaney ile üst düzey ondan fazla yetkilinin öldüğü saldırıda ölmüş olabileceğini düşünenler yok değil. Devrim muhafızlarının ABD yönetimine karşı savaşı meşrulaştırmak için Hamaney'i yaşıyormuş gibi gösterdiği iddia ediliyor. Ancak genel kanı Müjdeba'nın saldırıdan yaralı çıktığı, yüzünün deforme olduğu ve yerin altında saklandığı yönünde. İki istihbarat örgütü Ali Hamaney'i bulmak için her türlü siber hileye başvurmuştu. Tahran'daki trafik kameraları hacklendi. Eski dini liderin korumalarının ve yardımcılarının kullandığı araçlar izlendi. Öldürüldüğü gün asker ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yapacağı öğrenildi. Ancak bu yöntemler Müçteba Hamaney'de işe yaramıyor. Yeni dini lider Tahran'daki tünellerde ya da kumda bir sığınakta olabilir. Hamaney 150 gündür hiç telefon ya da bilgisayar kullanmadı, gün ışığına çıkmadı. Yeri hakkında ipucu vermemek için ses ya da görüntü kaydı da yayınlamadı. İstihbarat diliyle hedef sessizliğe gömüldüğü için Hamaney'i bulmak dünyanın en sofistike istihbarat servisleri için bile zor. Yeni dini lideri bulmak için teknolojiyi kullanarak dinleme ya da izleme yerine insana dayalı istihbarat gerekiyor. Mossad'ın eski bölüm şefi Rami Igra durumu Gazze'de Hamas'ın elindeki rehineleri aramaya benzetti. İsrail istihbaratının Gazze'nin tamamını kontrol ettiği dönemde bütün tuvaletlere böcek yerleştirildiğini ancak rehinelerin bulunamadığını söyledi. İgra'ya göre Müçteba Hamaney küçük kağıtlara yazılı notlarla iletişim kuruyor. Görevi hakkında kağıdı birinden alıp birine iletmekten başka bir şey bilmeyen kuryeler kullanılıyor. CIA, El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in yerini kuryelerinden birini takip ederek bulmuştu. Mossad da Hamaney'in mesajlarını taşıyan kuryeleri tespit ve takip etmeye yoğunlaştı. İran'daki rejim de bu tehlikenin farkında. Eski Mossad çalışanı bunun da zor bir görev olduğunu söyledi. Higra'ya göre Hamane'ye yakın herkes çok sıkı taramadan geçiriliyor. Muhtemelen devrim muhafızlarından 2 ya da 3 kişi dışında kimse Hamane'ye nasıl ulaşılacağını bilmiyor. Rami Higra, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın kendi ifadesinin aksine Hamane'yi hiç görmediğini söyledi. Yine eski bir Mossad çalışanı Avner Avraham başka bir soruna dikkat çekti. Müjdeba Hamane'in Saddam Hüseyin gibi dublörler kullandığını belirtti.
0: Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren jeopolitik kilitlenme şimdi de küresel ölçekte dev bir çevre felaketinin kapısını aralamış olabilir. Sıcak sularda hareketsiz bekleyen binden fazla gemi istilacı deniz canlıları için devasa bir üreme merkezine dönüşmüş durumda. Uzmanlar bu gemilerin gittikleri limanlar için biyolojik birer bombaya dönüştüğünü söylüyor.
6: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel çevre krizini tetikleyebilir. ABD'li bilim insanları bölgede mahsur kalan gemilerin istilacı deniz canlıları için üreme alanı haline geldiği uyarısı yaptı. Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları Hürmüz Boğazı çevresinde hareketsiz kalan gemilerde yoğun bir biyolojik kirlenme meydana geldiğini bildirdi. Uzun süre sıcak sularda bekleyen gemilerin gövdeleri, pervaneleri ve su altı açıklıkları çeşitli bakteriler, yosunlar, midyeler ve omurgasız canlılar için yaşam alanı haline geliyor. Gemiler farklı limanlara gittiğinde bu canlıların bir kısmı yeni bölgelere taşınıyor. Uzmanlara göre Basra Körfezi'nde 1500'den fazla geminin aylardır beklemesi küresel çapta biyolojik deniz istilasına yol açabilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü bir aydan fazla hareketsiz kalan gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenmeye karşı önlem almasını tavsiye ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemiler yaklaşık 4 aydır sıcak sularda bekliyor. Biological Inventions adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları Hürmüz'den geçen gemiler için liman denetimlerinin artırılması çağrısı yaptı. Uzmanlar gemilerin hareket etmeden önce gövde incelemesi ve su altı temizliği yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Ukrayna güçleri bir kez daha Rusya'nın dev e-ticaret şirketi Wildberries'in Berries'e saldırdı. Drone saldırısında en az bir kişi yaralandı, 200 kişi tahliye edildi. Ukrayna'ya Rusya'nın karşı saldırılarındaysa biri başkent Kiev'de toplam 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırılarda Polonya'da da patlama oldu. Polonya henüz belirlenemeyen bir cismin bölgeye düşmesi nedeniyle krater oluştuğunu duyurdu. Bölge güvenlik güçleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Rusya'nın Ryazan kentindeki fabrikaya saldırı düzenlendi. Saldırıda yangın çıktı. Ukrayna aynı zamanda gece boyunca petrol rafinerileri ve lojistik merkezlerini de vurdu. Rusya'nın e-ticaret şirketi Wildberries yetkilileri ise son birkaç günde drone saldırılarının en az 7 depoya hasar verdiğini açıkladı. Şirketin depolama kapasitesinin yaklaşık %10'unu yok edildiğini açıkladı. Platform üzerinden mal ve hizmet satan on binlerce küçük işletmede zarara uğradı. Rusya'da gece boyu Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdü. Başkent Kiev'de bir kişi öldü. Kivri'de ise 5 kişi öldü. Lviv kentinde de sivil yerleşim yerleri hasar aldı. Futbol gündemine bakalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşılaşacak.
18: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş

0: Fenerbahçe yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Ev sahibi ekip de elde ettiği şanslardan yararlanamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Sarı lacivertliler Kadıköy'deki 1-0'lık galibiyetin getirdiği avantajla adını bir üst tura yazdırdı.
1: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlar ikinci ön eleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
4: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
3: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
2: Gianni Infantino, FIFA'nın tartışma yaratan yatırım planı ile ilgili konuştu. FIFA Başkanı, dış yatırımın turnuvaların yapısını değiştirmeyeceğini ve teklifin üye federasyonların onayına sunulacağını açıkladı.
5: Gianni Infantino, yeni yatırım planı FIFA Forward Enterprise'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. FIFA Başkanı, projenin henüz tasarı aşamasında olduğunu, yatırımcıların futbolun yönetimine müdahale edemeyeceğini vurguladı.
6: Bu bir teklif, demokratik ve ortak kararlara dayalı bir sürecin parçası. Her şeyden önce bir fırsat, ancak bir zorunluluk değil. Taraftarlar futbolun temel taşı olmaya devam edecek. FIFA futbolu hiçbir dış müdahale olmadan yönetecek.
5: FIFA Başkanı, Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'nın FIFA bünyesinde kalacağını da vurguladı. Teklifin hayata geçmesi için FIFA Konseyi ile 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor. Kabul edilmesi halinde yeni şirket, FIFA'nın ticari faaliyetlerini ve organizasyonlarını tek çatı altında toplayacak. Şirketin sahibi FIFA olacak ve yönetim kontrolü de kurumda kalacak. Infantino, futbolun artan ticari gelirinin ihtiyaç duyulan bölgelere yeterince ulaşmadığı görüşünü yineledi.
6: Futbolun büyüyen ticari değerinin çok azı, buna göre en çok ihtiyaç duyan yerlere ulaşıyor. Bu projenin erkek, kadın ve gençler futbolunda dünyanın her köşesindeki potansiyeli ortaya çıkaracağına inanıyoruz.
5: Projeyle ilgili ilk eleştiriler Avrupa kıtasından geldi. UEFA ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, futbol yönetiminin yatırımcılara açılamayacağını belirterek sert tepki gösterdi. FIFA'nın projesine Thrive Eternal şirketinin liderlik etmesi bekleniyor. Yatırım firması, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner tarafından kuruldu.
2: 90'lı yıllara damga vuran Evde Tek Başına serisinin İki filminde sadece 9 yaşındayken başrolde yer alan Macaulay Culkin yeni bir evde tek başına için görüşmelere başladı.

0: Evde Tek Başına serisinin çocuk yıldızı 45 yaşında.
1: Give up or you're thirsty for more.
0: Macaulay Culkin'i şöhret basamaklarına taşıyan Evde Tek Başına 36 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Culkin'in yapımcılarla Evde Tek Başına'nın yeniden çekilmesi için görüşme gerçekleştirdiği, görüşmenin ise olumlu geçtiği söyleniyor. Yeni filmin senaryosunda bir zamanların yaramaz çocuğu Kevin, artık bir baba olarak ihmal ettiği çocuğunun kurduğu tuzaklarla mücadele ederek evine girmeye çalışıyor. Macaulay Culkin, 1990 ve 1992'de Evde Tek Başına'nın iki filminde Kevin karakterini canlandırmış, ilk filmde kendi evinde, ikinci filmde ise New York sokaklarında azılı suçlulara tuzaklar kurmuştu.
2: Sinema dünyasının unutulmaz filmlerinden Bodyguard, müzikale uyarlanan versiyonuyla ilk kez Türkiye'de olacak. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: I will always love you. I wanna dance with somebody. I have nothing. Fonda, unutulmaz şarkılar, sinema perdesini kırmızıya boyayan bir aşk hikayesi. Whitney Houston'la Kevin Costner'ın başrolü paylaştığı 1992 çıkışlı Bodyguard filmi müzikal uyarlamasıyla İstanbul'a geliyor. Bugüne kadar 15 ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 45 şehirde 3 milyon 900 binden fazla izleyiciyle buluşan The Bodyguard, orijinal oyuncu kadrosuyla ilk kez ülkemizde sahne alacak. Whitney Houston'ın efsanevi hitleri eşliğinde hayat bulan The Bodyguard, aşk, tutku, şöhret ve tehlikenin iç içe geçtiği sürükleyici hikayesiyle yalnızca bir müzikal değil, nefes kesen bir sahne şöleni vaat ediyor. Sahnede filmde olduğu gibi eski gizli servis ajanı Frank Farmer, dünya yıldızı Rachel Maron'ı saplantılı bir hayranın tehditlerinden korumakla görevlendirilecek. Kurallarıyla yaşayan deneyimli korumayla özgürlüğüne düşkün süperstarın yolları kesiştiğinde hiçbir planın öngöremeyeceği bir duygu ortaya çıkacak. Aşk, The Bodyguard, 11-20 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de sahnelenecek.

altın 6.218, çeyrek altın 10.176, tam altın 40.582 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.444, BIST 30 15.259 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. Kilometrelerinde ve İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam. NTV Radyo.
11: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
12: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar... ziraatkatılım.com.tr'de.
14: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir ve Çeşme'de fırtına var. Rüzgarın hızı 60-65 kilometreyi buluyor. Antalya'da karayelle kuru bir hava yaşanıyor. Termometre değeri 41. Marmara'da pazara kadar rüzgar şiddetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ara ara fırtına şeklinde esiyor. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Kayseri 29, Sivas 25 derece. Ege'de Manisa 34, Muğla 35, Aydın 38 derece. Poyraz cumartesiye kadar Manisa, Aydın boyunca fırtına hızında esecek. Bodrum'da ise rüzgar cuma günü hızını azaltacak. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Adana 42, Mersin 35 derece. Sonraki günlerde nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da hava çok sıcak. Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gündemin ilk sırasında orman yangınlarıyla mücadele var. Türkiye'nin birçok noktasında orman yangını çıktı. Bu saat itibariyle yangının etkili olduğu noktalardan biri Antalya'nın Alanya ilçesi. Son durumu telefon hattımızdaki NTV muhabiri Erce Tren aktaracak bize. Erce, nedir bilgiler?
1: Dün öğle saatlerinde 17 sularında çıkan yangın ikinci günde de şiddetli bir şekilde artmaya devam ediyor diyebiliriz. Dün öğle saatlerinde Safadere mahallesinde başlamıştı, ancak bugün rüzgarın da etkisiyle Fakırcalı mahallesindeki ormanlık alana sıçrayarak etki alanını büyüttü diyebiliriz. Tabii ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, belediye ekipleri, AFAD ekipleri sevk edildi ve onların da mücadelesi sürüyor. Hem yerden hem de havadan mücadele sürüyor yangını söndürmek için. Ancak tabii hava sıcaklığı ve rüzgarın şiddeti yangının kontrol altına alınmasını güçleştiren, zorlaştıran etkenler arasında yangınlarda hep 3 unsura dikkat çekilir. Şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem oranı. Bu 3 kriterin 3'ü de maalesef Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangınında mevcut durumda. Bu da alevlerin kontrol altına alınma ihtimalini zorlaştırıyor. Edinilen bilgilere göre bulunduğumuz noktadaki yangın elektrik hattından kaynaklanıyor. Ancak tabii bu resmi bir açıklama değil. Yangının neden çıktığı bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak diyebiliriz. An itibariyle mücadele sürüyor ve bölge halkının beklentisi
0: Erciyes'in
1: kontrol
0: altına
1: alınması yönünde.
0: Erciyes'in aktardı. Balıkesir'in Gömeş ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplerin önündeki en büyük engel şiddetli rüzgar oldu. Yangın tam söndürüldü derken başka bir yerde başlayan yangın hızla yayıldı. Profesyonel ekiplerin yanı sıra bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek oldu. NTV muhabiri Baran Biray'la kameraman Cüneyt Ali Horozal Çamoba köyünde alevlerle mücadeleyi getiriyor ekranlarınıza.
2: Çamoba köyündeyiz. Cüneyt Ali Horozal ekranlara getirecek. Alevler sadece birkaç metre önümüzde. İleriden bakıldığı zaman sanki dumanlar bölgeyi kaplamış. Durum biraz daha kontrol altında izlenimi veriyor uzaktan. Ama daha içerileri girdiğiniz zaman işin aslı pek de öyle değil. O ağaç dipleri için için saatlerdir yanıyor. Burada bölge sakinleri, mahalle sakinleri, köylerde yaşayanlar elinden geleni yaptılar. Traktörlerle, kazmalarla, küreklerle alevlerin önüne geçtiler. Ve hatta yer yer adeta cansiperane bir şekilde hortumlarla ve su bidonlarıyla buraya müdahale ettiler. Tam da yangın söndürüldü diyorsunuz ama hemen birkaç dakika sonra birkaç metre ileride yeniden bölge alev alıyor. Bir traktör su tankıyla beraber mahsur kalmış vaziyette. Dakikalardır köy sakinleri, mahalle sakinleri, bölgede yaşayanlar onu oradan kurtarmak üzere çalışıyorlar. Sadece saniyeler önce burada hiçbir şey yoktu. Fakat rüzgarın etkisiyle, arazi yapısının etkisiyle işte bulunduğumuz karşıdaki alan alev aldı. Alevler buraya doğru geliyor ama hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Bu şekilde farklı farklı alanlarda göğüs göğüse alevlerle mücadele ederek hem ormanı hem çevre köyleri korumaya çalışıyorlar.
3: Aslen buralıyım. Vallahi duydunuz, geldiniz. Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Biz de işte elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyoruz yani.
4: Önlemleri almaya uğraşıyoruz.
2: Buralısınız siz de.
4: Evet.
2: 3 saattir uğraşıyorsunuz.
4: Valla 3-4 saattir uğraşıyoruz abi, sabahtan beri.
5: Gönlüm rahat olmadı onu bırakmaya burada yangının içinde. Yani yanında onu da götürüyorum.
2: Maalesef üzücü bir görüntü var. Her ne kadar şu an imkanlar seferber edilmiş olsa da bunca ormanlık alan yandı, kül oldu. Hayvanlar zarar gördü. Barım alanları durumdan etkilendi. Zaten tarımla, hayvancılıkla, zeytin ağaçlarının olduğu, zeytinliklerin olduğu bir alanla bilinen bir örtüden bahsediyoruz. Maalesef o anlamda ciddi bir hasar var.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Dünden bu yana 115 yangına müdahale ettiklerini, 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını söyledi.
6: Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık.
7: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş, Muğla, Seydikemer'le Fethiye ve Alanya'da mücadele sürüyor.
6: Muğla'da, Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya, Alanya yangını başlamıştı.
8: Yangınlar Ankara'da bu merkezden koordine ediliyor. Özellikle sıcaklık, nem ve rüzgar hızı gibi pek çok parametre analiz ediliyor ve çıkarılan risk haritalarına göre bölgedeki ekipler yönlendiriliyor.
7: Bakan Yumaklı 21 uçak, 69 helikopter, 448 arazöz ve 3500'den fazla personelin sahada olduğunu söyledi. Şiddetli rüzgarın devam ettiğine, özellikle kıyı bölgelerde büyük risk olduğuna işaret etti.
6: Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'da cep telefonlarından uyarı mesajı da gönderdi. Mesajda yangın riski yüksek yerdesiniz, açık alanda ateş yakmayın, duman ya da ateş gördüğünüzde 112'yi arayın denildi.
9: NTV Radyo.
0: Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç işlemek için örgüt kurma suçlarından soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi, 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme hakkında bilgi verdi. Çalışmada sona gelindiğini söyleyen Kurtulmuş, yasal düzenlemenin af niteliğinde olmadığını vurguladı.
10: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
0: İzmir'in Gaziemir ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kolu sitede yaşayan bir sürücünün uzaktan kumandayla açtığı demir kapıya sıkışarak kırıldı. Aile hem sürücüden hem de site yönetiminden şikayetçi oldu. Olay 9 Haziran'da yaşandı. 4. sınıf öğrencisi birlikte oynadığı arkadaşlarına bir şey göstermek için kolunu sitenin sürgülü kapısının aralığından içeri uzattı. Bu sırada iddiaya göre sitede oturan AD aracıyla çıkış yapmak için uzaktan kumandayla kapıyı açtı. 11 yaşındaki çocuğun kolu hareket eden kapıya sıkıştı. Aile olayın ardından aracından inmeyerek siteden ayrılan sürücüyle site yönetiminden şikayetçi oldu. Kolu kırılan çocuğun tedavisinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceği söylendi. Teknik incelemelerde otomatik kapının güvenli şekilde çalışmadığı, ikaz ve hareket sensörlerinin devreye girmediği tespit edildi. Bursa'da iki çocuk annesi kadın evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Buse Taşer evinde göğsünden silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini, ihbarın ise olay gerçekleştikten saatler sonra yapıldığını belirledi. Buse Taşar'ın erkek arkadaşı silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olay sırasında kadının çocuklarının da evde olduğu öğrenildi. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci başladı. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Süreç 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Peki adaylar tercih listesini oluştururken nelere dikkat etmeli? İdeal liste nasıl yapılmalı? Yanıtlar haberimizde.
9: Bunlara göz ardı etmem.
7: Sonuçlar açıklandı. Tercih dönemi başladı. Üniversiteli olmak isteyenlerin okul ve bölüm araştırmaları sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor.
11: Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor unvanıyla hayatına devam edecek. Üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? Mühendislikler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor.
7: Tercih listesinde puanın değil, başarı sıralamasının dikkate alınması gerekiyor.
11: Örneğin öğrenci 130 binde, 200 binlik, 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz. Kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor.
7: Üniversitelerde 805.747 kontenjan var. Ön lisans programlarına 371.476, lisans programlarına 407.080 kontenjan ayrıldı. Tercih süresi 10 Ağustos'a kadar sürecek.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın dünkü saldırılarına misilleme yaptı. Saldırılarda İran'ın güneyindeki adalar hedef alındı. Çok sayıda patlama oldu. 3 kişi öldü. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırılara yanıt vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
12: We're going to be hitting them very hard because it's our turn.
13: Onları çok sert vuracağız çünkü şimdi sıra bizde. Bunun geldiğini biliyorlar. Vurmamamızı istediler ama dün de bize saldırdılar. 5 füzeyi de imha etmeyi başardık. Ama yine de sonuçta denediler. O yüzden şimdi sıra bizde.
14: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın yeniden başlattığı saldırıları böyle değerlendirdi. Yanıt vereceğiz dedi. Hemen bu açıklamanın ardından ABD, İran'da devrim muhafızlarına ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İran'ın Keşm Adası ve bu şehir kentinde ard arda en az 3 patlama oldu. Tasnim Haber Ajansı Keşm Adası'nda bir sivil yerleşim yerinin hedef alındığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu'na göre ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş Adaları'nda da patlamalar meydana geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada dün İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine düzenlediği saldırılara misilleme yapıldığı kaydedildi. Mısır'da ABD'ye ait bir sıvı doğalgaz tankerine drone saldırısı düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump bu konuyla ilgili de bilgilendirildiğini söyledi. Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini öne süren Trump karşılık vermek durumunda olduklarını belirtti. Peki Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacak?
15: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda 3 seçeneği değerlendiriyor. İran'la anlaşmaya varılması ki İsrailli yetkililere göre Trump bundan biraz şüpheli. Donanma ablukasını devam ettirerek ekonomik baskıyı artırmak. Üçüncüsü de saldırıları yeniden başlatmak ve yoğun şekilde devam ettirmek.
14: Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan İsrailli yetkililer bu üç seçeneğin Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesinde de değerlendirildiğini söyledi. İsrailli yetkililere göre Netanyahu bir kez daha Trump'a İran saldırılarına katılma isteğini bildirdi.
0: Kars'taki Ani Köprüsü yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nun önemli geçiş noktalarındandı. Bugünse Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin sembollerinden biri haline geldi. Peki köprünün ortak restorasyonu için çalışmalar başladı mı? Özgün mimarisine sadık kalınarak yapılabilecek mi? NTV'ye konuşan uzmanlar Arpaçay Nehri'nin köprüde oluşturduğu aşınmaya karşı uyarıyor.
7: Geriye sadece iki ayağı kalmış olsa da Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayabilecek nitelikte. Ani Köprüsü tarih boyunca medeniyetler arasındaki ticaretin önemli bir güzergahıydı. Bugünse diplomasiye katkı sağlıyor.
9: Bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı Ermenistan'da. Tarihi mirasıyla Ani ya da İpek Yolu Köprüsü. 19. yüzyılın sonlarında yıkıldı. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde ortak restorasyonu için imzalar atıldı. Arpaçay Nehri üzerinde bulunan köprü kervanlar arasında bir geçiş noktasıydı. Medeniyetlerin ticari ve kültürel etkileşiminin simgelerinden biriydi. Yüzyılların mirasını taşıyan köprünün özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden restore edilmesi planlanıyor.
7: Köprünün ortak restorasyonu Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin hem sembolik hem de somut adımlarından biri olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs ayında Erivan temasları sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelmiş, görüşmede Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mütabakat zaptı imzalanmıştı. Peki restorasyon nasıl ilerleyecek? Çalışmalar başladı mı?
16: Türkiye ile Ermenistan arasında yapılan çalışmalarda bunlarla ilgili altyapı çalışmaları, fizibilite çalışmaları üzerinde yoğun bir çalışma var ama bunun süreci tabii ki uzayacak, bir an evvel yapılması o açıdan elzem.
7: Restorasyona ilişkin bir diğer önemli başlıksa köprünün özgün mimarisinin korunup korunamayacağı. Bölge üzerine çalışmalarıyla bilinen araştırmacı yazar Vedat Akçayöz'e göre tarihi kaynaklar yapının aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırılması için yeterli veriyi sunuyor. Ancak Arpaçay'ın oluşturduğu aşınma köprünün ayakta kalan bölümlerini her geçen gün biraz daha tehdit ediyor.
16: Orijinal kayıtlarla ilgili Fransız bilim adamların gravürler olarak çizmiş olduğu freskolar da var. Çizimler de var, gravürler de var. Bunlar üzerinden orijinal bir şekilde bunların restorasyonu gayet iyi yapılabilir. Ama önemli olan bir bölüm var burada. Ahuryan Irmağı'nın, Arpaçay suyunun oymuş olduğu temel önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu köprünün acilen yıkılması sorunu doğuracağından bir an evvel projenin harekete geçirip yapılması gerekmektedir. Önemli olan İpek Yolu Köprüsü. Bunların Çin'den, Hindistan'dan, İran'dan, Ermenistan'dan gelen deve kervanları İpek Yolu Köprüsü üzerinden gelip Trabzon üzerinden uluslararası pazarlara ulaşmaktaydı o zamanlardan beri. Bu 1204 yılında 2. Kay Bagratü Hanedanlığı'nın yapmış olduğu koruma çalışmalarıyla güvenli bir geçiş güzergahı oluşturuldu. Bagratöy zamanında doruk noktasına ulaşan bir yapıydı burası.
7: Köprü UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve medeniyetler beşiği olarak anılan Kars'taki Ani Ören yerinde bulunuyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yalnızca tarihi bir yapı değil, iki ülke arasındaki diyaloğun simgelerinden biri de yeniden ayağa kaldırılmış olacak.
0: Bebeklikte az şeker tüketmek, yaşlılıkta daha sağlıklı bir beyin anlamına geliyor olabilir. Çinli araştırmacılar, 2. Dünya Savaşı yıllarında gıda karnesiyle büyüyen on binlerce kişinin verilerini inceledi. Yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketmeyenlerde bunama riskinin azaldığı tespit edildi. Ayrıntılar haberimizde.
7: Bebeklik döneminde şeker alımının kısıtlanması bunama riskini azaltıyor. Çinli bilim insanları 2 yaşına kadar çok az şeker tüketmenin ilerleyen yaşlarda beyni korumaya yardımcı olduğunu açıkladı. Guangzhou şehrindeki Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nda gıdanın karneyle verildiği dönemi mercek altına aldı. İngiltere'de yaşayan 65 bin kişinin verilerini inceleyen uzmanlar, şeker tüketiminin kısıtlandığı dönem öncesi ve sonrasında büyüyen çocukları inceledi. 2 yaşına kadar şeker kısıtlaması döneminde yaşayanlarda bunama oranının %23 oranında düştüğünü ve hastalığın ortalamadan 2,5 yıl geç ortaya çıktığı görüldü. Çinli araştırmacılar yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlamanın beyin sağlığı için kalıcı faydalar sağladığı görüşünde. Çalışmanın sonuçları Nöroloji Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Ancak araştırmaya şüpheyle yaklaşanlar da var. Zira çalışma katılımcıların sadece şeker kısıtlamalarına göre doğdukları döneme esas alıyor. Bazı uzmanlarsa araştırmanın 1940'lı ve 50'li yıllarda doğan insanlarla ilgili olduğunu ve günümüzdeki küçük çocuklar için geçerliliğinin sınırlı olduğunu savunuyor. Bilim insanları beyin sağlığını desteklemek için sağlıklı ve dengeli beslenilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
0: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla devam ediyoruz.
17: Dizi ve film platformu HBO Max kategorisine izleme alışkanlıklarını değiştirecek kısa video özelliğini ekledi. Bu kategoride popüler dizi ve filmlerin fragmanları, ikonik sahneleri ve bonus içerikleri dikey formatta izlenebilecek. İnsan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı hibrit modelle kullanıcıların izleyecek yeni film ve dizileri daha kolay bulması hedefleniyor. Oscar ödüllü aktör Jared Leto cinsel istismarla suçlanıyor. Hollywood'un Karanlık Sırrı adlı belgeselde Jared Leto ile deneyimlerini anlatan 10 kadından 4'ü ünlü aktörün kendilerini henüz reşit değilken istismarda bulunduğunu iddia etti. 54 yaşındaki oyuncu yayınladığı açıklamada hayatım boyunca hiç kimseye cinsel tacizde bulunmadım, iddialar kesinlikle asılsızdır diyerek suçlamaları reddetti. Gözde Kural'ın yazıp yönettiği Sinema Jazzy Rape, Bulgaristan'da düzenlenen 11. Burgas Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülü kazandı. Taliban saldırısında ailesini kaybeden bir kadının oğlunu bulma çabasını anlatan film, bu ödüle güçlü sinema dili, cesur anlatımı ve insan ruhuna dokunan hikayesiyle layık görüldü.
18: Sir, you must know you're betting against the market.
17: Game of Thrones ve Doctor Who gibi fenomen dizilerin usta oyuncusu Tom Chadbourne 80 yaşında hayatını kaybetti.
18: I'm sorry, I'm not sure yet how much you've lost.
17: Televizyon ve sinemanın en iyi karakter oyuncuları arasında gösterilen İngiliz aktör uzun kariyeri boyunca pek çok ikonik rolle izleyici karşısına çıktı.
0: Bülten noktaladık. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
19: NTV Radyo.
20: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
19: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
20: Cinayetle ilgisi olanlar.
19: Caz seven polislerden, kedi seven dedektiflere.
20: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
19: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
20: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
19: Polisiye roman sevenler.
20: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
19: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Perşembe günü aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını tehlikesi sürüyor. Ege'deki fırtına ve Marmara'daki kuvvetli Poyraz ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu Karadeniz ve Kars çevresinde ise yerel yağışlar kısa süreli olumsuzluklar oluşturabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertliler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşılaşacak.
4: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.
5: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum. Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
7: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
6: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
3: Başakşehir Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak. Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Vaduz Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir dedi.
8: Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyor. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır.
3: Gianni Infantino, FIFA'nın tartışma yaratan yatırım planı ile ilgili konuştu. FIFA Başkanı, dış yatırımın turnuvaların yapısını değiştirmeyeceğini ve teklifin üye federasyonların onayına sunulacağını açıkladı.
7: Gianni Infantino, yeni yatırım planı FIFA Forward Enterprise'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. FIFA Başkanı, projenin henüz tasarı aşamasında olduğunu, yatırımcıların futbolun yönetimine müdahale edemeyeceğini vurguladı.
9: Bu bir teklif, demokratik ve ortak kararlara dayalı bir sürecin parçası. Her şeyden önce bir fırsat, ancak bir zorunluluk değil. Taraftarlar futbolun temel taşı olmaya devam edecek. FIFA futbolu hiçbir dış müdahale olmadan yönetecek.
7: FIFA Başkanı, Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'nın FIFA bünyesinde kalacağını da vurguladı. Teklifin hayata geçmesi için FIFA Konseyi ile 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor. Kabul edilmesi halinde yeni şirket, FIFA'nın ticari faaliyetlerini ve organizasyonlarını tek çatı altında toplayacak. Şirketin sahibi FIFA olacak ve yönetim kontrolü de kurumda kalacak. Infantino, futbolun artan ticari gelirinin ihtiyaç duyulan bölgelere yeterince ulaşmadığı görüşünü yineledi.
9: Futbolun büyüyen ticari değerinin çok azı, buna göre en çok ihtiyaç duyan yerlere ulaşıyor. Bu projenin erkek, kadın ve gençler futbolunda dünyanın her köşesindeki potansiyeli ortaya çıkaracağına inanıyoruz.
7: Projeyle ilgili ilk eleştiriler Avrupa kıtasından geldi. UEFA ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, futbol yönetiminin yatırımcılara açılamayacağını belirterek sert tepki gösterdi. FIFA'nın projesine Thrive Eternal şirketinin liderlik etmesi bekleniyor. Yatırım firması, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner tarafından kuruldu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Kırmızı listede bulunan nesli kritik derecede tehlike altındaki türlerden üç parmaklı cüce tembel hayvan Panama kıyılarındaki mangrov ormanlarında yaşıyor. Tehlike altındaki mangrov sinek kuşu da Nikaragua'dan Ekvador'a kadar yaklaşık bir düzine parçalı ormanda yetişen nadir bulunan Pasifik mangrovunun tatlı nektarıyla besleniyor. Ve sualtı süngerleri, salyangozlar, solucanlar, deniz anemonları, midyeler ve istiridyeler mangrov köklerine tutunan hayvanlardan sadece birkaçı. Yüzebilen türler için kökler bol miktarda yiyecek bulmanın yanı sıra avcılardan saklanmak için de güvenli bir yuva. Gökkuşağı papağan balığı, dev orfoz, yavrularını korumak ve beslemek için bu alanlara bağımlı türlerden. Yengeç, karides ve balıklar yavruyken yaşamlarının ilk yıllarını mangrovun köklerinde güvenle geçirir. Bu nedenle mangrov ormanları yavru yetiştirme alanları olarak kabul edilir.
1: Doğa takvimi.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap,

0: NTV Ekonomi. Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz Perşembe, hem haftayı hem de bu ayı noktalamaya hazırlanıyoruz yarınla birlikte. Baktığımız zaman bugün gelen önemli veriler var. En başta da işsizlik oranı var. Onunla başlayalım. İşsizlik oranı Haziran'da %7,6'ya geriledi. Mayıs ayı işsizlik verisi de güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %9,8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 2 puan azalarak %28,8 oldu. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. NTV ekibinden Merih Ak, Muğla Seydikemer'de. Bir kez daha ona dönelim ve Merih Ak'tan son durumu öğrenelim. Merih, seni dinliyoruz.
2: Genelde biz Seydikemer değiliz ama hem Seydikemer'de hem de Üzümlü'de rüzgarın yeniden başlamasıyla birlikte alevler yükselmeye başladı. Biz şu anda Üzümlü'deyiz ve kameram arkadaşım Burak Uygun size göstersin. Üzümlü'de bizim bulunduğumuz yer değil ki, sabah buradaydık. Bütün öğlene kadar buradan yayın yapmıştık. Şu anda görülüyor mu bilmiyorum. Alevler hemen hemen her tarafı sarmış durumda. Özellikle karadan ekipler, burası ormanlık bir alan. Karadan ekiplerle, greyderlerle, kepçelerle müdahale ediliyor. Yine hemen sağ tarafta özellikle tepenin hemen arkasında yanan bazı yerler var. Oraya helikopterler müdahale ediyor. Bizim şu anda görüş alanımızda olmayan arka kesimde de yine Üzümlü tarafında da yangın başlamış durumda ki Burak oraya doğru dönmeye başladı, görüyorsunuz. Orada da dumanların yükseldiğini görüyoruz. Orada da şu anda ekipler hem karadan hem havadan tekrar mücadeleye başladı. Aslında buralarda hep son sözü genelde rüzgarın söylediğini yayınlarımızda defalarca vurguladık. İşte rüzgar biraz hızını arttırınca olayın rengi çok farklı bir noktaya geliyor. Çünkü yangının yanan yer ne kadar söndürülmüş olsa da tamamen etkisiz hale getirilmesi günler sürebiliyor. Yapılmadığı takdirde de işte böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. En ufak bir rüzgarda alevler ya da kıvılcımlar yanmayan alanlara sıçrıyor ve gördüğünüz manzara ortaya çıkıyor. Şu anda gördüğünüz gibi kepçe yangının içinde. Evet, görüyorsunuz, kepçe yangının içerisinde müdahalesini sürdürüyor. Yine çok sayıda orman ekibi, karadan ekip de o bölgede yangını söndürme çalışmalarına katılmış durumda. Ve o bölgedeki alevleri söndürmeye çalışıyorlar ki eğer sönmezse hemen yan taraftan daha yoğun bir ormanlık bölge var. Oraya yangının sıçraması içten bile değil. Sadece burası değil, aynı şekilde Seydikemer'de de yine bazı noktalarda buna benzer görüntüler yaşanmaya başladı. O bölgelerde de yine karadan ekipler müdahale ediyor. Şu anda bölgede nem %12-16 arasında değişiyor. Bu oldukça riskli bir oran ve rüzgarın da hızını 10 ile 20 kilometre arasında etkili sürdürdüğünü belirtelim ama anlık atakları 30-40 kilometreye kadar çıkıyor. İşte o anlarda da bu görüntülerin ortaya çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Evet, toparlayalım. Yangın söndü, kontrol altına alındı demeye başlamıştık. Ancak hava koşulları bir anda değişmesiyle birlikte işte bu manzara, bu görüntü tekrar ortaya çıktı Benel.
1: Melih Akı'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'de pek çok bölgede, Kuzey Ege'de, Muğla civarında, Antalya'da, Kumluca, Finike ve Alanya civarlarında yangınlar çıktı ve rüzgar çok sert esiyor bugünlerde ülke genelinde. Bu yüzden de söndü denilen yangınlar bir anda tekrar alevlenebiliyor. Muğla'nın Seydikemer ve Üzümlü yangınları da rüzgarın etkisiyle yeniden başladı ve oradaki son durumu da Melih Ak aktardı. Verilerle devam edelim. Ekonomik güven endeksine bakalım. Temmuz ayında %0,9'luk bir artış var. 99,8 değerine gelerek endeks 100 sınırına yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da tüketici güven endeksi %2,2 oranında artarak 89,8 oldu. Reel kesim güven endeksi de %0,8 oranında bir düşüşle 101,2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksinde %1,4'lük artış var. Perakende de %1,6'lık bir düşüş var. İnşaatta %0,6'lık bir artış var. Biraz karışık bir görünüm var sektörlerde ama ortalamasına bakıldığında Temmuz'da %0,9'luk bir artışa işaret ediyor. Açlık ve yoksulluk sınırında son rakamlar açıklandı. Temmuz'da açlık sınırı 37 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 120 bin lirayı aştı. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36.940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120.325 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 47.758 liraya çıktı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %3,3 oldu. Piyasalara geçmeden önce sırada bir haber turu var. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen iki şirketle İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemiye ve bunlarla bağlantılı 8 şirkete yaptırım kararı aldı. Amerikalı teknoloji şirketlerinden Meta'nın geliri Nisan-Haziran döneminde %28, Microsoft'un geliri %18 yükseldi. Meta'nın net karı ikinci çeyrekte yıllık bazda %14 azaldı. Microsoft'un karı ise %31 arttı. Garanti BBVA 2026'nın ikinci çeyreğinde 30,8 milyar lira net kar açıkladı. Bankanın ilk yarı net karı yıllık bazda %20 artışla 63,4 milyar liraya ulaştı. Net faiz gelirleri ve ücret komisyon performansı karlılığı destekledi. Tofaş'ın konsolide net kârı Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda %197 artarak 6 milyar 291 milyon liraya yükseldi. Şirketin net kârı yılın ikinci çeyreğinde ise %33,7 arttı ve 3 milyar 92 milyon lira oldu.

0: güçlendiriyor. Dolar endeksi 100,7 puanda dün öğlene göre yarım puandan fazla bir düşüş söz konusu. Bu arada tabii faiz artırım mesajları olunca gözler hemen altına çevrildi. Orada bir düşüş olacak mı diye, ama altının ons bazında 4000 dolar desteğinden güç aldığını görüyoruz. Bu seviyeye yaklaşıldıkça özellikle merkez bankalarının alımlarının da yoğunlaştığı ifade ediliyor ve 4000'den destek bularak ons altın 4077 dolarda seyrediyor. Brent petrole bakarsak orada da 87 dolara kadar gelen bir rakam görmüştük ama şu anda 87'nin biraz altına geriledi. İçeride kurlarda önemli bir değişim yok. Dolar kuru 47 liranın üzerinde, euro kuru 54 lira sınırında hareket etmeye devam ediyor. BIST endeksinde %1'e yakın bir düşüş var. Kayıp biraz derinleşiyor çünkü 14.000'de tutunabilecek mi endeks derken bu kez artık yavaş yavaş 13.000'e doğru geri çekildiğini görüyoruz. Şu anda 13.379 puanda endeksin son değeri. Evet, son rakamlar böyle. Bir de gram altını belirteyim. Gram altında 6.200 liranın üzerinde onsa bağlı olarak hareket ediyor. Onsta nasıl 4000 kuvvetli bir destek gibi şu an için gözüküyorsa, gram altında da 6000 liradan genellikle alımların geldiğini görüyoruz. Bu arada bir notu da burada ekleyelim. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta para politikası kurulu faiz kararını açıklamıştı. Değişikliğe gitmemişti. İşte o toplantının özeti yayımlandı. Sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceği vurgulandı. Özette sıkı duruş, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir şeklinde bir ifade yer aldı. Bu notlardan sonra kredi ve mevduat faizlerini konuşacağız. Çünkü hem kredi hem de mevduat tarafında faizler yüksek kalmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi faizlerine baktığımız zaman aylık %4'ün üzerinde. Bu da yıllık hesaplandığında %55'ler civarında bir orana denk geliyor. Vadeli mevduat faizleri de hala yüksek. Kısa vadede yıllık %40'dan başlıyor. Yüksek faizler her iki cephe içinde elbette. Ne kadar daha sürecek? Faiz düşüşü ne zaman olacak? Tüm bunları konuğumuz doçent doktor Şevket Sayılgan'a soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce kredi tarafından başlayalım. Kredi faizleri son aylarda ciddi oranda yükseldi. Şimdi %3,5'lara kadar düşmüştü. Bir puana yakın arttığını görüyoruz. Bu seyir daha ne kadar devam eder? Düşüş için hangi şartların oluşması gerekiyor?
1: Şimdi bizim şu anki piyasa şartlarımızın en çok göstergelerinden biri hiç şüphesiz ki faiz seviyesi. Ki burada da Merkez Bankası başrol oynuyor. Fakat son aylarda özellikle piyasa gelişmelerine rağmen para politikası kurulu toplantısı ve faiz kararları şu anda yatay olarak devam ediyor. Fakat piyasalar doğaldır ki bunu fiili tarafında yukarı yönlü revize etmiş vaziyette ki Merkez Bankası da haftalık repolarla bu süreci devam ettirmekle birlikte piyasalarda %40 TL reflerden borç vermeye de başlamış vaziyette. Bu da dolayısıyla piyasalardaki fiili faiz 40'lara ama kağıt üstündeki faiz ise 37'de devam ediyor. Bu da dolayısıyla zincirleme etkiyle piyasadaki kredi faizleri, piyasadaki mevduat faizlerine yansımış vaziyette. Tabii bütün bunların arka planındaki en önemli unsur da enflasyon. Enflasyonun da aslında bakarsanız arka tarafında da birçok sebep ve majör faktörler devrede. Tabii ki bunların en başında İran Savaşı'nın ve İran Savaşı'na bağlı olarak oluşan petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaratmış olduğu maliyet etkisi. Ama bunun dışında da bizim zaten yaklaşık son 6-7 aydır 32'lerle 30 arasında patinaj çeken, düşürülmekte gittikçe zorlaşan ve mevcut politikaların duyarlılığının gittikçe zayıfladığı ve bunun sonucunda da enflasyonda geri çekilmenin durduğu bir yapı var. Şimdi bu yapıyla bu İran Savaşı birleştiği zaman enflasyon algısının geleceğe yönelik yükselmesi, piyasalarda da faizin bu konuda geri çekilmek şöyle dursun, daha da arttığını

0: sürdürülebilirliği konusundaki beklentileri güçlendiriyor. Bir de unutmayalım, dün akşamki Fed toplantısı ve Fed'in siz de ifade ettiğiniz gibi 3 üyenin karşı oy kullanmış olması, Eylül ayındaki toplantıya yönelik faiz arttırım ihtimalini yükseltmiş vaziyette. Global anlamda bir faiz arttırım beklentisinin oluştuğu bir dünyada da Türkiye'nin faizi düşürebilme beklentisi azaldıkça piyasaların bu noktadaki problemli algısı devam ediyor. Çünkü likiditeye ulaşmak, krediye ulaşmak, finanse ulaşmak gittikçe Türkiye'de zorlaşıyor. Bunu zaten şirketlerin birçok göstergesinde kendini ifade ediyor ki bu da kısa vadede pek geçecek gibi gözükmüyor.
1: Evet. Peki şimdi tabii faizlerin yüksek oluşu bir yandan piyasayı ve ekonomiye yansıyor, bunu anlattınız ama ben hani yüksek olup olmaması gerektiği ayrı bir tartışma, bir de büyüme tarafından sormak isterim. Yani reel kesimde hem faiz yüksekliğinden hem de finansmana erişim konusunda sıkıntılarını dile getiriyor. Büyüme tarafına etkisi açısından ne söylersiniz?
0: Şüphesiz ki bunun zincirleme etkisi büyüme beklentilerini de görece olarak aşağıya çekecek bir konu. İlk çeyrek 2,5 büyüdü. Ancak ikinci çeyrek özellikle İran Savaşı etkisinin daha çok hissedileceğini de göz önüne alacak olursak, buradaki beklentiyi biraz daha aşağıya çekmek ve yıllık büyüme beklentisini de 3'ün altına doğru çekmek şu anki görüntüde daha mümkün gözüküyor. Yani faizin yukarı çıkmasının ve buna bağlı enflasyondaki beklentilerin istenildiği kadar geri çekilmemesinin büyüme oranında da aşağı yönlü bir trendi güçlendirecektir ki burada belki de en çarpıcı ya da bizim mevcut değerimizi etkileyen unsur ise İhracat tarafının zayıf kalması. Uygulanan politikanın hiç şüphesiz ki ihracatta fiyatlama problemi yaşatması, maliyetlerin kurdaki etkiden dolayı fiyata yansılamamış olması, ihracattaki aktiviteyi de engellemiş olması, burada iç taleple ilgili alınmış olan dezenflasyon politikasının ihracat tarafında telafi edici unsurunu da bir ölçüde devre dışı bırakıyor. Bu da toplu olarak baktığınızda hem ihracat pazarı hem iç talep pazarı bu konuda bir şekilde zayıf kalması büyüme noktasını da doğal olarak geri çekiyor. Tabii bütün bunları söylerken bugün açtığınız verilerden biri olan istihdamda da geri çekiliyor olması açıkçası alt detaylarının daha ince şekilde incelenmesini gerektiriyor. Çünkü baktığınızda özellikle sanayi kesiminde bir istihdam kaybının hem fiziki olarak gördüğümüz hem de bunun sonuçlarını birçok noktada hissettiğimizde göz önüne alınacak olursa burada hizmet sektörü öncülüğünde bir istihdam yarattığını söylemek mümkün. Mevsimsel etki, turizm, inşaat gibi etkileri de bunun üstüne koyduğumuzda şu anki istihdamın diğer makro göstergelerdeki bozulmaya bağlı bu kadar pozitif seyrediyor olmasını açıklamak da tek seçenek haline getiriyor. Önümüzdeki aylarda bunun yansımalarını zannedersem istihdam tarafında da göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Çok kısa hocam, buna biraz az süre kaldı ama mevduat tarafını da sormak isterim. Çünkü %40'ın üzeri bir faiz hala var. Şimdi orada mevduata ilgi de tabii haliyle yüksek. Bu yılın geri kalanı için faiz öngörünüzü sormak istiyorum. Çünkü şu an mevduat yapmak isteyenler hangi vadede yaparlarsa daha avantajlı olurlar.
0: Zaten Türkiye'nin klasik mevduat vadesi bir ay 32 gün. Bu geçmiş dönemden bugüne de pek değişen bir unsur değil. Faizlerle ilgili beklenti ise açıkçası İran olayı çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. Biz Haziran gibi bu işler daha biter gibi açıkçası ben daha çok konuşuyordum. Fakat Temmuz bitiyor ve Kasım seçimleri var. Trump'ın da bu konuda bu süreçten çıkma konusunda eminim kendinin beklentilerini etkileyecek şekilde yönetmeye çalışıyor. Ama eğer ki İran olayı bu önümüzdeki aylarda da devam edecekse bizim faizlerde pek geri çekilmeyi görmemiz çok mümkün olmayacak. Yani ben en azından 35'lerle yılı kapatırız öngörümü hala korumakla birlikte bu öngörümde gittikçe zayıfladığını söylemek mümkün.
1: Teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Şevket Sayılgan'la kredi ve mevduat faizlerini konuştuk. Kapatıyoruz. Yeniden birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bugünlerde hava Marmara ve Ege'de denize girmek için konforlu değil. İstanbul'dan İzmir ve Kuşadası'na kadar şiddetli rüzgarın olması denize girmeyi engelliyor. Sadece rüzgar almayan bazı koylarda girilebilir. Tekne gezisi yapmak da risk oluşturuyor. Ayrıca rüzgar sahillerde güneşlenmek isteyenlerde de sersemlik, baş ağrısı yapabilir. Bu durum pazara kadar devam edecek.
5: Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 5 noktada alevlerle savaşılıyor. O noktalardan ikisi Muğla Seydikemer ve Antalya Alanya. İlk durağımız Seydikemer olacak. Oradaki son durumu Merih Ak'tan alacağız. Merih.
1: Ahmet, bölgede rüzgar kuvvetlendi. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte alevler yeniden etkisini göstermeye başladı. Biz Üzümlü'deyiz şu anda. Dün gece yarısı başlamıştı. Hemen Burak aslında görüntüleri göstermeye başlasın. Gördüğünüz gibi birçok noktada ki öğle saatlerinde saat 11-12 gibi buradaki yangın tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak saat 1-1.30 sıralarında burada kuvvetli bir rüzgar kendisini göstermeye başladı ve 4 noktada peşi sıra alevler tekrar yükselmeye başladı. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda 3 noktada alevlerin yükseldiğini söyleyebiliriz ki biz de o noktalardan bir tanesindeyiz. Bir tanesi Üzümlü yolunda yangın var. Oraya hava unsurları yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Bizim bulunduğumuz nokta daha etek bir nokta. Yani karadan ulaşılması daha kolay bir nokta. Ağaçlardan biraz uzak kısmen ağaçlar var. Kimler kısmen makilik alan var. Bu bölgeye de karadan ekipler müdahale ediyor ve Burak da şimdi helikopteri göstersin, bakın şimdi o da sortisini yapıyor. Hemen ilerideki noktaya suyu boşaltacak ki bu bölgede özellikle yangının kuvvetini giderek arttırdığını söyleyebiliriz. Görüyorsunuz kepçeler şu anda yangın söndürme çalışmasında burada. Başlarına bir amir var. Yanan yerleri kepçeyle kazıyarak, üzerlerine toprak atarak, aldığı toprağı atarak söndürüyor. Bu etkili bir yöntem aslında baktığımızda. Yani her zaman suyun atılmasına gerek yok. Bu tip yöntemler de etkili olarak kullanılabiliyor. Hemen sağ tarafta yukarıya bakalım biraz da. O bölgede de, yani o gördüğünüz tepenin arkasında da bir yangın var. Üçüncü yangın da orası. O bölgeye de helikopterlerle müdahale edildiğini belirtmemizde yarar var. Peki neden bu yangın başladı? Ahmet, bu yangınlarda maalesef bu tip görüntüler oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi yangının kontrol altına alındığına alınıyor. Bundan sonra ekipler yangının etrafını çeviriyorlar ve soğutma çalışmalarına başlıyorlar. Bu yaklaşık bir hafta ile 10-15 gün ne kadar sürüyor. Yani o süreç içerisinde risk her zaman için var. Ekipler hızlı bir şekilde yapsalar da o alanın güvenliğini 10-15 gün korumak zorundalar. Bu saat 2.30'da başladı gece yarısı. Öğle saatlerine kadar kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başladı ama o ana kadar rüzgar yoktu. Rüzgarın devreye girmesi ve kuvvetini arttırması, nemin de %20'nin altına düşmesiyle birlikte ki rüzgar yaklaşık 35 kilometre anlık hızı zaman zaman, bu da daha da körüklüyor yangını, bunu belirtelim. Nem de şu anda %20'nin altında, %16'larda. İşte bu da bölgede bir yangına elverişli ortam hazırlıyor. Ve en ufak bir kıvılcımlanma, en ufak bir kıvılcım atmayla birlikte de işte bu görüntü ortaya çıkıyor. Evet, burada Üzümlü'de yangın yeniden başladığını söyleyebiliriz. Şu anda yanan alan içi değil, yanmayan alanlarda, ormanlık bölgede yangın var ve bu yangının da söndürülmesi için ekipler cansıperane bir şekilde çalışıyor. Burak'tan rica edeyim, hemen sol tarafta bakın bir nokta daha çıktı ortaya, bakın orada da nasıl bir dumanın yükseldiğini görebiliyorsunuz. O da farklı, yani burada farklı bir noktada da yangın var. Bunların hepsi işte bakın rüzgarın da etkisini görebiliyorsunuz. Dumanlar sağa sola dağılmaya başladılar. İşte bu da bölgedeki rüzgarın kuvveti anlamında bir gösterge olsun ki bizim burada yaşadığımız rüzgar tepede daha da kuvvetleniyor ve bu yüzden de o tepedeki bir de alevin kendi rüzgarı var. Böylelikle yangın çok kısa bir sürede yayılabiliyor. Benim şu aşamada görmüş olduğum, yani Burak'ın yüzünün dönük, kameranın yüzünün dönük olduğu noktada 3-4 ayrı noktada şu anda dumanlar yükseliyor ve işte ekipler de bu 4 ayrı noktada yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Çameli yolu oradan yol verilmiyor. Bu geçiş verilmiyor. Tamamen kapatıldı artık buradaki trafik. Helikopterler tekrar alana çıktı. Yoğun bir şekilde söndürme çalışmalarına katılıyorlar ve tüten yerler değil artık belirlenen hedeflere yönelik yoğun bir atış gerçekleştiriyorlar ki yangının bir an önce önünü kesmek en büyük buradaki amaç. Ama zaman zaman duran rüzgarla birlikte bir anda bir sanki boşluğa düşüyor yangın, ama arkasından gelen rüzgarla birlikte de yangın yeniden harlığa biliyor. Seydi Kemer'de başlamıştı dün. Oradaki yangın da zaman zaman buna benzer görüntülerin oluştuğunu belirtelim. Orada da buna benzer görüntüler var. Orada da yer yer kuvvetli rüzgar esmeye başladı. Ekiplerin bir bölümünde orada yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını belirtmemizde yarar var. Gün boyu bölgedeydik. Daha doğrusu dünden bu yana bölgedeyiz. Gün boyu da yanan ve küle dönmüş alanlara gittik. O bölgelerde baktığımızda tabii ki vatandaşlar yavaş yavaş, tahliye edilen vatandaşlar yavaş yavaş 6 mahallede evlerine dönmeye başladılar. Gördükleri manzara karşısında gerçekten büyük bir şok yaşadılar. Bunu da belirtelim. Ama herkesin gözünde, yüzünde bir korku vardı. Acaba yeniden başlar mı korkusu, endişesi? Umarım bu saatten sonra bu endişe canlanmaz, bu endişe yaşama geçmez. Ama şunu söylememizde yara var, gerçekten bölgede rüzgar etkisini ve kuvvetini arttırıyor. Bununla birlikte de alevlerin hızı ve büyüklüğü giderek genişlemeye başlamış durumda Ahmet.
0: Merihak aktardı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de alevler yeniden yükselmeye başladı. Erce Tren oradaki son durumu aktaracak bize Erce.
2: Antalya'da iki farklı noktada alevlerin etkisini sürdüğünü devam ettiğini söylemekte fayda var. Biz an itibariyle o noktalardan birinde Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangındayız ve an itibariyle hem havadan müdahale hem karadan müdahale devam ediyor diyebiliriz. Dün öğle saatlerinde 17 sularında çıkmıştı yangın ve an itibariyle hala devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde alevler rüzgarın da etkisiyle Fakırcalı mahallesine sıçramıştı, Sapadere mahallesinden. Ve tabii yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle bu noktada birçok evin tahliye edildiğini de söyleyelim. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk açıklamıştı. Alevlerin Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde yakın noktalarda etkili olduğunu söylemişti. Ve tedbir amaçlı toplamda 45 konutun tahliye edildiğini açıklamıştı. Alevlere gün boyunca 2 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz ve 400 personelle müdahale edildi ve an itibariyle de o müdahaleler sürüyor. Helikopterler sorti yaparak gelip hemen karşımızda bulunan yangın havuzundan su alıyor ve alevlerin üstüne bırakıyor diyelim. Tabii yanan alanlar yalnızca ormanlık alanlar değil, bazı noktalarda tarım arazileri olduğu da ifade ediliyor ve alevlerin çıktığı, alevlerin sıçradığı arazinin oldukça engebeli, sarp bir arazi olduğunu söylemekte fayda var. Hatta binek araçlarla bulunduğumuz noktadan daha ileriye gitmek pek de mümkün değil. Bu sebeple karadan müdahale oldukça sınırlı, ancak orman işçilerinin tabii edebildiği kadar müdahalesi devam ediyor. Alanya'daki yangının elektrik hattından kaynaklandığı, elektrik hattı sebebiyle çıktığı ifade ediliyor. Ancak tabii resmi bir açıklama yok. Bu açıklama teyide muhtaç bir bilgi. Resmi açıklama bilirkişi incelemelerinin ardından hazırlanacak raporla netlik kazanacak. Bir başka noktadaki yangınsa Kaş ilçesindeki yangın. Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece saatlerinde çıkmıştı o yangında. Alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü söylemişti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve o noktadan da sevindirici bir haber beklendiğini söylemişti. Tabii dün çıktı demiştik o yangın. Akşam saatlerinde havadan müdahale pek mümkün olmuyor. Güneş battıktan sonra uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona eriyor. Yalnızca yer ekiplerinin müdahaleleri devam edebiliyor. İşte an itibariyle havadan müdahalenin gerçekleştiğini yine bir kez daha getiriyoruz ekranlara. Helikopterler su alarak yangının olduğu noktalara yakın bir şekilde sorti atarak yaklaşıyor ve oralardaki yangınları söndürmeye çalışıyor. Alevlerle mücadelede 3 kriterin çok önemli olduğu söylenir. Yüksek hava sıcaklığı, yüksek şiddette rüzgar ve düşük nem oranı. Maalesef Antalya bu 3 kriterin an itibariyle tamamını karşılıyor diyebiliriz. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Antalya'da 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yine rüzgarın şiddetinin belirli aralıklarla saatte 40 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor ve nem oranı da %30 seviyelerinde. Rüzgar maalesef sönen bir yangını, aslında sönen bir noktayı tekrar alevlendirebiliyor. Sönmüş, kurumuş bir yeri tekrar şiddetlendirip küçük alevleri ardından da büyük yangınlara dönüştürebiliyor diyebiliriz. Artık bölge halkının tek beklentisi alevlerin bir an önce kontrol altına alınması yönünde.
0: Erciyes Tren aktardı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç işlemek için örgüt kurma suçlarından soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi, 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var.
3: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
3: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
4: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
5: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
4: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar sürüyor. Partinin önemli isimlerinden uzun süre genel sekreterlik yapmış Önder Sav da CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Sav, 1956 yılından bu yana CHP üyesi olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararını ve mevcut yönetimin tavrını eleştirdi. Kurultay çağrısı yapılması gerekirken bu kurala uyulmamıştır, CHP tarihinde görülmemiş bir örgüt kıyımı yaşanmaktadır, dedi. Bu hukuksuzluğa tepkisiz kalamazdım, diye konuştu. Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gerçek CHP'de yeniden buluşmak ümidiyle sözleriyle partiden ayrıldığını duyurdu. 2021 yılında katıldığı MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla da ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
6: Eren Kaşıkçı, MasterChef 2021'de.
4: ...37 yaşındaydı. Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonuydu. Türkiye onu fast food yemeklerle tanıdı. Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.
7: Ekmeğinin peşinde gel.
4: Kaşıkçı'yı evinde bir arkadaşı hareketsiz halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç şef hayatını kaybetmişti.
8: Lezzet baba.
4: Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak. Ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında. Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.
8: Nasıl Maya?
9: İyi.
8: İyi. Lezzet baba?
9: Lezzet.
4: Kaşıkçı için MasterChef yarışmasının şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
10: Eren gülüşü var ya çok bambaşka ya.
8: Eyvallah.
4: Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacak.
0: İstanbul'da 37 yaşında bir kadın Başakşehir'de bulunan hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eski savcı kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
4: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan eski savcı Ergün G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Genç kadının ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir Cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
11: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir Cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
4: Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcı Ergün G. kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Suriye'deydi. Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmelerde iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı.
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Şam'da temaslarda bulundu. Bu 2010 yılından bu yana Merkez Bankası Başkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret. Şam'daki ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karahan, merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının milletlerimizin ortak refahı ve ekonomik esenliği için sağlam bir temel sağlayacağına inanıyorum dedi. Karahan temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile görüştü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Şam ziyareti kapsamında Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Saffet Rastan'la da görüştü. Görüşmede Türkiye ve Suriye Merkez Bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Merkez bankaları arasındaki teknik ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, Suriye Merkez Bankası'na teknik destek sağlanması, ülkeler arası ticari ve mali işlemlerin kolaylaştırılması da masadaydı. Karahan ve Raslan, Emevi Camii'nde bulunan Türk şehitlerinin kabirleriyle Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Karahan, Kasiyun Dağı'na da çıkarak bölgede hayata geçirilmesi planlanan turizm projesi hakkında bilgi aldı.
12: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
13: Perşembe günü aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını tehlikesi sürüyor. Ege'deki fırtına ve Marmara'daki kuvvetli Poyraz ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu Karadeniz ve Kars çevresinde ise yerel yağışlar kısa süreli olumsuzluklar oluşturabilir. Tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
14: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
15: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
14: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
18: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
19: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
20: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa Konuşmaları.
21: Kent içi veya çevresinde çekirgelere karşı bilinçsizce yapılan kimyasal ilaçlamaların yerine başka çözüm yolları var mı? Çekirgelerin popülasyonunu dengede tutmak için ne tür mücadele yöntemleri uygulanmalı? Çekirgeler üzerinde çalışan bilim insanı Profesör Doktor Hasan Sevgili anlatıyor.
22: Kısa sürede biyolojik mücadele yapamazsınız, çok zor. Bunlar çok iç içe geçmiş şeyler. Yani bunlarla beslenen kuş türleri, tarımsal alanların genişlemesi, işte kimyasal ilaçların kullanımı, gübre kullanımı ve diğer olumsuz faktörler, aşırı otlatma değil mi? Aşırı otlatma gibi faktörler, birçok faktör, insan etkisi, antropojenik çağ diyoruz. İnsan her şeyi kendisi için var olduğunu düşündüğü bir zihniyetle hareket ettiği için birçok alanı yok ettik ve bu alanlarda ani çekirge salgınları veya diğer böcek istilalarına karşı hemen en kısa pratik çözüm kimyasal yöntem uygulanıyor. Çünkü biyolojik yöntem uzun bir süreçtir. Biyolojik mücadele yöntemi. Yıllar gerekir. İzleme önemli. Yani bu konularda daha fazla bilim insanı yetiştirip bölgelerde bu popülasyon patlamaları potansiyellerinin olabileceği türlerin izleme yöntemiyle, erken uyarı sistemi ile bunlara işte yumurtlama alanları sürülebilir mesela, öyle yapılıyor. Bunlar Kuzey Afrika'da bu tür yöntemler kullanılıyor. Erken izleme, erken uyarı yöntemleri. Birçok yöntem uygulanabilir. Ama bence doğayı korumak, doğal alap habitatları korumak, habitat parçalanmalarını önlemek, aşırı otlatmayı ortadan kaldırmak, işte tarım alanlarını doğru yere kurmak, tarım alanlarına inşaat yapmamak gibi çok çeşitli şeylere dikkat edersek ve bir de izlersek bunlara karşı önlemimizi daha erken ve çok zarar görmeden alma şansımız yüksek olacaktır diye düşünüyorum.
1: Doğa Konuşmaları.
20: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri sundu.
23: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
24: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern edebiyatın en büyük yazarlarından Franz Kafka'nın imkansız aşkı Milena'ya yazdığı mektupları bir araya getiren meşhur Milena'ya Mektuplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Mektupları dilimize Nafer Ermiş çevirmiş. Efendim, Franz Kafka hakkında herhalde fazla söze gerek yok. Temmuz 1883 Prag doğumlu. Yahudi bir ailenin 6 çocuğundan en büyüğü. Kafka genç yaşta, henüz 41 yaşındayken 1924'te ölüyor. Geriye 7 kitap, 3 tamamlanmamış roman, 1 günlük ve çok sayıda mektup bırakıyor. Bilindiği gibi dostu Max Brod'dan bütün bunların ölümünden sonra yakılmasını istiyor. Neyse ki Max Brod yakın arkadaşının bu vasiyetini yerine getirmiyor ve insanlık Kafka'nın o dönemde henüz yayınlanmamış eserleriyle, günlüğüyle, mektuplarıyla tanışma fırsatı buluyor. Eserlerinde daha ziyade suç, özgürlük, yabancılaşma, sorumluluk, otoriteye bireysel karşı koyma gibi meseleleri işliyor Kafka. En tanınan kitapları Dava, Şato ve Dönüşüm. Yanı sıra Ceza Kolonisi, Bir Savaşın Tasviri, Taşra'da Düğün Hazırlıkları, Amerika, Köy Öğretmeni, Günlükler. Dünyanın karanlık bir kargaşa çağına tekabül ediyor Kafka'nın hayatı. Kafka eski anlatım türünü edebiyat dünyasına kazandıran Franz Kafka, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'ya hakim olan modernleşme sancılarının bireyi sürüklediği çıkmazı benzersiz bir tarzla anlattı. Gelelim bugünkü kitabımıza. Milena'ya Mektuplar, edebiyat tarihinde iz bırakmış derin bir aşkın dile getirildiği mektuplar. Milena aslında Kafka'nın Çekçe çevirmeni. Prag'da doğmuş ve yaşayan bir adamın eserleri Çekçe'ye neden çevrilir ki diye bir soru gelebilir akla. Haklı olarak. Çünkü Kafka Prag'ın Almanca konuşan kesimine mensup ve eserlerini Almanca yazıyor. Hatta şöyle bir sözü var: Almanca benim ana dilim ama Çekçe kalbimde yatıyor. Tabii o dönem Prag açısından ilginç yanlar taşıyor. Şöyle ki, Kafka aslında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir vatandaşı olarak doğuyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imparatorluk dağılıp farklı ulus devletler kurulunca Prag'da Çekoslovakya'nın başkenti oluyor. Yani Kafka ömrünün yarısında uyruk değiştiriyor. Evet, mektuplar diyorduk. Onlara yalnızca aşk mektupları olarak bakmak eksik kalır. Birinci Dünya Savaşı ile yıkılmış bir Avrupa'nın yoğun kasveti ve çıkışsızlığı mektupların yazarlarını da etkiler. Faşizmin ve totaliter rejimlerin yükselişe geçtiği bir dönemdir. Dahası henüz 38 yaşına girmiş Kafka'nın ise ciğerleri iflas etmiştir. Kısa hayatının son dönemecindedir. Milena'ya yazmak Kafka'yı ayakta tutar. Kafka onun için daha önce hiç karşılaşmadığım türden canlı bir ateş diyecektir. Tıpkı Kafka'nın hala ateşinden bir şey kaybetmeyen mektupları gibi. Kronik Çocuğun Yeraltı Sırları dizisinin yeni kitabı Son Fosil kısa süre önce yayımlandı. Demet Ekmekçioğlu'nun yazdığı hikayeyi Deniz Avcıer resimlemiş. Kahramanımız doğanın en büyük hayali bir doğa kaşifi olmak. Başlıca ideali de dinozor fosili keşfetmek. Doğanın koruda çektiği bir kertenkele fotoğrafı arama motorunda karşısına çıkan bir bilgiyle birleşince macera başlıyor. Okulu Dentavis Naga kertenkelesi dünyanın en küçük dinozoru. Demek ki dinozorlar yok olmamış, sadece küçülmüş. Doğa ve yakın arkadaşları Ulaş ile Çağan bu iddianın peşine düşerler. Yarı yıl tatilinde teyzesi ve kuzeni Eylül'de ekibe katılır. İzler onları Doğa Tarihi Müzesi'nde gizemli şifrelere götürür. Son Fosil, arkadaşlık, işbirliği ve merak duygusunu merkeze alan, çocukları gözlem yapmaya, soru sormaya ve bilimsel düşünmeye teşvik eden bir hikaye. Utku Yıldırım'ın yeni öykü kitabı Uğul kısa süre önce Everest Yayınları'ndan çıktı. Utku Yıldırım 1988 doğumlu. Önceki kitapları Asker Daha Fazla Elliot Smith Dinlemek istemiyor ve Kusursuz Bir Mesafe. Ve tabii bir de 2024 yılında Fakir Baykurt Öykü Ödülünü kazandığı Hayatında Değil Yerin var. Utku Yıldırım yeni öykü kitabı Uğul'da çocukluğun, yoksulluğun, dönüşümün ve kaybolan mahallelerin içinden geçen güçlü bir atmosfer kuruyor denilmiş tanıtım metninde. Kitapta iki ayrı bölümde toplam 10 öykü yer alıyor. Bu öykülerde havuzun dibindeki menekşe, ayakkabı tamircisinin barakası, minibüs caddesinin egzoz dumanı ya da çocukların kurduğu oyunlar kendi hikayelerini anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
23: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Nektarin deyince gerçekten insanın aklına ballı bir lezzet geliyor. Acaba nektarini hangi lezzetlerle eşleştirebiliriz? Şimdi nektarin gibi aynı zamanda tabii ki şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde ufak bir çekirdek var. O çekirdekte de olan madde acı badem tadı. Dolayısıyla acı badem lezzetiyle ya da bademle nektarin çok yakışır. Bir kere böyle bir uyum var. Ama tabii aile olarak bakarsak gene nektarin türü ağaçlar aslında gül familyasından geliyor. Güllü lezzetler çok yakışır. Eğer gül reçeli yaptıysanız mevsime pas geçmeyip gerçekten gül reçeliyle nektarini her zaman içeceklerinizde olsun, tatlılarınızda olsun ya da sadece biraz yoğurtun üstünde olsun son derece güzel değerlendirebilirsiniz. Zaten balla uyuşmasının nedeni de aslında o çiçek lezzetleri. Dolayısıyla güzel bir çiçek balıyla da nektarinin şahane bir uyumu var. Bu arada çiçek deyince de mürver şurubunu unutmayalım. Mürver şurubu bazen bulunabiliyor. Dolayısıyla mürver şurubu da kullanırsanız onun da o mis gibi bahar kokusuyla nektarin çok yakışacaktır. Şimdi birazcık da baharatlara bakalım. Elbette ki bu tür meyvelere her zaman tarçın çok yakışıyor. Özellikle pişirdiğiniz zaman tarçın hem güzel bir uyum yakalıyor aslında kan şekerini etkilemesi açısından da tarçının böyle meyvelerle, tatlılarla kullanımının gerçekten de çok yararlı bir yanı da var. Şimdi peki başka neler olabilir? Tabii ki bizim topraklarımızda olmazsa olmaz sakız. Yani şimdi sakızlı bir dondurmayla nektarini eşleştirdiğiniz düşünün. Hatta sakızlı dondurmayı top top koydunuz. Üstüne de küp küp ufak ufak kesilmiş nektarin sadece balla tatlandırılmış, hatta birazcık da gül reçeliyle karıştırılmış, onu dondurmanın üstüne döktüğünüzü düşünün. Gerçekten şahane bir uyum. Bir de alışılmadık uyumlar var. Yani aslında alışılmadık derken bizim alışmadığımız. Dünyada tariflere baktım. Nektarinle birlikte mesela kakule kullanımı dikkatimi çekti. Kakule aslında bütün Arap dünyasında, oradan da Hindistan'a gidelim, tatlılarda falan çok kullanılır. Hatta böyle kakuleyi, gülü ve fıstığı bir araya getiren dondurmalar vardır. Onun için kakuleye de bir şans verin derim. Alışılmadık bir başka lezzet olarak bibere gidelim. Evet, pul biber ve tuz bu tür meyvelerde kullanılan bir şey. Hele birazcık hamsa, diyelim ki bir salatasını yaptınız veyahut da sadece öyle yiyorsunuz dilim dilim, ama üstüne biraz tuz ekip biraz pul biber, acıyla tuzun uyumu nektarine çok yakışacak. Ama bir başka biber var ki, işte eğer nektarinli bir lezzet yaparsanız onu şöyle biraz havanla ezip koyduğunuzda mükemmel olacak. O da pembe biber. Pembe biber teknik olarak biber değil. Akdeniz havzasında yetişiyor. Yani Asya'dan gelen, Hindistan'dan gelen biberler gibi, yani karabiber gibi değil. Böyle ferah ferah bir tadı var. Okaliptüs gibi, adeta orman ferahlığı olan bir pembe biber. Eğer pembe biberi aktarlarınızda bulabilirseniz bir de pembe biberle nektarini deneyin. Şaşıracaksınız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
23: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Fed'in beklenen faiz toplantısı dün sona erdi ve Fed gene beklentiler paralelinde gösterge faizini sabit bıraktı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani rezerv parada 3,5-3,75 aralığında devam eden bir faiz göstergesi görüyoruz. Bunun geçerli kaldığı anlaşılıyor. Esasen Fed'in bu kararından sonra Fed Başkanı Warsh'ın gazetecilerle soru cevap seansı önem taşıyordu. Çünkü kararın açıklama metninde aslında çok daha kısaltılmış ve fazla açık vermeyen, tırnak içinde, piyasaya yol gösterici ibareler barındırmayan bir kısa metinle karşılaşıldı. Esasen bu Fed Başkanı Warsh'un ikinci toplantısı. İlk toplantısında özellikle nokta grafikler, önceden yönlendirme, sözlü bir takım kanaat uyandırma veya piyasaya yönlendirme yapma gibi konularda daha çekingen veya daha kısıtlı bir davranış sergileneceğine dair önemli işaretler okunmuştu. Nitekim bu işaretlerin şimdi yavaş yavaş gerçekleştiği görülüyor. Basın toplantısındaki sözlü açıklamanın kısa ve aslında gene tırnak içinde piyasa oyuncularına açık vermeyen yönüyle ön plana çıktığı görülüyor. Bu tür kararlarda ve takip eden açıklamalarda piyasa aslında kendisine yol arayabilecek veya spekülasyonu belki de engelleyecek veya ona yol verecek açıklamalar veya arka plan delilleri veya işaretleri arar. Buna karşın da eğer istemezlerse merkez bankaları tırnak içinde sözlü yönlendirme yapmaktan imtina ederler. Warsh anlaşılıyor ki zamana oynuyor. Her ne kadar açık ve net ifade edilmese de Kasım ara seçimlerine kadar bekle ve gör politikasını uygulayacağı anlaşılıyor. Nitekim 63 aydır enflasyon hedeflerine ulaşılamadığını, ki bu 5 yılı aşkın bir süreye tekabül ediyor, ellerinde sihirli değnek bulunmadığını ve bu konuda tırnak içinde haksızlık edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Enflasyon ve istihdam söz konusu olduğunda, ki bu ikisi kabaca Fed'in asli görev alanını oluşturuyor, her ikisini de birlikte ele alacaklarını, birini diğerine tercih etmeyeceklerini ifade ediyor. Bu gerçekten çok zor bir formül. Çünkü genel geçer bir ifadeyle enflasyon arttığında ve onunla mücadele etmek için faiz oranlarını arttırmanız gerekir. İstihdamı iyileştirmek için de faiz oranlarını düşürmeniz gerekir. Bu ikisi nasıl el ele gidecek doğrusu anlamak zor. Bütün bu ifadelerden anlaşılıyor ki hakikaten Kevin Walsh bir parça bekle gör politikasını uygulamaya, topu tabir yerindeyse komiteye atmaya çalışıyor. Nitekim 10 yıldan bu yana ilk defa 9'da 3'lük bir oy çoğunluğuyla karar alındı. 3 tane üye aynı yönde, yani faizin artırılması yönünde 25 bipslik 0.25 puanlık bir artış yönünde oy kullandılar. Başkan Walsh'un daha evvel defalarca söylediği, Türkiye tam çevrildiğinde biraz farklı anlamları ifade edebilir ama bir family fight dediği, aile içi tartışma veya aile içi savaş diyelim, durumundan bahsediyor. Yani aslında demeye çalışıyor ki Amerikan kültüründe de, yönetimsel kültürde de biz tartışarak farklı ve zıt görüşler ortak bir noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Sonunda hepimiz bir aileyiz, hedeflerimiz ortak ama fikirler ayrışabilir. Tabii Walsh'un bu yaklaşımı bana büyük şair Namık Kemal'in Barikayı hakikat müsademeyi efkardan doğar. Yani hakikat güneşi fikirlerin açık ve net çarpışmasından, münazarasından doğar sözünü aklıma getirdi. Aslında Walsh'un topu bir parça hani tribünlere gönderme ve top çevirerek zaman kazanma. Diyeceksiniz ki nereden çıktı bu benzetmeler? Kendisi de dedi ki artık piyasalar hakemle değil topla uğraşıyorlar gibi bir ifade kullandı. Tam olarak ne anlama geldiğini herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama netice itibariyle topu bir parça dolaştırma yolu 5 tane önemli çalışma komitesi kuruldu. Bunlar yapay zekadan tutun da enflasyon doğru ölçülüyor mu ölçülmüyor mu? Buna kadar pek çok konuyu ele alacak. Nitekim Walsh da hani topu çevireyim derken böyle birbiriyle tenakuza düşebilecek bir takım açıklamalarda da bulundu. Mesela dedi ki bu kararımızda Haziran ayı enflasyon göstergeleri rol oynamadı. Ne rol oynadı? Öbür tarafta da verilere bakarak hareket ediyoruz deniliyor. Yani anlaşılıyor ki Fed de topu çevirmeye ve bekle gör politikasıyla belirsizlik ikliminin hakim olduğu bu atmosferde yola devam etmeye çalışıyor. Sihirli değneğin olmadığı vurgusu bence önem kazanan bir ibare. İlla şahin veya güvercin olarak adlandırılma gereğinin de artık neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz. Faizin özellikle artmamasından fırsat bulan altında %1-1,5'luk bir yukarı yönlü hareket yaptı ama anlaşılıyor ki bu 9'a 3'lük sonuç karşısında öyle yakın gelecekte altının yukarı yönlü bir koşuya pek de nefesi veya alanı bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlılar ikinci öneleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci öneleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
3: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
2: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. öneleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. öneleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
1: Başakşehir Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak. Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Turu geçen taraf 3. öneleme turunda Vaduz Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertliler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşılaşacak.
4: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi

0: Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekipse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, "Bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil, ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir," dedi.
2: "Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyor. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Zaman zaman dillendirilir. Şu şapkaları kaldırdılar ya, artık birbirimizle anlaşmamız iyice güçleşecek. Katılmamak olanaksız da nereye baksam şapkalar duruyor. Çünkü Türk Dil Kurumu bütün şapkaları kaldırmamıştı. Yine de yanlış kullanımlar çığ gibi büyüdü. Türk Dil Kurumu daha sonra hazırladığı imla kılavuzunda bol bol kullandı şapkaları. Bilgisayarların çıkardığı zorluklara karşın ben sürekli kullanıyorum. Şapka dediğimiz düzeltme işareti. Bu konuda da bir kafa karışıklığı söz konusu. Şapkalar üstüne geldiği ünlü harfin uzun okunması gerektiğini göstermez. İnce okunacağını gösterir. Kimi sözcüklerde hem inceltme hem de uzatma birlikte gerektiği için yanlış algılanmaktadır. Sabit, sade derken A'yı uzun söyleriz ama yazılırken A'ların üstünde şapka yoktur. Oysa rüzgar, dükkan gibi sözcüklerde şapka vardır ve A'ları inceltir. Kaşif, kaşane gibi kimi sözcüklerde hem inceltme hem de uzatma olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim düzeltme işaretinin yani şapkanın çok gerekli olduğu iki benzer sözcüğe. Kar ve kar. Tek farkları A'nın ince okunması. Önce yazılırken de şapkalı kâra bakalım. Alışverişten elde edilen maddi kazanç, para kazancı. Bir iş sonucunda elde edilen fayda, çıkar. İnce K ile, kâr. Pek çok da kullanım alanı var. Kâr etmek, kâr haddi, kâr marjı, kâr payı, her halükârda, akıl kârı ve de kâr zararın kardeşidir derler. İnce değil de kalın K ile söyler, karımız geçen yıla göre arttı dersek yanlış anlaşılabiliriz. Peki kar ne? Havada bulunan su buharının dolmasıyla oluşarak yeryüzüne yağan beyaz ve hafif buz billurları. İşte bunu kalın K ile söylüyoruz. Kar. Tersini yaptığımızda örneğin lapa lapa kar yağıyor dediğimizde yanlış anlaşılma olasılığımız hayli artar. Umarız hayatınızda hiçbir şey kelimeler gibi karışmaz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Dünya radyolarında zapping.
2: Podía comer su carne favorita.
3: मैं भी जहन के दरीचे खोल रहा हूं कि मुझे

0: ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olay yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan Poyraz pazara kadar devam edecek. İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir ve Çeşme'de fırtına var. Rüzgarın hızı 60-65 kilometreyi buluyor. Antalya'da karayelle kuru bir hava yaşanıyor. Termometre değeri 41. Marmara'da pazara kadar rüzgar şiddetli. Çanakkale ve Balıkesir'de ara ara fırtına şeklinde esiyor. Edirne 34, Kocaeli 30, Çanakkale 32 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir ve Kayseri 29, Sivas 25 derece. Ege'de Manisa 34, Muğla 35, Aydın 38 derece. Poyraz cumartesiye kadar Manisa, Aydın boyunca fırtına hızında esecek. Bodrum'da ise rüzgar cuma günü hızını azaltacak. Akdeniz'de bir gün daha hava kuru ve rüzgar kuvvetli. Adana 42, Mersin 35 derece. Sonraki günlerde nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun-Rize arasında bazı noktalarda kısa süre yağmur bekleniyor. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafında yağış var. Erzurum 31, Malatya 35 derece. Güneydoğu'da hava çok sıcak. Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Birinci gündem maddemiz orman yangınları. Muğla yangının sürdüğü noktalardan biri ve hemen oraya gideceğiz. NTV ekibinden Merih Ak ve Burak Uygun orada. Nedir? Son bilgiler, son notlar.
1: Deniz Fethiye Üzümlü'de öğle saatlerindeki dün gece yarısı saat 2.30 gibi başlamıştı. Öğle saatlerinde 12 gibi kısmen kontrol altında, ya daha doğrusu büyük ölçüde kontrol altına alındı ve alanda soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Ki bölgede baktığımızda gerçekten tüten herhangi bir yer yoktu. Ancak saatler 2'yi gösterdiğinde rüzgarın ters dönmesi, kuvvetini arttırmasıyla birlikte bölgede bir anda her şey değişti ve bölge yine alevlere teslim oldu. Kameraman arkadaşım Burak Uygun yangınlı bölgesine dönsün ki bu bölgede şu anda benim görebildiğim kadarıyla 3 noktada yangın devam ediyor. Bu hemen görmüş olduğunuz karşı taraftaki yangın en yoğun olan yer. Bir taraftan helikopterler, diğer tarafta kara ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir mücadele içerisine girişmiş durumda. Tabii rüzgar oldukça kuvvetli ve sürekli yön değiştiriyor. Bir önceki yayınımızda bize doğru esiyordu. Rüzgar ve dumanlar bize doğru geliyordu. Şimdi tam ters istikametine dumanın estiğini söyleyebiliriz. Tabi burada yangının yeniden başlamasıyla birlikte ekiplerin büyük bir bölümü buraya kaydırıldı. Kara ekipleri olsun, hava ekipleri olsun, buradaki yangınları kontrol altına almak için yoğun bir mücadele içerisine girişti. Ama bölgemizde çok sayıda yangın var. Örneğin yaklaşık yarım saat önce Aydın'ın Çine ilçesinde çok büyük bir yangın başladı. Daha doğrusu büyük bir yangın başladı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın. Bu kuvvetlerin bir bölümün de oraya kaydırıldığını söylememizde yarar var. Yine baktığınızda sivil toplum örgütlerinden, yine devletin çeşitli kurumlarından buraya gelenler var. Yani buradaki yangın bir tarafa, diğer tarafta da yeni yangınlarla birlikte güçlerin biraz bölündüğünü de altını çizmemizde yarar var. Çünkü Seydikemer'deki her ne kadar alevli ya da dumanlı çok azal almış olsa da orada da güvenlik amacıyla kalan ekiplerin olduğunu söylememizde yarar var. Buralarda hep en son sözü rüzgar söyler ve baktığımızda da gerçekten rüzgar sönen yangını yeniden başlattı ve çok geniş bir alanda yangın şu anda 3 noktada yangın etkisini sürdürüyor. Ekipler bu 3 noktadaki yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadeleye girişmiş durumda. Ama bölgede yeni yangınlar da çıkmaya başladı Deniz.
0: Hemen bir Barambila'ya gideceğiz, Balıkesir'e. Çünkü çok sıkıntılı bir noktada da arkasında da görüyoruz. Hem dumanlar hem alevler var. Baran, bir notları alalım senden. Neredesin şu anda ve yangın anladığımız kadarıyla da ilerliyor.
2: Şimdi Gömeş'te sıkıntılı bir durum vardı ancak artık iş biraz daha doğuya doğru kaymaya başladı. O Bergama yoluna doğru giden dış mahallelerin olduğu, ilçelere bağlı köylerin olduğu alana doğru yangın iyice yayılıyor. Şu an bulunduğumuz yerde de bir aslında kriz merkezi diyebileceğimiz ya da bir koordinasyon merkezi diyebileceğimiz bir alan oluşturulmuştu. Ki halen burada jandarma veya çeşitli profesyonel ekipler, çeşitli birimlere bağlı ekipler var ama büyük oranda tahliye edildi. Biz de ilerleyen dakikalarda burayı tahliye edeceğiz. Çünkü bakın Cüneyt Ali Horozal gösteriyor. Artık alevler o köy yolunun bağlantı noktasına kadar, ana yola kadar geldi. Şu an iş makineleriyle halen bir çalışma yapılıyor ki alevler artık daha da bu noktaya ilerlemesin diye bir hendek, bir set kazmaya çalışıyorlar. Hortumlarla müdahale devam ediyordu ama bir yerden sonra artık bu mümkün olmadı. Bu yüzden büyük oranda bölge tahliye edildi. Sadece çok küçük bir ekip var. Tedbir amacıyla burada beklemeye devam ediyorlar. Artık iş makinesinin bu faaliyeti oldukça önemli. Rüzgar maalesef hala çok güçlü. Ekiplerin işini en çok zorlaştıran nokta bu. Yürümeye devam. Sol tarafta yine dumanların tüttüğünü görüyorum. Biraz ileride sağ tarafta alevler etkisini iyice güçlendirmiş vaziyette. Şimdi o iş makinesi de oraya doğru gidiyor. Alevlerin karşısında adeta geri adım atmıyor. Operatörün işi oldukça zor. Hem gönüllüler
3: devam ediyor. Sürekli
2: çalışmaya devam ediyor.
3: 24 saati aşk. Tankerlerle veya Parti yani su takviyesi geliyor ki bu havadan müdahale devam ediyor, helikopterler çalışıyor. Fakat bununla bir destekte fayda var. O kadar fazla ki tabii bunu kesin olarak söylemek mümkün değil ama belki de helikopterler o bölgede bir dumanların yoğun olduğu noktaya
2: ulaşmakta dahi zorluk çekiyor olabilir. Çünkü ısı oldukça yüksek, duman oldukça yüksek ve rüzgar da pilotları zorluyor olabilir. Ama uçaklarla da o noktalarda müdahale devam ediyordu. Önümüzdeki 2-3 saatte bu açıdan kritik olacaktır. Çünkü hava karardıktan sonra böyle bir müdahale daha olmuyor. Aynı olduğu gibi maalesef tablo bize şunu gösteriyor. Bir kez daha gece saatlerinde hem gönüllüler, hem itfaiye ekipleri, hem Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri böyle karış karış, böyle adım adım alevlerin karşısında durmaya devam edecekler, mücadeleye devam edecekler. Bu anlamda burada yaşayanların katkıları oldukça önemli. Çünkü bölgeyi en iyi bilen kişiler onlar. Onların yönlendirmesiyle ki bazen WhatsApp grupları oluşturuyorlar, telefonda birbirlerini arıyorlar. Şu noktada problem var veya ekipleri şu noktaya yönlendirin diye. Çünkü farklı ilerden gelen profesyonel ekipler de var. O profesyonel ekiplerin yönlendirilmesi anlamında, takviye desteği anlamında sabah saatlerinden itibaren bize pek çok yerde şahit olduk. Gönüllülerin, köy sakinlerinin çabası oldukça önemli. Şöyle tekrar bir bakıyorum. Biraz daha alevlerin gücü, alevlerin büyüklüğü neyse ki azaldı geçtiğimiz dakikalar oranda. Fakat bu yanıltıcı olabiliyor. Tam bitti dediğiniz anda yangın... Böyle evet, bir araç daha geçiyor, ona da yol verelim. Tam bitti denildiği anda bir kez daha başlıyor sık sık. Şahit olduk.
0: Baran Bilay'la zaman zaman bağlantıda sorunlar yaşadık. Hem çok sıkıntılı bir bölgede, Gömeç'ten daha doğuya doğru yangın kaymış durumda ve o noktada bir taraftan arkalarındaki alevleri kontrol ederek, bir taraftan çalışmalara engel olmadan Cüneyt Ali Horozal'la birlikte ayrıntıları aktarmaya çalıştık. Kesiklikler yaşadık ama o noktada da yangınla mücadele sürüyor. İlerleyen bültenlerde tabii ayrıntıları paylaşacağız. Biz şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması var. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 şüpheli gözaltına alındı sabah saatlerinde. Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 42 belediye görevlisi, 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karışma iddialarını kapsıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşikteyiz. Yasal düzenleme bekleniyor. Meclise ne zaman sunulacak? Bu konuda Numan Kurtulmuş ne söyleyecek merak ediliyordu. Teklifin genel ya da kişisel af niteliği taşımayacağını söyledi. 10 veya 12 maddeden oluşması beklenen teklifin kısa sürede meclise sunulması planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün bilgilendirme toplantısı vardı. Irak'la güvenlik işbirliğinin kesintisiz sürdüğü açıklandı ki Irak Başbakanı kısa bir süre önce Ankara'daydı. Bakanlık sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki koordinasyona da dikkat çekti. Irak ve Türkiye arasında imza töreninde, Başbakan'ın ziyaretinde yaşananlara ilişkin Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan bir açıklama var. Uraloğlu anlaşma sırasında teknik bir ayrıntının düzeltilmesi gerektiğini, iki taraf arasında görüş ayrılığı bulunmadığını söyledi ki imzaya direndiği iddia edilmişti. İran destekli olduğu iddia edilen bakanın bunları bir anlamda yalanlamış oldu Abdülkadir Uraloğlu. Düzenlemenin ardından iki ulaştırma anlaşmasının da imzalandığını açıkladı, tekrarladı Uraloğlu. Üniversite adayları için tercih dönemi sürüyor. Adaylar 10 Ağustos'a kadar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Uzmanlar puan yerine başarı sırasının dikkate alınmasını söylüyor. Listenin üst, yakın ve düşük sıralamalarındaki programlardan oluşmasını öneriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulacağını söyledi. Bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yargı reformu strateji belgesinde de yer alan çalışmaya ilişkin sosyal medya hesabından şunları paylaştı Akın Gürlek. Büroların vatandaşların yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmeleri ve uygulamaya ilişkin sorunları takip edeceğini söyledi. Hazırlık çalışması süren Alo Adalet hattından gelecek taleplerin bu bürolarda inceleneceğini de ifade etti ve sonrasında da başvuru sahipleri de bilgilendirilecek. Mahkeme ve Cumhuriyet Savcılıklarının hedef süreye uyum takibi de yine bu bürolar tarafından yapılacak. Bakan Gürlek, yargı hizmetindeki sorunların yerinde tespit edileceğini, mahkeme ve savcılıkların görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışılacağını ifade etti. Suça sebep veren olayların tekrarının da önlenmesi için ayrıca çalışma da yürütülecek.
4: NTV Radyo.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Uzmanların sessiz katil olarak tanımladığı aşırı sıcak hava dalgası 2026 yazında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Klimalar. Giyilebilir olanları, boyna ya da kola, hatta kemer gibi bele takılanı bile var artık. Bir yandan aşırı sıcaklarda hayat kurtarıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar için neredeyse tıbbi bir ihtiyaca dönüştü. Diğer yandan da yeni bir problemi büyütüyor. Klimalar çok fazla elektrik tüketirken elektriğin önemli kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Dışarıya sıcak hava üfleyerek şehirleri daha da ısıtıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünyada klima sayısı 2050'ye kadar yaklaşık 3 katına çıkacak. Bu da insanlığı bir döngünün içine hapsediyor. Bu hafta programımızda geçmişin bilgeliğiyle geleceğin teknolojisinin buluştuğu İklim dostu serinleme yöntemlerine bakacağız. İran'ın rüzgardan faydalanan antik mühendislik harikası Badgirler. Zimbabwe'de karınca yuvasından ilham alınan alışveriş merkezi. Bahreyn'de dev rüzgar türbinleri entegre edilen dünyanın ilk gökdeleni. Anlatacağız. Dünya hali başladı.
6: Dünya hali.
5: İklim değişikliğinin etkisiyle nesilde bir kez görülen aşırı iklim olayları artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sıcak hava dalgalarında serin ortamlara erişimin hayati olduğunu vurguluyor. Peki tarih boyunca insanlar nasıl serinledi? İlk akla gelen kalın taş duvarlı, küçük pencereli, iç avlulu evler. Bunlar gündüz sıcağını içeri almıyordu. Veya Osmanlı İmparatorluğu döneminin cumbalı evleri. Yüksek tavanlı ahşap evlerde çapraz hava akımı ve gölgeli avlular doğal klima gibi çalışıyordu. Ve tabii beyaz duvarlar. Bugün bile sıcaklığı birkaç derece düşürebiliyor. Çatılar beyaza boyanıyor, güneş ışığını geri yansıtıyor. Böylece evler daha az ısınıyor. Ege ve Akdeniz'e rastlanan beyaz evler aslında bunun çok eski örneklerinden. Antik İran mimarisinde Badgir olarak bilinen rüzgar kuleleri dönemin ekolojik klimalarıydı. Yaklaşık 2500 yıllık bir teknolojiden bahsediyoruz. Rüzgardan başka enerji kullanmadan evleri serinleten yapılar, çöl ikliminin doğal kliması gibiydi. Evlerin çatılarında büyükçe soba bacalarını andıran serinletme kuleleri, 4, 6 ve 8 kanallı olarak imar ediliyor, çamur ve odundan yapılıyordu. Ancak tam da bu nedenle zarar görmeleri durumunda tadilatla kurtarılamıyor ve yeniden yapılmaları gerekiyordu. Uzunlukları 3 ila 34 metre arasında değişebilen bu kuleler sayesinde evdeki ile dışarıdaki sıcaklık arasında yaklaşık 6 derecelik bir ısı farkı oluşuyor. Bu kulelerin bugün hala çalışan örnekleri var. Badgirleriyle bilinen İran'ın Yezd şehri 2017'de UNESCO Dünya Mirası listesine de alındı. Mimarlar ve mühendisler küresel ısınmaya karşı enerji tasarruflu çözümler ararken bu sistemi yeniden inceliyor. Serinletme kuleleri, pasif soğutma teknolojilerinin erken ve etkili bir örneği olarak öne çıkıyor. Pasif soğutma teknolojileri demişken, nedir bu? Biraz açalım. Klima, vantilatör gibi herhangi bir mekanik sistem ve elektrik enerjisi kullanmadan tamamen doğal kaynaklar ve yapısal tasarımlar yoluyla bir binayı veya alanı serin tutma yöntemine deniliyor. Afrika ülkesi Zimbabwe'nin başkenti Harare'deki Eastgate Center, pasif soğutma teknolojisinin en bilinen örneklerinden. Zimbabweli mimar Mick Pierce, bu devasa alışveriş ve ofis kompleksini tasarlarken, beyaz karınca olarak da bilinen Afrika termitlerinin yuvalarından ilham aldı. Termitler, sıcaklığı sabit tutan ve içeriye temiz hava sirkülasyonu sağlayan yuvalar kuruyor. 1996 yılında inşa edilen Eastgate Center'da tam olarak bu mantıkla çalışıyor. Tamamen betondan yapılan binanın merkezinde devasa dikey bacalar bulunuyor. Isınan hava doğal olarak yükselip bu bacalardan dışarı atılıyor. Gece olduğundaysa dışarıdaki serin hava fanlar yardımıyla zeminden içeri çekilip gündüz ısınan beton kütleyi soğutuyor. Böylece bina kendisiyle aynı boyuttaki geleneksel bir binaya göre %90 daha az enerji harcıyor. Çöl ikliminin ortasındaki körfez ülkelerinde de pasif soğutma yöntemlerinden örnekler var. Mesela Bahreyn'deki Dünya Ticaret Merkezi. Burası tasarımına dev rüzgar türbinleri entegre edilen dünyanın ilk gökdeleni. Yelken şeklindeki ikiz kuleler, denizden esen güçlü körfez rüzgarlarını içeri alacak şekilde tıpkı bir yelkenli gibi aerodinamik olarak tasarlandı. İki bina arasındaki boşluk, rüzgarı tam ortadaki devasa rüzgar türbinlerine doğru sıkıştırıyor. Bu sayede kompleksin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %15'i karşılanıyor. Çin'in Guangzhou kentindeki İnci Nehri Kulesi de tükettiği kadar enerjiyi kendi üretebilecek potansiyele sahip. Dünyanın en çevre dostu binalarından biri olacak şekilde tasarlandı. Binanın gövdesinde rüzgarı içinden geçirecek şekilde büyük yapısal boşluklar bulunuyor. Bu tüneller rüzgar yükünü azaltırken içindeki türbinleri döndürüyor. Binada çift kabuklu cephe, güneş panelleri, radyant soğutma sistemi ve gün ışığından yararlanan aydınlatma gibi teknolojiler de kullanılıyor.

Peki başka neler var? Amerika Birleşik Devletleri'nde serin kaldırım uygulaması ile ilgili çalışmalar hayata geçti. ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından tanımlanan serin kaldırım, ısı ada etkisini azaltma çabalarının parçası. Zira kaldırımlar gibi geçirimsiz yüzeyler hava sıcaklıklarını 4 dereceye kadar arttırabiliyor. Araştırmacılar, kaldırım malzemesi seçiminin aşırı ısıyı ve sera gazı emisyonlarını azaltabileceğini ortaya koydu. Serin kaldırım uygulamasında mevcut koyu renkli asfalta açık renkli pigmentle yapılmış yansıtıcı bir kaplama uygulanıyor. Bu sayede kaldırım daha az ısı depoluyor. Hali hazırda Los Angeles, Phoenix gibi şehirlerde uygulanıyor. Kentlerde bir başka çaba. Çeşmeler, su püskürtme sistemleri, göletler. Kent içinde mikro iklim oluşturuluyor. Bazılarında da yeşil koridorlar. Güney Kore'nin başkenti Seul'de kentsel dönüşüm tarihinin ya da modern şehir planlamacılığının belki de en dikkat çeken projesi hayata geçti. İsmi Chungkyecheon. Bu aslında Seul'ün ortasından geçen bir dereydi. 1958'de üzeri betonla kapatılarak yol yapıldı. Ancak 2003 yılında dönemin belediye başkanı tarafından kimilerinin tepkisini de çeken bir uygulama için kollar sıvandı. Otoyol yıkıldı, dere temizlendi. Etrafı yürüyüş yolları, parklar ve köprülerle donatılarak 2005'te halka açıldı. Devasa beton ve asfalt tabakası kalkıp yerine yeşil doku gelince şehir içinde doğal bir serin hava koridoru oluştu. Gelen eleştirilerse daha çok sosyoekonomik nedenleri işaret etti. Zira bu köklü değişim bölgedeki esnafın taşınmasına, kimilerinin dükkanlarını kapatmasına yol açtı. Bir yandan da suyun büyük bölümü Han Nehri'nden pompalanıyordu. Bu nedenle bazı çevreciler projeyi gerçek bir ekolojik restorasyon olarak görmüyor.

0: Son yıllarda çok konuşulan başka teknolojiler de var. Bölgesel soğutma denilen, tek tek klima yerine merkezi sistemlerle bir mahalle ya da iş bölgesinin soğutulması. Özellikle Körfez ülkeleri ve Singapur'da yaygınlaşıyor. Akıllı teknoloji örnekleri çok. Ama şunu söylemekte fayda var. Belki de söylenmesi gereken ilk madde. En etkili çözüm kuşkusuz ağaçlar. Araştırmacılar, büyük bir ağacın bulunduğu sokakta sıcaklığın birkaç derece daha düşük olabileceğini gösteriyor. Ağaçların gölgesine her canlının ihtiyacı var. Şu bir gerçek, iklim krizinin etkisi yavaş hissediliyor. Ani gelişen olaylar şeklinde değil. Ama son yıllarda daha şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Son araştırmalara göre özellikle Akdeniz Havzası'nda tropikal gecelerde artış var. Serinlemek için geceler de işe yaramaz hale gelecek. Hatta raporlar klima kullanan kişilerin bile sıcak gecelerde uyku kaybı yaşadığını gösteriyor. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Doğukan Doğu Yavaşlı NTV'ye verdiği röportajda bu konuda uyarılarda bulundu.
1: Avrupa'daki evler soğuğa karşı tasarlanmış evler. Çünkü işte orada yaşayan insanlar birkaç yüzyıldır buranın soğuk olmasına alıştıkları için ısıyı içeride hapseden evlerde ve klimasız yaşamaya alıştılar. Dolayısıyla şimdi bugün hemen bir sıcak hava dalgası geldiğinde bu yaz işte klima satışları patlamış Avrupa'da. Fakat temel meselemiz bir burada aslında atlamış oluyoruz. Klima takmak bir çözüm değil. Hatta tam tersi, özellikle Avrupa'da klima takmamak için hala direniyorlar. Çünkü bunlar da şehirleri ısıtan bir mekanizma. Evimizin içini soğuturken bir yandan da şehri ısıtan mekanizmalar. Dolayısıyla çözüm bu değil.
0: Bir de iklim adaleti var. İklim kriziyle birlikte son yılların insan hakları tartışmalarından biri bu. Sıcak hava dalgaları herkesi vuruyor belki. Ama herkesi aynı şekilde etkiliyor mu? İklim krizine uyum sağlayacak teknolojilere kim erişebiliyor, kim erişemiyor? Bu sorgulanıyor. Neticede serin kalabilmek lüks bir tüketim tercihi değil, temel bir yaşam hakkı. Örneğin Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde son yıllarda yaşanan yaz sıcaklarında binlerce kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu, yalıtımsız eski binaların çatı katlarında yaşayan, yalnız ve klimayı çalıştıracak ekonomik gücü olmayan yaşlılar veya göçmenlerdi. Ya da Katar'da göçmen işçilerin durumu. 50 dereceye varan aşırı sıcaklar altında yeterli dinlenme ve serinleme imkanı tanınmadan çalıştırıldıkları belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Katar'da 2022'deki Dünya Kupası öncesi kayıtlara geçen işçi ölümlerinin bir nedeninin de bu olduğunu açıklamıştı. Serin havaya erişim hakkı önümüzdeki yıllarda, yani iklim krizi derinleştikçe daha da gündeme gelecek gibi görünüyor. Programımızı Çevre Hareketi'nin ikonik şarkılarından biriyle noktalıyoruz. Kanadalı şarkıcı Joni Mitchell'ın 1970 çıkışlı Big Yellow Taxi şarkısı, Çevre Hareketi'nin en çok alıntılanan dizelerinden birini içeriyor. Cenneti asfaltlayıp yerine bir otopark yaptılar. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: Emren Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlılar ikinci öneleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci öneleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
3: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
2: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. öneleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. öneleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
1: Başakşehir Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak. Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Turu geçen taraf 3. öneleme turunda Vaduz Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertliler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşılaşacak.
4: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.
5: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılar da yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir dedi.
6: Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
1: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Merhaba, yeniden karşınızdayız. Saat 16.30'u geçti. Orman yangınlarıyla pek çok alanda, pek çok noktada mücadele ediliyor. Bir taraftan da yenileri çıkıyor. Mersin'in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda bir yangın var. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tahliye edilen evler de var. Ayrıntıları alacağız. İHA muhabiri Hüseyin Kar anlatacak bize. Hüseyin, kaç kişi tahliye edildi? Ne kadar büyük bir yangından bahsediyoruz? Ve son durum, son notlar ne?
1: Evet Deniz, sizin de az önce belirttiğiniz gibi haberde sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Eskiyörük mahallesi Kartepe mevkiinde başladı yangın. Tabii yangın ihbarının alınmasının hemen ardından Mersin Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının hemen akabinde iki yangın söndürme uçağı, iki helikopterle havadan müdahale edilirken 32 arazöz ve 11 su ikmal aracı ile 325 personelle karadan müdahale ediliyor. Tabii yangın farklı noktalarda çıktığı için bir de karadan ulaşılamayan bölgeler var. O yüzden biraz kontrol altına alınması zor oluyor. Rüzgarın da etkisiyle yayıldığı için. Söndürme çalışmaları devam ediyor. 80 hane tedbir amaçlı bölgeden tahliye edildi oradaki yaşayan insanlar. Henüz yerleşim birimlerine sirayet etme durumu yok. Seralar var. Seralara bir kısmına ulaştı yangın ama o bölgede söndürme çalışmaları yoğunlaştı ve tabii yerleşim yerlerine sirayet etmedi şu ana kadar. Dediğim gibi ulaşım anlamında, karadan ulaşım anlamında yüksek kesimlerde olduğu için havadan müdahale edilmeye çalışıyor birçok bölgede. Kontrol altına alınmaya çalışıyor. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara tabii bölge halkı da destek veriyor. Mersin Valiliği koordinasyonunda çalışmalar sürüyor.
0: Yerleşim yerlerine ne kadar yakın olduğu konusundaki notları bir daha alabilir miyiz Hüseyin Kar?
1: Yani birkaç yüz metre diyebiliriz. Çok yakınına kadar geldi ama ekiplerin hani o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte tabii sirayet etmeden oradaki yangın söndürüldü. Ekipler o bölgedeki çalışmalarını daha fazla yoğunlaştırdı. Fakat hani her ihtimale karşı da yerleşim bölgelerinin bazı yerleşim bölgelerde evler boşaltıldı tedbir amaçlı. Tabii yetkililerden gelecek habere göre yeniden insanların evlerine dönmesi sağlanacak.
0: Peki Hüseyin Kar, İHA Mersin muhabiri ayrıntıları aktardı bize. Şimdi Balıkesir'e gidelim. Birçok noktada alev var Balıkesir'de. Yangının evlere sıçraması ihtimaline karşı da tahliyeler var. O noktada Baran Bila karşımızda. Baran, nedir notlar?
2: Bayyüzü köyünün hemen girişindeyiz şu an. Gömeş ile Bergama arasındaki yolun kesişim noktası olarak nitelendirebiliriz şu an bulunduğumuz alanı. Hemen Cüneyt Adoruzal'dan rica edeyim, göstermeye başlayalım. Bakın alevler daha yokuş aşağı, böyle daha tepeliklerin aşağısındaki noktalarda ama kısa sürede yukarıya kadar çıktı. Zaten hali hazırda bu yolu geçtiğimiz bültenlerde gösterdik, tehdit ediyordu. Karşıda yine çalılık alanda benzer bir görüntü var. Bu tepeliğin, bu çalılığın biraz önce ekrana getirdiğimiz alanın hemen gerisinde bir köy bulunuyor. Şu an açıkçası o köydeki durumu da bilemiyoruz. Çünkü buradan dolaşıp oraya gitmek yaya olarak da imkansız diyebiliriz. Araçla da bir hayli güç. O da neredeyse imkansıza yakın. O yüzden arazözlerle ancak o bölgeye girebiliyor ekipler. Ya da parça parça iş makinelerinin açtığı alanlardan yürüyerek. Ve bu anlamda hava desteğinin de halen sürmesi oldukça önemli. Çünkü bakın böyle için için yanmaya devam ediyor. Bu alanlar söndürülmüş alanlardı bir kısmı aslında, fakat rüzgarın etkisiyle ufak bir kıvılcım tekrar alevlerin harlanmasına, bir kez daha yangının çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Şu an ekipler çalışmaya devam ediyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bu alandaki yangını söndürmek üzereler. Şu an bulunduğumuz yolda da geçtiğimiz saat dilimi içerisinde aslında oldukça hareketli anlar yaşandı. Çünkü jandarma, itfaiye, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, gönüllüler, kim varsa burada bir koordinasyon merkezi oluşturulmuştu. Çeşitli yönlendirmeler yapılıyordu ama bir yerden sonra artık alevler o kadar hızlı yükselmeye, o kadar hızlı ilerlemeye başladı ki hemen buradakiler tahliye edildi. Şu an bulunduğumuz yolda aslında araç geçişi bile çok ağır bir şekilde, çok düşük bir hızla yapılıyordu ve artık burada hemen hemen kimse yok. Sadece birkaç profesyonel ekibe ait araç var ve bu yangını söndürmeye çalışıyorlar. Gömeş'te yangın devam ediyordu, Gömeş'e bağlı köylerde, ama artık daha doğuya doğru, daha Bergama yoluna doğru da maalesef yayılmaya başladı. Ve şu anki tablo bize gösteriyor ki yine uzun, yine zorlu bir, meşakkatli bir süreç gerektirecek buradaki çalışmalar. Bakın aslında yine şu bölge, en azından hemen karşımızdaki bölge, şimdi Cüneyt gösterdi. Orada yangın sönmüş gibi görünüyor. Bakın yola kadar geliyordu. Evet, o alan söndürüldü ama hiçbir zaman emin olamıyorsunuz. Hiçbir zaman garantiye alamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki hemen ileriden 5-10 metre ileriden 20 metre 50 metre artık uzaklık tamamen değişebiliyor. Böyle alevler tütmeye devam ediyor. Hemen sağ tarafta da zaten benzer bir görüntü var. Şimdi buradaki durum söz konusu. Buradaki durum bu şekilde, ama biraz ilerlediğiniz zaman bakın yolda göz gözü görmüyor adeta. Bir bulut kümesinin içerisinde kalmış gibisiniz. Aslında oldukça güneşli bir hava var ama bu havayı dahi görmek mümkün değil. Gökyüzünü görmek bile mümkün değil. Bakın şu an adeta terk edilmiş bir bölgenin içerisindeyiz. Her yer dumanlı, isle kaplı. Bunun gibi farklı endişe verici görüntüler de oluyor. Her ne kadar çabalar canla başla devam etse de dediğim gibi bu rüzgar ve sarp arazi çalışmaları oldukça güçleştiriyor. Bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. Yer yer WhatsApp grupları oluşturuyorlar. Telefon açarak nerede ne eksik varsa veya ekipler en hızlı bölgeye nasıl yetişebilecekse bunu anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü daha önceki bültenlerde de yine değinmiştik. Çok sayıda şehir dışından gelen ekip var. Onların koordinasyonuna da katkı sağlamaya çalışıyorlar. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. En önemlisi yine de can güvenliği, bir an evvel alevlerin söndürülmesi, kontrol altına alınması çok önemli. Ama bu çalışmalar sırasında can güvenliğinin öncelikli tutulması, başka bir olumsuzluğa mal verilmemesi de bir o kadar kritik bir öneme sahip diyebiliriz. Ve bir kez daha, son kez vurgulayalım. Hava desteği de devam ediyordu. Şu sıralarda biraz kesildi ama önümüzdeki 2-3 saatte bunun için belirleyici olacaktır.
0: Baran bile aktardı. Cüneyt Ali Horozal görüntüleri ekrana getirdi. Epey zorlu bir mücadele içinde ekipler, takip edeceğiz. Ne oluyor? Biraz daha Bergama'ya doğru kaydığının altını çizdi. Gömeç'in doğusuna doğru gittiğini alevlerin, Baran bile. Alevlerle mücadelenin sürdüğü noktalardan biri de Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yangın bu sabah kontrol altına alındı. Yazır mahallesinde 10 ev kullanılamaz halde. Ercetren ve Arhan Pınar o noktadaydı. İşte o noktadan görüntüler.
3: Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangının olduğu Yazır mahallesindeyiz. Dün öğle saatlerinde 13.30 sularında çıkmıştı yangın. 50 ev tahliye edilmiş ve 10 ev alevler sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti. İşte o evler geliyor ekranlara. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerleri için bir risk oluşturmuştu. Ve Yazır mahallesinde alevlerin etkisiyle elektrik direkleri devrilmiş, altyapılar zarar görmüştü. Elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana gelmişti. İşte yanan evlerden birinin içini getiriyoruz ekranlara. Evin içindeki birçok eşya, malzeme zarar görmüş, hatta erimiş durumda diyebiliriz. Evin camları kırılmış ve fayansları da sökülmüş alevlerin etkisiyle. İki katlı bir ev burası, ancak üst katına çıkmak moloz yığını sebebiyle an itibariyle pek de mümkün değil diyebiliriz. Burası aslında Antalya'da turistik bir bölge oldukça. Adrasan ve Olimpos mevkilerinin arasında kalan turistik bir bölge burası ve birçok sayıda yerli ve yabancı turistin de an itibariyle bulunduğumuz noktada konakladığını ifade edebiliriz. Soğutma çalışmaları yine ekranlara geliyor diyebiliriz. Meteorolojik verilerden bahsedelim son olarak. Antalya'da gün içinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yine rüzgarın şiddetinin de yer yer saatte 40 kilometre hıza kadar ulaşması yine beklentiler arasında.
0: Şimdi dış gelişmelerle devam edelim. Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren bir jeopolitik kilitlenme vardı. Küresel ölçekte bir çevre felaketinin kapısı da aralanmış olabilir bu felaket sürerken. Sıcak sularda hareketsiz bekleyen binden fazla gemi, istilacı deniz canlıları için devasa bir üreme merkezine dönüşmüş durumda. Uzmanlar bu gemilerin gittikleri limanlar için biyolojik birer bombaya dönüştüğünü söylüyor.
4: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel çevre krizini tetikleyebilir. ABD'li bilim insanları bölgede mahsur kalan gemilerin istilacı deniz canlıları için üreme alanı haline geldiği uyarısı yaptı. Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları Hürmüz Boğazı çevresinde hareketsiz kalan gemilerde yoğun bir biyolojik kirlenme meydana geldiğini bildirdi. Uzun süre sıcak sularda bekleyen gemilerin gövdeleri, pervaneleri ve su altı açıklıkları çeşitli bakteriler, yosunlar, midyeler ve omurgasız canlılar için yaşam alanı haline geliyor. Gemiler farklı limanlara gittiğinde bu canlıların bir kısmı yeni bölgelere taşınıyor. Uzmanlara göre Basra Körfezi'nde 1500'den fazla geminin aylardır beklemesi küresel çapta biyolojik deniz istilasına yol açabilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü bir aydan fazla hareketsiz kalan gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenmeye karşı önlem almasını tavsiye ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemiler yaklaşık 4 aydır sıcak sularda bekliyor. Biological Inventions adlı bilim dergisine yayınlanan araştırmanın yazarları Hürmüz'den geçen gemiler için liman denetimlerinin artırılması çağrısı yaptı. Uzmanlar gemilerin hareket etmeden önce gövde incelemesi ve su altı temizliği yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Depozitosu olan ambalajlar yani doğa sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş.

0: Sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
1: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil doğa cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
2: Büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada bir saatte teslim ettiğini 15 dakika içerisinde burada teslim edebiliyoruz.
1: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
2: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Yani şöyle, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
1: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar, yani doğa logosunun olması gerekiyor.
3: NTV Radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: NTV Radyo.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Merhaba sevgili cazseverler.
4: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
3: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kırmızı listede bulunan nesli kritik derecede tehlike altındaki türlerden üç parmaklı cüce tembel hayvan Panama kıyılarındaki mangrove ormanlarında yaşıyor. Tehlike altındaki mangrove sinek kuşu da Nikaragua'dan Ekvador'a kadar yaklaşık bir düzine parçalı ormanda yetişen, nadir bulunan Pasifik mangrovunun tatlı nektarıyla besleniyor. Ve su altı süngerleri, salyangozlar, solucanlar, deniz anemonları, midyeler ve istiridyeler mangrove köklerine tutunan hayvanlardan sadece birkaçı. Yüzebilen türler için kökler bol miktarda yiyecek bulmanın yanı sıra avcılardan saklanmak için de güvenli bir yuva. Gökkuşağı papağan balığı, dev orfoz, yavrularını korumak ve beslemek için bu alanlara bağımlı türlerden. Yengeç, karides ve balıklar yavruyken yaşamlarının ilk yıllarını mangrovun köklerinde güvenle geçirir. Bu nedenle mangrov ormanları yavru yetiştirme alanları olarak kabul edilir.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. Hemen duyurulara bakalım. Paşaköy Çekmeköy yönü için bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü bilgisi var. O bölgede sol şeritte iki şeridin trafiğe kapandığı ve yoğunluğun yaşandığı belirtilmiş. Ayrıca Halit Ulukurt Tüneli Kavacık Beykoz yönü ve atış alanı 100 yıl yan yol yönü için duyurular var. Bu bölgelerde de yine bir şeridin kapalı olduğu ve yoğunluğun yaşandığı ifade ediliyor. Ana arterlerdeki sıkışıklık giderek artarken İstanbul'da Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişlerde bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 17.
6: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
4: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Muğla Fethiye'deki yangın devam ediyor. Balıkesir Gömeç'te de alevleri söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. Son olarak Mersin'in Aydıncık ilçesinde de bir yangın çıktı. Bölgelerden son bilgileri canlı bağlantıyla alacağız. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde sıra yasal düzenlemeye geldi. Meclise kısa süre içerisinde gelecek yasayla ilgili Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Güler'den açıklamalar geldi. Trafikte yaşanan kavgalarda araçtan inen sürücülere para cezası uygulaması başladı. Verilere göre bu yıl araçtan inme olayları yarı yarıya azaldı. Bazı öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri alacağız. Önce Balıkesir'le başlayacağız. Gömeç ilçesinde alevleri söndürmek için yoğun bir çaba var. NTV muhabiri Baran Bila gelişmeleri takip ediyor. NTV ile ortak yayına geçelim ve dinleyelim.
7: Ayvalık'a bağlı Bayyüzü köyündeyiz şu an ve burası artık tahliye edilecek. Hemen ayrıntıları göstermeye başlayalım. Bakın otobüsler ve minibüsler getirildi çünkü otomobili aracı olmayan bölge sakinlerin tahliyesi için sürekli AFAD tarafından, jandarma ekipleri tarafından anonslar yapılmakta. Hemen sağ tarafta otobüsü de görebiliyorsunuz. Bakın artık motosikletiyle bir kişi yukarı çıkıyor. Belki yakınlarını götürmeye çalışacak. Ve dumanlar hemen karşıda. Bakın köyün girişine kadar geldi. Alevler sadece bundan bir yaklaşık 200-300 metre ileride. Biz de yayınlarımızı geçtiğimiz saatlerde saat dilimleri içerisinde aslında buraya yakın bir yerden tam da o alevlerin yükseldiği noktadan yapıyorduk. Artık ama belli bir yerden sonra orada kalmak mümkün olmadı. Pek çok farklı profesyonel ekip de aslında bölgeyi boşalttı ve artık Bayyüzü Köyü'nün tahliyesi için çalışma başlatıldı. Biraz önce anonslar yapıldığını duyduk. Herkes şu an bir an evvel burada kalanların tahliye edilmesi için şu an bulunduğumuz yere doğru söylüyorum. Doğuya değil daha aşağıya doğru inmeleri için bir hazırlık, bir plan içerisindeler. Tabii herkes biraz şaşkın çünkü ne kadar yangın dün de sürüsü ve farklı alanları da etkilese bu kadar hızlı ilerlemesini kimse beklemiyordu. Bir an önce onlar da eşyalarını alabildiklerini, yanına alabildikleri eşyaları alarak burayı terk etme hazırlığı içerisindeler. Bazıları ise yakınlarını bekliyor. Araçlarıyla onları buradan alıp daha güvenli noktalara götürecekler. Onlar da jandarma ekiplerinden, zabıtadan, AFAD'dan, buradaki görevli kişilerden biraz daha süre tanımalarını istedi. Bu işlerin de koordine edilmesi bir hayli önemli. Tabii itfaiye ekipleri ve bölge orman müdürlüğü ekipleri de hazır bekliyor. Yangının, alevlerin köye sirayet etmesi durumunda burada da müdahale başlayacak. Bakın hemen o köyün girişine doğru aslında alevlerin daha da yükseldiğini tahmin ediyorum. Çünkü duman bu kadar yükseğe çıkmamıştı. Şimdi duman daha net bir şekilde görülüyor. Daha gerideki alanlarda da sıkıntılı durumlar var. Rüzgar çok etkili. Maalesef rüzgar hızını hiçbir şekilde kesmiyor. Havadan müdahale de yapılsa, helikopterlerle de müdahale yapılsa sonuç değişmiyor. Bugünkü tablo endişe verici. Bir ailenin daha şu an bölgeyi terk ettiğini gördük. Cüneyt Ali Horuzlar'dan rica edeyim. Bakın biraz tabii telaşlı da bir durum söz konusu. Çok doğal. Böyle yanına eşyalarını alabilenler, onlar da ya yakınlarını arıyorlar ya otobüslere gitme hazırlığı içerisindeler. Tabii kolay değil birdenbire böyle bir tahliye ama maalesef ne kadar hızlı yapılırsa bu işlemler, ne kadar güvenli bir şekilde yapılırsa bu da oldukça önemli olacak. Her yerde traktörler var, motosikletler var. Bazı mahalle sakinleri, köy sakinleri, çevrede yaşayanlar da bu tahliye işlemlerine yardımcı olmak istiyorlar. Veya yangının devam ettiği, alevlerin hala etkili olduğu bölgelerde onlar da devreye girerek çeşitli malzemeler getiriyorlar. Artık neye ihtiyaç varsa su, maske, hortum veya hangi malzeme varsa bunları getiriyorlar veya profesyonel ekiplerle, orman müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Çünkü hep vurguluyoruz, farklı illerden gelen ekipler de var. Onlar tabii çeşitli bilgilendirmeler alıyorlar ama bölgeye çok hakim olan kişiler var burada. Onların da yönlendirmesiyle zaman zaman daha aşağıdaki bölgelere veya alevlerin hemen gerimizde bulunan alana yaklaştığı bölgelerde ekipleri onlar da o bölgeye yönlendiriyorlar. Fakat biz de bir kez daha hatırlatalım. Tüm bu çabalar, tüm bu gayretler oldukça önemli, oldukça kritik ama bir yandan da can güvenliği çok önemli. Ekiplere yardımcı olayım derken güvenli mesafede durmaya ekiplerin, profesyonel ekiplerin yönlendirmelerine uymakta da fayda var. Ne olacak biz de burada gözlemlemeye devam edeceğiz. Evet tahliye ediliyor ama alevler buraya eğer ulaşırsa bu duruma karşı da tüm tedbirlerin alınması için bir hazırlık var. Artık iş orman ekiplerinin veya burada kalan profesyonel ekiplerinin kontrolünde olacak. Artık onlar tamamen alevlere müdahale edecekler. Sabah farklı alanlarda gördük, elden ele hortumlar uzatıldı, soğutma çalışmasının yapıldığı yerlerde adeta pek çok kişi seferber oldu. Alevlerin karşısında durmak için canla başla çalıştı ama aslında biz de onlara tanıklık ettiğimiz sıralarda seviniyoruz doğal olarak. Yangın söndürüldü, alevler söndürüldü diye ama tam bunun rahatlığını yaşarken, tam bunun bir anlamda gözlemini yaparken bir bakıyoruz ki çok daha yakın bir yerden alevler yükselmeye devam ediyor. En çok zorlayan durum bölgedekilere bu. Ayrıca rüzgar karışık esiyor. Şöyle söyleyebiliriz. Hem güneyden, kuzeyden lodos esiyor ama belli bir açıdan değil. Rüzgarın yönünün sürekli değişmesi de bir başka problem. Helikopterlerle müdahale yapılıyor ama öyle bir duman tabakası var ki, öyle bir rüzgar var ki, bunu kesin olarak söylemek belki şu an güç ama helikopterlerin dahi o en azından dumanların en yoğun olduğu, artık kümelendiği noktaya yaklaşmakta rüzgarın da etkisiyle güçlük çektiğini tahmin ediyoruz. Hal böyle olunca artık farklı noktalarda tahliyeler başladı. Biraz daha gerideki noktalarda durum düzeliyor gibiydi ama artık Bergama yoluna doğru alevler iyice hızını arttırmış durumda. Bu duruma karşı da şu an bulunduğumuz köy tahliye ediliyor ve artık tahliye edildikten sonra da yangını söndürmek için herkes canla başla çalışmaya devam edecek.
8: Bağyüzü köyündeki o telaşı Baran bile anlattı. Cüneyt Ali Horozal görüntüledi. Mersin'de de Aydıncık ilçesinde de bir orman yangını var. Havadan karadan müdahaleler var. Orada da yine tahliyeler oldu. Ayrıntıları alacağız. İHA muhabiri Hüseyin Kardan. Hüseyin, yeni tahliye edilen yerler var mı? En son bağlantımızda bazı noktaları söylemiştin. Son notlar neler?
9: Deniz, aslında az önceki bağlantımızdan farklı bir durum yok. Eski Yörük mahallesindeki bazı evler, bazı yerleşim birimlerini tahliye edildi tedbir amaçlı. 80 hane tahliye edildi. Dediğim gibi sabah saatlerinde başlamıştı yangın. Aydıncık ilçesi Eski Yörük mahallesi Kartepe mevkiinde. Yangının ihbarının alınması birlikte Mersin Valiliği koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Jandarma ve de belediye ekipleri ile diğer işte birimler yangın bölgesine hemen intikal ettirildi ve söndürme çalışmaları başladı. Havadan iki uçak ve iki helikopterle, yerden 32 aracöz, 115 araç ve 11 su ikmal aracıyla 325 personel katıldı, bu söndürme çalışmalarına katılıyor. Tabii Akkuyu Nükleer Santrali'nin söndürme ekibiyle bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor ve ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor. En son 80 hanenin boşaltıldığı yönde açıklama yapmıştı Mersin Valiliği. Bunun dışında yeni bir o da tedbir amaçlı boşaltıldı. Çünkü yerleşim yerlerine şu an için sirayet eden bir durum yok. Kısa bir süreliğine Mersin-Antalya karayolu trafiğe kapatılmıştı. Alevlerin yola yaklaşması nedeniyle. Şimdi kontrol olarak ulaşım tekrar açıldı. Peki. Şu an için durum bu. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabii rüzgarın etkisiyle haliyle biraz zorlanıyor ekipler. Ve karadan ulaşım imkanı olmayan yüksek kesimlere de havadan müdahale ediliyor.
4: NTV ile ortak yayında önce Balıkesir'den aldık ayrıntıları. Daha sonra Mersin'de Aydıncık ilçesinde çıkan yangına ilişkin son bilgileri aldık.
5: NTV Radyo.
4: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç işlemek için örgüt kurma suçlarından soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Operasyonun ayrıntılarını NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız.
10: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma. 55 kişi hakkında ise gözaltı kararı var. Bu sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi ve gözaltı listesinde adı geçenler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da vardı. Beşikçioğlu ile birlikte toplam 55 kişi gözaltına alınmış durumda. Şüphelilere yönelik operasyon 9 ilde yürütüldü ve 15 iş yeri, 56 ikamet, 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde de Etimesgut Belediyesi binasının çevresi polis tarafından abluka altına alındı ve bariyerler konuldu. Polisler içeride arama yaptılar. Çok sayıda dijital materyale ve dosyaya el konuldu. Suçlamaya bakacak olursak gerçekleştirilen ihalelerde ihalelere bir fesat karıştırıldığı değerlendiriliyor. Ve bu kapsamda sahte belge düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları var. Bu iddialar soruşturma kapsamında alınan Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verilen ifadeler, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtlarıyla desteklendi. Bunun yanı sıra MASAK raporları ve HTS kayıtlarının analizleri de ayrıntılı şekilde incelendi. Bu kapsamda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyelerinin de olduğu belediye iştiraki şirketlerin yöneticilerinde yer aldı. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplamda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındıktan sonra da sağlık kontrolünden geçirildiler. Ve şu anda da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerindeki emniyet işlemleri sürüyor. Rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma gibi farklı suçlamalar yöneltiliyor. Ve bu suçlamalara ilişkin soruşturma toplanan delillerle birlikte yapılacak incelemenin ardından netlik kazanmış olacak. Ancak Erdal Beşikçioğlu ve gözaltına alınan diğer 54 kişi min emniyet ifadeleri an itibariyle devam ediyor. İlerleyen günlerde de bu emniyet sorgusu işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Ankara Adliyesi'ne sevki bekleniyor.
4: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Şüphelilere yönelik birçok suçlama var.
11: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüphelinin polis sorgusu başladı. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçlerini koordine ettikleri de iddialar arasında. Gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş avukatı aracılığıyla bir mektup paylaştı. Yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında dedi. Şüphelilerin emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
4: CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, parti ve meclis yönetiminin ardından şimdi dikkatini Türkiye örgütlenmesine çevirdi. 44 milletvekiliyle yoluna devam eden CHP ise 25 milletvekilinin katıldığı seçimle meclisteki yeni grup yönetimini belirledi. Bu arada 70 yıllık CHP'li Önder Sav da CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
11: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
13: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
11: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
14: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
11: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
4: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, rüşvet ve yolsuzluğunda parti kapatma nedenlerinden biri olması gerektiğini söyledi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partinin üyelerinin anayasaya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesinin ve suç işlemeyi teşvik etmenin kapatma nedenlerinden olduğunu hatırlattı. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak maddeleri de eklenmelidir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var.
15: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
11: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
15: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
11: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
16: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
11: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
4: Bültenin başında Balıkesir ve Mersin'deki yangınla mücadeleyi aktarmıştık. Şimdi Muğla'ya uzanacağız. Fethiye'de de yine yangınla mücadele devam ediyor. NTV bölge temsilcisi Merih Ak son bilgileri anlatacak. NTV ile ortak yayına geçelim ve dinleyelim.
17: Burası Fethiye'ye bağlı Üzümlü Mahallesi. Üzümlü Mahallesi'nde dün gece 2.30 sıralarında çıkmıştı ki rüzgarla birlikte hızlı bir şekilde yayılmıştı. Öğle saatlerinde kısmen büyük oranda daha doğrusu kontrol altına alındı ama saat 1.30 gibi bölgede ters ve kuvvetli rüzgarla birlikte yangın yeniden başlamıştı. Şu an için baktığımızda alevlerle mücadele devam ediyor. Burada gördüğümüz, gözlemlediğimiz en göze batan, dikkat çeken daha doğrusu olay ise burada alevlerle mücadelede devlet, vatandaş el ele büyük bir savaşa girişmiş durumda. Şimdi ekrana geliyor, bir tarafta beton mikseri özel bir şirkete ait sürekli su sıkıyor. Diğer tarafta köylülerin traktörlerle birlikte getirdikleri depolarla depolarda bulunan suyu yangın bölgesine taşıması. İtfaiye, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri burada yoğun bir mücadeleye girişmiş durumda ve bu mücadele de karşını buldu. Tabii bir devlet dediğimiz Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ve uçaklarda yukarıdaki 10 helikopter ve 3 uçaktan bahsediyorum. Onlar da yangını tekrar alevlenen yangını söndürmek ve kontrol altına almak için büyük bir mücadeleye girişmiş durumda. Bakın şu anda helikopter çok alçağa indi ki riskli bir uçuştur bu. Sanırım askeri helikopter biraz sonra o bakın çok alçaktan suyu yere serdi. Yangının üstüne serdi ve sortesini tamamladı. İşte bu görüntüler buradaki yangının enerjisini düşürmeye başladı ki bölgede daha önceki bağlantımızda 4 noktada yangın olduğunu söylemiştik. Bu yangınlardan sadece 2 nokta kaldı ve bu 2 noktada da alevlerin artık yerini beyaz dumanlara bırakmaya başladığını söyleyebiliriz ki bu pozitif bir gelişme, olumlu bir gelişme. Çünkü artık müdahale karşılığını veriyor ve buhar olarak da bir anlamda bunu gösteriyor. Bunu da belirtmekte yarar var. Gerçekten çok sıcak deniz burası. 36 derece şu anda bulunduğumuz nokta. 10 kilometre civarında bir rüzgar var. Nem %12'lerde ki çok düşük bir nem var. İşte bunlar gerçekten buradaki yangının da bir türlü kontrol altına alınamamasının en büyük nedeni. Tabii ki 10 kilometre hızında esen bir rüzgar var ama zaman zaman anlık olarak 35 kilometreye 40 kilometreye oluşuyor. İşte o anda hele hele bir de yön değiştirdiği takdirde de çok ciddi boyutlara ulaştığını söyleyebiliriz. Evet, Üzümlü Mahallesi'ndeyiz. Seydi Kemer için buraya gelmiştik. Dün de sendeki Seydi Kemer'le ilgili yayınlar yapmıştık ve baktığımızda şu an Seydi Kemer'de herhangi bir tehlike kalmış değil, ancak ekipler oradaki nöbetlerini sürdürüyorlar ve orada tütengerlere anında müdahale ediyorlar. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü. Karşılaştıkları manzara gerçekten çok üzücü, yürek burkan manzaralar var. Onlar evlerini kaybetti. Birçoğu onları onarmaya başladı. Hasat tespit çalışmaları başladı. Buraya gelirsek de, Üzümlü'ye gelirsek de, Üzümlü'de şu anda yeniden başlayan, yani gece 2.30'da başlayan 12'ye doğru kontrol altına, büyük ölçüde kontrol altına alınan, ancak 1.30 gibi kuvvetli rüzgarla yeniden başlayan yangında enerji düşürülmüş durumda ama burada rüzgar yine zaman zaman kendini ben buradayım diye gösteriyor. Bunlarla uğraşırken bir taraftan da bölgemizde farklı noktalarda yeni yangınlar çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Aydın, Çin'e Madran Dağı'nda bir büyük yangın var. Oraya da onun üzerinde hava unsuruyla müdahale ediliyor ki yangının çevrelenip kontrol altına alınması için büyük bir savaş var. Oradaki en büyük şans da hiç kuşkusuz Çin'e barajı. Çin'e barajından çok yakından su alıp müdahale etmeleri nedeniyle buradaki yangının da kısa sürede kontrol altına alınma ihtimali var ama orada gerçekten çok kuvvetli bir rüzgar var. Topyalım Üzümlü Köyü, Üzümlü Mahallesi'ndeyiz, Fethiye'ye bağlı ve burada alevlerle savaşta devlet ve vatandaş el ele alevlerin önünü kesmek için büyük bir mücadeleye girişmiş durumdayız.
8: Merih Ak, Burak Uygun Fethiye ilçesindeydi. Antalya'ya bir gidelim. Dün Kumluca'da büyük bir mücadele vardı. O yangın söndürüldü ama Alanya ilçesinde yeniden bir yangın çıktı. Erce Tren o noktada. Son notları ondan alalım Erce.
18: Artık Alanya'da çıkan yangında 24 saat geride kaldı demek mümkün. İlk olarak dün öğle saatlerinde 17 sularında çıkmıştı alevler Alanya ilçesinde ve an itibariyle halen o alevlerle mücadele devam ediyor. Havadan ve karadan mücadele sürüyor. Helikopterler yakın noktalardaki yangın havuzlarından veya denizlerinden su ikmali yapıyor. Ardından da karşımızda bulunan, arkamızda bulunan yangını söndürmek için sorti atıyor diyebiliriz. Alevler ilk olarak dün saat 17 sularında Sapadere Mahallesi yakınlarında çıkmıştı. Ancak bugün sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle Fakırcalı Mahallesi'ne de sıçradı. Şu anda rüzgarın şiddeti azaldı ancak geçtiğimiz dakikalarda oldukça şiddetli bir rüzgar vardı. İşte az önce ifade etmiştik, yine bir helikopter yangın havuzundan an itibariyle su ikmali yapıyor ve aldığı suyu yine alevlerin üzerine götürecek önümüzdeki dakikalarda. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk sabah saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Alevlerin Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine yakın noktalarda etkili olduğunu söylemişti. Tedbir amaçlı yerleşim yerlerinde bazı noktaların tahliye edildiğini söylemişti ve böylece bulunduğumuz noktada 45 konut tahliye edilmiş durumda. Alevlere gün boyunca 2 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz ve 400'e yakın personelle müdahale edildi ve an itibariyle o mücadele devam ediyor. Yanan alanların içinde yalnızca ormanlık araziler yok, tarım arazileri de olduğu ifade ediyor. Yine zeytinlikler olduğu edinilen bilgiler arasında. Tabii arazi de oldukça engebeli ve sert bir arazi. Bu sebeple karadan müdahale aslında oldukça kısıtlı. Daha çok havadan müdahale etkili oluyor bulunduğumuz noktada. Şimdi az önce ifade etmiştim, rüzgar yine oldukça şiddetlendi. Tabii rüzgarın şiddetlenmesi orman yangınları için oldukça olumsuz bir faktör aslında. Rüzgarın şiddetlenmesi, nem oranının düşük olması ve sıcakların yüksek olması yangının büyümesine sebep olan 3 unsur arasında ve aralıklarla bu 3 unsur maalesef Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili oluyor. Tek yangın Alanya ilçesinde değil, Kaş ilçesinde de, Antalya'nın Kaş ilçesinde de bir yangın var. O yangında da büyük bir aşama kat edildiği ifade edilmiştir. Öğle saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özür diliyorum, sabah saatlerinde o yangından da gün içinde olumlu bir haber beklendiğini ifade etmişti. Şimdi kameraman arkadaşım Arhan Pınar getirdi ekranları. Hemen karşımızda bir ev var. O evin yakınlarına sıçradı geçtiğimiz dakikalarda alevler ve helikopterler de o alevleri söndürmek için sortilerini sürdürüyor. Şimdi yine bir helikopter hemen az önce ekrana gelen evin olduğu noktaya yakın bir konuma doğru iniş yapıyor. Su aldı, su ikmali yaptı ve o noktadaki alevi söndürmek için sortisine başlamış durumda. Ancak az önce ifade etmiştik, rüzgar oldukça şiddetli, hava oldukça sıcak ve bazen su yere inmeden havada büyük ölçüde buharlaşabiliyor ve maalesef çok da etkili olamıyor diyebiliriz. Bulunduğumuz noktada an itibariyle hava sıcaklığı yaklaşık 40 derece ve rüzgar da yer yer şiddetini artırıyor. Bu iki etken alevlerin büyümesinde en büyük unsurlar arasında yer alıyor ve artık bölgedeki bölge halkının tek temennisi alevlerin bir an önce kontrol altına alınması yönünde.
4: Yangınlarla ilgili son bilgileri NTV ile ortak yayında aldık. Muğla Fethiye'den Merihak, ardından da Antalya'dan Erciyes Tren notlarını aktardı. Şimdi sırada hızlı bir haber turu var. Motorine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 3 lira 71 kuruş fiyat artışına gidilecek. Benzinde ise zam beklenmiyor. İşsizlik oranı Haziran'da %7,6'ya geriledi. İşsiz sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8 olarak gerçekleşti. Temmuz'da açlık sınırı 37 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise 120 bin liraya aştı. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36 bin 940 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120 bin 325 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 47 bin 758 lira olarak belirlenirken, 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının geçtiğimiz aya göre %3,30 arttığı açıklandı. Kiralar satılık konut fiyatlarına göre daha hızlı artıyor. Bu da yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. En avantajlı iller şu an Ankara ve Şanlıurfa. En uzun süre ise Muğla'da.
11: Satılık piyasası durgun, kiralık piyasası hareketli. Konutta yatırım geri dönüş süresi kısalıyor. Endeks verilerine göre Türkiye genelinde son 5 yılda amortisman süresi 13 yıla indi. İstanbul'da 2 yıl önce 15 yıl olan süre 2026'da 12 yıla düştü. En çok konut satılan 30 ilin 25'inde süreç alıcı lehine döndü. Konut yatırım için en avantajlı iller Ankara ve Şanlıurfa olarak öne çıkıyor. Bu illerde kiralar satılık fiyatının üzerinde artıyor. Her iki ilde de kira gelirlerinin yatırımı karşılama süresi 11 yıl. En dezavantajlı il ise 18 yılla Muğla. Onu 17 yılla Balıkesir, Elazığ ve Aydın takip ediyor. Uzmanlar yatırım kararında tek kriterin amortisman süresi olmaması gerektiği konusunda ise uyarıyor. Sözleşme farkları nedeniyle yapılan hesapların her zaman tutmayabileceği ifade ediliyor.
4: Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer yandan ifadeye çağrılan ünlüler de var. Son bilgileri NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan alacağız.
19: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu ahbaplar soruşturmasına yönelik dosyada Başsavcılık 5 ünlü ismi daha dün ifadeye çağırmıştı. Ancak bugün gelen olmadığını Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in bu soruşturma kapsamında dün ifadeye çağrılmışlardı. Bu sıralarda ve önümüzdeki günlerde belki de gelmeleri bekleniyor ve bugün gelen olmadığını da hatırlatalım. Aslında geçtiğimiz hafta hem oyuncu Şahan Gökbakar hem de sosyal medya fenomeni Fatih Koparan bu dosya kapsamında ifade vermeleri üzerine buraya çağrılmıştı. Ancak kendileri henüz ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelmedi. Toplamda 7 ünlü ismin bu soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftada 14 ünlü ismin ifade verdiğini hatırlatalım. Bir de Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu bir operasyon vardı. O da bu soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Ve Ahbaplar Derneği'ne yönelik bu soruşturma kapsamında da 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi ve şu sıralarda da aslında savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlandığını belirtelim. Sevk durumlarının henüz değerlendirme aşamasında olduğunu da hatırlatalım. Peki kimler vardı bu gözaltına alınan isimler arasında? Özellikle öne çıkan kişilerden biri de iş insanı Hüseyin Başaran'dı. Hüseyin Başaran Haluk Levent tarafından mağdur edildiği yönünde bir iddia üzerine de başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Yine Haluk Levent'in kendisinden 22 tane konut taşınmaz aldığını, belirli ödemelerin yaptığını ancak bazı ödemelerin gerçekleştirilmediği de başsavcılığın bugün Hüseyin Başarı'nın gözaltına almasından sonra aslında başsavcılıktaki verdiği ifadede bunu söyleyebiliriz. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaştığı yeni bir bilgiyi aktarıyorum sizlere. 7 şüpheli hakkında bu soruşturmadaki 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Yani 7 şüpheli tutuklama talebiyle şu sıralarda Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aslında yayınımızın başında şu anda sevk durumlarının değerlendirildiğinden söz etmiştim. Şu sıralarda 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildiği belirtiliyor. Sulh Ceza Hakimliği'ne 7 şüphelinin sevk edildiğini bu soruşturmada belirtelim. Peki bu soruşturmada başka hangi detaylar var, ondan bahsedecek olursak aslında konut ve konteyner alımları, yine devredilen taşınmazlar, mali konular bu soruşturmanın yine konusu oldu. Haluk Levent'in bağlantılı olduğu değerlendirilen mali konular da tabii ki bu soruşturmanın konusunun olduğunu belirtelim. Şu sıralarda 7 şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama talebiyle sevk edildiğini hatırlatalım dedim.
4: Son bilgileri Sena Gürbıyık'tan aldık. İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eski savcı kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
11: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan eski savcı Ergün G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Genç kadının ölüm nedenini adli tıp kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
20: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir Cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
11: Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcı Ergün G. kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
4: Şanlıurfa'da jandarma kılığına giren soyguncular altın sevkiyatı yapan aracı durdurdu. İçindeki 3 kişiyi bıçakla yaralayıp ters kelepçeyle yol kenarına bıraktılar. Daha sonra 13 kilo altın ve 2 milyon lirayla kayıplara karıştılar. JASAT 7 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
11: Jandarma üniforması giydiler. Sözde kontrol noktası oluşturdular. Altın sevkiyatı yapan aracı durdurup 13 kilo altın ve 2 milyon lira gasp ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Jandarma üniforması giyen şüphelilerin hedefinde kuyumculara altın sevkiyatı yapan otomobil vardı. Bunun için sahte kontrol noktası oluşturdular. Daha sonra havaya ateş açarak aracı durdurdular. İçindeki 3 kişiyi indirdikten sonra arama yaptılar. Bu sırada durumdan şüphelenen 3 kişiyle zanlılar arasında tartışma çıktı. Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Soyguncular 3 kişiyi de bıçakladı. Ters kelepçe yaptıkları yaralıları yol kenarına bıraktılar. Ardından araçtaki 13 kilo altın ve 2 milyon lira nakit parayı alıp kayıplara karıştılar. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. JASAT teknik ve fiziki takip sonucu 4 saat içinde şüphelilerin kimliğini tespit etti. Mardin İl Merkezi ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
4: Trafikte seyir halinde başlayan, daha sonra araçtan inerek devam eden kavgalar geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. Bu yıl Şubat-Temmuz ayları arasında polis bölgesinde 2328 olay meydana geldi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 5000'e yakındı.
11: Trafikte şiddet, tehdit ve hakaret olayları geçen yıl oranla %52 azaldı. 27 Şubat-28 Temmuz 2025 tarihlerinde polis sorumluluk bölgesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan toplam 4806 asayiş olayı gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde polis sorumluluk bölgesinde aynı suçu işleme sayısı 2328'e geriledi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay tespit edildi. Failler hakkında cezai işlem uygulandı. Trafik cezalarını artıran, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası getiren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeler sahada etkisini gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla sahada denetimler arttı. Yeni önlemler sayesinde trafikte yaşanan asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Emniyet bölgelerinde 2025 ve 2026 verileri kıyaslandığında trafikte araçtan inerek şiddete başvuranların sayısının yarı yarıya azaldığı görüldü. İçişleri Bakanlığı trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.
4: Depozitosu olan ambalajlar yani DOA sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
11: Yoğun ilgi gören depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim daha da kolay hale geldi.
3: DOA sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde artık el terminaliyle iadeler alınabilecek. İade edilen her ürün başına vatandaşlar 1 lira kazanırken marketlerse 50 kuruş gelir elde edecekler.
21: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek adına, sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
11: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil DOA cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
22: Büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada bir saatte teslim ettiğini 15 dakika içerisinde teslim edebiliyoruz.
11: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
22: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
11: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar yani DOA logosunun olması gerekiyor.
4: Bebeklikte az şeker tüketmek yaşlılıkta daha sağlıklı bir beyin anlamına geliyor olabilir. Çinli araştırmacılar 2. Dünya Savaşı yıllarında gıda karnesiyle büyüyen on binlerce kişinin verilerini inceledi. Yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketmeyenlerde bunama riskinin azaldığı tespit edildi.
11: Bebeklik döneminde şeker alımının kısıtlanması bunama riskini azaltıyor. Çinli bilim insanları 2 yaşına kadar çok az şeker tüketmenin ilerleyen yaşlarda beyni korumaya yardımcı olduğunu açıkladı. Guangzhou şehrindeki Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nda gıdanın karneyle verildiği dönemi mercek altına aldı. İngiltere'de yaşayan 65 bin kişinin verilerini inceleyen uzmanlar şeker tüketiminin kısıtlandığı dönem öncesi ve sonrasında büyüyen çocukları inceledi. 2 yaşına kadar şeker kısıtlaması döneminde yaşayanlarda bunama oranının %23 oranında düştüğünü ve hastalığın ortalamadan 2,5 yıl geç ortaya çıktığı görüldü. Çinli araştırmacılar yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlamanın beyin sağlığı için kalıcı faydalar sağladığı görüşünde. Çalışmanın sonuçları Nöroloji Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Ancak araştırmaya şüpheyle yaklaşanlar da var. Zira çalışma katılımcıların sadece şeker kısıtlamalarına göre doğdukları döneme esas alıyor. Bazı uzmanlarsa araştırmanın 1940'lı ve 50'li yıllarda doğan insanlarla ilgili olduğunu ve günümüzdeki küçük çocuklar için geçerliliğinin sınırlı olduğunu savunuyor. Bilim insanları beyin sağlığını desteklemek için sağlıklı ve dengeli beslenilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
4: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci başladı. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Süreç 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Peki adaylar ideal listeyi nasıl hazırlamalı? Eğitim uzmanı Onur Soğuk anlattı.
11: Sonuçlar açıklandı. Tercih dönemi başladı. Üniversiteli olmak isteyenlerin okul ve bölüm araştırmaları sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor.
23: Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor unvanıyla hayatına devam edecek. Üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? Mühendislikler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor.
11: Tercih listesinde puanın değil başarı sıralamasının dikkate alınması gerekiyor.
23: Örneğin öğrenci 130 binde 200 binlik 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz. Kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garantiye almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor.
11: Üniversitelerde 805.747 kontenjan var. Ön lisans programlarına 371.476, lisans programlarına 407.080 kontenjan ayrıldı. Tercih süresi 10 Ağustos'a kadar sürecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Perşembe günü aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar risk oluşturuyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da orman yangını tehlikesi sürüyor. Ege'deki fırtına ve Marmara'daki kuvvetli Poyraz ulaşımda aksamalara yol açabilir. Doğu Karadeniz ve Kars çevresinde ise yerel yağışlar kısa süreli olumsuzluklar oluşturabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Reklam. NTV Radyo.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
26: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
27: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
28: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
29: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertliler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşılaşacak.
30: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.
31: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya

0: Lar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
1: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
0: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
2: Başakşehir Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak. Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Vaduz Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir dedi.
3: Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardır. Şampiyon olan yine Galatasaray'dır. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır.
2: Gianni Infantino, FIFA'nın tartışma yaratan yatırım planıyla ilgili konuştu. FIFA Başkanı, dış yatırımın turnuvaların yapısını değiştirmeyeceğini ve teklifin üye federasyonların onayına sunulacağını açıkladı.
4: Gianni Infantino, yeni yatırım planı FIFA Forward Enterprise'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. FIFA Başkanı, projenin henüz tasarı aşamasında olduğunu, yatırımcıların futbolun yönetimine müdahale edemeyeceğini vurguladı.
5: Bu bir teklif, demokratik ve ortak kararlara dayalı bir sürecin parçası. Her şeyden önce bir fırsat, ancak bir zorunluluk değil. Taraftarlar futbolun temel taşı olmaya devam edecek. FIFA futbolu hiçbir dış müdahale olmadan yönetecek.
4: FIFA Başkanı, Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'nın FIFA bünyesinde kalacağını da vurguladı. Teklifin hayata geçmesi için FIFA Konseyi ile 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor. Kabul edilmesi halinde yeni şirket, FIFA'nın ticari faaliyetlerini ve organizasyonlarını tek çatı altında toplayacak. Şirketin sahibi FIFA olacak ve yönetim kontrolü de kurumda kalacak. Infantino, futbolun artan ticari gelirinin ihtiyaç duyulan bölgelere yeterince ulaşmadığı görüşünü yineledi.
5: Futbolun büyüyen ticari değerinin çok azı, buna göre en çok ihtiyaç duyan yerlere ulaşıyor. Bu projenin erkek, kadın ve gençler futbolunda dünyanın her köşesindeki potansiyeli ortaya çıkaracağına inanıyoruz.
4: Projeyle ilgili ilk eleştiriler Avrupa kıtasından geldi. UEFA ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, futbol yönetiminin yatırımcılara açılamayacağını belirterek sert tepki gösterdi. FIFA'nın projesine Thrive Eternal şirketinin liderlik etmesi bekleniyor. Yatırım firması, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner tarafından kuruldu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometrelerinde ve Elazığ Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: yaşa. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
8: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
8: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
3: Reklam.
10: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: Bauplast, hayat İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
14: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
17: Kazancım net, Sigortam.net.
18: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra?
14: Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Merhaba, saat 18. Gelişmelerle karşınızdayız. Yazın kabusu geri döndü. Yangınlardan biri bitiyor, diğeri başlıyor. Merih Ak'a döneceğiz. Temsilcimize Fethiye'de, kendisi Muğla'nın Fethiye ilçesinde. Merih, şu saat itibariyle hala arkanda tüten dumanların olduğunu görüyoruz. Nedir notlar?
1: Deniz, aslında bölgemizde 3 aktif yangın var şu anda. Bir tanesi Seydi Kemer, ama Seydi Kemer'in gerçekten artık enerjisi çok düştü, bitti orası. Ancak soğutma çalışmalarının gerçekleştirdiğini söyleyelim. İkincisi, bulunduğumuz nokta, burası neresi? Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi, ki burada dün gece saat 2.30'da başlayan yangın, yangına müdahaleler sabah özellikle hava unsurlarının devreye girmesiyle yoğunlaşmış. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Uygun göstersin o çalışmaları, ben de buradaki çalışmalarla ilgili bilgi vereyim size. Gerçekten hava unsurları, ki 10 helikopter, 3 uçak burada yoğun bir şekilde çalışmış. 11.30 gibi buradaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Saat 1.30 sıralarında bölgede esen ters rüzgarlarla birlikte sönen alanlardan fırlayan kıvılcımlar bir anda yanmayan alanlara yansıdı ve burada kuvvetli rüzgarla birlikte geniş bir alana yayıldı. 3 noktadaydı, daha doğrusu 4 noktadaydı yangın. Bunlardan bir tanesi kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Ancak diğer üçüyle ilgili büyük bir mücadele vardı. Şimdi Burak gösteriyor, bakın burada ikinci yangınla birlikte devlet, vatandaş, özel sektör el ele yangını söndürmek için yoğun bir mücadeleye girişti. Bu özel sektöre ait bir beton mikseri. Beton mikseri de şu anda yangın söndürme faaliyetlerine katılıyor. Yine baktığımızda hemen ön tarafından geçiyor traktörler. Vatandaşlar traktörlerinin römorkörleriyle buraya sular taşıyor ve onlar da ellerinden gelen mücadeleyi göstererek buradaki yangını söndürmeye çalışıyor. Tabii Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterler bir taraftan, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri buradaki yangını tamamen söndürmek için onlar da cansiperane bir şekilde mücadeleye girişmiş durumda. Bu mücadele karşılığında buldu Deniz. Şu an için baktığımızda yangın büyük oranda kontrol, ya da büyük oranda kontrol altına alınmış diyebiliriz. Çinok geliyor Burak, bak o bölgede de bir yangının, o bölgede de noktada da yangın vardı. Çinok'ta o bölgeye ya da tüten noktalara tek tek su bırakarak yangının önünü kesiyor. 6 ton su alıyor Çinok sepeti ve baktığımızda 400 metreye yakın bir su serme kabiliyeti var. İşte o suyu sermesiyle birlikte de oradaki yangın büyük ölçüde sönmüş ya da önü kesilmiş oldu. Evet, artık bölgede yangın kontrol altında diyebiliriz çok rahatlıkla, ama yetkililer burayı da aktif olarak görüyor. Çünkü tamamen sönmesi, dumanların tütmemesi gerekiyor. Bir diğer yangınımız ise yeni başladı. Yaklaşık 15 sıralarında başladı. Aydın'ın Çine ilçesinde bu yangın. Gerçekten büyük bir yangın ve baktığımızda da Çin'deki Madran Dağı eteklerinde başlayan yangına şu an itibariyle 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor Deniz.
0: Merih Ak aktardı yangınlarla ilgili son bilgileri. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun başkente basın toplantısı düzenliyor, iki isim.
2: Çok önemli görüyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda başarılar diliyorum. Hatırlayacaksınız, Lübnan Başbakanı Sayın Nevaf selamı da 10 Temmuz'da İstanbul'da ağırlamış ve münasebetlerimizi değerlendirmiştik. Bugün Sayın Aoun'la da bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Sayın Avn'un son dönemde diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. Değerli basın mensupları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Avn'a ziyareti için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.
3: Sayın Reis Recep Tayyip Erdoğan, Sadal Hudur.
4: Sayın katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiğim için gerçekten mutluyum. Çünkü iki ülke arasında köklü ilişkiler var ve aynı zamanda işbirliğini daha güçlendirmek için her iki ülkenin halkının yararına bir şekilde ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Ve teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Size takdir ediyorum gerçekten sıcak karşılama, misafirperverlik için, davetiniz için. Ve gerçekten şu anda evet biz bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu ülkeye gerçekten uzun yıllardan beri çok sıkıntılar çekmiştir. Ben şu anda bu arada gerçekten bizim halkı İsrail Savaşı nedeniyle gerçekten çok büyük kayıplar verdi. Aileler evlerinden alınarak koparıldı ve gerçekten ülkemiz harap haline geldi. Ancak tabii her şeye rağmen Lübnan'ın iradesi gerçekten boyun eğmemiştir bu saldırılar karşılığında ve ülkemizin egemenliği ve yeniden vatanımızın imar edilmesi, gelecek bir istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz. Biz de bunu gerçekten gerçekleştirmek için savaşıyoruz ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden yurtlarına nedenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Yine aynı şekilde meşru güçlerin tekrar otoriteyi sağlaması için ve bütün topraklarımızın bir karış toprağını bile geri alınması ve tek devlet çatısı altında, tek ordu ve tek otorite içerisinde bunu yapmak için çalışıyoruz. Biz hiçbir bizim ulusal onurumuzdan hiçbir şekilde ödün vermeden bunları yapmaya çalışıyoruz. Ve kardeş olsun ve dost olsun, hiç kimse kim olursa olsun bizim egemenliğimize karışmasına izin vermeyiz. Ancak Lübnan'la Türkiye arası bildiğiniz gibi köklü ilişkilere sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni Türkiye'nin modern kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve gerçekten bir söylemi var. Dedi ki, yurtta barış, cihanda barış. Ve şu anda 100 yıl geçti. Gerçekten önemini kaybetmedi. Daha fazla şu anda önem kazanmış durumdadır bu söylem. İçerideki barış ancak güçlü devletle tesis edilebilir. Güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle ve aynı zamanda adaletle ve bağımsızlıkla. Ve çevremizdeki ve dünyadaki barış şu anda ancak ülkelerin egemenliğine saygı gösterecek, halkların kendi geleceklerini belirlemelerine saygı gösterecek ve aynı zamanda kendi doğal kaynaklarına sahip olarak onları kullanarak yapılır. Ortak ilişkiler, ortak çerçeve içerisinde yararlı bir şekilde yapılmalıdır. Ve ben 3. Lübnan Devlet Başkanı olarak 70 yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden biriyim. Gerçekten bu önemli bir ziyarettir. İki ülkemiz arasındaki ilişki daha fazla ileriye doğru gitmeyi hak etmektedir. Bu ziyaret gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleşmektedir. Ve çünkü bildiğiniz gibi bölgemiz şu anda geleceğinin resmedildiği bir bölge haline geldi. Ve Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak ve Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ve şu bölgemiz şu anda kendisi sadece Lübnan'daki istikrar Lübnan'ı ilgilenmemektedir. Ancak bütün bölgenin istikrarı için önemlidir. Ben şunu biliyorum ki bu ziyaretim yeni bir dönemin bir başlangıcı olacaktır Lübnan'la Türkiye ilişkileri açısından. Ortaklık, birbirine güvenme ve ortak çalışma konusunda önem teşkil etmektedir. Son olarak ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına, Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Beyrut'ta deniz limanı havaya uçurulmuştu. O dönemden beri zaten Türkiye hep yanımızda. Ve Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayında da yine teşekkür ediyorum. UNIFIL'de gücü içerisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği her zaman unutmayız ve takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, beni sıcak karşıladığınız için ve gerçekten bu sıcak diyalog için, misafirberlik için yeni bir başlangıç olarak görüyorum ben bu ziyareti iki ülke ilişkileri açısından. İki ülkenin tarihine layık olacak şekilde daha ileri gidecekler. Lübnan-Türkiye dostluğu yaşasın.
2: Şükran kesirun.
0: Basın açıklaması yaptı iki lider, Lübnan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önemli bir nokta, iki temel konu. İsrail'in saldırılarına vurgu yaptı Cumhurbaşkanı ve 2026-31 Aralık itibariyle yeni bir dönem olacak. Çünkü 78'den beri görev yapan BM gücü artık Lübnan'dan çekiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bölge girişimlerinde yer almak istediğini açıkça ifade etmiş oldu Cumhurbaşkanı. Ve Güney Lübnan'ın yeniden inşasında, ki İsrail çıktıktan sonra sınırı kastediyor. Bunun için çabalar devam ediyor, Lübnan ve İsrail arasında görüşmeler. Bu anlamda inşaya da katkı vereceğini Türkiye'nin ifade etti Cumhurbaşkanı. Biz bu bağlantıya gitmeden önce orman yangınlarındaki son durumu aktarıyorduk. Fethiye'den notları almıştık. Şimdi Balıkesir'e gidelim. İki gündür Balıkesir'de yangın sürüyor. Gömeç'te Baran Bila'ya bir dönelim. Son notları o aktaracak.
5: Bayyüzü köyündeki tahliye işlemleri ve buradaki hareketlilik devam ediyor. Şu an polis ekipleri, jandarma ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler de bir yandan alevlere karşı önlem almak üzere çevrede bekleyişlerine devam ediyorlar. Ve biraz ileride bu noktaya geçtikten sonra, sularını aldıktan sonra yangının olduğu noktaya ilerliyorlar. Bakın ileride yoğunluk, hareketlilik de devam ediyor. Çünkü geçtiğimiz saat dilimi içerisinde tahliye edilen kişiler oldu. Ağırlıklı olarak yaşlılar, çocuklar veya çeşitli rahatsızlığı bulunanlar, ama birden öyle tahliye etmekte bulunduğunuz noktayı, bulunduğunuz evi öyle kolay olmuyor. Veya yakınlarını bekleyenler oluyor. Bazıları dedi ki ben eşimi bekleyeceğim, oğlumu bekleyeceğim, onlar beni alıp götürecek diye. Bazıları ise belediyelere ait otobüslere bindirildi. Halen o otobüsler de burada bekliyorlar. Bunlar koordinasyon içinde yapılmalı tabii. Jandarma ekipleri de bu anlamda çalışmaya devam ediyorlar. Bakın hemen bir anons var, onu dinliyorum. Tankerlere yönelik sanırım, oradaki koordinasyona veya araçların işleyişine yönelik bir anons yapıldı. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde yine farklı anonslar vardı. Bulunduğunuz noktaya hemen tahliye etmelisiniz şeklinde bir takım anonslar geçiyordu. Dediğim üzere bir kısmı bölgeden ayrıldı ama bir kısmı halen burada ayrılmak için hazırlık yapıyor. Veya bölgeyi terk etmek istemeyenler de var. Biz evimizi terk etmek istemiyoruz, en azından çalışmalara bir katkımız olsun şeklinde konuşuyorlar. Çünkü gün boyunca farklı yerlerde de gördük, bölgeyi iyi bilen mahalle sakinleri, köy sakinleri, çevrede yaşayanlar, dışarıdan gelen, çevre dışından gelen itfaiye ekiplerine, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine yardımcı oluyordu. Söndürme çalışmalarına da bizzat katılıyorlardı veya motosikletlerle kumanya, su, ne varsa elde onları getirip bu şekilde bir katkı sağladılar. Ama bu işlemlerde tabii yönlendirmelerle, profesyonel ekiplerin yönlendirmesiyle veya can güvenliği ön planda tutularak yapılmadı. Evet, bakın halen çeşitli araçlar aşağı doğru su almaya devam ediyorlar. Tankerler göstereceğiz birazdan. Hemen bu tarafta. Çünkü şu an belki bizim açımızda değil ama alevler ve o yoğun duman tabakası bulunduğumuz noktanın yaklaşık şöyle bir 200-300 metre gerisinde. Bir ara daha bile yaklaşmıştı. Umut verici haber şu an geçtiğimiz saat dilimine oranla belki bir parça daha hızını kesmiş gibi görünüyor alevler. Ama halen o bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor. Bölge sakinleriyle, köy sakinleriyle konuşuyoruz. Biraz daha havadan desteğin fazla olması yönünde talepleri var. Daha erken saatlerde de böyle bir talebimiz vardı şeklinde konuşuyorlar. Bu destek önemli çünkü artık yaklaşık 2-3 saat içerisinde hava tamamen kararmış olacak. O yüzden bu çalışmaları yapmak pek de mümkün olmayacak. Şu önümüzdeki saat dilimleri bu yüzden oldukça kritik. Ama farklı yerlerde şunu da gözlemledik. Dumanlar öylesine yoğundu ki veya rüzgarın şiddeti o kadar fazlaydı ki hava trafiğinde de yer yer belki de bundan kaynaklı, kesin nedenini bilmiyoruz, zaman zaman bir durgunluk, bir durağanlıkta söz konusuydu gibi bir izlenim vardı. Ama bu faaliyetler tekrar kaldığı yerden devam etti. Şimdi de Aleppo yönündeki hava kararına kadar havadan destek verilmeye devam etsin. Öte yandan iş makinalarıyla, arazözlerle çevrede dumanların, alevlerin daha da yayılmaması için çalışma yapılıyor. Şu an bulunduğumuz nokta, şu an bulunduğumuz köyün konumu da oldukça önemli. Bağyüzü köyü, çünkü eğer ki zaten başlı başına burada endişe, alevlerin evlere yaklaşması, evleri yutması, zaten bu hiç istenmeyen bir tablo. Ama bir de bu bölgeden alevler devam ederse, daha da ormanlık alana yayılırsa, ileride Kozak var ve Bergama yolu var. İşte bu alanlara yayılırsa yangının şiddeti daha da büyür. Bunu kontrol altına almak çok daha zor bir hale gelir şeklinde bir endişeyi de dile getiriyorlar. O yüzden burada öncelikle şu an tahliyenin tamamlanması için çalışmalar yapılıyor. Tahliye tamamlandıktan sonra da eğer olası bir durumda alevler köye girerse artık daha da ilerlememesi için çabalar bu yönde devam edecek.
0: O köyde yaşananları Baran Bila aktardı. Tabii evlerinden ayrılmak, hayvanlarını geride bırakmak bu anlamda çok büyük bir sıkıntı, sorun. Benzer tabloları gördük. Muğla Seydikemer bu yılın şu ana kadarki en büyük yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Alevlerin sardığı Çatak köyünde evler yandı, hayvanlar telef oldu. Köye geri dönenler karşılarında küle dönmüş evlerini, telef olmuş hayvanlarını buldu.
6: Hem orman yandı hem de evler, araçlar, zeytinlikler. Seydikemer'de yangın sırasında evlerinden tahliye edilenler döndüklerinde bu manzarayla karşılaştı.
7: Bütün eşyalarım içeri doluydu zaten, komple yandı.
1: Yangın tehlikesinin geçmesinin ardından vatandaşlar yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. Çatak'ta da durum böyle. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ev tamamen yanmış durumda. Dün bu evin içerisinde birileri yaşıyordu. Arkamda ise ahır, kümes görünüyor ve burada da bulunan hayvanlar o hengamede yanarak telef oldular.
7: Karşılaştığımız manzara, şu evin etrafları komple kül olmuş, yanmış. Evet. Evim yandı bir. Bir ahır var, ahır yandı. Buğdaylarım yandı, şunum yandı, bunun yandı, tavuklarım yandı komple. Biz yani elbisemizle şu anda kaldık yani.
8: Yangın şuradan karşı taraftan geldi. Yangını alma şansımız yoktu. Biz de evleri tahliye etmek zorunda kaldık. Hasar kendimize yok ama babamın evi.
1: Arazilerde nasıl hasar? Tarım arazilerinde
8: var, bayağı bir var. Hayvanlar telef oldu.
6: Çatak köyünde felaketi yaşayanlar evsiz kaldı. Hayvanlarını ve satmak için depoladıkları ürünlerini de yangında kaybettiler.
9: Şu karşıdan geliyordu, jandarma çıkardı koyunları falan dedim, saldırmadı. Aha. Hepsi yanmış.
10: Alevlerin ne zaman geldiğini bilemedik ve burası benim ablamın evi. İçeride 3 tonun üzerinde zeytinyağımız vardı ablamın. Bunları satamamıştık. Hepsi burada, neyi varsa hepsi yandı.
6: Yaklaşık 5000 hektardan fazla alanda etkili olan yangından geriye simsiyah bir örtü kaldı.
1: Kameraman arkadaşım Burak Uygun'la birlikte yüksek bir tepeye çıktık ve yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını gördük. Şu anda gördüğünüz yer aslında Seydikemer'in merkezi ve o bölgede yoğun olarak başlayan yangının ne kadar geniş bir alanı etkilediğini buradan net bir şekilde görmek mümkün.
11: İki kişi yazmışız.
1: Evet.
6: Yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri köyleri tek tek dolaşarak vatandaşın kayıplarını kayda geçirdi.
0: Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale Ankara'daki merkezden koordine ediliyor. Yangın bölgelerdeki duruma göre ekiplerin, helikopter ve uçakların sevki sağlanıyor bu merkezde. Ayrıntılarına bakalım, nasıl çalışıyor o merkez?
12: Orman yangınları Ankara'da bu merkezden koordine ediliyor. Özellikle İHA'lardan sağlanan görüntüler üzerinden analizler yapılıyor ve bölgedeki riskler ortaya konuluyor. Sahadaki ekiplerin de hangi bölgede ne kadarlık bir müdahale yapması gerektiğine ilişkin yönlendirmeler yine buradan yapılıyor. Özellikle halihazırda devam eden Fethiye ve Alanya yangınları Aksungur tarafından görüntüleniyor. Görüntüleme sistemiyle 200 kilometre öteden yangın tespiti yapılabiliyor. 3,5 milyon hektar hektarlık alanda eş zamanlı olarak taranabiliyor. Halihazırda devam eden yangınların listesi burada var ve yine bölgeye sevk edilen ekiplerin listesi de hemen yanında yer alıyor. Helikopter sayıları ve uçak sayıları listeleniyor ve bunların sevkiyatları, oradaki durumuyla ilgili de yine buradaki analizler doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor. Bir diğer önemli harita da risk haritası. Risk haritasında da pek çok parametre var ama bunlardan en önemlileri sıcaklık, rüzgar hızı ve nem. Bunlar ölçülerek Türkiye'deki riskli yangının çıkabileceği alanlar işaretleniyor. Özellikle kırmızı ile işaretli alanlar %70 ve %80, yani müdahale edilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Şimdi Akdeniz'de nispeten Ege'ye göre daha iyi bir durum var ama yangın çıkma riski özellikle İzmir ve kuzeye doğru Balıkesir ve Çanakkale'de oldukça yüksek. Risk analizleri bu harita üzerinden değerlendirilerek yineleyelim ekiplere bu yönde bilgiler veriliyor ve yangının çıkabilme ihtimali üzerinden de önlemler alınıyor. Burası oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki ekiplerle koordinasyonun sağlanması için de oldukça kritik bir bölge. Buradaki durumu da aktarmaya devam edeceğiz.
0: Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yangın kabusu yaşanıyor. Fransa ve İspanya günlerce orman yangınlarıyla mücadele etti ve kontrol altına alınamayan orman yangınları var. Yüz binlerce hektarlık alan küle döndü.
6: Avrupa'da alevler yayılmaya devam ediyor. Tarihinin en yıkıcı yangın sezonunu yaşayan Fransa'da 26 farklı noktada yangın mücadelesi sürüyor. Ülkede sene başından beri yanan alanın büyüklüğü 114 bin hektara ulaştı. Bordo yakınlarındaki Gironde'da itfaiye ekipleri kontrollü yakım işlemleriyle ana yangının büyümesini engellemeye çalışıyor. Tahliye çalışmalarına asker ve polis de destek veriyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, rüzgarın hafiflemesiyle bazı bölgelerde alevlerin hız kaybettiği müjdesini verdi. Buna karşın ay başından beri 4 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 230'dan fazla itfaiyeci yaralanırken yangınlara sebebiyet verdiği düşünülen 275 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi. Alevler birçok noktada yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ve ailesinin Fransa'nın güneyinde Brignoles'deki malikanelerinden tahliye edildiği bildirildi. Aşırı sıcakların etkisi altındaki İspanya'da da yangınlar sürüyor. Sene başından beri 172 bin hektar alanı küle çeviren alevlerle mücadele için İspanya ordusu da seferber edildi. Madrid ve Avila'da yangın kontrol altına alındı. Ancak ülkenin batısında Portekiz sınırına yakın bölgede çıkan yangın sebebiyle 11 köy ve kasaba için tahliye emri verildi. Ülkede hava sıcaklığı 42 derecenin üzerinde seyrediyor. Bazı bölgeler için 46 derecelik aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Alevler komşu Yunanistan'ı da esir aldı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara yüzlerce itfaiyeci ve onu aşkın hava aracıyla müdahale ediliyor. 6 yerleşim yeri tahliye edildi. Aniden yön değiştiren sert rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Rüzgar hızı saatte 75 kilometreye ulaşırken ekipler özellikle Girit, Paros ve Midilli adalarında zamanla yarışıyor.
0: Şimdi yeni bir bilgi, Türkiye'de devam eden orman yangınları ile ilgili olarak son notları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la paylaştı. 169 yangın var dünden beri ülke genelinde, bunun altını çiziyor ve 163'ü tamamen kontrol altına alınmış durumda. 6 nokta bu anlamda yangının devam ettiği noktalar. Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyuruyor bakan. 5 ilde devam eden 6 yangın olduğunu ifade ediyor. Mersin, Gülnar ve Muğla, Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü diyor ki hem Antalya'dan hem Fethiye'den Muhabir arkadaşlarımız, temsilcilerimiz bağlanmıştı. Yer yer dumanların tüttüğünü biliyoruz ama enerjisinin düşürüldüğü ve çabaların devam ettiği konusunda bilgiyi paylaşmış olalım. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele sürüyor. Bakan bunu da duyuruyor. Dolayısıyla 163 yangına müdahale edilmiş durumda ve söndürüldü bu yangınlar. 169 yangın çıkmıştı dünden bu yana ve 110'u orman dışı bölgede. Bu da önemli. Kişisel olarak bölgelerde işte o bahsettiğimiz bireylerin hataları ya da ihmalleri sonucu çıkan yangınlardan hep bahsediyorduk. Buna bir atıf yok ama 110'u orman dışı olarak ifade ediyor Tarım ve Orman Bakanı. 163 yangın tamamen kontrol altında. Sadece 5 ilde 6 noktada yangın devam ediyor. Antalya'da, Muğla'da enerji düşürülmüş durumda. Mersin ve Muğla'da ki Güllar ve Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç en sıkıntılı iki nokta. Onlar da havadan karadan müdahaleler sürüyor. Irak Başbakanı geçtiğimiz günlerde Ankara'daydı ve bir imza töreni yapılıyordu. Kalkınma yolu projesiyle ilgili anlaşma imzalanırken bir karışıklık yaşandı. Bakanın, yani Ulaştırma, Irak Ulaştırma Bakanı'nın anlaşmayı imzalamak istemediği, direndiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Uraloğlu teknik bir ayrıntı düzeltildi dedi. Başka bir görüş ayrılığı yoktu ifadesini de kullandı. Bakalım neler söylemiş.
6: Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığındaki anlaşma imza törenindeki bu anlar soru işareti yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 anlaşma imzalanmayacak mıydı diye sormuş, daha sonra kalkınma yolu projesine ilişkin imzada atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaşananlara açıklık getirdi.
13: İmza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala, orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık.
6: Uraloğlu 2027-2047 döneminde Türkiye genelinde yürütülecek araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma yolu anlaşmasına ilişkin taraflar arasında görüş ayrılığı olmadığını da söyledi.
13: Ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu.
6: Bakan Uraloğlu 1200 kilometrelik demiryolu, otoyolu kapsayan kalkınma yolu projesiyle Irak Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ulaşım sağlanacağını söyledi. 4-5 yılda bitirilebileceğini ifade etti.
0: İçerideki operasyonlara bakalım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması vardı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
6: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
14: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13'ü ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
15: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
6: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı. Sana iyi
17: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
18: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
20: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
21: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Kent içi veya çevresinde çekirgelere karşı bilinçsizce yapılan kimyasal ilaçlamaların yerine başka çözüm yolları var mı? Çekirgelerin popülasyonunu dengede tutmak için ne tür mücadele yöntemleri uygulanmalı? Çekirgeler üzerinde çalışan bilim insanı Profesör Doktor Hasan Sevgili anlatıyor.
4: Kısa sürede biyolojik mücadele yapamazsınız, çok zor. Bunlar çok iç içe geçmiş şeyler. Yani bunlarla beslenen kuş türleri, tarımsal alanların genişlemesi, işte kimyasal ilaçların kullanımı, gübre kullanımı ve diğer olumsuz faktörler, aşırı otlatma değil mi? Aşırı otlatma gibi faktörler, birçok faktör, insan etkisi, antropojenik çağ diyoruz. İnsan her şeyi kendisi için var olduğunu düşündüğü bir zihniyetle hareket ettiği için birçok alanı yok ettik ve bu alanlarda ani çekirge salgınları veya diğer böcek istilalarına karşı hemen en kısa pratik çözüm kimyasal yöntem uygulanıyor. Çünkü biyolojik yöntem uzun bir süreçtir. Biyolojik mücadele yöntemi. Yıllar gerekir. İzleme önemli. Yani bu konularda daha fazla bilim insanı yetiştirip bölgelerde bu popülasyon patlamaları potansiyellerinin olabileceği türlerin izleme yöntemiyle, erken uyarı sistemi ile bunlara işte yumurtlama alanları sürülebilir mesela, öyle yapılıyor. Bunlar Kuzey Afrika'da bu tür yöntemler kullanılıyor. Erken izleme, erken uyarı yöntemleri. Birçok yöntem uygulanabilir. Ama bence doğayı korumak, doğal alap habitatları korumak, habitat parçalanmalarını önlemek, aşırı otlatmayı ortadan kaldırmak, işte tarım alanlarını doğru yere kurmak, tarım alanlarına inşaat yapmamak gibi çok çeşitli şeylere dikkat edersek ve bir de izlersek bunlara karşı önlemimizi daha erken ve çok zarar görmeden alma şansımız yüksek olacaktır diye düşünüyorum.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
7: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
8: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
7: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
6: Başakşehir Konferans Ligi yolunda bugün sahaya çıkacak. Nuri Şahin'in ekibi İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Inter Turku'ya konuk olacak. Finlandiya'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Turu geçen taraf 3. ön eleme turunda Vaduz Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenen takım bu sezon Avrupa defterini kapatacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertliler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşılaşacak.
9: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.
10: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar.
0: Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
9: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekipse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
6: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir dedi.
10: Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
12: Garanti BBVA.
14: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
15: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
16: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
17: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
18: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
19: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesi

0: heyecan.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Nektarin deyince gerçekten insanın aklına ballı bir lezzet geliyor. Acaba nektarini hangi lezzetlerle eşleştirebiliriz? Şimdi nektarin gibi aynı zamanda tabii ki şeftali, kayısı, kiraz, vişne, bunların hepsinin içinde ufak bir çekirdek var. O çekirdekte de olan madde acı badem tadı. Dolayısıyla acı badem lezzetiyle ya da bademle nektarin çok yakışır. Bir kere böyle bir uyum var. Ama tabii aile olarak bakarsak gene nektarin türü ağaçlar aslında gül familyasından geliyor. Güllü lezzetler çok yakışır. Eğer gül reçeli yaptıysanız mevsimi pas geçmeyip gerçekten gül reçeliyle nektarini her zaman içeceklerinizde olsun, tatlılarınızda olsun ya da sadece biraz yoğurtun üstünde olsun. Son

0: Şimdi peki başka neler olabilir? Tabii ki bizim topraklarımızda olmazsa olmaz sakız. Yani şimdi sakızlı bir dondurma ile nektarini eşleştirdiğiniz düşünün. Hatta sakızlı dondurmayı top top koydunuz. Üstüne de küp küp ufak ufak kesilmiş nektarin sadece balla tatlandırılmış, hatta birazcık da gül reçeliyle karıştırılmış. Onu dondurmanın üstüne döktüğünüzü düşünün. Gerçekten şahane bir uyum. Bir de alışılmadık uyumlar var. Yani aslında alışılmadık derken bizim alışmadığımız. Dünyada tariflere baktım. Nektarinle birlikte mesela kakule kullanımı dikkatimi çekti. Kakule aslında bütün Arap dünyasında, oradan da Hindistan'a gidelim, tatlılarda falan çok kullanılır. Hatta böyle kakuleyi, gülü ve fıstığı bir araya getiren dondurmalar vardır. Onun için kakuleye de bir şans verin derim. Alışılmadık bir başka lezzet olarak bibere gidelim. Evet, pul biber ve tuz bu tür meyvelerde kullanılan bir şey. Hele birazcık hamsa, diyelim ki bir salatasını yaptınız veyahut da sadece öyle yiyorsunuz dilim dilim, ama üstüne biraz tuz ekip biraz pul biber, acıyla tuzun uyumu nektarine çok yakışacak. Ama bir başka biber var ki, işte eğer nektarinli bir lezzet yaparsanız onu şöyle biraz havanla ezip koyduğunuzda mükemmel olacak. O da pembe biber. Pembe biber teknik olarak biber değil. Akdeniz havzasında yetişiyor. Yani Asya'dan gelen, Hindistan'dan gelen biberler gibi, yani karabiber gibi değil. Böyle ferah ferah bir tadı var. Okaliptüs gibi, adeta orman ferahlığı olan bir pembe biber. Eğer pembe biberi aktarlarınızda bulabilirseniz bir de pembe biberle nektarini deneyin. Şaşıracaksınız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir-İzmir yolunun 55-56. kilometrelerinde ve İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern edebiyatın en büyük yazarlarından Franz Kafka'nın imkansız aşkı Milena'ya yazdığı mektupları bir araya getiren meşhur Milena'ya mektuplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Mektupları dilimize Nafer Ermiş çevirmiş. Efendim, Franz Kafka hakkında herhalde fazla söze gerek yok. Temmuz 1883 Prag doğumlu. Yahudi bir ailenin 6 çocuğundan en büyüğü. Kafka genç yaşta, henüz 41 yaşındayken 1924'te ölüyor. Geriye 7 kitap, 3 tamamlanmamış roman, bir günlük ve çok sayıda mektup bırakıyor. Bilindiği gibi dostu Max Brod'dan bütün bunların ölümünden sonra yakılmasını istiyor. Neyse ki Max Brod yakın arkadaşının bu vasiyetini yerine getirmiyor ve insanlık Kafka'nın o dönemde henüz yayınlanmamış eserleriyle, günlüğüyle, mektuplarıyla tanışma fırsatı buluyor. Eserlerinde daha ziyade suç, özgürlük, yabancılaşma, sorumluluk, otoriteye bireysel karşı koyma gibi meseleleri işliyor Kafka. En tanınan kitapları Dava, Şato ve Dönüşüm. Yanı sıra Ceza Kolonisi, Bir Savaşın Tasviri, Taşra'da Düğün Hazırlıkları, Amerika, Köy Öğretmeni, Günlükler. Dünyanın karanlık bir kargaşa çağına tekabül ediyor Kafka'nın hayatı. Kafka eski anlatım türünü edebiyat dünyasına kazandıran Franz Kafka, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'ya hakim olan modernleşme sancılarının bireyi sürüklediği çıkmazı benzersiz bir tarzla anlattı. Gelelim bugünkü kitabımıza. Milena'ya mektuplar, edebiyat tarihinde iz bırakmış derin bir aşkın dile getirildiği mektuplar. Milena aslında Kafka'nın Çekçe çevirmeni. Prag'da doğmuş ve yaşayan bir adamın eserleri Çekçe'ye neden çevrilir ki diye bir soru gelebilir akla. Haklı olarak. Çünkü Kafka, Prag'ın Almanca konuşan kesimine mensup ve eserlerini Almanca yazıyor. Hatta şöyle bir sözü var: Almanca benim ana dilim ama Çekçe kalbimde yatıyor. Tabii o dönem Prag açısından ilginç yanlar taşıyor. Şöyle ki, Kafka

0: ve aslında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir vatandaşı olarak doğuyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imparatorluk dağılıp farklı ulus devletler kurulunca Prag da Çekoslovakya'nın başkenti oluyor. Yani Kafka ömrünün yarısında uyruk değiştiriyor. Evet, mektuplar diyorduk. Onlara yalnızca aşk mektupları olarak bakmak eksik kalır. Birinci Dünya Savaşı ile yıkılmış bir Avrupa'nın yoğun kasveti ve çıkışsızlığı mektupların yazarlarını da etkiler. Faşizmin ve totaliter rejimlerin yükselişe geçtiği bir dönemdir. Dahası henüz 38 yaşına girmiş Kafka'nın ise ciğerleri iflas etmiştir. Kısa hayatının son dönemecindedir. Milena'ya yazmak Kafka'yı ayakta tutar. Kafka onun için daha önce hiç karşılaşmadığım türden canlı bir ateş diyecektir. Tıpkı Kafka'nın hala ateşinden bir şey kaybetmeyen mektupları gibi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
9: Her mevsimde, her havada.
10: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Bugünlerde hava Marmara ve Ege'de denize girmek için konforlu değil. İstanbul'dan İzmir ve Kuşadası'na kadar şiddetli rüzgarın olması denize girmeyi engelliyor. Sadece rüzgar almayan bazı koylarda girilebilir. Tekne gezisi yapmak da risk oluşturuyor. Ayrıca rüzgar sahillerde güneşlenmek isteyenlerde de sersemlik, baş ağrısı yapabilir. Bu durum pazara kadar devam edecek.
9: Her mevsimde, her havada.
10: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnanlı mevkidaşıyla Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
1: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplerin önündeki en büyük engel şiddetli rüzgar oldu. Yangın tam söndürüldü derken alevler başka bir yere sıçradı. Profesyonel ekiplerin yanı sıra bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek oldu. NTV muhabiri Baran Bilay'la kameraman Cüneyt Ali Horozal Çamoba köyünde yaşananları aktardı.
2: Çamoba köyündeyiz. Cüneyt Ali Horozal ekranlara getirecek. Alevler sadece birkaç metre önümüzde. İleriden bakıldığı zaman sanki dumanlar bölgeyi kaplamış. Durum biraz daha kontrol altında izlenimi veriyor uzaktan. Ama daha içerilere girdiğiniz zaman işin aslı pek de öyle değil. O ağaç dipleri için için saatlerdir yanıyor. Burada bölge sakinleri, mahalle sakinleri, köylerde yaşayanlar elinden geleni yaptılar. Traktörlerle, kazmalarla, küreklerle alevlerin önüne geçtiler. Ve hatta yer yer adeta cansiperane bir şekilde hortumlarla ve su bidonlarıyla buraya müdahale ettiler. Tam da yangın söndürüldü diyorsunuz ama hemen birkaç dakika sonra birkaç metre ileride yeniden bölge alev alıyor. Bir traktör su tankıyla beraber mahsur kalmış vaziyette. Dakikalardır köy sakinleri, mahalle sakinleri, bölgede yaşayanlar onu oradan kurtarmak üzere çalışıyorlar. Sadece saniyeler önce burada hiçbir şey yoktu. Fakat rüzgarın etkisiyle, arazi yapısının etkisiyle işte bulunduğumuz karşıdaki alan alev aldı. Alevler buraya doğru geliyor ama hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Bu şekilde farklı farklı alanlarda göğüs göğüse alevlerle mücadele ederek hem ormanı hem çevre köyleri korumaya çalışıyorlar.
3: Aslen buralıyım. Vallahi duydunuz geldi. Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Biz de işte elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyoruz yani.
4: Önlemleri almaya uğraşıyoruz.
2: Buralısınız siz de.
4: Evet.
2: Kaç saattir uğraşıyorsunuz?
4: Valla 3-4 saattir uğraşıyoruz abi sabahtan beri.
5: Gönlüm rahat olmadı onu bırakmaya burada yangının içinde. Yani yanında onu da götürüyorum.
2: Maalesef üzücü bir görüntü var. Her ne kadar şu an imkanlar seferber edilmiş olsa da bunca ormanlık alan yandı, kül oldu. Hayvanlar zarar gördü. Barım alanları durumdan etkilendi. Zaten tarımla, hayvancılıkla, zeytin ağaçlarının olduğu, zeytinliklerin olduğu bir alanla bilinen bir örtüden bahsediyoruz. Maalesef o anlamda ciddi bir hasar var.
0: Alevlerle mücadelenin sürdüğü noktalardan biri Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yangın bu sabah kontrol altına alındı. Yazır mahallesinde 10 ev kullanamaz halde. Erciyes İren ve Arhan Pınar'ın izlenimleri geliyor ekrana.
6: Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangının olduğu Yazır mahallesindeyiz. Dün öğle saatlerinde 13.30 sularında çıkmıştı yangın. 50 ev tahliye edilmiş ve 10 ev alevler sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti. İşte o evler geliyor ekranlara. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerleri için bir risk oluşturmuştu ve Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle elektrik direkleri devrilmiş, altyapılar zarar görmüştü. Elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana gelmişti. İşte yanan evlerden birinin içini getiriyoruz ekranlara. Evin içindeki birçok eşya, malzeme zarar görmüş, hatta erimiş durumda diyebiliriz. Evin camları kırılmış ve fayansları da sökülmüş alevlerin etkisiyle. İki katlı bir ev burası, ancak üst katına çıkmak moloz yığını sebebiyle an itibariyle pek de mümkün değil diyebiliriz. Burası aslında Antalya'da turistik bir bölge oldukça. Adrasan ve Olimpos mevkilerinin arasında kalan turistik bir bölge burası ve birçok sayıda yerli ve yabancı turistin de an itibariyle bulunduğumuz noktada konakladığını ifade edebiliriz. Soğutma çalışmaları yine ekranlara geliyor diyebiliriz. Meteorolojik verilerden bahsedelim son olarak. Antalya'da gün içinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yine rüzgarın şiddetinin de yer yer saatte 40 kilometre hıza kadar ulaşması yine beklentiler arasında.
0: Dünyanın farklı noktalarından aşırı hava olaylarından derlediğimiz bir haber turumuz var sırada. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısındaki Wisconsin eyaleti. Saatteki hızı 225 kilometreye kadar ulaşan kasırga bölgede ağır hasara yol açtı. Wisconsin'daki Manassa ve Appleton kentleri en ağır hasarı alan bölgeler oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Bu görüntüler ise Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar sert olmasa da Rio'da fırtınadan nasibini aldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. 3 metro hattında da seferler durdu. Binlerce kişi yolda mahsur kaldı. Şili'nin kuzeyindeki Atacama bölgesinden ülkenin orta ve güney kesimlerine kadar etkili olan yağışlı hava sistemi nehirlerin taşmasına ve çok sayıda kişinin tahliye edilmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı bazı nehir kenarındaki yerleşimleri tahliye etti. Bölgede 300 kişi kapasiteli 3 geçici barınak kuruldu. Devlet Başkanı da afet bölgesini ziyaret etti. Turumuzun son durağı Kanada. British Columbia eyaletinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınına havadan yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edildi. Kanada tarihinin en şiddetli orman yangını sezonlarından birini yaşıyor. Aşırı sıcaklar ve yıldırım düşmeleri ülkenin batısında ve doğusunda yeni yangınları tetikledi. Yalnızca son bir haftada düşen 34 bin yıldırım İngiliz Kolombiya eyaletinde yeni yangınlara yol açtı. Eyalette 90 aktif yangın devam ederken 25 yerleşim yeri için tahliye emri verildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gündemde Irak'la imzalanan anlaşmalar, Kıbrıs'taki gelişmeler ve İsrail vardı.
7: Milli Savunma Bakanlığı Irak'la savunma ve güvenlikte işbirliği anlaşmalarını değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz devam ediyor. Ortak mekanizmalar işletilirken sınır güvenliği ve terörle mücadelede koordinasyon kararlılıkla sürdürülüyor denildi. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısını makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası yerleşkesinde yaptı. Gündemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs temasları da vardı. Bakanlık bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
8: Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
7: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
8: Tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve iki gün süren İletişim Şurası bitti. Şuranın teması Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı olarak belirlenmişti. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla çeşitli paneller gerçekleştirildi. Sonuç bildirgesinde ise stratejik iletişim, kamu diplomasisi gibi başlıklar yer aldı.
7: Dijitalleşme ve yapay zeka, stratejik iletişim, afet ve kriz iletişimi, kamu diplomasisi. Bu başlıklar Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla gerçekleştirilen İletişim Şurası sona erdi. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla paneller gerçekleştirildi. İletişim alanının farklı boyutları, geleceğe yönelik stratejik ve öneriler ele alındı. Şurayla iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlandı. Şuranın sonuç bildirgesinde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulması, kriz dönemlerindeki yetki, sorumluluk ve onay süreçlerinin önceden belirlenmesi önerildi. Siyasi iletişim çalışmalarının veriye dayalı yürütülmesi, medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığının artırılması önerileri de sonuç bildirgesine yer aldı. Sonuç bildirgesinde konvansiyonel medyanın ayakta kalabilmesi için ortak proje ve destekler artırılmalıdır ifadesi de yer aldı. Korsan yayıncılıkla mücadele için yasal düzenlemeler hazırlanması, toplumsal farkındalık kampanyaları ve teknolojik çözümler geliştirilmesi önerildi. İletişim şuralarının en az 5 yılda bir yapılması gerektiği de kararlaştırıldı.
0: 2021 yılında katıldığı MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla da ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
9: Eren Kaşıkçı MasterChef 2021'de.
7: ...37 yaşındaydı. Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonuydu. Türkiye onu fast food yemeklerle tanıdı. Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.
10: Ekmeğinin peşinde gel.
7: Kaşıkçı'yı evinde bir arkadaşı hareketsiz halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç şef hayatını kaybetmişti.
11: Lezzet baba.
7: Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında. Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.
11: Nasıl Maya?
12: İyi.
11: İyi. Lezzet baba?
12: Lezzet.
7: Kaşıkçı için MasterChef yarışmasının şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
13: Eren gülüşü var ya çok, çok bambaşka ya.
11: Eyvallah, eyvallah.
7: Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacak.
0: 1995'te Yeni Günaydın gazetesinin sahibi Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı İstanbul'da yakalandı. Zanlının başka bir cinayetle ilgili de bağlantısı olduğu değerlendiriliyor. Yeni Günaydın gazetesinin sahibi iş insanı Mehmet Bekir Kutmangil 23 Mayıs 1995'te Zincirlikuyu'da aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Engin Gölve'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Firari hükümlü Gölve Şişli'deki bir otopark Otoparkta düzenlenen operasyonla yakalandı, cezaevine gönderildi. Engin Gölve'nin 18 Temmuz 2016'da dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürüldüğü olayla da bağlantılı olduğu öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk derece mahkemeleri bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulacağını duyurdu. Çalışmayla yargı hizmetlerinin hızlanması ve vatandaşların adalete erişimin kolaylaşması amaçlanıyor.
7: Yargı süreçlerinde gecikmenin nedeni incelenecek, sorunlar yerinde takip edilecek. Bu çalışmaları adliyelerde kurulacak yargı hizmetlerinin etkinliği büroları yürütecek. Amaç yargı hizmetlerini daha hızlı, etkin ve verimli yürütmek, adalete erişimi kolaylaştırmak.
14: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarını kuruyoruz. Bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet hattının yereldeki kurumsal altyapısı oluşturulacak, talepler bu bürolarda incelenecek, başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.
7: Çalışmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bürolarda, mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında ortalama dosya görülme ve bekleme sürelerinin hedef sürelere uyumu da düzenli olarak takip edilecek. Analiz edilen veriler raporlanacak ve alınacak görüşlerle çözüm odaklı çalışmalar yürütülecek. Bürolar, yargıya intikal eden uyuşmazlık ve suça sebebiyet veren olayları değerlendirecek. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Sistem dondu, online satışım durdu.
17: Tami de çözülsün.
16: Nasıl?
17: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
16: Büyüksün.
17: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
16: Tami.
17: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
16: Yürü be Tami.
18: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
19: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
20: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
21: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
22: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
23: 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
24: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: NTV Radyo.

0: yapacağım.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için Danimarka'da. Siyah beyazlılar ikinci öneleme turu rövanşında Midtjylland'e saat 20'de konuk olacak.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur peşinde. Siyah beyazlılar ikinci öneleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Midtjylland'le karşılaşacak. Tedavisi süren Ndidi ve takımdan ayrılacak Udokai kafilede yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan yeni transfer Trossard da kadroda yok. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçtaki galibiyete rağmen turun favorisi olmadıklarını söyledi.
4: Elimizde küçük bir avantaj var ve bunu evimizde aldık. Deplasmanda işimiz zor çünkü sahasında iyi oynayan bir takıma karşıyız. Elimizden gelen her şeyi yapmayı ve turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de aynı niyette. Umarım başarılı olan taraf biz oluruz.
3: Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Murillo, Calo, Emirhan Uttara, Salih, Çerni, Olaytan, Orkun, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. 12 bin seyirci kapasiteli MCH Arena'da oynanacak maçı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Turu geçen taraf 3. öneleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugün Avrupa Ligi'ne veda edecek takımsa Konferans Ligi 3. öneleme turunda Bohemian Balkanya eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı. Sarı lacivertliler Devler Ligi yolunda bir sonraki turda Sturm Graz'la karşılaşacak.
5: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.
6: Onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de, rövanş karşılaşmasını ise Avusturya'da oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf Şampiyonlar Ligi'ne giden yoldaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Elenen ekipse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kalındığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Özbek, bizim için transferin hangi gün açıklandığı değil ne kadar fayda sağlayacağı önemlidir dedi.
7: Bu dönemde en çok konuşulan konunun transfer olması da doğal. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Yani bunlar taze bir söylem değil. Ama son 4 sezonun sonunda değişmeyen bir gerçek vardı. Şampiyon olan yine Galatasaray'dır. Icardi transferine bakın. Osimhen transferine bakın. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değerli arkadaşlar. Bizim için önemli olan Galatasaray'a yapılan transferin ne kadar fayda sağlayacağı konusudur. Galatasaray yeni sezonu hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Temmuz ayında eleştiriler başlar. Ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama önemli olan Mayıs ayında kupayı kaldırmaktır.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Murat Ferman'la evdeki hesap.
9: Fed'in beklenen faiz toplantısı dün sona erdi ve Fed gene beklentiler paralelinde gösterge faizini sabit bıraktı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde yani rezerv parada 3,5-3,75 aralığında devam eden bir faiz göstergesi görüyoruz. Bunun geçerli kaldığı anlaşılıyor. Esasen Fed'in bu kararından sonra Fed Başkanı Warsh'ın gazetecilerle soru cevap seansı önem taşıyordu. Çünkü kararın açıklama metninde aslında çok daha kısaltılmış ve fazla açık vermeyen, tırnak içinde, piyasaya yol gösterici ibareler barındırmayan bir kısa metinle karşılaşıldı. Esasen bu Fed Başkanı Warsh'ın ikinci toplantısı. İlk toplantısında özellikle nokta grafikler, önceden yönlendirme, sözlü bir takım kanaat uyandırma veya piyasaya yönlendirme yapma gibi konularda daha çekingen veya daha kısıtlı bir davranış sergileneceğine dair önemli işaretler okunmuştu. Nitekim bu işaretlerin şimdi yavaş yavaş gerçekleştiği görülüyor. Basın toplantısındaki sözlü açıklamanın kısa ve aslında gene tırnak içinde piyasa oyuncularına açık vermeyen yönüyle ön plana çıktığı görülüyor. Bu tür kararlarda ve takip eden açıklamalarda piyasa aslında kendisine yol arayabilecek veya spekülasyonu belki de engelleyecek veya ona yol verecek açıklamalar veya arka plan delilleri veya işaretleri arar. Buna karşın da eğer istemezlerse merkez bankaları tırnak içinde sözlü yönlendirme yapmaktan imtina ederler. Warsh anlaşılıyor ki zamana oynuyor. Her ne kadar açık ve net ifade edilmese de Kasım ara seçimlerine kadar bekle ve gör politikasını uygulayacağı anlaşılıyor. Nitekim 63 aydır enflasyon hedeflerine ulaşılamadığını, ki bu 5 yılı aşkın bir süreye tekabül ediyor, ellerinde sihirli değnek bulunmadığını ve bu konuda tırnak içinde haksızlık edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Enflasyon ve istihdam söz konusu olduğunda, ki bu ikisi kabaca Fed'in asli görev alanını oluşturuyor, her ikisini de birlikte ele alacaklarını, birini diğerine tercih etmeyeceklerini ifade ediyor. Bu gerçekten çok zor bir formül. Çünkü genel geçer bir ifadeyle enflasyon arttığında ve onunla mücadele etmek için faiz oranlarını arttırmanız gerekir. İstihdamı iyileştirmek için de faiz oranlarını düşürmeniz gerekir. Bu ikisi nasıl el ele gidecek doğrusu anlamak zor. Bütün bu ifadelerden anlaşılıyor ki hakikaten Kevin Warsh bir parça bekle gör politikasını uygulamaya, topu tabir yerindeyse komiteye atmaya çalışıyor. Nitekim 10 yıldan bu yana ilk defa 9'da 3'lük bir oy çoğunluğuyla karar alındı. 3 tane üye aynı yönde, yani faizin artırılması yönünde 25 bipslik 0.25 puanlık bir artış yönünde oy kullandılar. Başkan Warsh'un daha evvel defalarca söylediği, Türkçe'ye tam çevrildiğinde biraz farklı anlamları ifade edebilir ama bir family fight dediği, aile içi tartışma veya aile içi savaş diyelim, durumundan bahsediyor. Yani aslında demeye çalışıyor ki Amerikan kültüründe de, yönetimsel kültürde de biz tartışarak farklı ve zıt görüşler ortak bir noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Sonunda hepimiz bir aileyiz, hedeflerimiz ortak ama fikirler ayrışabilir. Tabii Warsh'un bu yaklaşımı bana büyük şair Namık Kemal'in Barikayı hakikat müsademeyi efkardan doğar, yani hakikat güneşi fikirlerin açık ve net çarpışmasından, münazarasından doğar sözünü aklıma getirdi. Aslında Warsh'un topu bir parça hani tribünlere gönderme ve top çevirerek zaman kazanma, diyeceksiniz ki nereden çıktı bu benzetmeler? Kendisi de dedi ki artık piyasalar hakemle değil topla uğraşıyorlar gibi bir ifade kullandı. Tam olarak ne anlama geldiğini herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama netice itibariyle topu bir parça dolaştırma yolu, 5 tane önemli çalışma komitesi kuruldu. Bunlar yapay zekadan tutun da enflasyon doğru ölçülüyor mu ölçülmüyor mu, buna kadar pek çok konuyu ele alacak. Nitekim Warsh da hani topu çevireyim derken böyle birbiriyle tenakuza düşebilecek bir takım açıklamalarda da bulundu. Mesela dedi ki bu kararımızda Haziran ayı enflasyon göstergeleri rol oynamadı. Ne rol oynadı? Öbür tarafta da verilere bakarak hareket ediyoruz deniliyor. Yani anlaşılıyor ki Fed de topu çevirmeye ve bekle gör politikasıyla belirsizlik ikliminin hakim olduğu bu atmosferde yola devam etmeye çalışıyor. Sihirli değneğin olmadığı vurgusu bence önem kazanan bir ibare. İlla şahin veya güvercin olarak adlandırılma gereğinin de artık neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz. faizin özellikle artmamasından fırsat bulan altında %1-1,5'luk bir yukarı yönlü hareket yaptı ama anlaşılıyor ki bu 9'a 3'lük sonuç karşısında öyle yakın gelecekte altının yukarı yönlü bir koşuya pek de nefesi veya alanı bulunmuyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
8: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Eve dönerken reklam.
0: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Reklam.
15: Engelsiz başlıyor.
16: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bugün programımızda geleceğin yıldızları var. Biri pistte saniyelerle yarışıyor, diğeri kulvarda suya meydan okuyor. İki farklı branş, iki Avrupa şampiyonu. Mental engel grubu milli sporcularından para atletizm sporcusu Elif Bayar ve para yüzme sporcusu Zeynep Duru Çiftçi şampiyonluk hikayelerini engelsiz dinleyicileri için anlattı.
17: Merhaba, öncelikle ben Elif Bayar. 4,5 yıldır atletizm yapıyorum. TOS Federasyonu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusuyum. TOS Federasyonu'nda yani Paralimpik sporcularda Keçiören Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Aynı zamanda milli takım sporcusuyum. Burada da Avrupa Şampiyonası oyunlarında da 400 metre birinci oldum, Avrupa şampiyonu. 100 ve 200 metrede de ikinci oldum.
16: Avrupa şampiyonu olmak nasıl bir duygu?
17: Avrupa şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Özellikle hem bu benim ilk Avrupa şampiyonum olduğu için özellikle çok mutlu oldum yani. Madalyamı da ilk aileme göstermek istedim yani. Aileme, antrenörüme göstermek istedim. Zaten çok mutlu oldular ailemle. Özellikle takım arkadaşlarım, antrenörüm çok mutlu oldu. Şu anda madalyamda, şu an madalya askımda, odamda asılı.
16: Atletizme nasıl başladınız ve ilk branşınız atletizm miydi?
17: Evet, ilk branşım ilk spor reyine atletizmle başladım. Ben 4,5 yıl önce beni Semih Hocam, Deniz Hocam beni seçti. Semih Hocam okula gelmişti. Ben o zaman Doktor Galip Ortaokulu'nda okuyordum. Okula geldi, yani seçme yapıyordu herkes, tarama yapıyordu o zamanlar. Beni seçti, çok güzel koştuğumu falan söyledi, ailemle konuştu. Oradan da kapıda zaten eşi Deniz Hoca oturuyordu. İkisi de benim antrenörüm. Onu çağırdı yani çok güzel yetenek var, yetenekli biri var diyerek konuştuk. Ben o zaman korona vardı, koronaya olmuştum. O zaman 1,5 hafta korona olmuştuk, gelemedim antrenmana, gitmedim. Semih Hoca beni 2-3 kere aramıştı halim falan. Öyle başladım atletizme.
16: Yarıştan önce heyecanlanıyor musunuz? Koşarken en çok ne hissediyorsunuz ve bu heyecanı nasıl bastırıyorsunuz?
17: Evet, tatlı bir heyecan oluyor. Zaten yani tatlı bir heyecan olması da iyi bir şey. rakiplerim böyle yarışınca falan güzel hissediyorum geçince. O moral oluyor zaten. Bana göre zaten hırslıyım ben. Yarış rakiplerimi yanıma gelince bile daha hırslanıp geçmek istiyorum. Antrenörümün istediği dereceye gelmek istiyorum. Yani antrenmanda da geldiğim derecemi daha üstüne koymak istiyorum. O beni daha çok motive ediyor.
16: 16 yaşında genç bir milli sporcusunuz. Avrupa şampiyonu oldunuz. Yeni hedefiniz nedir?
17: Yeni hedefim 2028'de Los Angeles olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Amerika'da Los Angeles olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Hedefim orada bir olmak.
16: Sizi dinleyen çocuklara, gençlere ne söylemek istersiniz?
17: Yeni hedeflerinin peşinden gitsinler, hiç bırakmasınlar. Özellikle antrenörlerin yani seçmesi falan çok önemli olmalı gerekiyor. Semih Hoca'nın, Deniz Hoca'nın çünkü bende çok fazla emekleri var yani. Ve onlar yani heyecan bekliyorlar. Peşinden gitsinler yani hayallerinin.
16: Paraatletizm milli sporcusu Elif Bayar, NTV Radyo'da sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz.
17: Teşekkürler.
16: Engelsiz. Engelsiz'de şimdi yine Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na bağlı milli sporculardan para yüzme milli sporcusu Zeynep Duru Çiftçi son Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede para yüzmede şampiyonu olan sporcumuz kendisi ve şu anda hattımızda.
18: Zeynep Duru Çiftçi ben. 18 yaşındayım. 10 senedir yüzüyorum. İlk Avrupa şampiyonuna gittim. 3 madalyayla takım yarışlarıyla beraber 5 madalyayla geri döndüm. İçlerinden biri 400 metre serbestte birincilik aldım. 100 metre serbest ve 100 metre sırt üstünde üçüncülük kazandım. Bayrak takımla beraber ikincilik aldık.
16: Sportif kariyerinizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu 18 yaşında elde ettiniz. Avrupa şampiyonu olmak nasıl bir duygu?
18: Çok gurur verici, çok mutlu eden bir durum. Yani çok heyecan veriyor, çok mutlu ediyor, çok gururlandırıyor. Ailemin de gururlandığını görmek beni ekstra mutlu ediyor.
16: Kürsüye çıkacağınızı, altın madalya kazanacağınızı hissetmiş miydiniz?
18: Yani güzel bir başarıyla geri döneceğimi biliyordum ama bu kadar güzel bir başarı ve gururla geri dönmek ekstra mutlu edici tabii ki.
16: Yüzmede Avrupa şampiyonu oldunuz. Yüzerken ne hissediyorsunuz ve neden yüzmeyi seçtiniz 8 yaşında?
18: Ailemin yönlendirmesiyle oldu. Yüzmeyi zaten çok seviyordum. Ama bir aile dostumuzun tavsiyesiyle yüzmeye başladım. Ailem de bu konuda destekleyip yönlendirince kariyerim başlamış oldu. Uzun yıllarda bu şekilde devam etti.
16: Zeynep Duru Çiftçi, okuyor musunuz? Hem okul ve sporu birlikte yürütmek zor oluyor mu?
18: Tabii ki zor oluyor. Zorluğun yanında çok yorucu oluyor. Ama bir süre sonra vücut ve düzenimiz buna alışıyor. Bir süre sonra adaptasyon yaşadıktan sonra daha kolay ve daha düzenli bir hale geliyor. Eskisi kadar yoğun ve zorlayıcı olmuyor. Özellikle ilkokulda başladığım için o dönemlerde okuldan geldikten sonra arkadaşlarımla buluşup oyun oynamak istiyordum. Bazen gitmek istemiyordum çok yorgun olduğum için. Ama annemle beraber beni motive etmesiyle birlikte antrenmanlara devam ediyordum. İyi ki de öyle olmuş. Şimdi çok güzel bir başarıyla geri dönmüş oldu.
16: Önemli bir başarı elde ettiniz. Hem kişisel hem de ülkeniz adına Avrupa şampiyonu oldunuz. Bu çevreniz tarafından nasıl karşılandı? Nasıl tepkiler, geri dönüşler aldınız?
18: Çok güzel geri dönüşler aldım. Herkesin mutluluğunu kalpten hissettim diyebilirim. Arkadaşlarım zaten her zaman destekçim. Onlar da benimle bu mutluluğu yaşadılar. Ailem her zaman ve her zaman yanımdalardı. Sadece bu müsabakada değil, bütün müsabakalarımda desteklerini ve mutluluklarını, aynı şekilde gururlarını hissettim.
16: Hedef koymaya ne zaman başladığınızı hatırlıyor musunuz?
18: İlk yarışımdan sonra diyebilirim galiba.
16: Mesela hangi yarışınızdı, hangi seneydi, hangi yaştı?
18: 8 yaşlarımdaydım. Yüzmeye başladıktan 3-4 ay sonra ilk müsabakama girdim. O sırada kendi yaş grubumda güzel bir başarı elde etmiştim o süreç içerisinde. Ondan sonra bu yolda daha iyi yerlere gelmek istediğimi fark ettim. Daha çok çalışmaya, daha çok antrenman yapmaya başladım. Bu yolda daha istekli bir şekilde devam etmeye başladım diyebilirim.
16: Hedeflediğiniz bir yarışta istediğiniz bir sonucu alamadığınız zaman ne hissediyorsunuz?
18: Her yarış bizim için olduktan yani bittikten sonra kapanıyor ve önümüzdeki yarışa devam etmek zorundayız. Bir toparlanma sürecine girmiyorum çünkü aslında düşmüyor morali. O an iş şey olmuş olabilir. Rakiplerim belki benden daha iyi çalışmış olabilir. Benim eksiklerim tabii ki vardır ama bir sonraki yarışımda bu eksiği kapatacağımı bildiğim için kendimi ekstra bir motive etme zorunluluğunu da hissetmiyorum.
16: Avrupa şampiyonluğu hedefine ulaştınız. Zeynep Duru Çiftçi'nin bundan sonraki hedefleri nedir?
18: Bu Avrupa şampiyonluğu çok güzel bir başarı. Hedefimde 2028 Paralimpik oyunları var. Son elde ettiğim Avrupa şampiyonluğunun bu hedefimde benim için önemli bir motivasyon ve ilk adım olduğunu düşünüyorum. Paralimpik oyunlarına daha sıkı çalışmak ve spor tarihimizde ilk madalyamızı kazanmak istiyorum.
16: Para yüzme milli sporcusu Zeynep Duru Çiftçi, NTV Radyo'da sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz.
18: Ben teşekkür ederim.
19: Engelsiz.
16: Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular Elif Bayar ve Zeynep Duru Çiftçi şampiyona sonrası sorularımızı yanıtladı. İki milli sporcu da mental engel grubunda. Peki mental engel grubu dediğimizde ne anlamalıyız? Özel Sporcular Spor Federasyonu'nda hangi engel grubundan sporcular yer alıyor? Milli takım antrenörlerinden Muhsine Dalgıç, NTV Radyo'da engelsiz dinleyicileri için bu merak edilen sorulara yanıt verdi.
20: Mental engel grubu dediğimizde sporcularımızın iletişim konusunda, matematiksel problemlerinde aslında IQ seviyeleriyle biz derecelendiriyoruz testlerimizle birlikte. IQ seviyelerine göre hafif zihinsel engelli sporcularımız var, orta engelli sporcularımız var, ağır engel grubu dediğimiz ağır zihinsel engelli sporcularımız var. Zeynep Duru ve Elif Bayar hafif engel grubuna giriyorlar. Bu yüzden sporcularımızın aslında iletişim problemi yaşıyoruz fakat çok ileri seviyede olmadıkları için antrenmanlarımıza ve sporcularımızla taktiksel konularda çok ileri seviyede iletişim kurmaya çalışıyoruz aslında.
16: Özel Sporcular Spor Federasyonu dediğimizde hangi engel grubundaki sporcular bu federasyonun çatısı altında spor faaliyetlerinde bulunabiliyor? Zira engelli dediğimiz zaman toplumda sadece bedensel engelliler görülüyor gibi geliyor evet. Bazen. Bunu nasıl evet. Değerlendirirsiniz?
20: Özel Sporcular Spor Federasyonumuzda biz zihinsel engelliler kategorisinde 3 tane engel grubuyla çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi mental, bir tanesi otizm, bir tanesi de Down sendromu. Hatta Down sendromu da ülkemizdeki çoğu kişinin bilmediği üzere 2 tane kategorimiz var. Mozaik ve Down. Down artı 1 olarak adlandırdığımız kromozom sayısının 47 kromozomlu olması. Fakat mozaikler de 46 kromozoma sahip. 46 kromozomla engel gruplarında yarışan sporcularımız. Aslında bu Türkiye'de çok fazla bilinen ve hatta dünyada çok fazla bilinen bir durum değil. Ama bizim Türkiye'mizde yani dünyamızda karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Biz de burada 4 tane engel grubu diyebiliriz. Mozaik kendi içinde de ikiye ayrılıyor. Dünyada da yani Tuts'un yarıştığı Down sendromlu sporcularımızda da mozaik ikiye ayrılıyor. Aslında toplamda 4 tane engel grubuyla yarışmalarımız sürüyor.
16: Milli takım antrenörlerinden Muhsine Dalgıç, NTV Radyo'da Engelsiz'de merak edilen soruları yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha.
20: Ben teşekkür ediyorum. Bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkürler.
16: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
21: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
23: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
23: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
24: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
25: Doğa takvimi. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
26: Kırmızı listede bulunan nesli kritik derecede tehlike altındaki türlerden 3 parmaklı cüce tembel hayvan Panama kıyılarındaki mangrov ormanlarında yaşıyor. Tehlike altındaki mangrove sinek kuşu da Nikaragua'dan Ekvador'a kadar yaklaşık bir düzine parçalı ormanda yetişen, nadir bulunan Pasifik mangrovunun tatlı nektarıyla besleniyor. Ve sualtı süngerleri, salyangozlar, solucanlar, deniz anemonları, midyeler ve istiridyeler mangrove köklerine tutunan hayvanlardan sadece birkaçı. Yüzebilen türler için kökler bol miktarda yiyecek bulmanın yanı sıra avcılardan saklanmak için de güvenli bir yuva. Gökkuşağı papağan balığı, dev orfoz, yavrularını korumak ve beslemek için bu alanlara bağımlı türlerden. Yengeç, karides ve balıklar yavruyken yaşamlarının ilk yıllarını mangrovun köklerinde güvenle geçirir. Bu nedenle mangrov ormanları yavru yetiştirme alanları olarak kabul edilir.
25: Doğa takvimi.
24: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Aya yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Ezeli mağfiretin böyle bir ikliminde altının göz boyamaz kalpı kadar halisi de demiş Yahya Kemal. Evet, sözü kalptan ya da kalpten açacağız. Kalın L ile söyleneni, yani kalp, sahte, düzme, taklit demek. Kalp para. Kalp adam, her hali sahte olan, güvenilmez kimse. Görünüşünün, kalıbının adamı olmayan, tembel işe yaramaz. Ve kalp çıkmak, sahip olduğu zannedilen meziyetleri taşımadığının anlaşılması. Zavallı kızcağız, kocası tam anlamıyla kalp çıktı. İnce L ile söyleneni kalp. Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek. Pek çok deyimde geçiyor. Kalp hastalığı. Kalbi var. Ona böyle acı haberleri alıştıra alıştıra söyleyeyim. Sevgi.

0: Ne göre kalbine inmek, kalbini açmak, kalbini çalmak, kalbini okumak, kalbinin sesini dinlemek. Kalbimiz ne çok şeyin altından kalkıyormuş, değil mi? İnce L ile söylenen bir kalp daha var ama daha çok kalbetmek diye kullanılıyor ki bir durumdan başka bir duruma çevirmek, dönüştürmek anlamında. Kalbinizin kırılmayacak kadar dirençli olması dileğiyle mutlu günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haberle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Türkiye dünden bu yana orman yangınları ile mücadele ediyor. Hava sıcak, rüzgar çok sert esiyor. Küçük bir kıvılcım bile dakikalar içinde büyüyor. 5 ilde 6 yangın devam ediyor. NTV ekipleri de yangın bölgelerinde. Son durumu onlardan birazdan alacağız. Dün İstanbul'da Üsküdar, bugün Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İki ilçenin belediye başkanları Sinem Dedetaş ve Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Suçlamalar neler? Soruşturmada durum ne? Birazdan paylaşacağız. İran'ın yeni dini lideri Mustafa Hameney nerede? İran'ın yeni dini lideri 28 Şubat'ta yaralandığı saldırıdan bu yana hiç ortaya çıkmadı. Ses kaydı da paylaşmadı. Amerikan ve İsrail istihbaratları bu sorunun yanıtını arıyor. Ve Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için sahada. Siyah beyazlar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'le karşılaşıyor. Maça dair bilgiler de ana haberde olacak. Başlıyoruz efendim. Ana habere canlı bağlantılarla başlayacağız. NTV ekipleri yangın bölgelerindeki nöbetlerini sürdürüyor. Baran Bila Balıkesir'de, Merihak Muğla'da, Erci Tren'de, Antalya'da yayına hazır. Önce Balıkesir'e gideceğiz. Yangındaki son durumu öğreneceğiz Baran Bila'dan. Baran.
1: Bayyüzü köyü ile ilgili bir tahliye kararı vardı en son. Oradaki çalışmalar devam ediyor ama köyün hemen yanı başında da artık o dik yamaçlarda alevlerle mücadele de sürmekte. Cüneyt Ali Horozal ekranlara getiriyor. Hemen o dik yamaçlarda köyün şöyle bir yaklaşık 200-300 metre ilerisinde manzara bu şekilde. Bu alandaki pek çok farklı yerde alevler söndürüldü ama burada işte o küme halindeki alevler halen endişe yaratıyor. Ve artık biraz önce, birkaç dakika önce kuvvetle muhtemel son sortileri yaptı artık helikopterler. Havadan müdahale de havanın kararması ile birlikte mümkün olmayacak. Bu yüzden artık çalışmalarda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çevredeki gönüllerin veya sivil toplum kuruluşlarından bu anlamdaki eğitimli personelin işi oldukça güç ve meşakkatli olacak gibi görünüyor. Tahliye kararı ile de ilgili şöyle bir olayı, bir kararı daha doğrusu hatırlatmış olalım. Tabii artık risk bu denli yaklaşınca, 200-300 metrelik bir mesafe kalınca alevlerle köye böyle bir durum meydana gelince tahliye kararı çıktı ve öncelikle çocuklar, yaşlılar, çeşitli rahatsızlığı olanlar tahliye edildi. Fakat herkes de öyle köyünü bırakmak istemedi. Kolay değil. Eşyaları var, hayvanları var, tarım arazileri var. Orada o noktadaki koordinasyon devam ediyor ve aslında ikna etmek için de orada kalanları çabalar sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarını da destek veriyor gönüllüler. Bölgeyi biliyorlar, koordinat veriyorlar, yolları anlatıyorlar. Özellikle şehir dışından gelen ekipleri. Bu çok önemli ama can güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden çağrılar, anonslar devam etmekte. Neden? İşte hemen karşıdaki görüntü yüzünden bu farklı yerlerde çıkan küçük küçük alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyor ve maalesef oldukça tehlikeli bir hale geliyor. Artık köyün oradan da alevler, yangın görülmeye başlamıştı. Bu yüzden hemen bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Havadan müdahale devam ediyordu ve takviye ekipler bu noktaya geldi. Ama buraya çıkan yollarda da farklı sıkıntılar vardı. Örnek vermek gerekirse o çeşitli bağlantı yolları var. O bağlantı yollarında da alevler yolu olduğu gibi sardı. Ve ardından yolu sardıktan sonra da o bölgeler de ulaşıma kapatıldı. Ve neyse ki oradaki sıkıntının önüne geçildi. Yol tekrar açıldı ulaşıma. Fakat köyü halen yangın tehdit etmeyi sürdürüyor. Bu yüzden tedbir elden bırakılmıyor. Ve gece boyunca da zorlu bir süreç burada yaşayanları bekliyor gibi olacak.
0: Baran Bila'dan aldık ayrıntıları. Şimdi bir diğer yangın bölgesine, Muğla'nın Fethiye ilçesine gideceğiz. NTV bölge temsilcimiz Merih Akta orada. Merih, çalışmalar ne yönde ilerliyor?
2: Çalışmalar iyi yönde ilerliyor. Açıkçası bunu söylemekte yarar var. Az önce Baran İzmir'i Ege'nin ortasında koyarsak kuzeyi anlattı. Ben de güneyden bahsedeyim. Güneyde 3 aktif yangın var. İkisi Muğla'da, biri ise Aydın'da. Muğla'dakilerle başlayalım istersen öncelikli olarak. Dün Seydikemer'deydi yoğun olarak baktığımızda yangın ve bu yangının artık tamamen kontrol altında alındığını söyleyebiliriz. Yer yer tüten yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım. Yanan alan da çok geniş. 6000 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. En az bu sadece etkilenen alan burası. Bu sadece ormanlık alan değil. Baktığımızda bunun içinde tarım alanı da var. Bozuk orman var, makilik alan var ama 6000 hektar devasa bir rakam ve baktığımızda da burada soğutma çalışmalarının ekipler tarafından sürdü. Belirtelim, gelelim buraya. Biz neredeyiz? Fethiye'nin Üzümlü mahallesindeyiz. Dün daha doğrusu sabaha karşı 2.30 sıralarında burada yangın başladı. İlk aşamada Seydikemer'de bulunan ekiplerden bir bölümü, kara ekipleri buraya gönderildi. Yoğun bir çalışma vardı. Sabahla birlikte hava unsurları devreye girdi. Yaklaşık 4-5 saatlik süreç içerisinde de buradaki yangın saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Tüten hiçbir yer kalmadı açıkçası. Ancak burada hep söylediğimiz konu, son sözü burada rüzgar söylüyor. Rüzgar 13.30 gibi ters esmeye ve kuvvetli esmeye başladı. İşte o andan itibaren de bu bölgede bir mücadele, ya alevlerle savaş gerçekleşti. Sadece orman ekibi değil, baktığımızda sivil ekipler de devredeydi. Daha doğrusu sivil toplum örgütleri de devredeydi. Belediyeler devredeydi. Devlet, vatandaş, özel sektör el ele buradaki yangını söndürmek için büyük bir uğraş verdi ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek. Her ne kadar rüzgar çok düşse de zaman zaman atak yapan bir rüzgarla karşılaşıyoruz. 10 kilometrede de şu anda rüzgar ki gece boyunca da bu seviyelerde devam edecek. Ancak nem çok düşük. Bir de bunun üzerine zaman çok aşırı sıcaklar da eklendi ki 36-38 dereceye kadar çıktı buradaki sıcaklık. Bunun da altını çizmemizde yarar var. Bakın şu anda Burak da gösteriyor, soğutma çalışması yapıyor oradaki orman genel müdürlüğüne bağlı Arazöz. Özellikle o bölgede çok yoğundu bir dönem ki özel bir beton mikseri de oraya gelmiş ve sürekli o bölgeye su sıkmıştı. Ve oradaki yangın tamamen büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu ama nöbet sabaha kadar devam edecek. Çünkü burada her an her şey olabilir. Bunun altını çizmemizde yarar var. 200 hektarlık alanın burada etkilendiğini belirtelim. Ağırlıklı olarak da burada ormanlık alan var. Son yangınımız Aydın Çin'e. Çin'de 15 gibi başladı yangın ve oradaki yangın hala devam ediyor. 1000 hektarlık bir alan var ve bu süreç içerisinde de özellikle birçok noktadan, kent dışında birçok noktadan takviye ekipler istendi. Onlar da yolda, ilerleyen saatlerde onlar da ulaşacaklar ve gece boyunca karadan müdahale edecekler. Çünkü hava karardı. Artık havadan kararmasıyla birlikte uçaklar, hava unsurları yok. Burada da şu ana kadar 1000 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz yangının. Peki bugün neler yaşandı? Kameraman arkadaşım Burak Uygun'la birlikte Seydikemer'i dolaştık. Özellikle köyleri dolaştık. 6 mahalle etkilenmişti. Çatak'a gittik. Çatak'ta evlerinden tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü. Döndükleri an biz oradaydık. Neler yaşadıklarını gelin hep birlikte izleyelim.
3: Hem orman yandı hem de evler, araçlar, zeytinlikler. Seydikemer'de yangın sırasında evlerinden tahliye edilenler döndüklerinde bu manzarayla karşılaştı.
4: Bütün eşyalarım içeri doluydu zaten, komple yandı.
2: Yangın tehlikesinin geçmesinin ardından vatandaşlar yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. Çatak'ta da durum böyle. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ev tamamen yanmış durumda. Dün bu evin içerisinde birileri yaşıyordu. Arkamda ise ahır, kümes görünüyor ve burada da bulunan hayvanlar o hengamede yanarak telef oldular.
4: Karşılaştığımız manzara şu evin etrafları komple kül olmuş, yanmış. Evet. Evim yandı bir. Bir ahır var, ahır yandı. Buğdaylarım yandı, şunum yandı, bunun yandı, tavuklarım yandı komple. Biz yani elbisemizle şu anda kaldık yani.
5: Yangın şuradan karşı taraftan geldi. Yangını alma şansımız yoktu. Biz de evleri tahliye etmek zorunda kaldık. Hasar kendimize yok ama babamın evi...
6: Arazilerde nasıl hasar? Tarım arazilerinde?
5: Var, bayağı bir var. Hayvanlar telef oldu.
3: Çatak köyünde felaketi yaşayanlar evsiz kaldı. Hayvanlarını ve satmak için depoladıkları ürünlerini de yangında kaybettiler.
7: Şu karşıdan geliyordu, jandarma çıkardı koyunları falan dedim, saldırmadı. Aha. Hepsi yanmış.
8: Alevlerin ne zaman geldiğini bilemedik ve burası benim ablamın evi. İçeride 3 tonun üzerinde zeytinyağımız vardı ablamın. Bunları satamamıştık. Hepsi burada, neyi varsa hepsi yandı.
3: Yaklaşık 5000 hektardan fazla alanda etkili olan yangından geriye simsiyah bir örtü kaldı.
2: Kameraman arkadaşım Burak Uygun'la birlikte yüksek bir tepeye çıktık ve yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını gördük. Şu anda gördüğünüz yer aslında Seydi Kemer'in merkezi ve o bölgede yoğun olarak başlayan yangının ne kadar geniş bir alanı etkilediğini buradan net bir şekilde görmek mümkün.
9: İki kişi yazmışız.
3: Evet. Yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri köyleri tek tek dolaşarak vatandaşın kayıplarını kayda geçirdi.
0: Antalya'nın Alanya ilçesine gidelim şimdi de. Erce Tren de orada. Oradaki durum nedir? Onu öğreneceğiz Erce.
10: Aslında bugün başlarken Antalya'nın 3 farklı noktasında alevler yükseliyordu. Ancak an itibariyle tek ana bölgede yangın devam ediyor diyebiliriz. Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangında artık 24 saat geride kaldı. Hatta 24 saatten fazla, 27 saat geride kaldı demek mümkün. Bu noktada Sarı Sapadere Mahallesi'nde dün 17 sularında yangın çıkmıştı. Ardından bugün sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle alevler Fakırcalı Mahallesi'ne sıçradı ve sabah saatlerinde bu bölgede yaşayan yerleşim yerlerinin risk oluşturduğu noktalarda bu bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Toplamda 45 ev tahliye edilmiş durumda. Alevlere gün boyunca sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale, karadan müdahale birlikte yapıldı. Ancak önümüzdeki dakikalarda artık havadan müdahale sona erecek. Güneş battıktan sonra havadan müdahale yapılamıyor. Yalnızca karadan müdahale devam edecek. Alevlere gün boyunca 2 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz ve 400 personelle müdahale edilmişti. Ve an itibariyle o müdahalelere devam ediliyor diyebiliriz. Tabi yangınlarda 3 farklı faktör var. Yangını büyümesine sebep olan, yangının şiddetinin artmasına sebep olan rüzgar, nem oranı ve sıcaklık. An itibariyle sıcaklık düştü, nem oranı yükseldi. Ancak belki anlaşılıyordur, rüzgar bulunduğumuz noktada oldukça şiddetli bir şekilde esmeye devam ediyor. Bu sebeple alevler tek bir noktada değil, birçok farklı noktaya yayılmış durumda. Zaman zaman farklı noktalara sıçrıyor ve yer ekipleri o sıçrayan noktalara giderek o noktaları söndürmeye çalışıyorlar. Bazıları söndürülüyor, bazıları söndürülemiyor. Ancak rüzgarın şiddetini akşam saatlerinde arttırdığını söylemekte fayda var. Bugün gün içinde sıcaklık 41 dereceye kadar yükseldi. Yine yarın da çok sıcak bir gün olması bekleniyor ve yarın da Antalya'da rüzgarın etkili olması beklentiler arasında.
0: Erce Tren aktardı ayrıntıları. Ve Ankara'nın bugün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşıyla Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
11: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
3: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Ankara'nın desteğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnanlı mevkidaşı Yosef Avn'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi.
11: İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
3: Lübnan-İsrail sınırı boyunca çatışmaların sonlandırılmasını izlemek ve insani yardım erişimini sağlamak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün görev süresi bu yıl sonunda sona erecek. Erdoğan yeni dönemde talep edilmesi durumunda Türkiye'nin bölge güvenliğine katkı vermek için çalışabileceğini söyledi.
11: Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: Ankara'da Eğitim Eskurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
3: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
12: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13 ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
13: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
3: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
0: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Şüphelilere yönelik birçok suçlama var.
3: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüphelinin polis sorgusu başladı. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçlerini koordine ettikleri de iddialar arasında. Gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş avukatı aracılığıyla bir mektup paylaştı. Yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında dedi. Şüphelilerin emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var.
11: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
11: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
3: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
11: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
3: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, parti ve meclis yönetiminin ardından şimdi tüm dikkatini Türkiye örgütlemesine çevirdi. 44 milletvekiliyle yoluna devam eden CHP ise 25 milletvekilinin katıldığı seçimle meclisteki yeni grup yönetimini belirledi. Bu arada 70 yıllık CHP'li Önder Sav da CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
3: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
15: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
3: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
16: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
3: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
0: İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hameney nerede? Amerikan ve İsrail istihbaratları bu sorunun yanıtını arıyor. İngiliz The Times gazetesi eski Mossad yetkilileriyle konuşarak konuyu mercek altına aldı. Bakın CIA ve Mossad nasıl yöntemleri izliyor?
3: İngiliz The Times gazetesine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istihbarat servisleri Müçteba Hameney'i arıyor. İran'ın yeni dini lideri 28 Şubat'ta yaralandığı saldırıdan bu yana hiç ortaya çıkmadı. Ses kaydı da paylaşmadı. Yaşadığına dair tek kanıt zaman zaman devlet televizyonunda okunan yazılı mesajları. İstihbarat çevrelerinde babası Ali Hameney ile üst düzey ondan fazla yetkilinin öldüğü saldırıda ölmüş olabileceğini düşünenler yok değil. Devrim muhafızlarının ABD yönetimine karşı savaşı meşrulaştırmak için Hameney'i yaşıyormuş gibi gösterdiği iddia ediliyor. Ancak genel kanı Müçteba'nın saldırıdan yaralı çıktığı, yüzünün deforme olduğu ve yerin altında saklandığı yönünde. İki istihbarat örgütü Ali Hameney'i bulmak için her türlü siber hileye başvurmuştu. Tahran'daki trafik kameraları hacklendi. Eski dini liderin korumalarının ve yardımcılarının kullandığı araçlar izlendi. Öldürüldüğü gün asker ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yapacağı öğrenildi. Ancak bu yöntemler Müçteba Hameney'de işe yaramıyor. Yeni dini lider Tahran'daki tünellerde ya da kumda bir sığınakta olabilir. Hameney 150 gündür hiç telefon ya da bilgisayar kullanmadı, gün ışığına çıkmadı. Yeri hakkında ipucu vermemek için ses ya da görüntü kaydı da yayınlamadı. İstihbarat diliyle hedef sessizliğe gömüldüğü için Hameney'i bulmak dünyanın en sofistike istihbarat servisleri için bile zor. Yeni dini lideri bulmak için teknolojiyi kullanarak dinleme ya da izleme yerine insana dayalı istihbarat gerekiyor. Mossad'ın eski bölüm şefi Rami Igra durumu Gazze'de Hamas'ın elindeki rehineleri aramaya benzetti. İsrail istihbaratının Gazze'nin tamamını kontrol ettiği dönemde bütün tuvaletlere böcek yerleştirildiğini ancak rehinelerin bulunamadığını söyledi. İGRA'ya göre Müjde Bahmani küçük kağıtlara yazılı notlarla iletişim kuruyor. Görevi hakkında kağıdı birinden alıp birine iletmekten başka bir şey bilmeyen kuryeler kullanılıyor. CIA, El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in yerini kuryelerinden birini takip ederek bulmuştu. Mossad da Hamenei mesajlarını taşıyan kuryeleri tespit ve takip etmeye yoğunlaştı. İran'daki rejim de bu tehlikenin farkında. Eski Mossad çalışanı bunun da zor bir görev olduğunu söyledi. İGRA'ya göre Hamane'ye yakın herkes çok sıkı taramadan geçiriliyor. Muhtemelen devrim muhafızlarından 2 ya da 3 kişi dışında kimse Hamane'ye nasıl ulaşılacağını bilmiyor. Rami İGRA, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın kendi ifadesinin aksine Hamane'yi hiç görmediğini söyledi. Yine eski bir Mossad çalışanı Avner Avraham başka bir soruna dikkat çekti. Müjdeba Hamane'in Saddam Hüseyin gibi dublörler kullandığını belirtti.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Zira aynı anda hem savaş hem müzakere süreci Washington'ın sabrını taşırıyor. Ayrıntılar için NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e sözü bırakacağız. Begüm, neler aktaracaksın bu konularla ilgili?
17: Burcu, anladığımız kadarıyla ABD Başkanı Donald Trump özellikle Amerikan askerlerinin hayatını kaybettiği saldırı ve İran'ın Ürdün'deki ve Mısır'daki son saldırısından sonra, her ne kadar Mısır'dakini henüz herhangi bir grup üstlenmemiş olsa da Amerika İran'ı işaret etmişti. ABD Başkanı Donald Trump gerilimi biraz daha tırmandırmaktan yana en azından eğilimi o şekilde görünüyor. Ama yeni olası saldırıların kapsamı ya da süresi değerlendiriliyor. Anladığımız kadarıyla Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM Komutanı Cooper bir saldırı planı hazırladı. Yaklaşık 10-14 günlük, yani 2 haftaya kadar uzanacak yoğun saldırı planından bahsediliyor. ABD Başkanı Donald Trump bu seçeneğe yeşil ışık yakabilir ya da daha kısıtlı bir saldırı seçeneğini tercih edebilir. Bir yandan da CENTCOM komutanı ile ABD Genelkurmay Başkanı arasında acaba İran konusunda, İran stratejisi konusunda bir görüş ayrılığı mı var sorusu da gündemde. CENTCOM komutanı İran'a yönelik askeri adımların etkili olması isteniyorsa küçük çaplı misilleme saldırılarının ötesine geçilmesi gerektiği görüşünde. Mühimmat azaldı endişesi dile getirilmişti. Daha önce ABD basınında da bu yönde haberler yer almıştı. CENTCOM komutanının görüşü, İran'ın saldırılarla saldırma kapasitesi azaltıldıkça Amerika'nın savunmaya yönelik mühimmata daha az ihtiyaç duyacağı yönünde. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane ise mühimmat meselesinin İran'a yönelik saldırıları engellemeyeceğini söylemekle birlikte bunun riskleri daha da artıracağı görüşüne sahip anladığımız kadarıyla. Tabii iki askeri isim, iki askeri liderin farklı perspektifleri, farklı görevleri var. CENTCOM komutanının görevi İran konusunda, İran savaşında belirlenen stratejiyi uygulamak. Genelkurmay Başkanı anladığımız kadarıyla Çin, Kuzey Kore ya da bölgedeki diğer tehditlerde dahil olmak üzere daha büyük bir resme baktığı ve Beyaz Saray'ı daha uzun vadeli riskler konusunda uyardığı anlaşılıyor. ABD Genelkurmay Başkanı'nın Trump'ın ekibine, Beyaz Saray'a daha fazla erişiminin olduğunu söylemek mümkün. CENTCOM komutanıyla Trump zaman zaman telefonda görüşüyorlar ama sadece İran Savaşı başladığından beri birkaç kez bilgilendirme toplantısı yaptı CENTCOM komutanı Trump'la. Pentagon peki bütün bu tartışmalara, İran Savaşı'na ilişkin strateji konusunda ne diyor? Pentagon'a göre Hexet, CENTCOM ve Genelkurmay İran stratejisi ve vizyon konusunda aynı çizgide diyor Pentagon sözcüsü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise NBC'nin haberine göre ulusal güvenlik yetkilileri arasında İran stratejisine ilişkin bir görüş birliğinin olmamasına tepki gösterdiği, hatta son bir toplantıda da bazı yetkililere karşı sert ifadeler kullandığı ifade ediliyor. Geldiğimiz noktada 3 seçeneği değerlendirdiğini söylemek mümkün Trump'ın: olası bir anlaşma, ablukanın devam etmesi ve yoğun saldırılar. Bakalım önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump hangi seçeneğe yeşil ışık yakacak?
0: Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın Başakşehir'de bulunan hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eski savcı kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
3: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan eski savcı Ergün G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Genç kadının ölüm nedenini adli tıp kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
18: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir Cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
3: Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcı Ergün G. kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran gayrimenkulleri devretmesine rağmen Haluk Levent'in kendisine ödeme yapmadığını öne sürdü. İfadesinde paranın miktarını da açıkladı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurmuştu. Mali ve ticari ilişkilerin incelendiği soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren ve gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların kısa süre içinde başka kişi ve şirketlere devredildiğini, üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu anlattı, kendisinin mağdur edildiğini savundu.
19: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar benden 22 taşınmaz aldı. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplam 2 milyar 298 milyon satış yaptım ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım.
3: 2023'te konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklanmıştı.
0: 2021 yılında katıldığı MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla da ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
20: Eren Kaşıkçı, MasterChef 2021.
3: ...37 yaşındaydı. Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonuydu. Türkiye onu fast food yemeklerle tanıdı. Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.
1: Ekmeğinin peşinde gel.
3: Kaşıkçı'yı evinde bir arkadaşı hareketsiz halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç şef hayatını kaybetmişti.
21: Lezzet baba.
3: Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak. Ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında. Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.
21: Nasıl Maya?
22: İyi.
21: İyi. Lezzet baba?
22: Lezzet.
3: Kaşıkçı için MasterChef yarışmasının şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
23: Eren gülüşü var ya çok, çok bambaşka ya.
21: Eyvallah, eyvallah.
3: Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'da yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanacak.
0: Şanlıurfa'da jandarma kılığına giren soyguncular altın sevkiyatı yapan aracı durdurdu. İçindeki 3 kişiyi bıçakla yaralayıp ters kelepçeyle yol kenarına bıraktılar. Daha sonra 13 kilo altın ve 2 milyon lirayla kayıplara karıştılar.
3: Jandarma üniforması giydiler. Sözde kontrol noktası oluşturdular. Altın sevkiyatı yapan aracı durdurup 13 kilo altın ve 2 milyon lira gasp ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Jandarma üniforması giyen şüphelilerin hedefinde kuyumculara altın sevkiyatı yapan otomobil vardı. Bunun için sahte kontrol noktası oluşturdular. Daha sonra havaya ateş açarak aracı durdurdular. İçindeki 3 kişiyi indirdikten sonra arama yaptılar. Bu sırada durumdan şüphelenen 3 kişiyle zanlılar arasında tartışma çıktı. Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Soyguncular 3 kişiyi de bıçakladı. Ters kelepçe yaptıkları yaralıları yol kenarına bıraktılar. Ardından araçtaki 13 kilo altın ve 2 milyon lira nakit parayı alıp kayıplara karıştılar. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. JASAT teknik ve fiziki takip sonucu 4 saat içinde şüphelilerin kimliğini tespit etti. Mardin İl Merkezi ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci başladı. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Süreç 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Peki adaylar tercih listesini oluştururken nelere dikkat etmeli? İdeal liste nasıl yapılmalı? Yanıtlar haberimizde.
3: Sonuçlar açıklandı. Tercih dönemi başladı. Üniversiteli olmak isteyenlerin okul ve bölüm araştırmaları sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor.
24: Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor unvanıyla hayatına devam edecek. Üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? Mühendislikler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor.
3: Tercih listesinde puanın değil, başarı sıralamasının dikkate alınması gerekiyor.
24: Örneğin öğrenci 130 binde, 200 binlik, 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz. Kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor.
3: Üniversitelerde 805.747 kontenjan var. Ön lisans programlarına 371.476, lisans programlarına 407.080 kontenjan ayrıldı. Tercih süresi 10 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Depozitosu olan ambalajlar yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
3: Yoğun ilgi gören depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim daha da kolay hale geldi.
4: Doğa sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde artık işte bu gördüğünüz el terminaliyle iadeler alınabilecek. İade edilen her ürün başına vatandaşlar 1 lira kazanırken marketlerse 50 kuruş gelir elde edecekler.
5: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek adına, sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
3: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil doğa cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
6: Büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada 1 saatte teslim ettiğini 15 dakika içerisinde burada teslim edebiliyoruz.
3: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
6: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Yani şöyle, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
3: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar, yani doğa logosunun olması gerekiyor.
0: Bebeklikte az şeker tüketmek yaşlılıkta daha sağlıklı bir beyin anlamına geliyor olabilir. Çinli araştırmacılar 2. Dünya Savaşı yıllarında gıda karnesiyle büyüyen on binlerce kişinin verilerini inceledi. Yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketmeyenlerde bunama riskinin azaldığı tespit edildi.
3: Bebeklik döneminde şeker alımının kısıtlanması bunama riskini azaltıyor. Çinli bilim insanları 2 yaşına kadar çok az şeker tüketmenin ilerleyen yaşlarda beyni korumaya yardımcı olduğunu açıkladı. Guangzhou şehrindeki Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nda gıdanın karneyle verildiği dönemi mercek altına aldı. İngiltere'de yaşayan 65 bin kişinin verilerini inceleyen uzmanlar şeker tüketiminin kısıtlandığı dönem öncesi ve sonrasında büyüyen çocukları inceledi. 2 yaşına kadar şeker kısıtlaması döneminde yaşayanlarda bunama oranının %23 oranında düştüğünü ve hastalığın ortalamadan 2,5 yıl geç ortaya çıktığı görüldü. Çinli araştırmacılar yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlamanın beyin sağlığı için kalıcı faydalar sağladığı görüşünde. Çalışmanın sonuçları Nöroloji Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Ancak araştırmaya şüpheyle yaklaşanlar da var. Zira çalışma katılımcıların sadece şeker kısıtlamalarına göre doğdukları döneme esas alıyor. Bazı uzmanlarsa araştırmanın 1940'lı ve 50'li yıllarda doğan insanlarla ilgili olduğunu ve günümüzdeki küçük çocuklar için geçerliliğinin sınırlı olduğunu savunuyor. Bilim insanları beyin sağlığını desteklemek için sağlıklı ve dengeli beslenilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
0: Beşiktaş şu sıralarda Avrupa Ligi yolunda Mitulen'le karşılaşıyor. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar telefon attığımızda. Emin, maçın gidişatına dair neler aktaracaksın?
7: Burcu Kaya merhaba. İlk yarıda oynanmamış süreniz gösterilmedi. 44. dakikanın içindeyiz ve 0-0'lık golsüz eşitlik devam ediyor. Ama ilk 5 dakikanın Beşiktaş için iyi başlamadığını belirtelim. Üst üste 3 pozisyon, bunların bir tanesi direğe çarpan bir pozisyondu. Yaklaşık 10 dakika önce yine bir Mitüle'nin pozisyonu direğe takıldı. Bunlar Beşiktaş'ın şanslı olduğu anlardı. Bu özeti yaptıktan sonra Beşiktaş'ın maça hangi 11 ile başladığını paylaşalım. Vincenzo Italiano ilk maçtaki tercih ettiği 11'i aynı şekilde rövanştaki maça da çıkardı. Kalede Nübel, yeni transfer. Dörtlü bir defans hattı. Sol bekte Rıdvan, sağ bekte Murillo. stoperler Jalo ve Emirhan'dı. Orta sahada Salih, Olayitan, Orkun, hücum hattında Çelni, İlhan ve Yanyu Oh. Bunu bir kez daha belirtelim. Gecenin maçın özetine. Maçın ilk 15 dakikasının ya da 3'te 1'lik bölümünün ilk 30 dakikasını Beşiktaş için çok zor olacağını maç öncesi analizlerimizde söylemiştik ve öyle de oldu. Özellikle ilk 5 dakikada Mitülen çok net pozisyonlar yakaladı. İlk maçta bulamadığı pozisyonları 5 dakikada buldu. Burada hem Beşiktaş orta sahasının ve savunma hattının başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Tek paslarla, seri paslarla ceza sahası içinden, ceza sahası dışından yani Mitülen çalıştı, tüm pozisyonları buldu. Burada şans da yanındaydı. Siyah beyazların tecrübesi de biraz ağır bastı. Lübel'in doğru ve yerinde bir transfer olduğunu bir kez daha gördük. Onu da hatırlatalım. Kaleci faktörü önemliydi. 30. dakikadan sonra Beşiktaş maçı biraz dengelemeye başladı. Siyah beyazların şu an 45+2'yi gösteriliyor. Bu dakikaya kadar girdiği net pozisyon sayısının 2 olduğunu belirtelim. Olayitan ve Çelmi ile bu fırsatları yakaladı ama aradığı, istediği golü bulamadığını belirtelim. Oynanmamış süre 2 dakika. İlk maçı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Beraberlik ve Beşiktaş galibiyetinde siyah beyazlar tur atlayacak.
0: Emin Çağlar aktardı ve kültür sanat dünyasının öne çıkan haberlerden derlenen turla ana haberi noktalıyoruz efendim.
2: Dizi ve film platformu HBO Max kategorisine izleme alışkanlıklarını değiştirecek kısa video özelliğini ekledi. Bu kategoride popüler dizi ve filmlerin fragmanları, ikonik sahneleri ve bonus içerikleri dikey formatta izlenebilecek. İnsan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı hibrit modelle kullanıcıların izleyecek yeni film ve dizileri daha kolay bulması hedefleniyor. Oscar ödüllü aktör Jared Leto cinsel istismarla suçlanıyor. Hollywood'un Karanlık Sırrı adlı belgeselde Jared Leto'yla deneyimlerini anlatan 10 kadından 4'ü ünlü aktörün kendilerini henüz reşit değilken istismarda bulunduğunu iddia etti. 54 yaşındaki oyuncu yayınladığı açıklamada hayatım boyunca hiç kimseye cinsel tacizde bulunmadım, iddialar kesinlikle asılsızdır diyerek suçlamaları reddetti. Gözde Kural'ın yazıp yönettiği Sinema Jazzy Rape, Bulgaristan'da düzenlenen 11. Burgas Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülü kazandı. Taliban saldırısında ailesini kaybeden bir kadının oğlunu bulma çabasını anlatan film, bu ödüle güçlü sinema dili, cesur anlatımı ve insan ruhuna dokunan hikayesiyle layık görüldü.
8: Sir, you must know you're betting against the market.
2: Game of Thrones ve Doctor Who gibi fenomen dizilerin usta oyuncusu Tom Chadbourne 80 yaşında hayatını kaybetti.
8: I'm sorry, I'm not sure yet how much you've lost.
2: Televizyon ve sinemanın en iyi karakter oyuncuları arasında gösterilen İngiliz aktör uzun kariyeri boyunca pek çok ikonik rolle izleyici karşısına çıktı.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: ediyorum. Millet meclisi derken meclisin iyisini uzatma hatasına düşmeyelim. Millet meclisi değil, millet meclisi diyoruz. Şimdi gelelim milliye. Başta dediğimiz gibi sondaki iyi sesini uzun söylüyoruz. Milli eğitim, milli ekonomi, milli gelir gibi o kadar çok yerde karşımıza çıkıyor ki biraz dikkatli olmakta yarar var sanki. Örnekleri sürdürelim. Milli irade, milli marş, milli mücadele, milli müdafaa, milli savunma, milli takım ve daha pek çokları. Milliden türemiş, millete özgü olma veya milli olma durumu için kullandığımız milliyet var bir de. Ama bu sözü söylerken milliye kapılıp milliyet dememeye de özen göstermeliyiz. Milliyet değil, milliyet. Hepinize mutlu günler diliyorum.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Tek reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
3: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
2: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
3: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
2: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
3: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
2: Cinayet Masası.
3: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
2: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

reklam. Hava durumu. Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum

0: 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
1: Hava durumu. Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
2: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatımı tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.
4: Merhaba sevgili cazseverler.
3: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
4: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: NTV Radyo.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21. NTV'de yakın planla karşınızdayız. Dün İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, bugün Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne dönük operasyonları konuşuyoruz. İki ilçenin de belediye başkanı gözaltında. Son soruşturmanın, yani bugünkü Etimesgut soruşturmasının gerekçesi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç işlemek için örgüt kurma. CHP'li belediyelere yönelik bu yolsuzluk soruşturmaları aslında uzun süredir siyasetin en sıcak tartışma konusu. Tabi siyaset ve toplum gelen her açıklamaya dikkat kesiliyor ama MHP cephesinden gelenlere biraz daha dikkatle bakıyor. Bugün Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma sebeplerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Neden böyle bir çıkış yaptı? Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra bu açıklamayı nereye koymalıyız? Konuşacağız. Tabii bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar devam ediyor. Sembol bir isim bugün büyük suçlamalarla partiden istifa etti. Önder Sağ'dan bahsediyoruz. Yeni partiye geçti. Tabii aktif görevi olanlar için yeni parti cephesine geçmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak önemli bir konu. Zira belediyelerden istifalar gündemdeyken Özgür Özel bu meclisteki çoğunluk dengesinin hesaba katılarak adım atılması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu çıkmazın içerisinde bir de siyasetin finansmanı meselesi var ki yeni parti o konuda adım attı ve bir bağış kampanyası başlattı. Desteğin boyutu ne olur? Siyaseti nasıl etkiler? Konuşacağız. Tabii bütün bu iç cephedeki tartışmalar sürerken onu kuvvetlendirmek için çıkılmış yolu, terörsüz Türkiye sürecini de ele alacağız. Üç konuğumuz var bu akşam. Bizimle birlikte olacak. Lakin hepsi uzaktan bağlanıyorlar. Ben bu akşam stüdyoda yalnızım. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu. İyi akşamlar Kemal Bey.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Profesör Doktor Armağan Öztürk, o da uzaktan bağlanan isim. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Deniz Hanım. Herkese selamlıyorum.
0: Profesör Doktor Rüstem Erkan, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Konuklarımıza da iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet, siyasetin siyasetin gündemleri çok sıcak ama bir başka önemli başlığımız da tabii orman yangınları. Yazın bir kabusudur. Maalesef bu hafta çokça yangın konuşuyoruz. Dünden itibaren biri bitiyor, biri başlıyor. Aydın'ın Çine ilçesinden geliyor görüntüler. Aktaralım son durumu. Kavşit Mahallesi Madran Dağı bölgesinde bir orman yangını çıkmıştı. Helikopterlerle, uçaklarla, çok sayıda kara ekibiyle yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Saat 15 sıralarında başlamıştı yangın ama hala devam ediyor. Tabii gece saati olması itibariyle artık havadan müdahale mümkün olmuyor. Geçtiğimiz saatlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yapmıştı ve Çin'de bu yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını, yani yangının devam ettiğini ifade etmişti. 169 yangın dünden beri Türkiye'nin farklı noktalarında 6 ilinde devam ediyor. Bazı illerde birkaç noktada sürüyor. Bunların 163'ü söndürülmüş durumda. Dolayısıyla bu açıklama da gelmişti ama hala devam eden yerler var. Onlardan biri de Aydın'ın Çine ilçesi. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış durumda. Bir de Balıkesir var ki dünden beri takip ediyoruz. Baran Bila, hemen dönelim o noktada. Bağyüzü bölgesinde sanırım. Ne dersiniz? Ayvalık'taymış, düzeltiyorum. Baran, son notların neler? Yine arkada alevleri görüyoruz çünkü.
4: Evet, Ayvalık Bayyüzlü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerinin ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi. Ve Cüneyt Ali Horozal gösteriyor şimdi. Örneğin kuvvetlendi rüzgar bir kez daha ve biraz ileride artık sakin bir nokta olarak gördüğümüz bir yer veya artık dumanların tütmediği, alevlerin yükselmediği bir yerde bir kez daha hareketlilik başladı. Öbek öbek küme halinde orada alevleri görebiliyoruz. Biraz daha ilerlediğimiz zaman yine araziye yayılmış o alevleri görmek mümkün. Hemen karşımıza görüntü bir hayli ürpertici ama bu bölge aslında yukarıdaki alanlara göre bir parça daha rahat. Çünkü ağaç diplerinde alevler, onların yayılma şansı tabii ki var ama diğer noktalara göre biraz daha az. Yine de geniş bir alandan söz ediyoruz. Şu an objektifimiz bu bölgeyi gösterebiliyor ama bu yamacın biraz gerisinde de farklı alanlarda da alevlerin yeniden yükseldiğine dair çeşitli ihbarlar vardı. O bölgeye de ekipler gönderildi. Gece boyunca burada çalışmalar devam edecek. Ekipleri en çok zorlayacak konuların başında ise gündüz saatlerinde olduğu gibi kuvvetli rüzgar var. Belki sesi size kadar ulaşıyordur. Hiç hızını kesmiyor. Saate 50-60 kilometre, bazen daha da yüksek hızla esen bir rüzgar var ve bu rüzgarla beraber arazi yapısı da zorlayıcı olabiliyor. Çünkü çalıların olduğu, dikenli arazilerin olduğu ve sık orman örtüsünün olduğu bir alan, dik yamaçlar var. Bu yüzden işte o arazözler, ekrana getirdiğimiz arazözler de önemli bir rol oynuyor bu yangın söndürme çalışmalarında. İleriye mümkün olduğunca gidiyor ekipler. Sonra bir su takviyesi yapılıyor araca ve gerekli görülen noktada müdahale ediliyor. Bazen daha aşağıda bekliyor ekipler. Çünkü yangının enerjisi, geliş açısı, rüzgarın hızı, tüm bunları da dikkate almak lazım. İş makineleri de bölgedeydi gün boyunca. Bunu da hatırlatmakta fayda var. İş makineleriyle de operatörler çeşitli alanlar, hendekler, setler kazdılar ki o alevlerin önüne geçilsin diye. Ancak maalesef tüm bu çabalara rağmen belirli noktalarda yangın kontrol altına alınamadı ve artık yerleşim yerlerinde bir kez daha şu an bulunduğumuz köyün girişinde tehdit etmeye başladı ve hatta köy boşaltıldı. Geçtiğimiz saatlerde anonslar yapıldı. Jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, farklı birimlerden profesyonel ekipler köyün boşaltılması için çağrılar yaptı. Oraya geldiler. Otobüsler, servisler ayarlandı. Çünkü herkesin araçla, kendi otomobille bölgeden gidecek durumu yoktu. Onların yönlendirilmesi de önemli değil. Çünkü oradan belki köyden çıkarken daha sıkıntılı bir alana, alevlerin tekrar yükseldiği bir alana girebilirlerdi. Bir kısmı tahliye edildi ama bir kısmı köyünde kalmayı tercih etti. Gidecek yerimiz yok dediler. KYK yurdunda kalması onların planlandı. Bu şekilde yer ayrıldı ama hayvanlarımızı veya tarımla uğraştığımız arazileri bırakmak istemiyoruz dediler. Ekiplere de zaman zaman yardımcı olmak istiyorlar. Gün boyunca da şahit olduk, bölgede yaşayan kişiler, gönüllüler, köy sakinleri bölgeyi çok iyi bildikleri için koordineli bir şekilde onlar da ekiplere bilgi verdiler, yer gösterdiler. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar ama böyle durumlarda tabii can güvenliği her şeyden önde geliyor. Bu yüzden halen yaklaşık bir yarım saat, bir saat öncesine kadar bölgede anonslar yapılmaya devam ediyordu. Öncelikle alevlerin o köye ulaşmaması önemli. Çünkü oradaki zarar oldukça büyük olacaktır. Olası risk altında olacak kişiler olacaktır. Bu yüzden öncelikle amaç şu an burası, alevlerin o köyün olduğu yere gelmemesi. Ne kadarlık bir mesafe var? 200-250 metrelik bir mesafe var. Belki biraz daha uzun ama şu açıdan da önemli. Eğer o noktaya gelirse, yani köyün olduğu yere gelirse farklı ormanlık araziye de yayılabilir ve bu sefer artık çok daha geniş bir alanı da kapsayabilir burası. Bir geçiş noktası, yangın yayılma açısından, yayılma noktası açısından kritik bir yer, kritik bir konum diye de ekipler bize bilgi veriyorlardı. İşte tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için öyle görünüyor ki gece boyunca burada hummalı ve titiz bir çalışma yapılacak. Rüzgarın hızı bir kez daha hızlandı. Bakın şu an ekipler, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de anonslar yapıyorlar. Çünkü yukarıdaki durumda ciddileşti. Hemen oraya müdahale etmek için bir hazırlık yapılıyor. Biz de şu an gözlemlemeye çalışıyoruz nasıl bir çalışma yapılacağını. Arazözler belki devreye girecektir. Çünkü biraz önce söylediğim üzere arazözlerin oraya, o bölgeye müdahale etmesi çok daha hızlı olabiliyor. O dik yamaçları tırmanması. Bakın araç zaten hareket etmeye başladı. Örnek vermek gerekirse şu an yönlendiriliyor. Buraya doğru geliyor ve bir su takviyesi için hazırlık yapılacak. Suyunu aldıktan sonra da yukarı o yamacın olduğu yere doğru devam etmesini öngörüyoruz. Alevler oldukça kuvvetli. Bir ağacı örneğin tamamen sarmış vaziyette. Sadece bakın 1-2 dakika içerisinde bu durum meydana geldi. Kıvılcımlar buraya kadar ulaştı. Dedi ki yangının enerjisi biraz düşmüş gibiydi. O bölgede ağaçların dibinde sadece alevler vardı diye. Ama 1-2 dakika içerisinde durum değişebiliyor. Gündüzde sık sık bu duruma şahit olmuştuk. Farklı yerlerde, farklı sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden eğitim alan kişiler de, bakanlık tarafından, AFAD tarafından eğitim almış kişiler de o bölgeye yönlendiriliyordu. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri daha deneyimli gönüller işte o bölgeye gidip koordineli bir şekilde beraber çalışarak o yangına müdahale etmeye çalıştılar. Havadan müdahale vardı. Helikopterler, uçaklar, bölge sakinleriyle konuşma fırsatımız oldu. Kimileri keşke daha erken müdahale edilseydi havadan, helikopterlerle, uçaklarla dediler. Bu yönde bir bize röportaj verenler oldu. Ayrıca sonrasında havadan müdahale sürüyordu ama bir kez daha vurgulayalım, artık gece saatlerinde bu pek de mümkün olmuyor. Çünkü artık hava kararınca görüş açısı oldukça kısıtlanıyor. Zaten helikopterler sortu yaparken de bazen tahminimiz o yöndeki zorlandıkları oluyordu. Çünkü rüzgarın hızı o kadar fazlaydı ki, öte yandan görüş açısı o kadar düşüktü ki onlar açısından da zaman zaman risk oluşturabilecek bir durum oluyordu. Bazen daha kenardan görüş açısı açısından daha net yerlerden müdahale etmeye çalıştılar. Durum bu şekildeydi. Son bir kez ben de şu an bakıyorum bölgede nasıl bir vaziyet var diye. Pek değişen bir şey yok. Alevler oldukça etkili ve birazdan da arazözlerle bölgede o noktaya müdahale edilmesini öngörüyoruz.
0: Görüntülerde de geliyor ekrana, rüzgar epey kuvvetli. Bu da işi epey zorlaştırıyor ama kara ekipleri Baran Bila'nın söylediği gibi müdahale etmeye çalışıyor. O yangına, alevlere yayılmasını önlemek için Cüneyt Ali Horozal'ın görüntüleriyle ekrana getirdik. Biz yakın plandayız. Üç konuğumuzla biraz siyasetin gündemine döneceğiz. Ama diğer taraftan tabii yangınlar o kadar hızlı yön değiştiriyor ki yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Tekrar iyi akşamlar diliyorum konuklarıma. Öncelikli olarak bir hızlı turla bu hem dün İstanbul'daki hem bugün Ankara'daki belediyelere yönelik operasyonlarla başlayalım. Kemal Öztürk, sizinle başlayayım. Ne dersiniz? Devam niteliğinde gözüküyor. Suçlamalar belli ama bir genel yorum yapmak istediğiniz zaman nereye koyarsınız?
1: Şimdi bu yılın neredeyse tamamına yayılmış benzer operasyonlar, gözaltılar, tutuklanmalar, mahkemeler görüyoruz. Ve iddialar büyük. Suç örgütü kurmak, rüşvet benzeri oldukça önemli iddialar, önemli suçlamalar. Şimdi bunun neresine koyabiliriz bu konuyu? Ben siyasetin finansmanı başlığı altında bu konuyu tartışmayı daha doğru bulurum. Hı-hı. Yani finansmanı, siyasetin finansmanının ötesinde belediyelerin iş ve işlemlerinin denetlenmesi ya da regülasyonu konusunda sanırım yeni bir takım düzenlemelere ihtiyacımız var. Yani ihaleler, ihalelerin yapılma şekilleri, bunların denetlenmesi, tüm bunların hepsini tekrar gözden geçirmek lazım. Çünkü gerçekten şaşırtıcı derecede sayı çok fazla. Belediyelere yönelik operasyonlar çok fazla ve tamamı da ihaleye fesat karıştırmaktan, rüşvetten ve bunları organize etmek için de suç örgütü kurmaktan bahsediliyor. Dolayısıyla bizim bu meseleyi daha soğukkanlı ve daha bütüncül bir şekilde bakmamız gerekiyor. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri değil, diğer tüm partileri de içine alacak bana göre yeni düzenlemelere, yeni denetim mekanizmalarına ihtiyacımız var.
0: Önemli bir nokta. Rüstem Erkan, katılır mısınız? Acaba bu ihaleler, yeniden yapılması gereken düzenlemeler, bu siyasetin içine bir şekilde savrulduğu süreci yerine oturtabilir mi? Katılır mısınız Kemal Bey?
3: Şimdi Deniz Hanım, bir ölçüde katılıyorum. Çünkü halk arasında şöyle bir şey vardır. Nerede ihale varsa mutlaka orada bir usulsüzlük ya da yolsuzluk var gibi bir yaklaşım yerleşmeye başlıyor. Fakat burada dikkat çeken bunun sadece bir partinin belediyelerinde yoğunlaşmış olması. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili'nin belediyelerde büyük ölçüde yoğunlaşmış olması. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi fazlaydı biliyoruz. Ama yine Türkiye'de belediyelerin yarısından fazlası diğer partilerde. Şimdi acaba bütün usulsüzlükler bu belediyelerde mi oluyor? Bir de suç örgütü kurmak deniyor. Yani belediye bürokrasisinden oluşuyor büyük çoğunluğu. Yani bir tarafta belediye bürokrasisi var iken Ayrıca bir suç örgütü nasıl kurulur? Onu şey yapmak gerekir. Bir de şu, yani işlemlerin birçoğunda şu görünüyor sanki. Yani bir daire başkanı ya da bir ihale komisyonunda olan bir şey ya da bir danışmanla ilişkili olan hemen belediye başkanına kadar soruşturma uzatılabiliyor. Yani burada belediye başkanlarının bazılarının belki görevini tam olarak yapmamak, kontrol etmemek olabilir. Ama ben direkt bunların da bu yolsuzluk içerisinden hepsinin, yani bazıları olabilir, hepsinin direkt bu yolsuzlukla ilişkilendirmelerinin kamuoyunda bir şüphe yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu sürecin iyi yürütülmesi gerekir. Yani bu kadar yaygın olarak sadece bir partinin belediyelerine dönük operasyonlar, gerçekten bir yolsuzluk da varsa bu bir süre sonra yolsuzluk dışında siyasi bir şey olarak algılanıyor. Onun için bence iyi belgelenmeli, iyi delillendirilmeli ve mümkün oldukça da belediye başkanlarının gerçekten işin içinde olup olmadığının hesaplanması gerekir. İşte Ankara'daki Etimesgut Belediye Başkanı, toplumda herkesin tanıdığı, daha önce sanatçı olarak tanıdığı bir insan. Daha önce bu belediyede bu tür şeyler olmuştu. Hatta kendisi suç duyurusunda bulunduğu kişiler vardı. Görevden alıp suç duyurusunda bulunmuştu. Bilemiyoruz, elimizdeki bilgiler sınırlı. Ne kadar bu işin içinde olduğunu bilemiyoruz. Yine Üsküdar Belediye Başkanı'nın danışmanı ile ilgili bir şey var. Danışman ve bir müteahhit arasında. Ama bu, yani danışmanın eğer böyle bir rüşvet meselesi varsa bunu gerçekten belediye başkanına kadar ulaşıyor mu? Bunu da bilemiyoruz. Sonuçta seçenler de seçilenler de bu konuda Türkiye'de çok mutlu değil gibi görünüyor. Biraz sonra çözüm sürecini konuşacağız. En önemli amacı iç barışın sağlanması. Bu tür olaylar da Türkiye'deki gerginliğin devam etmesine neden oluyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi önemli bir nokta, yöneltilen önemli eleştirilerden biri sadece tek bir partide mi oluyor eleştirisi? Bugün
3: Evet.
0: Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili, mecliste bu iddialara aslında bir yanıt verdi. AK Partili 677 belediye, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 271, 128 MHP'li belediye, 18 DEM Partili, 9 da İYİ Partili belediye ile ilgili olarak soruşturmaların devam ettiğini söyledi ve rakamlar verdi. Bu rakamlarla ilgili de eleştiriler yapıldı. Yani hangisi, hani ilçe, yani boyutları itibariyle Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, böyle bakıldığı zaman nitelik nicelik sorgulaması da yapıldı belki, ama Armağan Öztürk, ne dersiniz? Yani bu rakamlara rağmen bu Rüstem Bey'in söylediği gibi bir algının yaratılmasının önüne nasıl geçirilecek?
3: Deniz Hanım, müsaadeyle bir cümle ekleyeyim. Armağan Bey, onun üzerine belki ben şunu söylüyorum. Hepsine soruşturma olabilir, bakınız, ama bu soruşturma olan AK Partili, MHP'li, DEM Partili belediyelerde operasyon yapılarak belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanan sayısı çok az. Ama bu özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler soruşturmadan çok bu her belediye başkanına anında bir tutuklamayla sonuçlanıyor. Operasyon ve tutuklama kamuoyunda bu tartışılıyor. Onu belirtmek istedim.
0: Evet.
3: Teşekkür ederim. Kusura bakmayın.
0: Leyla Şahin Usta da bu verileri koydu derken yöneltilen kendisine eleştirilerden biri de tam da sizin söylediğiniz gibiydi Rüstem Bey. O yüzden o soruyu oradan pas alarak
3: Evet.
0: Armağan Bey'e sormak istedim. Ne dersiniz? Neden bu algı kırılamıyor?
2: Sondan sizin sorduğunuz sorudan başlayalım. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerden seçilen belediye başkanları ya da belediyelere yönelik soruşturma süreçleri var. Kolluk kuvvetleri, savcılığın, ayrıca o soruşturmaların bir kısmı ya da epey bir kısmı izne de tabi, aynı zamanda izin filan da alınıyor. Ama yani bir kere belediyeler arasında fark var, çap farkı var. Bu daha önce de söylendi. Yani sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi bile geriye kalan epey sayıda belediyenin toplamı kadar etmekte. Ayrıca İstanbul'daki tartışmanın bir siyasi sonucu da var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve yakın dönemdeki Cumhurbaşkanlığı tartışmaları bağlamında da önemli, popüler bir isimdi. Meselenin, yani bir mali yolsuzluk yanının olduğu açıkça ortada, ama aynı zamanda siyasi bir tartışmaya da zemin kazandıracak bir yönü de var. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki yönetimi, şu ankiler tam öyle davranmıyor, ama ya bu tartışmayı tümüyle siyasi savunma şeklinde yapınca, yani aslında ortaya konulan kanıtlarla ilgili bir alt tartışma değildi. Bu kanıtların tamamı sahte, tanıkların tamamı gizli tanık. Yani tartışma hattı buradan kurulunca ve savunma ağırlıklı olarak da siyasi savunma şeklinde olunca buradaki siyasi algı güçlendi. Böyle bir durum da var söz konusu şüphesiz ki. Başka ayrıntılar da verilmesi lazım. Yani özellikle CHP'nin adı anıldığı için. Şimdi 21 Mayıs'ta mutlak buttan kararı alındıktan sonra işte 30 Temmuz'da bu toplantı yapıyoruz biz. O arada sadece İzmit Belediyesi'ne yanılmıyorsam operasyon yapılmıştı. Ta ki Üsküdar ve Etimesgut yani İstanbul ve Ankara'daki büyük belediyelere yapılan operasyona kadar. Yani son iki ayda biz CHP tartışmasını önemli ölçüde parti içi muhalefette parti içi iktidar arasındaki güç ve kadro mücadelesi şeklinde gördük. Son iki günde tekrar neden CHP böyle gündemi çünkü tartışmanın ağırlıklı kısmı gelen yeni yönetim Kemal Kılıçdaroğlu onun parti içi iç mimarisi disiplin süreçleriyle ilgiliydi ve parti içi muhalefetin de buna karşı stratejisi grup başkanlığından ayrılma süreçlerine parti meclise kadar pek çok şeyi konuştuk. Şimdi geri o gündemin gerisine 21 Mayıs'tan önce ne konuşuyorsak ona geri dönülmüş durumda. Şunu da fark ettik biz son iki günde Deniz Hanım. Şimdi mesela eski Etimesgut Belediyesi CHP'de kalma yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinde kalma iradesini gösteren bir belediye başkanıydı. Sinem Hanım'sa Üsküdar'sa daha yenilikçi harekete yakın bir belediye başkanıydı. Yani CHP bölündü ama farklı o CHP'nin eski CHP ve yeni CHP'sinde kalan her iki belediye başkanı içinde ve belediye yönetimleri içinde bu süreçlerin sürdürüldüğüne dair bir süreç var. Bir de şu da var son iki günde belki onu da konuşmamız lazım. Yani daha önce 21 Mayıs'tan önce bu arada, soruşturmalar
0: yani buyurun. Etimesgut'ta mesela evet belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı ama onlarla ilgili olarak partiden istifa ederek yeni partiye geçtiler.
2: Evet onlar katıldılar. Aynısı Üsküdar'da da öyle. Yani bir fiilde yok ama belediye başkanlarının sembol bir durumu var. Bu arada her iki belediye başkanı da çok tanınan belediye başkanları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk siyaseti açısından. Bir de muhalif medyanın bu olayları algılama biçimiyle ilgili de bir şeyi söylemek lazım. Mesela daha önce 21 Mayıs'tan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediyelere yapılan operasyonun çok yoğun bir şekilde muhalif medyada konuşulduğunu yani gündem haline geldiğini ve aslında bir tek sesin çıktığını görmekteyiz. Şimdi son 48 saate baktığımızda ise CHP'nin tabii hem CHP bakımından hem yeni parti bakımından şimdi biraz sonra da konuşacağız kendi iç gündemi o kadar yoğun ki yani Kılıçdaroğlu'ndan işte Önder Sav'ın istifasına, genel başkanlık tartışmasından bağış kampanyasına kadar bu belediye başkanı tartışması biraz gündemin alt sıralarına doğru da gerilemiş durumda. Yani yine siyasetçiler sahip çıkıyor ama bu işte mesajlar, adliyeye gitme, yapılan yorumların miktarında bir azalmanın da olduğunu görmekteyiz. Yani belediye artık... Yani yine belki ileride durum değişecek ama CHP'lilerin ve yeni partilerin önceki gündemi değil hani kendi iç gündemlerinde burada ağır bastığı da söyleniyor. Tekrar olmasın
0: şunu da söyleyeyim. Daha netleştirmenizi istiyorum çünkü çok anlayamadım. Yani bütün bu saydığınız denklemleri nereye oturtuyoruz? Yani parti bölünmesi daha öncesinde yaptığı iç tartışmalar ama öncesinde soruşturmalar vardı. Şimdi yeniden buraya dönüldü. Yani nereye oturuyor? Bir daha
2: yani Cumhuriyet Halk Partisi 21 Mayıs'tan önce tek ses belediyelerle ilgili konularda daha angaje olmaktaydı. Yani kendisine yakın organik aydınlar, gazeteciler, medya, evet. İşte partinin yetkili organları açısından. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmenin bu insicamı bozduğu ve verilen mesajlarda mesela son iki günde örneğin CHP'nin sözcüsü Müslüm Sarı'nın her iki belediye ile ilgili verdiği mesajın aslında birer belediye ismi değiştirerek aynı olduğu görüldü. Yani burada bir ilgi ve kaygının düzeyinde de bir azalma var. Çünkü CHP'de yeni partide şu aralar parti yönetimleri bakımından söylüyorum. Belki onlara yakın medya organları da bu şekilde belediye ve yolsuzluk tartışması dışındaki şeyleri daha fazla konuşma eğiliminde. Yani bu gündem tümüyle ortadan kalktı mı? Hayır. Ama 21 Mayıs'tan önceki kadar ağırlıklı bir yer edinmemekte onların kendi zihin dünyasında ve duygu dünyasında.
0: Buna ekleyecek, katılacak, itiraz edecek olan var mıdır diye sorayım Kemal Bey, Rüstem
1: ben,
0: Bey.
1: Benim bir itirazım var.
0: Buyurun.
1: Müsaadenizle. Şimdi ben tartışmada ama AK Partili belediyelere yapılmıyor bu soruşturmalar ya da AK Partili belediyelerde de var bu tür rüşvet konuları gibi bir savunma mekanizmasını tutarlı bulmuyorum. Şimdi AK Partili belediyelere soruşturmalar açılıyor, sayısı da CHP'lerden daha fazla diyoruz. Bu sefer mahkumiyet yok veya belediye başkanları mahkum olmadı deniyor. Şimdi ben o mahkum olan belediye başkanlarını da sayayım. Burdur Bucak belediye başkanı 12 yıl hapis. Bursa Mudanya 5 başkan 5 yıl hapis. Şırnak Uludere, Hilal ve Şenova ilçe belediyeleri başkanlarına 3 yıl hapis. Diyarbakır Bağlar belediye başkanı 3 yıl hapis. Böyle uzun bir listede olabilir. Dolayısıyla sadece CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor, doğru değil. Sadece CHP'li belediye başkanları mahkum oluyor fikri de doğru değil. Fakat yargının müdahale ettiği belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi, efendim Antalya gibi, Uşak gibi veya Üsküdar gibi daha popüler, daha büyük, daha ne diyelim gözde belediyeler olunca odak oraya çekiliyor. Şimdi mesela bunların hepsi gizli tanıklar sayesinde oldu. Bunlar bu mahkumiyetler veya bu mahkemelerde daha fazla işte itirafçılar olduğu gibi mahkeme süreçlerini hafifletmeye yönelik eleştirileri de tutarlı bulmuyorum. Çünkü sadece bir gizli tanığın ifadesi yetmiyor. Sadece ben etkin pişmanlıktan yararlanıyorum diyen bir bürokratın ifadesi de yetmiyor. Onun delilleri, belgeleri, iddialarını ispatlayacak yan belgeler, bilgiler de sunması gerekiyor ki mahkemeye, mahkeme bunu kabul etsin. Yani tek başına bunlar olmuyor. Neden insanlar, yani CHP'li belediyelerin gerçekten bu suçları işlediğini düşünmüyor ki? Yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı diye bu suçları işlememiş mi olacak? Yani işlemeyecek bir pozisyon, bir yani Cumhurbaşkanı adayı olanlar asla böyle bir şey yapmaz mı? Hani böyle bir zihnimiz var. Yani bu mahkemeler, bu deliller toplandığı esnalarda, bu belgeler, bu bilgiler veya bu fezleke hazırlandığı esnada Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı değildi zaten. O kendisini Cumhurbaşkanı adayı yaparak sürecin tamamını politize etmiş oldu. Yani mesela Uşak Belediye Başkanları'nın veya oradakilerin itirafları, açık beyanları veya Antalya'dakilerin açık beyanları, şimdi bütün bunların hiçbirini görmeyerek ama AK Partili belediyelere daha az yapıldı ya da AK Partili belediyelerde de var ama o görülmüyor gibi savunmaları tutarlı bulmuyorum. Şimdi bizim yargının adaleti, yargının efendim herkese eşit mesafesi veya yargıdaki sorunlarımız ayrı bir konu. Bu başlığı tartışabiliriz, bu başlığı üzerinde durabiliriz. Daha iyi bir yargı sistemine nasıl sahip olalım, bunu ayrıca tartışalım, buna varım. Siyasetin finansmanı meselesini ayrıca tartışabiliriz, buna da varım. Fakat belediyelerdeki iddialar, mahkeme süreçleri, rüşvet, ne bileyim ihaleye fesat karıştırmaları da ayrı bir konu. Yani bunu CHP'li belediye yapıyor, iktidar da AK Partili, o yüzden CHP'li belediyelere zorla daha fazla efendim biraz da efendim yargıyı kanırtarak, zorlayarak yapıldı gibi şeyler bana çok tutarlı gelmiyor. Hele hele Özgür Özel'in bütün belediye başkanlarına ve bütün bu belediyelerde gözaltına alınanların hepsine namusumla kefilim gibi kendini son derece siyaseten yanlış bir bağlama sokması da ayrıca bir garabet. Yani işte Uşak Belediyesi'nde insanlar itiraf ettiler paraları aldıklarını, verdiklerini veya Antalya Belediyesi'nde benzer şeyler var. Bir tanesi bile çıksa, yani bu kadar büyük çok sayıda belediye operasyonlarının bir tanesi de mi gerçek değil? Hiçbiri olmayabilir mi? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Yani AK Partili de belediye başkanı da mahkum oluyor. Orada da rüşvet var. CHP'de de var. İYİ Parti'de, MHP'de, hepsinde var yani. Soruşturmalar bunu gösteriyor. Ama bir partinin genel başkanı hepsine namusumla kefil oluyorum demesi bana çok tuhaf geliyor. Yani bu tutarlı da değil, doğru da değil. Kendisini de son derece yanlış bir yere koyacak. Yarın öbür gün bunlar da mahkumiyet kararları çıktığında da diyecek ki bu AK Parti yargısıydı. Ben ona inanmıyorum. Ama AK Parti yargısı dediğimiz yargıya başvurarak CHP'ye kayyum atamasını istiyorsunuz. O kararı verse o yargı ne olacak o zaman? Kimin parti, hangi partinin yargısı olacak? Ya da Yargıtay'dan karar bekliyorsunuz CHP'nin bu kararı iptal olsun diye. İptal ederse ona da AK Parti'nin yargısı diyecek mi Özgür Özel, bilmiyorum. O yüzden bu tutarsızlıkları siyasi angajmandan bağımsız, ayrıca soğukkanlılıkla incelemek de gerekiyor.
0: Armağan Bey ya da Rüstem Bey, çok
3: bir cümle söyleyebilir miyim? Şimdi bakınız, yani Kemal Bey'in de belirttiği şeylerden bazı belediyelerde gerçekten yani açıklanan bilgiler, hatta yargılama süresinde iddianamelerde problemli durum olduğu, yani açıkça yolsuzluk olduğu görülüyor. Hatta ilk başladığı bu Aziz İhsan Aktaş üzerinde başlayan operasyonlarda o ilgili belediye ile ilgili şaibeler önemli ölçüde doğru gibi görülüyor. Şimdi fakat buradan hareketle
0: bir noktanın altını çizeyim, yani hala belli noktalarda soruşturma aşamalarında olunduğu için hani mahkeme bir karar vermiş değil, hani belli noktalarda belli duruş şeyde her şeyde birbirine karıştı artık, o yüzden hani masumiyet kalinesine dikkat edelim.
3: Yapan daha çok rahatsız eden, yani çok böyle sofistike işler olmamasına rağmen bütün işlerin getirilip söz konusu müteahhit üzerinden yürütülmüş olması. Yani burada bir şaibe olduğunu gösteriyor. Onu söylemek istiyorum. Buna özellikle yani seçim döneminde çok daha fazla böyle halkın parasına, işte kamu malına dikkat edecek olduğunu iddia eden partinin çok özen göstermesi gerekirdi. O yani ilgili kişinin daha önce Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nde adı bu tür işlere çıkmış olmasına rağmen bu kadar ihale verilmiş olması orada açıkça bir şaibe olduğunu gösteriyor. Onu söylemek istiyorum. Fakat burada bir şey var diye bu kadar geniş belediyeleri de tartışmak vesaire. Şimdi Kemal Bey örnekler verdi ama söylediği belediye başkanlarının önemli bir kısmı görevdeyken gözaltına alınıp tutuklanmadan yargılandılar. Sonradan mahkum oldular.
1: Yani Üstem Hoca, bu kısmını Bağlar mı kafaya taktınız? Yani görevdeyken alınsın. Evine polis gitsin.
3: Ama şu Kemal Bey.
1: Bunu başkan, da araştırsam eğer bir kısmı çıkar yani.
3: Araştırılsın, soruşturulsun. Fakat halkın oyuyla seçilmiş bir insan sonunda da eğer mahkum olmayacaksa, suçsuz bulunacaksa seçilmiş bir belediyenin çoğu burada 4 sene içerisinde için seçilmemiş insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta parti değişikliği oluyor. Bunlar demokrasi için çok şık olan şeyler değil. Onu söylemek istiyorum. Ama kim bir kuruş gerçekten kamu malına, halkın parasına kim bir kuruş zarar vermişse sonuna kadar bu araştırmalı. Ama bu seçilmiş meselesini götürüp de bir yerde işte başka partilerin el değişmesi, belediye meclisi içerisinde başkan olmadan belediye meclisinden birinin başkan olması bu yerel demokrasi için çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum.
0: Armağan Bey, ekleyeceğiniz yoksa reklama gidiyorum ama varsa da çok kısa rica ediyorum.
2: Ama masumiyet kanısı, insanlar masumdur demek ki aynı zamanda bir meseleyle karşılaştığınız zaman da bir mesafe bırakmayı gerektiriyor. O mesafeyi CHP'nin yöneticileri ya da başka partilerin yöneticileri bırakmış mıdır? Orası çok açık değil şüphesiz ki. Ama burada da şöyle bir şey var. Muhalif kamuoyundaki algıyı da küçümsememek lazım. Yani muhalif kamuoyu bunu kendi muhalefetsin siyaset yapma olasılığı ve potansiyelinin kısıtlanması olarak algılanıyorsa bunu da ciddiye almak gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki bu belediyeler gibi yapısal sorunlar yeni mi başladı? Büyükşehir Belediye Kanunu'nun tarihi belli. Yani soruşturmaların ve yargılamaların daha çok 2-3 yılda yoğunlaşmış olması yani kamuoyunun ikna edilememesine yol açmakta. Bu da bir vaka. Hani yani evet istediğiniz kadar rakam söyleyin. Buradaki bu kamuoyu direnciyle ilgili belki de yargının daha yüksek düzeyde bir kamusal iletişime geçmesi gerekirdi. Yoksa tabii savcıların, yargıçların görev yapması, eldeki kanıtları değerlendirmesi, kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama buradaki muhalefetteki bu algının da ciddiye alınması gerekiyor. Hem iktidar tarafından hem de diğer tüm kesimler tarafından.
0: Peki. Bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısının yaptığı bugün önemli açıklamanın biraz nereye oturduğunu bu tartışmalar içinde konuşacağız. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da siyasi parti kapatma nedenlerine eklenmeli diyor. Böyle bir önerisi var, böyle bir çıkışı var. Reklamlardan sonra konuşacağız.
5: Yakın plan devam edecek. Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın açıklamalarının anlamını biraz konuşacağız. Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılmasının sebeplerinin anayasanın 68 ve 69. maddelerinde düzenlendiğini hatırlattıktan sonra siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmakta eklenmelidir diyor. Mevcutta siyasi partilerin tüzük ve programlarının anayasaya aykırılığı, parti üyelerinin anayasaya aykırı eylemler işlemesi, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik, laik, cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi ve suç işlemeyi teşvik etmek gibi belli temel sebepler parti kapatma sebepleri olarak da hatırlatıyor mevcut düzenlemede, anayasada. Dolayısıyla bugün nereye koymalıyız bu açıklamayı? Rüstem Erkan, bu sefer sizden başlayayım.
1: Şimdi efendim, aslında yani eğer bir parti kara parayla finanse ediliyorsa ya da yurt dışı kaynaklarla finanse ediliyorsa bu aslında parti kapatma gerekçesidir. Yani mevcut düzen şey yasada da vardır bu. Fakat bir partiyi getirip işte üyelerinin herhangi bir eyleminden dolayı, yolsuzluğundan vesairesinden, çünkü partilerin işte 10 milyonun üzerinde üyesi olan partiler var Türkiye'de, biliyoruz. Bunun dışında bir belediyedeki ya da bir ilçe, il örgütündeki herhangi bir yolsuzlukla ilgili meseleden parti kapatmayı düşünmek ben çok doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Sanırım Fethi Yıldız Bey bunu söylemek istemiyor. Fakat bir belediyedeki herhangi bir yerdeki işte yolsuzluk partiye kadar ulaşıyor, partinin finansmanından buradaki gelir kullanılıyorsa bu düşünülebilir diye düşünüyorum. Ama burada zaten görüldüğü gibi sadece o partiye gelmeden şeyde de birçok işlem yapılıyor. Onun için parti kapatmayı da böyle çok kolaylaştıracak, üzerinde tartışılacak. Çünkü bugüne kadar bütün düzenlemeler parti kapatmayı zorlaştırmak üzerine gelmişti. Yani yıllar içerisinde yapılan değişiklikler hep parti kapatmanın nasıl zorlaştırılacağını, hatta Anayasa Mahkemesi üyelerindeki çoğunluk sayısı da değiştirildi parti kapatmada. Bu yeniden böyle çok parti kapatmayı da çok doğru kolaylaştırılacak bir yola girilirse bu siyaset üzerinde bir baskı oluşturur diye düşünüyorum. Yani eğer amaç oysa çok doğru olmayacağını değerlendiriyorum.
0: Kemal Bey, Fethi Bey ne demek istedi? Fethi Yıldız neden şimdi böyle bir çıkış yaptı sizce?
2: Vallahi biraz yani kendisi bunları daha net açıklasa daha güzel olur. Çünkü hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin ve kendisinin de daha önce bu tür soruşturmalar veya belediyelerle ilgili yargının tutumu ile ilgili farklı görüşleri, açıklamaları da vardı. Dolayısıyla biraz açıklamaya muhtaç bir beyanat olmuş kanaatimce. Fakat Rüstem Hoca'nın belirttiği gibi yani parti kapatmaları hani kolaylaştırmak demokrasiye çok faydalı bir şey değil. Ama yani bir partinin de belediyelerden gelen rüşvet, ihale paralarıyla birlikte ayakta durduğu ortaya çıkarsa o da ayrı bir garabet tabii. Ayrıca yani Cumhurbaşkanı adaylarının ya da Cumhurbaşkanı kampanyalarındaki paraların da benzer şekilde sorgulanması da gerekir. O zaman da onu Cumhurbaşkanı adayı yapmamak mı gerekir? Hani oradan öyle bir sonuç da çıkar. O nedenle hani sadece o bağlamda Fethi Yıldız'ın açıklamaları bağlamında biraz yani açıklamaya muhtaç bir beyanat olarak görüyorum bunu. Dikkatli de olmak lazım. Yani bu parti kapatma meseleleri çok hızlı bir şekilde başka bir yere çekilebilir. Yani biz bu konularda çok sıkıntı çekmiş bir ülkeyiz. Özellikle de son 30 yılda kapatılan partilerin sayısı neredeyse yani dünya kadar parti kapatıldı. Çok faydası da olmadı işin doğrusu. O yüzden bu konuları ben dikkatlice konuşmaktan, tartışmaktan yanayım.
0: Armağan Öztürk.
3: Özel olarak Devlet Bey, genel olarak da aslında MHP'deki önemli kurmaylar, işte Fethi Bey de onlar arasında, bazen Türkiye'nin krizlerini yapısal çözümler bulma konusunda fikirlerini ortaya koymaktalar. Yani bir çerçeve geliştirme. Mesela şeyi hatırlıyorum ben, mutlak butlan kararından sonra Fethi Bey'in bir açıklaması oldu. Dedi ki bu seçim yargısı, ya bu kararla ilgili bir şey de söyledi ama seçim yargısıyla adli yargı arasındaki sınırın netleştirilmesi için siyasi partiler kanununa değişiklik yapmamız gerekir dedi. Çünkü biliyoruz ki siyasi partiler kanununda pek işletilmese de dernekler kanununa ve oradan da medeni kanununa bir atıf var. Bu mutlak butlan gibi bir şeyin uygulanması nedeni o. Yani eğer onu değiştirirsek ya da kaldırırsak siyasi partiler kanunu kaynaklı politik ve hukuk politik krizlere bir çare buluruz. Bu yolsuzluk tartışmasında bu çerçevede belki ele almak lazım. Ama yani bu tabii çok daha genel bir sorunun bir hukuk yoluyla çözümü mümkün müdür tartışmasını yaratmakta. Yani yani siyasetin finansmanına dair tüm tartışmayı yapmaksızın, yani siyasi partiler kaynaklarını nereden elde ediyorlar? Bunu hani bu program içerisinde de ayrıca konuşabiliriz. Normalde partilerin neredeyse hiçbiri üyelerinden gelen aidat geliriyle yaşayamıyor. Evet. Böyleyken siyasi partilerdeki düzen, yani siyasi parti tabii yolsuzluk işlesin ya da onun kontrol ettiği belediyeler yolsuzluk yapsınlar, oradan partiye kaynak gelsin ve parti o şekilde ayakta dursun demiyoruz ama asıl sorunun ne olduğu açıkça ortada. Yani bu tartışılmadan yasalar ve anayasalar yoluyla bu sorunun çözümünün ben zaten işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Ve evet, ayrıca yani diğer katılımcılar da söyledi, bizim son çeyrek asırlık tecrübemiz parti kapatmayı zorlaştırma şeklinde oldu. Buysa kolaylaştırmaya dair bir öneri gibi algılanabilir. Yani onu kastedip kastetmediğini tam ki bilmiyoruz ama bu böyle algılanması çok kolay. Dolayısıyla bunun biraz daha açıklığa kavuşturulması da gerekiyor. Bir hatırlatma. Devlet Bey bu hafta içindeydi yanılmıyorsam ya da geçen hafta. Hı hı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazine yardımı hakkında da bir şey söyledi. Evet. Yani partilerin, ya bu bir kriz nedeniyle söylüyor bunu, evet. Partilerin kaynakları, iç mimarileri, kapatılma nedenleri, yani belki de bu açıklamalar, MHP lideri ve kurmayların yaptığı açıklamalar, bizim Türkiye'de aslında az değiştirilen bir kanundur siyasi partiler kanunu. Siyasi partiler kanunu tekrar ele almamızı tümüyle partiler bakımından, yol açması bakımından hayırlı bir şey. Ama önerinin kendisi de işlevsel midir? Partilere ne getirir ne götürür? Bir takım tabii şüpheler doğuyor.
0: Şimdi Kemal Öztürk, bir taraftan anayasal bir değişiklik de gerektirir eğer bu ilerleyecekse. Diğer taraftan işte hatırlattığı gibi hazine yardımı meseleleri de var. Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu vekil sayısı oranında hazine yardımı etik olandır şeklinde. Gerçi o bambaşka bir, daha doğrusu yeni parti ve CHP arasındaki tartışma üzerinden bu açıklamayı yapmıştı ama hani o açıklamalardan sonra bu açıklamanın yapılmış olması acaba yeni bir düzenleme gelme ihtimali olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor mu, yoksa hani hakikaten dediğiniz gibi erken mi?
2: Yani Ankara'daydım bugün, 3 günde orada kaldım. Epey siyasilerle de görüşme fırsatım oldu. Hiç kimsenin gündeminde bu yönde bir düzenleme ihtimali, bu yönde bir şey görmüyorum. Ama bizim siyasetin finansmanı, belediyelerin iş ve işlemlerinin denetimi, kontrolü, bütün bunları gözden geçirmemiz şart. Yani bunu tartışmak zorundayız. Şimdi ben bir ilçe belediye başkanıyla görüşüyordum bu konuları. Şöyle bir tablo çıktı ortaya. Yaklaşık 150-200 bin lira civarında maaş alıyor ilçe belediye başkanları. Kaç düğüne, nişana benzer ve sünnete gidiyorsunuz dedim haftada. Şu dönem o sezon olduğu için neredeyse 15-20 civarında, bizim Sakarya'da cemiyet denir buna, cemiyete katıldığını söylüyor. Şimdi bir tane çeyrek altın 10 bin lira. Bırakın 15 taneyi, 20 taneyi, 5 tane düğünde bir çeyrek altın taksa haftada 50 bin lira eder. Ayda da 200 bin lira eder. Şimdi bunu kendi maaşından verdiğinde nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak? Gerçekçi değil, değil mi? bunu abartabiliriz. Yani rakamları, harcadığı rakamların sayılarını da artırabiliriz. Daha da vahimi şöyle, çok zengin, çok varlıklı insanlar da işlerini bırakıp belediye başkanları oluyor. Neden yapıyorlar bunu? Mesela nasıl geçiniyor bu ilçe belediye başkanları? Bu hediyeleşme veya hediye takmak konuları nasıl düzenlemesi gerekiyor?
0: Bunun yani, yolu yöntemi nedir?
2: Yani bizim siyasetin finansmanı tartışmamız lazım. Bütün bunların hepsi bu başlık altına girer. Yani bir ilçe belediye başkanı haftada 10 tane düğüne gitse, yani 5.000 lira taksa 50.000 lira eder. Yani bunu nasıl yapacak? Nasıl geçinecek? Nasıl yani ya maaşlarını mı arttırmak gerekiyor? Hı hı. Ama bizim bu konuyu çok derinlikli tartışmak gerekiyor ve kesinlikle yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Şimdi bu belediyelerin meclislerinde muhalefet de var biliyorsunuz. Şimdi ben İstanbul Belediye Meclisi'nde ya da başka ilçelerde imar düzenlemeleri en çok yapılan işlem. Bakın muhalefet ve iktidar, yani o belediye kime aitse, hep birlikte evet diyorlar İmar planlarının değişiminde. Neden? Orada çok büyük bir rant var. Belediye oradan başka para kazanıyor, arada başka para kazanan. Şimdi bunlar öyle konuşulup geçilecek bir mesele değil. İşte bugün yaşanan operasyonlar, bugün yaşanan gözaltılar, tutuklamaların tamamında bu problemler var. Yani şimdi belediye başkanı bir çeşme yaptırıyor, onu bir müteahhite söylüyor. Bir okulun dershanesini yaptırıyor, onu bir müteahhite söylüyor. O müteahhit de ihaleye bunun maliyetini katıyor ya. Şimdi gerçekçi olmamız gerekiyor yani. Şimdi bütün bunların hepsi gözümüzün önünde yaşanıyor. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da en az 10 tane iş adamının, belediyeyle iş yapan iş adamının geleceğin cumhurbaşkanına prim ödediğini kulaklarımda duydum ben. Şimdi ispatla dendiğinde onun kaydı bilmem nesi, onu da çıkardığında kimse inanmıyor. Yani o kayıtlar da ortaya çıktı, o videolar da ortaya çıktı. Kimse inanmak istemiyor bir türlü. Ama bir gerçeğimiz var bizim. Yani Türkiye'de bir problemimiz var bizim. Belediyelerdeki imar düzenlemesinden tutunuz ruhsata kadar. Geçen hafta bir akrabam açtığı iş yerini ruhsat alabilmek için, kendi yasal ruhsatını alabilmek için belediyenin kendisinden talep ettiği yardım tırnak içerisinde rakamları söyledi, dudağı uçukladı. Şimdi bunu parti ayırarak, bunu partilerden farklılaştırarak veya fikir ayrılıklarını giderek tartışamayız. Bu bütüncül bir problem. Bu Türk siyasetinin bütüncül bir problemi. Şimdi yargı meselesinde de aynı açmaza düşüyor insanlar. AK Parti yargısı deniyor. Ben 28 Şubat yargısının mahkumu olan bir yazarım. Kitaplarım toplatılmış, cezaevinde basın kartım iptal edilmiş. Eminim 12 Eylül'de de bir sürü insan vardır. CHP yargısında da. Yani yargıyı bütüncül olarak tartışamıyoruz bir türlü. İlla bir siyasi partiyle ilişkilendirerek tartışıyoruz. Yani yargının kendisinde, sisteminde bir problemimiz var. Bunu bir türlü sağlıklı tartışamıyoruz. Belediyelerin iş ve işlemlerinde, ihale sistemlerinde, ruhsatta, imarda problemler var. Bunu bir türlü tartışamıyoruz. Yani AK Parti'de daha az, orada daha fazla veya burada daha fazla, orada daha az. Olay gelip buraya tıkanıp kalıyor. Ama bu böyle gitmemesi lazım. Böyle gitmiyor yani. Burada bir bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç var ve soğukkanlı da

0: önlem alması gerekir. Adalet Bakanımızın mesela yeni güncel bir anket yapmasını, kamuoyu araştırması yapmasını çok arzu ederim. Yargıya güven endeksimiz ne durumda? Bunları önümüze koyup yargımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bunları önümüze koyup belediyelerimizi parti ayrımı yapmaksızın düzeltmemiz gerekiyor. Hepimiz çünkü bunların içerisinde yaşıyoruz.
1: Peki bir reklama gideceğim aslında ama bir yeni gelişme var. Onu da ifade ederek, onu da aktararak gideyim. Sonrasında Armağan Öztürk ve Rüstem Erkan sizlere de söz vereceğim. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alınmış durumda. Bir bilgi notu olarak paylaşalım. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürüyen bir soruşturma bu kapsamda. Jandarma, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkça organize mücadele şube müdürlüğüne yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiş ve aynı gün yakalanarak da gözaltına alınmış. Yani 31 olarak ifade ediliyor ama bugün ayın 30'u, dolayısıyla böyle bir bilgilendirme notu geçilmiş. Bir reklama gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
2: Yakın plan devam edecek.

0: Reklamların ardından devam ediyoruz. Bilgilere yakın planda konuşmayı sürdürüyoruz. Armağan Öztürk ve Rüstem Erkan'la birlikte bu bölümde onlara hemen söz vereceğim. Bu finansman meselesiyle alakalı olarak artık yavaş yavaş siyasi partiler meselesini kapatarak biraz o terör süs Türkiye sürecine geçmek istiyorum. Ama Armağan Öztürk, şimdi yeni bir süreç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni partinin başlattığı bir bağış kampanyası. Hazine yardımı Cumhuriyet Halk Partisi alıyordu ama her şeyi geride bırakarak, partiden çıkarak yeni parti şimdi kendi yoluna bu bağışlarla devam etme çabasında. Zaten bir süredir sıkıntı yaşanıyordu. Özgür Özel'in mitinglere nasıl katıldığına ilişkin pek çok haberi okuduk. Bir, bu sürdürülebilir mi? İki, bu az önce yaptığımız tartışmalar çerçevesinde gönüllü bağışlar süreci bambaşka bir tartışma boyutuna evirir mi? Bir başka yargı konusu olur mu? Çünkü bu da çok tırnak içerisinde söylüyorum, suistimale açık bir konu olur ki yurt dışında pek çok ülkede bu konuda gönüllü bağışları düzenleyen yasal düzenlemeler var. Bu çerçevede soruyorum.
1: Türkiye'deki

0: Sorunların epey bir kısmı mesela demin konuştuklarımıza dahil olmak üzere yasalardan, anayasadan, iktidardan, muhalefetten bağımsız Türkiye'nin toplumsal yapısıyla ilgili meseleler. Mesela siyasetin yapılma biçimiyle siyasetin finansmanı arasında bir bağlantı var. Siyasi kültür değişmeden o da değişmiyor. Demin Kemal Bey diye yanılmıyorsam örnek verdi. Yani mesela bizde devletle birey arasındaki ilişki bir tür patronaj ilişkisi, garibanizmle falan ilgili. Mesela vatandaşın devletle karşılaştığı zaman aklına ilk gelen şey ne? Bir şey istemek. Çocuğuna iş istiyor, kuralların esnetilmesini istiyor, bir işi var onu çözmek istiyor. Ya da ne bileyim mesela bu aralar tekrar öğrenci ahbı var. Son 50 yılda kaç tane imar ahbı ve kaç tane öğrenci ahbı yapıldı Deniz Hanım bu ülkede? Neden öyle oluyor? Neden hiçbir iktidar buna dayanamıyor? Çünkü yani kuralların takibiyle ilgili, devlet toplum ilişkisiyle ilgili bir şey yanlış kurulmuş durumda. Yani sürekli olarak vatandaşın bir şey istediği, kuralları esnetildiği ya da ortadan kalktığı ve siyaset kurumunun da sürekli olarak bir şey vermeye ve kuralları esnetmeye dayalı bir politik tarzı var. Yani tabii kitle siyasetinin popülizmle de bir alakası var. Bu olmadan da olmuyor. Ama yani kurumsal siyasetin, kurallara dayalı siyasetin tümüyle popülizme kurban edilmesinin de bir şey yerleşik kuralını ihlal ettiği de açıkça ortada. Ya da deminki konular mesela yani Türkiye'de neden kent rantı bu kadar sorun? Çünkü ekonomi politiğimiz inşaata dayanıyor. Yani eğer siz ekonominin örgütlenme biçimini değiştirmezseniz kent rantı da bu kadar sorun olmaz gibi. Şimdi gelelim yeni partiye. Şimdi parti kurma kararı bir meydan okuma. Yani eğer bir elit grubu parti kuruyorsa bu iktidara, muhalefete, herkese karşı bir meydan okuma, siyasette bir boşluğun doldurulması ilgili. Burada bir liderliğin, söylemin, ideolojinin ve aynı zamanda finansmanın ayrı ayrı konuşulması gerekiyor. Yani teorik olarak evet, para olmadan da yüksek miktarda kaynak olmadan da insanlar fikirleriyle siyaset yapabilirler. Ama parti siyaseti buna dayanmıyor. Kitle partisi, yani ben mesela Özgür Öz'ün açıklaması neydi? Biz ana muhalefet partisiyiz kurulduğumuz gün ama iktidara ulaşacağız. Son kez bütçeye ana muhalefet olarak katılıyoruz. Yani iktidar hedefini amaçlayan bir parti o siyasal gövdeyi bütün ülke çapında gezdirebilmesi için, ayakta tutabilmesi için ciddi bir finansmana ihtiyacı var. Şimdi üye aidatı meselesi işlemiyor dedik. Apartmanlarda bile aidat toplanmakta bazen zorluk oluyor. Siyasi partilerde ne yazık ki dernekler de öyle. Üyelerin aidatıyla yaşayamıyorlar. Bu arada bir hatırlatma. 1 milyon 900 bin CHP üyesi var. Bunun 400 binden fazlası istifa etti. Belki de istifa miktarı daha da artacak. Tabii yeni partinin kütükleri açılmadı. Onların tamamı yeni partiye üye olacak mı bilmiyoruz ama velev ki hepsi üye oldu. Yüksek bir sayı. Aslında ondan gelen aidatla da bir süreç ilerletilebilir. Gelelim bağış kısmına. Şimdi bağış şöyle bir şey. Tabii bağış yani Türkiye'de de başka ülkelerde de bağış önemli. Ama bağış mekanizmasını bir kez işlettiğiniz zaman yani daha varsıl insanların siyasetteki ağırlığının arttığını görüyorsunuz. Yani ister istemez. Çünkü daha fazla kaynağı olan yine de yasaların sınırları içerisinde bu kaynaklarını partilere bağış yapmakta. Tabii bugünkü konjonktürde bu mümkün mü emin değilim. Çünkü bu az önce konuştuğumuz konu belediyeler, çevresindeki iş adamları, yolsuzluk. Yani bu koşullar altında iş adamlarının işte Türkiye'deki varsıl kesimin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu partiye yüklü miktarlarda bağış yapmasını beklemek çok da makul olmayabilir. Böyle bir durum da söz konusu. Ayrıca şöyle bir sorun da var. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz gayrimenkulüz çok zengin bir partidir. Neredeyse tüm il ve ilçe binaları CHP'nin kendisine ait. Şimdi onları bırakmak zorunda yeni parti. Yani en basiti örgütlendikleri her yerde bir kiralama işlemi veya satın alma işlemi yapacaklar. Bu çok büyük bir meblağ. Bağış kampanyası şu bakımdan değerli, onu söyleyeyim, olumlu yanını da söyleyeyim. Kitle demokrasisi biraz şeyle ilgilidir. Tabii ki tabandan, aşağıdan yukarıya insanların sadece düşünceleri değil, aynı zamanda kaynakları da aktarılır. Yani insanlar bir yere bağışta bulunuyorlarsa orayla aidat bağı da kurarlar. Yani aitlik ilişkisi. Ama Türkiye koşullarında hele yani mutlak buttandan sonra olağanüstü bir dönemden bir partinin kurulduğu dikkate alındığında ben bu çözümün geçici olduğunu düşünüyorum. Yani belki ilk kaynağın toplanması bakımından, ama uzun, orta ve uzun erimde bu parti devam edecekse yani başka enstrümanların da devreye girmesi şüphesiz ki gerekiyor. Çünkü sadece bağışlarla Türk siyasi hayatında bir kitle partisinin ayakta kalması imkansız.
1: Orta ve uzun vadede olası yöntemler ne olabilir ki? Yani çünkü bakıldığı zaman 2028 seçimlerine gidiyoruz. Şunu şurasında 2 yıldan az bir süre kaldı gibi. 2 yıl civarı bir süre
0: yani
1: var.
0: Yani şöyle, bu sorduğunuz soruyu mesela yeni parti kuranlar da düşünüyor mu? Mesela yeni partinin kurulma hikayesinden beri hep şu argümanda. Acaba bir daha geri dönmemek üzere mi CHP'den ayrıldılar? Yoksa Yargıtay kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi kararı, olağan kurultay sürecinden çıkacak bir sonuç. Yani mesela bugün Önder Sav'ın istifa diye konuşmasını izledim ben mesela. Yani ayrılırken aslında CHP'deki şu anki yönetimin geçici olduğunu, günü geldiğinde tahliye edileceğini ve bir an önce partiye döneceğini düşünüyorlar.
1: Zaten yani bence yeni parti de bunu söylüyor. Yani bir gün döneceğiz şeklinde. Tabii
0: ama işte o bir günü o kadar uzak bir gün olarak belki de görmüyorlar. Dolayısıyla kısa vadeli planlar, bir küçük hatırlatmada bulunayım. Bu parti tartışmalarını yaparken bu ekranlarda sizinle de ve başka aktörlerle de bu yapıldı. Yani siyasi parti kurma konusunda da bakın mesela yedek parti kuruluyordu değil mi? Aynı anda bir partiyle de anlaşma imzalanıyordu. Yani birden fazla seçeneğin bir anda konuşulduğu, bir anda bunların bir kenara bırakılıp birkaç gün içinde yeni bir parti kurulduğunu gördük. Yani bu hiç hazırlık yapmıyorlar demek haksızlık olur. Ama biraz kervan yolda düzülür gibi bir havanın da olduğu da açıkça ortada.
1: Gerekiyor. Peki Rüstem Bey, size soracağım ama bu arada izleyicilerimiz için bir bilgilendirme yapayım. Reklamda Kemal Öztürk'ün bulunduğu noktada bir elektrik kesintisi yaşandı. Uzaktan da bağlantı yapıldığı için şu anda bize katılamıyor. Elektrikler geldiğinde umarız bizimle birlikte olacak. Rüstem Bey buyurun, bağış kampanyasının artıları eksileri ne olur?
2: Şimdi Deniz Hanım bakın, yani bağış kampanyası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir sınırlaması var biliyorsunuz. Yani her kişinin ne kadar bir bağışta bulunabileceğinin sınırlaması var. Ama siyasi partilere bağışta ben bu konuda bilgi sahibi değilim. Bir sınırlama var mı yok mu? Fakat genelde sistem şöyle işliyor. Örneğin parti, işte yeni parti il ve ilçe örgütlerini bugün faaliyete geçirirken çoğunlukla eskiden beri şöyle bir yöntem izleniyor. Orada il binasının kirasını veya diğer giderlerini finanse edecek kişi il başkanı oluyor. Hı hı. Veya diğerleri ilçe başkanı oluyor. Dolayısıyla siyaset belli bir ölçüde giderek bazı grupların denetimine geçiyor. Bu bütün siyasi partilerde böyle. Yani siyasetin finansmanı derken aynı zamanda siyaset de küçük grupların eline geçiyor. Onu ifade etmek istiyorum. Yani tehlikeli olan durum bu. Onun için siyasi partilere bir hazine yardımı mutlaka olmalı. Bu hazine yardımı da işte seçime girme, oy oranına vesaireye bağlı görünüyor ama mecliste eğer grubu olan partilerin bir ölçüde en azından bu yereldeki şey olan egemen güçlere diyelim partileri teslim etmemek için bir yardımın olması gerekir diye düşünüyorum. Hı. Fakat şimdi Kemal Bey şu an zorunlu nedenlerle bağlanamıyor. İşte belediye başkanlarının giderinden söz etti. Hı hı. Yani işte düğünlere vesaireye, takılara. Tabii bunu belediye başkanları mazeret olarak söylemiyor. Kemal Bey de şuna dikkat çekti sanırım. Yani bu kadar maaş alırken bu gideri nasıl karşılayacak? Hı hı. Şimdi sadece o değil. Bakınız adaylık sürecinde aday olmadan bile yani bazı partiler ön seçim yapıyor, diğerleri kendini tanıtıyor. O adaylık sürecinde harcamış oldukları paralar 5 yıllık maaşlarının zaten çok üzerinde. Problemli olan yan bu. Yani bunu sadece şöhret için yaptıklarını düşünmemek lazım. Demek ki belediyelerde aslında denetim dışı bir alan var. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Türkiye'de büyük ölçüde belediyeler şirketlendi. Bakınız bugün operasyonlarda da onu görüyoruz. Belediyenin filanca şirketi, belediyenin şu şirketi diye. Oysa 15-20 sene önce belediyelerin hepsi bunlar kurum ve daire başkanlığıydı. Yani belediye kendi işini kendisi yapıyordu. Bugün belediyelerde kendi işini, kendi çalışanıyla, kendi işçisiyle işini yapan çok az birim var. Belediyeler büyük ölçüde ihale yapan kurumlara dönüşmüş oldu. Bu kadar ihalenin olduğu yerde de mutlaka şaibe olabiliyor. İşte her belediyenin bunu açıklıyorlar, kendi sayfalarında da var. belediyelerin meclis toplantılarında imar değişikliği. Bu imar değişiklikleri niye yapılıyor? Kime göre yapılıyor? Yani turizm alanıysa ticari alana çeviriyor. Ya yani kamusal bir alan için ayrılmışsa ticari alana çevriliyor. Dolayısıyla çok içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Bunu da önlemenin yollarından biri de yerel katılımı da sağlamak. Yani belediyelerde bu imar komisyonlarında acaba mimar odalarının bulunması, şehrin diğer sivil toplum örgütlerinin bu komisyonlarda görev alması, bu imar komisyonlarında muhalefet partilerinin belediye kimde olursa olsun oradaki muhalefet partilerinin meclis üyelerinin görev alması, yani açıklığı, şeffaflığı ne kadar artırabilirsek denetimi kendi içinde de bir ölçüde bir önlenmiş olur. Sadece bunu böyle adli süreçlerle, operasyonlarla vesaireyle görüldüğü gibi önlemek çok mümkün olmuyor. Yani 1,5 senedir sürekli bu operasyonlar konuşulurken hala yeni yolsuzluklardan söz ediliyorsa demek ki burada bir iç denetimin de olması gerekir diye düşünüyorum. Ben bu belediyelerin yeniden kurumlara dönmesini, kendi işini kendisinin yapması, hem çalışana istihdam sağlayıp hem de burada yolsuzluğu bir ölçüde azaltır diye düşünüyorum.
1: Bu arada üst sınır ve yapılabilecek bağış yardımlarıyla ilgili kurallar tabii siyasi partiler kanununda belirlenmiş durumda, 66. madde. Siz de vurgu yaptınız aslında. Evet. Ben de o arada bir baktım tam olarak neymiş diye. Aynı siyasi partiye bir gerçek veya tüzel kişi aynı takvim yılı içerisinde en fazla 2 milyar lira bağış yapabiliyor makbuz karşılığında. Ama anladığımız o ki
2: 2 milyar mı 2 milyon mu 2 milyon mu acaba milyon. Deniz Hanım, 2 milyon olabilir.
1: 66. maddede yazan, evet bana da yüksek geldi ama sadece bu şey değil, 2 milyar liradan fazla kıymette aynı veya nakdi bağışta bulunması veya yayınları kullandırması yasaktır diyor. Bu aslında üst sınır olarak anladığımız kadarıyla belirlenmiş ama bağış limiti itibariyle bakıldığı zaman da bununla ilgili olarak tek seferde yapılabilen sınırlar da belli. Bu da her yıl ayrı olarak belirleniyormuş, bir sabit değilmiş. Vergi usulü kanununda yeniden değerleme oranına göre anladığımız kadarıyla belli çerçevelerde belirleniyor. Bu söylediğimiz en üst sınırda yapılabilecek bir yıl içerisindeki kümülatif oran anlamında anladım. Dolayısıyla bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Ekleyeceğiniz var mıdır Armağan Öztürk? Eğer yoksa bir de Önder Sav'ın istifasının anlamını soracağım.
0: Kimya çok yüksek bir sayı.
1: Evet, ben
0: kanun maddesinin yürürlük tarihine bir bakalım. 2 milyon olabilir o. İhtimal ki güncellenmemiştir.
1: Belki de olabilir. Güncellenmemiş olabilir. Doğru
0: çünkü 2 milyar devasa, 2 milyon, bir rakam.
1: Devasa
0: yani.
1: Bir rakam.
0: Her bir kişiye, tüzel kişiye, kişiye 2 milyar verilirse o zaman partiler doğru. Dünya kadar kaynak toplayabilirler. Yani
1: doğru.
0: Olmaz da bakalım doğru. Ona.
1: Tamam. Önder Sav'ın istifasıyla ilgili ne söylüyorsunuz? Çok sembol bir isimdi. Çok ciddi iddialar ve çok ciddi suçlamalarla da aslında içim kan ağlayarak da diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu. CHP'nin Önder Sav gibi isimler parti içerisindeyken kendilerine yöneltilmiş eleştiriler de vardı. Bugün Önder Sav CHP'nin hali hazırdaki yönetimine çok büyük eleştiriler yöneltti. Dolayısıyla onun ayrılması ne anlam ifade ediyor?
0: Şöyle tabii iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir kere parti kurulurken meclis grubu bakımından çok iddialı bir başlangıç yaptığını söyledik. Yani meclis grubunun 1/3'ü milletvekilleri yeni partiye geçti. Doğru. Ama belediye başkanları ve üyeler bakımından benzeri bir performansla karşılaşmadık. Yani belediyeler bu hafta netleşecek. Verilen sayı 200'ü geçeceği yönünde ve istifalar ve yeni partiye katılımlar da başladı zaten. Ama büyük şehirlerde bir durgunluk var, bir tereddüt. Yine de 200 sayısı, yani bu sayı bulunduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an 400 civarında belediyesi var. Kabaca belediyelerin yarısının CHP'de kalıp yarısının yeni partiye geçeceğini görüyoruz, öngörüyoruz. Bu da milletvekili performansının bir altında. Üyeleri geçtiğimiz zamansa orada sayı biraz daha minimalize oluyor. Yani istifa eden üye sayısı çok yüksek. Yani yakın tarihinin belki de en yüksek sayıları bir partiden istifa dalgası bakımından. Üstelik de çok kısa bir sürede oluyor bu. Bir haftada 10 günde. Ama yine de 1 milyon 900 bin sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı dikkate alındığında bunun da beklenenin biraz altında kaldığını görmekteyiz. Ama orada da sayı artabilir. Çünkü şu rakamı da vereyim. Özgür Bey döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 650 bin kadar arttı Deniz Hanım. Yani dolayısıyla CHP'nin üye sayısındaki asıl büyük sıçrama Özgür Özel döneminde, hatta Ekrem İmamoğlu soruşturmaları sürecinde söz konusu oldu. Biraz da toplumsal tepkinin ifadesiydi. Yani bu üyelerin tamamı bile ayrılsa, yani üye sayısındaki ayrılma belli bir seviyede kaldı. Şimdi bu noktada üye istifalarının artması, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu yeni partinin tüm Türkiye çapındaki örgütlülüğü bakımından, maddi zemini güçlendirme bakımından önemli. Birinci aşama bu. İkincisi, Önder Sal gibi sembolik isimler şu anlama da geliyor istifası. Bu yeni partinin kurulması çok güçlü bir olasılık haline geldiğinde, yani şu anki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, ona yakın organik aydınlar ve başka kesimlerden yeni parti kurma sürecine giren parti için muhaliflere yönelik ciddi bir itiraz geldi. Nedir? İşte siz altı oku bırakıyorsunuz, altı ok gömleğini çıkarıyorsunuz, Atatürk'ün partisini bırakıyorsunuz. Niçin bırakıyorsunuz? Merkez bir parti, sağ bir parti mi kuracaksınız? Hatta bu tartışma o kadar yoğunlaştı ki istifanın olduğu hafta Özgür Özel'in konuşmasının aforizmik kısımlarından biri, biz altı ok gömleğini çıkarmıyoruz. Bu AKP dönemindeki bir tartışmaya da atıfta bulunuyor. Hatta ateşten gömlek giyiyoruz. Partinin kurulduğu gün yüksek düzeyde bir Kemalist sembolizm de söz konusu oldu. Yani burada şu aralar şu mesaj veriliyor. Yeni parti aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o köklerinden, kuruluş felsefesinden, eski ruhundan kopmadı. Şimdi bunu demek başka bir şey, bunu somut olarak göstermek başka bir şey. Yani Önder Sav gibi isimlerin ekrana çıkıp, mesela Önder Sav bir yazılı açıklamayla da istifa edebilirdi değil mi Deniz Hanım? Onun yerine mecliste basın toplantısı düzenledi. Yanında milletvekillerini alarak, yani görerek, insanlar beni görsün de istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini, kültürünü temsil eden bir kişinin oradan istifa ederek yeni partiye geçmesi ve ailesiyle birlikte, bu arada bu geçişte söz konusu oluyor. Yeni partinin işte bu kendisine yönelik eleştirileri karşılaması bakımından da önemli. Ama burada da başka bir sorun oluyor. Hani çok da lafı dağıtmayayım, uzatmayayım. Şunu söyleyeyim sadece. Hani bu yeni partinin nesi yeni gibi bir şey de söyleniyor. Yani parti programı, parti tüzüğü, yani şu bakımdan yeni parti açısından önemli tabii. Önder Sal bile CHP'den istifa ediyorsa demek ki herkes istifa edebilir CHP'den. 70 yıldır partide olan bir kişi. Ama yeni partinde bir yenilik iddiası var ya. Yani Önder Sal'la işte partinin işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne savunuluyor, ne konuşuluyorsa aynısının yeni partide aynı isimlerle konuşuluyor olması bu yeni partinin yenilik iddiasını da bir biçimde gölge düşürüyor ya da tartışmayı açmakta.
1: Kemal Bey, tekrar hoş geldiniz. Siz geldiniz. Bu sefer Rüstem Bey'le irtibatı kaybettik. Dolayısıyla sizinle devam edeyim. Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün Önder Sav'ın istifa etmiş olması ve aslında sembolik isimlerin istifa ediyor olmasının anlamını konuşuyoruz. Ne dersiniz? Parti açısından önemli bir isimdi.
3: Öncelikle izleyicilerden özür dilerim. Bulunduğum yerde elektrikler kesildiği için o yüzden yayından düşmüş oldum. Şimdi son kongrede zaten CHP'nin önemli isimleri Özgür Özel'e destek vermişti. Yani Murat Karayalçın gibi, işte rahmetli Onur Öğmen gibi isimler. Dolayısıyla bunların yeni parti... Efendim?
1: Altan Öğmen.
3: Altan Öğmen, affedersiniz. Evet. Bunların yeni partiye katılmasını ben hani büyük bir sürpriz olarak görmüyorum. Aynı zamanda hani Önder Sav kadar yaşlı olmasa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan, yine Cumhuriyet Halk Partisi için çok eski, çok uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan isimler de var. Hani buradan bunu yarıştıracaksak böyle bir şey de çıkabilir ama bir gerçek var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir deprem yaşanıyor ve büyük bir değişim yaşanıyor. Dolayısıyla yeni parti sembol isimleri bünyesine kattığında bence asıl soru ve ikinci sormamız gereken kritik soru şu. CHP'nin kemik seçmeni ne yapacak? Yani 13 seçim kaybetmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekten vazgeçmeyen bir kitle var orada. Bu zannediyorum Türk siyasetinde çok az rastlanan bir şeydir. Bu kitle Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini, ruhunu çok özümsemiş ve hiçbir yere gitmeyen bir kitle. Acaba bu kitle ne olacak? Şu ana kadar yapılmış anketleri ben doğrusu çok sağlıklı bulmuyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüksek gösteren ya da İyi Partisi'yi yüksek, yeni partiyi yüksek gösteren anketleri doğru bulmuyorum. Ama şimdiden sonra yani yeni partinin logosu belli oldu. Lideri belli oldu. Vitrindeki isimler belli oldu. Tablo aşağı yukarı belli oldu ve şimdiden sonra yapılacak anketleri biraz daha anlamlı buluyorum. Şimdi Özgür Özel tabii ki daha güçlü gözüküyor. Tabanda daha etrafında daha büyük bir kitle birleşme var. Ama ne kadarını götürecek, CHP'den ne kadar oy sökecek bunu henüz tam kestiremiyoruz. Çünkü süre ilerledikçe dikkat ediniz, süre ilerledikçe yeni partiye olan ilginin artıp artmadığını tam kestiremiyorum şahsen. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Çünkü Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alındığında gösterilen tepkiler, kamuoyundaki araştırmalarındaki Ekrem İmamoğlu'na olan ilgi zaman geçtikçe düştü. Yani onun mağdur olduğuna, AK Parti tarafından mağdur edildiğine inanan insan sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklediği kadar olmadı. Öyle olsaydı oylarda büyük bir, anketlerde büyük bir fırlama, büyük bir yukarıya doğru çıkış görürdük. Onu yaşamadık biz. Şimdi süre ilerledikçe ve Ankara'da şunu da öğrendim ben bu arada. Yani seçimler beklediğimiz gibi 2027 yılında olmayabilir. 2028'e kalabilir. Çünkü AK Parti'nin içerisindeki bir grup Cumhurbaşkanımızın aday olması halinde bile biz 2027'de seçim yapmak zorunda değiliz. Normal seçimden bir hafta önce, bir ay önce de seçim yapsak bu erken seçime girer, Cumhurbaşkanı aday olur fikrini savunmaya başladılar. Dolayısıyla bu kadar süre içerisinde yeni parti ana muhalefet görevini sayısal olarak almış durumda ama oy olarak da anketlerde ve seçmenlerde ilgi merkezi olarak da alacak mı almayacak mı, bu biraz süreyi gösterecek. Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alındığında bunun kesin bir zaferle sonuçlanacağını iddia ediyorlardı, hatırlayınız. Yani Türk seçmeninin mağduru olan ilgisinden ve desteğinden dolayı, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetenler de vardı. O da hapse girdi, sonra iktidar oldu diye. Sonra zamanla bu ikisinin birbirine benzemediğini, aynı pozisyon olmadığı anlaşıldıkça oylar düşüyor, ilgi düşüyor. Şimdi böyle bir tablo şundan değişebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti olan muhalefeti, AK Parti'nin yeni parti olan muhalefeti gibi değildir. Anlatabildim mi? Yani içeriden bir muhalefettir. İçeriden bir söz kendi seçmenini, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin toplam seçmenini daha fazla etkiler. AK Partili birisi Özgür Özel'i yolsuzlukla, ne bileyim, Uşak Belediyesi'ni bahane ederek suçlaması başka bir konudur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin bir üyesinin, bir yöneticisinin bu suçlamayı yapması başka bir etki yaratabilir. Bu iç muhalefet benim kanaatimce her iki partinin önümüzdeki dönem en önemli gündem maddesi olacak. Armağan Bey'in demin söylediği, yani gündemlerinde belediyeleri olan operasyon yok meselesi de biraz böyledir. Yani burayı daha çok önemsiyorlar. Parti içerisindeki, iki parti arasındaki çekişme ve kavga önümüzdeki günlerde zannediyorum AK Parti'ye çok fazla iş düşmeyecek. Kendi aralarındaki bu tartışmalar, bu kavgalar birbirlerini örseleyerek sürecektir. Bu da oyların düşmesine, ilginin azalmasına neden olacaktır.
1: Rüstem Bey, sizden de bir yorum alayım. Sonrasında artık yavaş yavaş terörsüz Türkiye sürecine bir hızlıca geçeyim istiyorum.
2: Şimdi efendim, baktınız, eğer Sayın Önder Sav'ın istifasını sorduysanız, Şimdi Önder Sağ yani yaşı dolayısıyla da belki aktif siyasette değil. Fakat bazı kurumların işte partilerin vesaire işte hafızası denebilecek ya da onun özdeşleşmiş denebilecek kişiler vardır. İşte 70 yıllık üyelikten söz ediliyor. Fakat bunun birçoğu aktif siyasette geçen bir süreçtir. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesinde aktif rol oynadığı da biliniyor. Onun dışında bir de hukukçu kimliği vardır. Bunlar unutuldu belki. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı yaptı Önder Sav. Sanırım iki dönemde olabilir. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde önemli bir isim. Önder Sav'ın bu tür açıklamalar yaparak ayrılmış olması tabii ki şu anki mevcut Kılıçdaroğlu yönetimi açısından olumsuz bir durum diye değerlendiriyorum. Fakat şu, bence bu yargı süreci yani Eylül ayında karar çıkabilir deniyor. Yani ben Yargıtay'dan farklı bir karar çıkacağını bekleyenlerden biriyim. Dolayısıyla belki Eylül ayından sonra farklı şeyler konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Yani bu ilk derece mahkemelerinde...
1: Evet, ben de anlayamadım onu.
2: Efendim?
1: Farklı karardan kastınız nedir?
2: Mutlak mutlanı kaldıracağını düşünüyorum. Yani Yargıtay'ın farklı karar derken... bu da çünkü şey yani bütün okumalar, gözlemler, değerlendirmelerim benim de birçok hukukçunun da yani öyle birkaç kişinin ben şu kadar şuna para verildi, buna bu kadar para verildiğiyle çok şey karar çıkacak durumda değil. Ama şeyde de o konuda Armağan Bey'e çok katılmıyorum. Bir ayrı parti yönünde gitme gibi bir karar var görülüyor. Yani gerek İmamoğlu'nda gerek Sayın Özel grubunda da yani yeni partiyi belki yaşatabilirler diye düşünüyorum. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmeyebilirler. Ama o zaman da farklı tartışmalar olur. Ama şey olarak bir hukukun bu meselenin dışına çıkması gerekir. Yani yargıların hızla karar vererek yargı yoluyla siyasetin belirlenmesi vesairesinden bir uzaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Yeni partinin varlığını sürdürmesi de şu anki oluşan kurucu kadrodan çok ilk kurultayında nasıl bir yapının ortaya çıkacağıyla bence görülmüş olacak. Yani şu anki kamuoyu yoklamaları da çok bence sağlıklı değil. Fakat şu yani yeni kelimesi de aslında çok yeni bir şey değil partiler için. Birçok partinin başında yeni var. İlk başta belki bir cazibe yaratıyor. Fakat eğer bu yeni parti gerçekten ideolojik olarak topluma bakış açısı olarak kadro olarak ilk kurultayında bir yeni parti olarak kendini ortaya korsa o zaman varlığını belki sürdürebilir. Yoksa bugün herhalde konuşmayacağız Sayın Davutoğlu'nun Gelecek Partisi gibi bu da giderek bir süre sonra sönümlenebilir şey olarak. Yani çok kişilerin böyle hitabetiyle şeyde Sayın Davutoğlu da hem bilgi birikimi hem hitabetiyle vesaireyle şey böyle toplumu etkileyebilecek aslında bir liderliği vardı. Ama onun bu şekilde yürümediği görüldü. Çünkü ayrıldığı partiden farkını çok ortaya koyamadı şey evet. olarak.
1: Yani zaten AK en partiden, büyük liste herhalde aynı, budur. Herkesi de aynı evet. şeyin altını çiziyor.
2: Yani aynı şeyi onun için söylemek istiyorum. Bu yeni Peki. parti de ayrıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni parti olarak çıktığı zaman bir farkını ortaya koymalı. O tarihsel kimlikten kopmayarak Türkiye'nin önüne nasıl bir politika koyduğunu ve burada da bir vizyon çizebilir, yeni kadrolara çizebilirse kalıcı olacağını düşünüyorum.
1: Peki bir reklam arası verelim. Sonrasında da son turda terörsüz Türkiye sürecini konuşacağız.
4: Hem yatay hem dikey. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Yakın Plan'ın son bölümündeyiz. Terörsüz Türkiye süreci yeni bir eşikteyiz. Meclise gelmesi beklenen o yasal düzenlemeyi konuşuyoruz. Hafta ortasında bekleniyordu ama ince işçilik yapılıyor diyerek hassas bir çalışma yürütüldüğünün mesajı geldi AK Parti'den. Cumhurbaşkanı birkaç günü dedi. Bugün Meclis Başkanı'nın açıklamaları vardı. O da bazı detaylar verdi. 10-12 maddelik bir düzenleme olacağından bahsetti. Kemal Öztürk, sizden başlayayım. Madem Ankara'dasınız, mutlaka konuşmuşsunuzdur. Ne zaman gelmesi bekleniyor? Ne zaman bekleyelim? Buna dair bir sinyal var mı? Ve bir gecikme görüyor musunuz? Varsa o gecikmenin sebebi neden kaynaklanıyor?
1: Bu hafta gelmeyeceğini zannediyorum bizim yayınlarımızda söylemiştim pazartesi günkü bağlantılarımızda. Çünkü yasanın bütün siyasi partilerin ortak teklifiyle gelmesini istiyor AK Parti ve MHP. Hı hı. Yani bütün partiler eğer bunu ortak şekilde imza atarak teklif ederlerse o zaman bekleme süreleri, genel kurulda görüşme süreleri bunların tamamı hızlı bir şekilde geçecek ve yasada hızlı bir şekilde hayata geçmiş olacak. O nedenle partilerle yapılan görüşmeler tamamlanmamıştı. Bu hafta içerisinde zannediyorum bunlar tamamlanıyor. Çok hassas bir konu. Evet, önümüzdeki hafta gelecektir. Yani şimdi parlamentoda kanun yapma süreçlerinde bazı kriterler var. İşte teklif verdikten 48 saat sonra komisyona gider. Komisyondan şu kadar süre sonra genel kurula gider. Bunlar aynı zamanda danışma kuruluyla veya bir takım yöntemlerle kısaltılabiliyor aynı, evet. Aynı zamanda. Fakat asıl mesele partiler arasındaki görüşmenin tamamlanmaması. Yani DEM Parti ile MHP ile görüşülmüş ama CHP ile Yeni Parti ile Yeni Yol'la giderler mi bilmiyorum İyi Parti ile bunlarla görüşmeler tamamlanmadığı için süre uzadı. Şimdi AK Partilerden en çok duyduğum konu bu oldu. Parlamentoya gittim. Bu işlerle ilgilenen milletvekilleri ve siyasetçilerle de görüştüm. Çok hassas bir konu ve çok hassas davranmak durumundayız. Kanun yaparken bu hassasiyeti sürenin uzamasına biraz da gerekçe olarak da görüyorlar. Yani o kadar ince işçilik yapılıyor ki işte bunun kanun çıktıktan sonra işte 6 aylık bir süre için çıkartılıyor. Bu ne zaman başlayacak? Güvenlik birimlerinin tespitleri tüm bunlar ince ince düşünülüyor, konuşuluyor. Ama kesin olan şu ki herkesten duyduğum parlamento bu yasayı çıkartmadan kapanmayacak. Hı hı. Yani bunu çıkartacak, ondan sonra kapanacak. Dolayısıyla maddeler içerik olarak biraz değişebilir. Bu siyasi partilerin tekliflerinin AK Parti tarafından veya MHP tarafından nasıl karşılanacağına bağlı biraz. Ama etkin pişmanlık yasasının ruhunu buraya taşıdık diyorlar. Dolayısıyla mevcut olan bir kanunun metnini ve ruhunu buraya taşıdığımız için de hani çok fazla bir tartışma olacağını da düşünmüyoruz diye de bir kanaatleri var. Ama hesaplar üç alanla ilgili yapıyor. Cezaevindekiler, dağdakiler ve Avrupa'dakiler. Yani bu üç örgütün üç üyesi, üç daha doğrusu kesimi bu durumdan nasıl etkilenecek, nasıl faydalanacak, toplum bundan nasıl etkilenecek? Yani cezaevinden insanlar çıktığında nasıl olacak, dağdan indiklerinde neler yaşanacak? AK Parti biraz üfleyerek yoğurdu haklı olarak. Birinci çözüm sürecinde çok dayak yedi, çok eleştirildi, üstünde kaldı. Halen bile birinci çözüm sürecinin yanlış olduğunu söyleyenler var. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bugün bu konuları konuşuyorsak birinci çözüm sürecindeki bir takım reformlar, bir takım değişiklikler, çıkartılan kanunlar bunlar sayesinde yani onun üzerine inşa edildi. Hı hı. Hatalar yapıldı doğru. Ha buradan girişlerdeki yöntemler hatalıydı. İşte bazı suçlara göz yumulması hatalıydı. Evet, hataları var ama çözüm süreci yani birinci çözüm süreci bir hataydı demek doğru değil. Ama AK Parti bunu üstüne alınmış durumda ve benzer bir eleştiri, benzer bir hedef tahtası olmak da istemiyor. O nedenle ki bütün siyasi partilerin imzasını arıyor ısrarla.
0: Şimdi burada geçeceğim diğer konuklarımıza ama bir bilgi olarak da söylediğiniz için, yani cezaevindekiler, dağdakiler ve Avrupa'dakiler, dolayısıyla böyle farklı kesimleri var. Kapsamı ne olacak? Hangileri dahil olacak? İşte teröre bulaşmış ya da bir şekilde işte ölümlere sebep olmuş olmayanlar, sempati duyanlar falan, farklı farklı kategoriler üzerinden konuşulan başlıklar var. Bir taraftan da DEM Parti ve belli kesimlerde kimse dışlanmamalı, herkes bir şekilde sürecin içinde olmalı diyor. Acaba bu mu çok ince, hassas nokta?
1: Şimdi ben PKK örgütünün çok iyi algılandığını, daha doğrusu çok iyi bir şeklini çıkarıldığı kanaatinde değilim. Şöyle anlatayım. Dünya tarihinde, dünya terör tarihinde bu kadar uzun süre varlığını sürdürebilen bir örgüt yok. Bu kadar uzun süre örgüt liderliği yapan bir başka lider de yok. Bu kadar yaygın coğrafyayı etkileyen bir başka örgüt de yok. Bu kadar çok devletle işbirliği yaparak hayatını sürdüren başka örgüt de yok. Şimdi Avrupa diasporası çok hafife alınacak bir yer değil. Yani yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Aktif hareket eden, örgüte müzahir, örgüt için para toplayan, örgüt için yayın yapan, dernek kuran yani 80 bine yakın insandan bahsediliyor. Belki daha fazla, bilmiyoruz. Şimdi bütün bu yapıyı düşündüğünüzde çözümün o kadar kolay olmadığını da algılamamız gerekiyor. O nedenle hani yürütülen süreç dünya tarihinde şöyle bir ilki var. Hani örgütler genellikle, dünyadaki örnekler, kanun çıkar, örgüt silah bırakır. Türkiye'de tersi oluyor. Yani silah bırakmaya başladı örgüt, sonra kanun çıkıyor. Ama işimiz çok kolay değil. Yani bütün bunları hesaba katarak bir hamle yapmak kolay değil. O yüzden hani süreç olarak da zannediyorum Türkiye tecrübesi diye adlandırılıyor bu mesele. Süreç olarak da diğer ülkelerden hızlı hareket ediliyor. İkinci aşaması için söylüyorum. Ama ben birinci çözüm sürecinin başlangıcını tarih olarak almak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi tüm bunlar güvenlik birimlerinin bilgisi dahilinde masaya yatırılıyor. Siyasetçiler bunu masaya yatırıyor. Kanun yapıcılar bunu masaya yatırıyor. Diğer örgütler var. FETÖ gibi, DHKPC gibi, IŞİD gibi. Bunlar etkilenir mi? Uzmanlar bunu tartışıyor. Dolayısıyla hani biraz geç olabilir ama güç olmasın. Hani meclis kapanmadan kanun çıksın. Bu biraz, buna ihtiyacımız var şu anda Türkiye'nin.
0: Rüstem Bey, süreç uzamamalı, uzatılmamalı görüşünde herkes aslında ortak bir görüşte bu anlamda. AK Parti'den de benzer mesajlar geliyor. DEM Parti'den de. Milliyetçi Hareket Partisi zaten baştan beri söylüyordu. Ne dersiniz? Bu hassasiyetler üzerinden mi süreç biraz uzuyor? Yoksa bir takım görüş ayrılıkları var mı? Kimler dahil olacak kapsama, kimler olmayacak konusunda?
2: Evet, şimdi yani kanun yapmanın teknik ayrıntılarından dolayı bir uzama olabilir. Fakat onun dışında bence yasanın nasıl çıkacağı konusunda, kimi kapsayacağı, süresinin ne olacağı konusunda da bir uzlaşma henüz tam olarak ortaya çıkmamış gibi görülüyor. Çünkü şu an yasanın ne kapsayacağını da biz de çok bilmiyoruz. Kamuoyuna yansıyanlar da ne kadar doğru, onu da bilmiyoruz. Çünkü bazı DEM Partili yetkililer, onlar da yasanın ne olacağını bilmediğini söylüyorlar. Onun dışında mecliste diğer grubu bulunan partiler, onlar da yasanın içeriğinden haberdar olmadıklarını belirtiyorlar. Şimdi yasada doğru çıkan yani sızan
1: Rüstem
2: bilgilerde...
1: Hocam, bir bilgi olarak müsaadenizle aktarmak istedim.
2: Buyurun.
1: MHP ve DEM taslağı gördüler ve konuştular AK Parti ile.
2: Yani sanki Gülistan Koçyiğit'in, grup başkan vekili sanırım, ama açıklamalarında böyle bir ton yoktu. Yani şey olarak, yasanın çok içeriğini bilmiyoruz der gibi açıklamaları vardı. Fakat bugün bir de Kandil'de gelen bir açıklama vardı. Mutlaka okumuşsunuzdur. Oradaki yani öğleden sonraki saatlerde herhalde bir açıklama geldi. Hareket yönetimi diye sanırım böyle bir açıklama yapılmıştı. Onlar da yasanın çok içeriğini bilmediğini, kapsayıcı olması gerektiğini, işte Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili vurgular ancak bu süreci bu yürütebilir gibi yaklaşımlar vardı. Dolayısıyla sıkıntılı bir dönemdeyiz. Yani Deniz Hanım kritik bir döneme girdik dediniz, yeni bir eşik ama bu yeni eşik aslında en kritik süreç. Çünkü bugüne kadarki yapılanlar yani gerek örgüt tarafından yapılanlar gerek devlet tarafından yapılanlar herhangi bir yasal hatta bir yönetmelik düzenlemesi olmadan yapılmıştı. Bu yasa meclise gelirse ilk kez bir yasal düzenlemeyi konuşmuş olacağız. Fakat şuna vurgu yapılıyor. Yani yasa çok geniş olmasa da DEM tarafından ya da örgüt Abdullah Öcalan tarafında yapılan açıklamalarda şunu anlıyoruz. Bu yasanın bir temel yasa olduğu ya da bir kök yasa olduğu belirtilir. Daha sonra yeni düzenlemeler yapılacağı ifade edilirse bir uzlaşma olacak gibi görülüyor. Tabii burada herkesin tedbirli davranması da çok doğru bir şey diye düşünüyorum. Çünkü şu bakınız yani yasa çıktığında şeyi kapsamayacak. Avrupa'dakilere şu uygulanmalı. Efendim işte dağdakilere şu hapishanedekilere şu diye bir ayrım olmayacak. Sadece şu olacak örgüt üyeliği yani açıklanan bilgilere göre örgüt üyeliği 3 yıllık denetimli serbestliğe tabi tutulacak. Dolayısıyla örgüt üyesi olup ister dağda olsun ister Avrupa'da isterse hapishanede olsun bunların bir hapishanedekilerin tahliye olması, Avrupa'dakilerin isteyenlerin dönmesi, işte örgüt üyelerinin de Türkiye'ye gelmesi sağlanacak diye görülüyor. İşte bütün açıklamalar örgüt yöneticilerinin kapsam dışı kalacağını gösteriyor. Yine Kemal Bey'in de bulunduğu yayınlarda bu konuyu tartışmıştık. Ben bu örgüt üyelerinin kapsam dışı kalması, hatta kapsam dışı kalması derken de büyük ölçüde Süleymaniye bölgesinde, yani doğal belki bugüne kadarki kendi yani örgüt süresi içerisinde kalmış oldukları bölgelerde kalmasını bu alanı problemli bir alan görüyorum. Yani bir örgütün
0: Yöneticiler
2: tasfiye
0: kısmı.
2: süreci evet yöneticiler kısmını bir örgütün tasfiye sürecinde öncelikle yöneticilerin gerek tasfiye olsun gerek entegrasyon olsun gerek Türkiye'ye gelmesi olsun bunun sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü
0: Peki.
2: örgüt yöneticileri var olduğu sürece yeni karar almaları, yeni örgüt kurmaları vesaire bu mümkün olabilir. Yani alt kadronun burada çok etkili olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla
0: Şahsen bir bakış açısı.
2: örgüt üyelerine dönük bir düzenlemenin en azından Türkiye'ye gelmeseler de Türkiye'nin sınırlarından uzak bir ülkede anlaşmalı olarak bunların kalması, tutulması gerekir diye düşünüyorum. Ama şu bir motivasyon sağlanması için de örgüt yöneticilerine dönük de bir düzenlemenin olması gerekir görüşündeyim.
0: Şimdi önemli bir nokta Rüstem Kan'ın ortaya koyduğu Armağan Öztürk tersten bir bakış açısıyla ama neden bunun böyle olması gerektiği yöneticilerin dahil olması gerektiğini ifade etti Rüstem Bey. Bu arada tabii Kemal Bey'le yine irtibatımızı kaybettik ama o bağlantı öncesinde kesintisi öncesinde de aktarmıştı. Yani bu işin biraz da toplumsal dinamikleri var. Bu düzenlemenin bir şekilde geldiği zaman yaratacağı tepkiler, geçmişte yapılmış hatalar. Böyle bakıldığı zaman bu ikisinin arasında bir denge kurabilmek mümkün mü bu yasal düzenlemede? Ne
2: Deniz Hanım
0: dersiniz
2: bir
0: Armağan Öztürk?
2: yanlış anlaşılmaması için bir açıklama yapayım. Örgüt üyeleri aftan yararlanıp Türkiye'de gelsin hemen toplumun karşısına
0: Yok,
2: çıksın
0: gayet
2: anlamda
0: net
2: söylemiyorum.
0: anlaşıldı Rüstem Bey.
2: Örgütsel faaliyetleri yürütebileceği alanda olmamaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, gayet net anlaşıldı. Zaten hani o bakış açınızın da neden öyle ifade ettiğinizi de izah ettiniz. Dolayısıyla gayet net anladık biz. Yani eminim seyirciler de anlamıştır. Armağan Bey buyurun.
3: Şimdi bir kere bir yasama tekniği bakımından bir sorun var. Ona bir işaret edelim. Çünkü çok konuşulmuyor. Bu Türkiye'de yasama meclisin çalışmasında iki tane sorun vardı. Bir tanesi torba yasa diye bir şey var. Türkiye'deki yasa çalışmalarının %90 torba yasadır. Yani alakasız bütün maddeler bir kanun içine konur. Ve dolayısıyla düzgün bir yasama sürecimiz olmaz. İkincisi de bunun olmadığı zamanlarda da yasama faaliyeti yeterince tartışılmaz. Bakın şunu söyleyeyim. Bir kere yasanın içeriğini hala bilmiyoruz. Yasanın içeriğine dair bazı ipuçlarını biliyoruz. Bunlar da ihtimal ki gerçekleşecek. Velev ki bu kanun tasarısı taslağı pazartesi günü meclise geldi. Ne kadar bir sürede çıkmasını bekliyoruz bunun? 3 gün mü? 5 gün mü? 1 hafta mı? Şimdi şöyle bir sorun var. Bu kadar önemli bir konuda, bu arada meclisin gündemine gelen her şey önemlidir. Bu da önemli ama önemli bir konuda normalde olması gereken şudur Deniz Hanım. Bir meseleyi getirirsiniz, dersiniz ki bizim yasa taslağımız bu. Kamuoyunun onu biraz tartışması gerekir. Sonra onu komisyonda ele alırsınız, sonra tekrar genel kurula getirirsiniz. Yani yasama sürecinin bu kadar hızlı olması veya dağınık olmasının yasaları çok kalitesiz hale getirdiğini ve bu kadar çok kısa sürede de yasaların değişmesi veya insanların kanuna uymamasının bir nedeni de bu olduğu açıkça ortada. Yani bu sürecin başından beri şöyle bir şey de var, ilk çözüm sürecinden farklı olarak daha böyle devlet, elitler, daha kapalı kapılar ardında bir mutabakat sağlandıktan sonra kamuoyunun önüne çıkma gibi bir süreç işletiliyor. Bunun bazı avantajları da var. Mesela onu da gördük son bir yıl içinde, iki yıl içinde. Ama buyurun.
0: Ama bir taraftan da mecliste bir komisyon çalışmasını yaptı. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman biraz da yol alınmış olmadı mı?
3: Ya olmadı. Onunla ilgili de bir sürü program yapmıştık. O komisyon Öcalan'a görüşme dahil neredeyse hiçbir konuda anlaşamadı. Yani komisyonun bir raporuna bakın. Anlaştığı konular çok genel konular. Ayrıca partiler arasında çok devasa farklılıklar var. Spektrum farklılıkları var. Mesela sorduğunuz soru da oraya getirelim. Bir kere şunu gördük biz. Bu konuya maksimalist ve minimalist bir bakış açısı var. DEM Parti ve MHP daha maksimalist. MHP süreç hızlı ilerlesin diye öyle, yoksa içerik bakımından değil. DEM Parti ise bir kere mesela ne diyor? Bütün PKK ile ilgili bütün sorunu aynı anda halledilsin. Teröre bulaşanlar, bulaşmayanlar, yöneticiler, örgüt ayrımı yapılmasın, Öcalan dahil olsun. Hatta Türkiye'nin anayasal mimarisiyle ilgili adım atılsın, değil mi? Daha genel bir şeyi var. Bir tarafta ise minimalist tarz var. AKP ve kısmen CHP burada. Adımların dikkatli atılması ve işte zamana yerek yapılmasına dair. Benim edindiğim bilgi, yani taslak geldiğinde daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. Bu minimalist bir yasa. Yani PKK'nın toplam varlığının sadece suça karışmamış örgüt mensupları ile ilgili kısmı ile ilgili bir ceza infaz düzenlemesi. Şimdi bir kez bunu dediğiniz anda şu da var. Mesela çeşitli programlarda söyleniyor. Bu bir çerçeve yasa değil tabii ki. Bir temel yasa da değil. İlk yasa. Ya yani çerçeve yasa ne demek? PKK ile ilgili genel, PKK'nın nasıl silah bırakacağına dair tüm hususlara dair cümlelerin olduğu bir şeyle karşılaşmamız lazım. Ama siz Öcalan'ın durumuyla ilgili, yöneticilerle ilgili, başka hususlarla ilgili hiçbir şey söylemezseniz bu bir çerçeve yasa olmaz. Biz şunu anlıyoruz.
0: Peki bu zamanı yasa yayılarak yapılamaz mı bu? Yani evet, biraz da örgütün adımlarına göre.
3: Tabii ki öyle yapılacak. Zaten bu ilk yasa olacak. Bu yasanın işleyip işlemediği görüldükten sonra bunu diğer yasalar işleyecek. Yani belki de örgüt yöneticileriyle ilgili, belki Öcalan'ın statüsüyle ilgili dünya kadar şeyi konuştuk. Statüyle ilgili başka meselelerin de zamana yerek tartışılması veya yasallaşması, kanuni bir zemine kavuşturulması da mümkün hale gelebilecek. Bir diğer husus, hani çok da uzatmadan söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum da var. Devletin ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın, AKP ve MHP'nin resmi tavrı neydi bu konuda? PKK silah bırakacak, sonra yasa çıkacak. Şimdi şu anki durum tam öyle değil. Şimdi bunlar görüştü, revize edildi anlamına mı geliyor? Şimdi şu ihtimal ki taslakta şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Yasa çıkacak, evet. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkarmak istiyoruz diye. Yani meclis çoğunluğu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Evet, ama pekala yürürlük tarihi ileriki bir tarih konulabilir. Bunun amacı ne? Yani biz yasayı çıkardık. Bakalım PKK silah bırakıyor mu? 3 evet, ayda, 6 ayda.
0: Amaç görmek ve yürürlük tarihini de ona göre şekillendirmek değil mi? Yani en azından konuşulanlar iddialar bu.
3: Bir geçen seneden itibaren hani komisyon atıfta bulunuruz ya, oradan itibaren konuşulan tüm konulara bir bakalım. Ayrıca komisyon raporuna, işte çeşitli açıklamalara PKK'nın silah bırakması sonrasında bir kanun çıkması. Bu arada PKK'nın silah bırakmasının bazı gerekçeleri var. Bunların epey bir kısmı jeopolitik. Suriye iç savaşı, İran'daki savaşın durumu. Ha, bir tanesi yasaydı. PKK'nın yöneticileri defalarca, ayrıca yasal Kürt hareketi de, DEM de defalarca neyi açıkladı? Bu PKK nasıl silah bırakacak? Bir yasal çerçeve olmadan nasıl silah bırakacak? Yani onlar bir kanun bekliyordu ama hükümet ise önce hani çözüm sürecindeki başarısızlıkla dikkate alınca da önce bir PKK silah bıraksın deniliyordu. Bence bu iki bakış açısını bir ortak noktada buluşturan bir yasal formülle yola devam ediyor. Kanunu çıkaracak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu nasıl izleneceğine dair yasama ve yürütmede komisyon kurulması ihtimal dahilinde bu arada. Yani yasama ve yürütme ayrı ayrı. Belki MGK kararı gibi bir şey de devreye girebilir. Böylelikle bu sürecin garanti bir şekilde devam etmesi ve PKK bakalım bu yasaya rağmen gerçekten de silah bırakıyor mu? Suça karışmamış örgüt üyeleri gelip işte silahlarını teslim ediyor ya da işte bu yasal düzenlemeden yararlanıyor mu sorusunu yanıt bulmaya çalışacağız. Önemsiz mi? Çok önemli. Yani biz 2 yıldır bu konuda bir somut adım beklemekteyiz. Hani komisyon neden geçen sene yaz ayında kurulmuştu? Çünkü bir an önce biz geçen sene sonbaharda aslında bir yasal çerçevenin inşa edilmesini beklemekteydik. Ama PKK'nın silah bırakmasının uzaması, komisyon çalışmanın uzaması, araya giren Suriye iç savaşının sonuçlanması, İran savaşı derken bu kanun bugüne kadar uzadı. En nihayetinde ilk adım atılacak. Bundan sonra tabii PKK'nın tavrı çok önemli. Yani güven bakımından. Bir de şunu da söyleyelim. Şimdi bu mesele af değil. O çok altı hep çiziliyor. Yani bu bir tür işte ceza infaz düzenlemesi. Yani bu meselenin af olarak algılanmamasının nedeni ne? Çünkü siyasi bir riski var. Yani bunu yapanlar. Ayrıca bu arada ortak mı? Kemal Bey yayından düştü ama yani bu neden ortak mutabakat? Adalet ve Kalkınma Partisi her kanunu ortak mutabakatta mı çıkarıyor? Tabii ki hayır. Ortak mutabakatta çıksa iyi olur. Bence bütün kanunlar öyle çıkmalı ama neden burada böyle? Çünkü bu siyasi riskin tüm partiler arasında paylaştırılması da gerekiyor. Bunun için de bekleniyor. Ama şu veya bu şekilde ilk adımın atılmasını olumlu görmek lazım tabii ki.
0: Son sözü Rüstem Bey'e vereceğim ama çok kısa şunu sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti denkleminde bir farklılık bekler misiniz bu süreçte, sürece destek anlamında Armağan Öztürk? Çok kısa rica edeceğim çünkü ondan
3: Yani
0: sonra Rüstem Bey'e geçeceğim.
3: tamam, çünkü çok kısaca kanunu desteklemek bakımından beklemiyorum. Ama kanunun içeriğinde iki partinin de itiraz edebileceği, eskiden bölünmeseler tek başına CHP'nin itiraz edeceği hükümler olabilir. Ona bir bakmak lazım. İçeriği test edemedik. Ha bu arada eski CHP Öcalan'a gitmekle ilgili nasıl tavır takılmıştı? Yani bu bir risk. Bunu AKP ve DEM ve MHP üstlensin. Biz niye üstlenelim diye. Yani böyle bir durum da olabilir. Kanunun metni bence çok önemli pozisyon bakımından.
0: Bu anlamda yani farklı yerlerde dururlar mı yoksa nüans mı olur, ton farkı mı olur diye aslında merak etmiştim. Rüstem Bey
3: Hayır,
0: sizin
3: farklı yerlerde duracaklarını düşünmüyorum. Yani
0: sanmıyorsunuz.
3: zaten
0: Peki.
3: iki parti arasındaki bölüm ideolojik bir bölünme değil. O
0: Evet.
3: yüzden farklı yerde durmayacaklar.
0: Ton farkı olur mu Rüstem Erkan? Sizin beklentiniz nedir? Son 2 dakikam.
2: Yani belki bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, özellikle yeni grup başkan vekili Faruk Öztrak'ın bu konudaki tutumu daha katı olabilir. Burada bir ton farkı olabilir ama bir engelleyici tutum takınacaklarını sanmıyorum ben. Fakat şu, yani buna kamuoyu desteği şart diyoruz. Kamuoyu desteği şart derken de yani Türkiye'nin genel
0: Rüstem Bey'le irtibatımızı da
2: Kürtlerinde
0: bir daha alabilir miyiz o cümleyi?
2: Kürtlerinde
0: Kesinti yaşadık Rüstem Bey.
2: yani bütün Türkiye

0: kamuoyunun genelinin kabul edebileceği, yasal demokratik yollarla da sorunların çözüleceğini gösterecek düzenlemelerin ya da bunun işaretlerinin bulunması gerekir diye düşünüyorum.
1: DEM Parti'nin bu şu ana kadarki pozisyonuyla ilgili bir iki cümle söyleseniz, yani tutturduğu dil, kullandığı dil, söylem açısından.
0: Şimdi aslında şey kullanıyor, yani ölçülü, dikkatli bir dil kullanıyor. Hı hı. Aslında şey de, İmralı da aynı dili kullanıyor. Dolayısıyla İmralı'nın kullandığı dilin dışına DEM Parti çıkmaz zaten. Ama hep şeyin, çözüm sürecinin sürmesi ya da işte sonuca ulaşması için olumlu bir çaba gösteriyor. Fakat çıkan sonuçtan, yasal süreçlerden parti tabanı memnun olmazsa, oy veren seçmen memnun olmazsa burada DEM Parti yöneticileri de farklı bir dile yönelebilir. Dolayısıyla burada bir tatmin edebilecek sonucun çıkması gerekir diye değerlendiriyorum.
1: Peki, çok teşekkürler. Profesör Doktor Rüstem Erkan, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Teşekkür ediyoruz katkı için. Yine Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim
0: teşekkür
1: üyesi.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Profesör Doktor Armağan Öztürk bizlerle birlikteydi. Sağ olun Armağan Bey, her zamanki katkılarınız için. Bu arada NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de bu akşam bizimle birlikteydi ama bulunduğu yer itibariyle uzaktan bağlantı yaptığı için zaman zaman elektrik kesintileri yaşadık. O yüzden de programda yer yer olamadı ama önümüzdeki hafta Perşembe günü yeniden her hafta olduğu gibi kendisiyle birlikte olmayı sürdüreceğiz diyelim ve biz noktalayalım. İyi akşamlar.

0: durumu.
1: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız önümüzdeki 3 saat boyunca. Gelin önce günün son saat diliminde günün öne çıkanlarını teker teker özetleyelim.

0: Türkiye dünden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Hava sıcak, rüzgar çok sert esiyor. Küçük bir kıvılcım bile dakikalar içinde büyüyor. NTV ekipleri de yangın bölgelerinde. Birazdan son durumu onlardan öğreneceğiz. Ankara'nın bugün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Josef An'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Liderler neler söyledi, mesajlarını ekranlarınıza getireceğiz. Ve dün İstanbul'da Üsküdar, bugün Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nin operasyonu düzenlendi. İki ilçenin belediye başkanları Sinem Dedetaş ve Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Peki suçlamalar neler, soruşturma ne durumda, buna da birazdan bakacağız. Akşam saatlerinde gelen o sıcak haber. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Ayrıntılarını paylaşacağız efendim. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturmaya dair son bilgiler de ekranlarınızda olacak. Ve İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney nerede? İran'ın yeni dini lideri 28 Şubat'ta yaralandığı saldırıdan bu yana hiç ortaya çıkmadı. Ses kaydı da paylaşmadı. Amerikan ve İsrail istihbaratları da bu sorunun yanıtını arıyor. Uzman bir konuğumuzu da konuya parantez açacağız. Ve spordan da bir başlığımız olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne bir adım daha yaklaştı. Siyah beyazlılar ikinci ön eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Mitülen'le 2-0 mağlup etti Mitülen'i. Maça dair bilgiler de bugün yarın da olacak. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde. Ekiplerin önündeki en büyük engel ise şiddetli rüzgar. Şimdi gelin bölgeye gidelim. Baran Bila yayın için hazır. Baran'dan öğreneceğiz notları. Baran, seni dinleyelim. Çalışmalar sürüyor bölgede. Hava ne durumda ve rüzgar tabii gördüğümüz kadarıyla hala şiddetli. Neler aktaracaksın? İzlenimlerin neler?
1: Bayyüzü köyünün girişindeyiz. Şu an ve geçtiğimiz saatlere oranla bir parça daha alevlerin gücü düşmüş durumda. En azından bulunduğumuz açı bize bunu gösteriyor. Hemen ayrıntıları şöyle bir göstermeye başlayalım. Cüneyt Ali Horozağ'dan rica edeyim. Bakın akşam karanlığı ama yine de belki de o tepedeki alanlarda yer yer kümeler halinde, küçük kümeler halinde alevlerin yükseldiğini görebiliyoruz ama bunlar çok daha düşük oranda, çok daha düşük dozlu alevler. Bundan 2 saat önce en son bu yayını gerçekleştirdiğimiz zaman artık şu an bulunduğumuz köyün girişindeki yola kadar neredeyse alevler ilerlemişti. Bizzat arazözlerle oraya giderek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevrede yaşayan bazı gönüllüler alevleri söndürdüler. Halen biraz ileride çok sayıda arazözün beklediğini de görüyoruz. Farklı araçlar burada beklemeye devam ediyorlar. Yer yer iş makineleri de önemli bir rol oynadı bu önlemlerin alınmasında. Bazı hendekler kazdılar veya bilinçli kasıtlı olarak bazı ağaçları devirdiler ki onlar tutuşmasın ve daha fazla geniş bir alana yangın yayılmasın diye. İş makineleri buradaki işini bitirdikten sonra arazözler daha fazla bölgede daha da geniş bir alana yayılabildi. Teker teker sonra hortumlarla iş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ve gönüllülerin artık çabasına kaldı. Bu gayretlerin sonucunda alevlerin şu an için köye doğru yaklaşmasının önüne geçildi. Ama şu an çok geniş bir arazide halen yangın riski söz konusu. O yüzden farklı açılardan, farklı yerlerden başka bir risk olabilir mi? Bu da araştırılıyor. Buna karşı da önlemler alınacak. Hep vurguluyoruz. Rüzgarın hızı çok şiddetli. Yer yer saatte 50-60 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu yüzden gece boyunca da ekipler teyakkuzda olacak. Köyün boşaltılmasına karar verilmişti. Burada da hareketli dakikalar yaşandı. Akşam saatlerine doğru anonslar yapıldı sık sık. Köyü boşaltın dendi. Aileler buraya doğru yaklaşıyor dendi. Bir kısmı burada kalanların, burada yaşayanların tahliye edildi. Aracıyla gidenler oldu. Aracıyla gidemeyenler için de otobüsler, servis araçları ayarlandı. KYK yurduna yerleştirildi bu kişiler ama kimileri ise köyü terk etmek istemedi. Burada tarım arazilerimiz var, hayvanlarımız var. Onların akıbetini merak ediyoruz dediler. Kimileri ise gönüllü bir şekilde burada çalışmalara katılmak istediler. Aynı gündüz saatlerinde farklı alanlarda olduğu gibi burada çalışan profesyonel ekiplere yardım etmek için onlar da büyük bir gayret halindeydi. Ama bölgedeki gelişmeleri bir özetlemek gerekirse şu an için geçtiğimiz saatlere oranla biraz daha iyi bir durum var gibi görünse de gece boyunca teyakkuzlu olmakta büyük fayda var.
0: Evet, Baran Bila'yı dinledik efendim. Şimdi bir diğer bağlantımıza geçeceğiz. Aydın'ın Çine ilçesinde alevlerle mücadele sürüyor. Yangının yaklaştığı bazı yerleşim yerlerinin tahliye edildiği belirtiliyor. Son durumu bize DEHA muhabiri Tolga Taşçı aktaracak. Hemen kendisine soralım. Son durum nedir Tolga?
2: Evet, yangında 8. saati geride bıraktık. Çine'de saat 15 sıralarında çıkmıştı orman yangını. Ve gün boyunca hem havadan hem de karadan alevlere müdahale edilmişti. Çok sayıda orman işçisiyle ve iş makinesiyle karadan, uçaklar ve helikopterlerle de havadan müdahale sürmüştü. Ancak havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi şu an için yapılamıyor. Ama karadan ekipler teyakkuzda, bölgede ve yangında ne yazık ki hala devam ediyor. Gündüz saatlerinde Kavşit Mahallesi'ndeki bazı aile evleri zarar görmüştü. Alevler o evlere sıçramıştı. Ve iki kişi de dumandan etkilenmişti. Az önce de hemen yaklaşık yarım saat önce de yine ilçede yer alan Dutluoğlu Mahallesi'nde tahliye ekibi, jandarma ekipleri, zabıta ekipleri oradaydı. Anonslar yaptılar ve köyün, mahallenin boşaltılmasını bir an önce istediler. Ve oradaki vatandaşlar da önce tabii hayvanlarını çıkardılar o alandan. Ardından da kendileri çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle köyü yavaş yavaş terk ettiler. Tabii ki bazı vatandaşlar da ayrılmak da istemiyor ama onlar da yine ekiplerin uyarılarıyla, anonslarıyla köyü boşaltıyor. Yangın devam ediyor söylediğimiz gibi. Ne yazık ki rüzgar da şiddetini zaman zaman arttırıyor ve tabii ki alevlerle mücadelede en büyük handikapların başında geliyor. Tüm unsurlarıyla ekipler bölgede. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, polis ekipleri, jandarma ekipleri hepsi burada yangını söndürülmesi için canla başla mücadele ediyor. Tabii ki buradaki vatandaşlar da ellerinden gelen yardımı onlara gösteriyorlar. Çin'e vatandaşlar da tabii ki hepimizin buradaki isteği, arzu, ailelerin bir an önce kontrol altına alınması olacak. Ancak şu an yine söyleyebilirim ki alevler burada devam ediyor. Yangın için şu an için kontrol altında diyemiyoruz ne yazık ki ama ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor. Son olarak tekrar etmekte fayda var. Dutluoluk Mahallesi az önce tahliye edildi. Orada vatandaşlara anonslar yapıldı ve orası da tahliye edildi. Karadan şu an itibariyle çalışmalar sürüyor diyelim ve Çin'den sözü tekrar size bırakıyorum size.
0: Evet, Tolga Taşçı aktardı. Biz o gecenin görüntülerini ekranlarınıza taşıdık. Rüzgar devam ediyor, yangın da devam ediyor ifadesini kullandı. Gelişmeleri almayı sürdüreceğiz. Şimdi bir bağlantımız daha olacak. Bu defa Antalya'nın Alanya ilçesine gideceğiz. NTV ekibinden Erce Tren telefon hattımıza. Erce, oradaki durumu da senden dinleyelim. Yangın kontrol altına alınabildi mi? Yerleşim yerlerine yakın mı? Riskler neler? Sen söyle.
2: Tabii yerleşim yerlerine yakın olduğunu ifade edelim. Üç farklı mahallenin mahalleye oldukça yakın bir bölgede çıktı yangın. Tapadere Mahallesi, Fakırcalı Mahallesi bu noktalara yakın bir alanda çıktı ve sabah saatlerinde Alanya Kaymakamı'nın da bir açıklaması var. 45 ev tahliye edildi. Aslında Antalya bugüne üç farklı yangınla başlamıştı gece saatlerinde ancak Kumluca ve Kaş ilçelerindeki alevler kontrol altına alındı. Yalnızca Alanya ilçesindeki alevler alevlerle mücadele sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan mücadele başlamıştı, müdahale başlamıştı alevlere. Ardından güneş battıktan sonra tabii ki havadan müdahale sona erdi. Yerini yer ekiplerine bıraktı o müdahale esnasında ve an itibariyle yalnızca karadan müdahale yapılabiliyor. Arazinin oldukça engebeli ve sert bir arazi olduğunu söyleyelim. Bu kapsamda karadan müdahale de oldukça zor ama yine de orman işçileri de elinden geleni yapıyor. Gün boyunca alevlere 2 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz ve 400 personelle müdahale edildi. Ve an itibariyle o müdahalenin sürdüğünü de söyleyelim. Yanan alanların içinde yalnızca ormanlık alanlar değil, tarım arazileri de bulunuyor. Zeytinlikler de var ve bazı tarım ürünleri de zarar gördü diyebiliriz. Tabii gün içinde hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükseldi. Rüzgar şiddetini yer yer arttırdı. Saatte 40 kilometre hıza kadar yükseldi. An itibariyle de bölgedeki rüzgarlı hava devam ediyor. Artık bölgedeki halkın, bölge halkının tek beklentisi alevlerin bir an önce kontrol altına alınması yönünde.
0: Erciyes trendi dinledik. Balıkesir, Antalya ve Aydın'dan yangına dair son bilgileri, son notları ekip arkadaşlarımızdan öğrendik. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz yayınımız boyunca. Ve yine akşam saatlerinde gelen bir haber, gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Şimdi yine bir canlı bağlantımız olacak efendim. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Hüseyin Başarı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmaya dair son bilgileri İlkay Dikici aktaracak bizlere. İlkay, soruşturmada gözaltına alınan tutuklananların sayısı artıyor. Son olarak 35'e yükselmişti. Gerekçeler neler? Aralarında hangi isimler var? Seni dinleyelim lütfen.
3: Buse Yıldırım, dördüncü dalga operasyon bu ve senin de aktardığın gibi tutuklananların sayısı 35'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu bu dördüncü dalga operasyonu ve Ahbap'a yönelik bu yürütülen soruşturma kapsamında mali ve ticari ilişkilerin incelendiği bir soruşturmaydı. 12 kişi gözaltındaydı. Gün içerisinde emniyetteki işlemleri tamamlandı bu 12 kişinin ve adliyeye sevk edildiler. Adliyede de bu 12 kişinin işlemleri tamamlandı. Bu 12 kişi arasında dikkat çekici isimler var. O isimlerden bir tanesi de iş insanı Hüseyin Başaran. Hüseyin Başaran'ı biz Ahbap soruşturması kapsamında birinci dalga operasyonunda aslında sıklıkla duymuştuk. Bu isim Haluk Levent'le olan görüşmelerinde mağdur edildiğini belirtmişti. İddiaları o yöndeydi. Yine bu iddialar kapsamında hem emniyette hem savcılıkta iş insanı Hüseyin Başaran'a sorular yöneltildi. O soruları cevapladı. Hüseyin Başaran ifadesinde, emniyetteki ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların başka kişilere devredildiğini ve bu devirlerin ardındansa yüksek miktarda ipotek işlemlerinin uygulandığını belirtmişti. Yine ifadesinden birkaç cümle anlatacak olursak Hüseyin Başaran emniyetteki ifadesinde Haluk Levent yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar benden 22 taşınmaz aldı dedi. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplamda 2 milyar 298 milyon satış yaptım. Ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım şeklinde emniyette ifade verdi Hüseyin Başaran. Ardından adliyeye sevk edildiler. Adliyede de hakimlikte işlemleri tamamlandı ve 7 kişi bugün tutuklandı. 7 kişinin tutuklanmasıyla birlikte de bu 4 ayrı 4. operasyonda artık tutuklu sayısı 35'e yükselmiş oldu. Tabii soruşturma bir yandan da devam ediyor, kapsamlı bir şekilde devam ediyor. İşte bundan dolayı da 2023 yılında yapılan inşaat şirketleriyle olan sözleşmeler de inceleniyor. Çünkü bu sözleşmeler kapsamında belirlenen vaatlerin gerçekleştirilmediği iddia ediliyor. İşte bu kapsamda da bazı konutların paraların toplandığı ancak bu konutların yapılmadığı belirtiliyor. İşte bu incelemeler devam ediyor. Bir yandansa yine 6 Şubat depremleri döneminde bir takım konteyner satın alımlarının yapıldığı ancak bu konteyner satın alımları sırasında yapılan ödemelerde de bir takım usulsüzlüklerin olabileceği iddia ediliyor. İşte bu iddialarda savcılık tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu konu hakkında da yine Ahbap Derneği'ne de kayyum atanmıştı. Bu işlemlerde bir yandan devam ediyor. Toparlayacak olursak bu dördüncü dalga soruşturması kapsamında bugün tutuklananlarla birlikte tutuklu sayısı 35'e yükseldi Buse Yıldırım.
0: Değerli izleyenler, Ankara'nın bugün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Anne'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
4: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
5: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Ankara'nın desteğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnanlı mevkidaşı Yosef Avn'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi.
4: İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
5: Lübnan-İsrail sınırı boyunca çatışmaların sonlandırılmasını izlemek ve insani yardım erişimini sağlamak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün görev süresi bu yıl sonunda sona erecek. Erdoğan yeni dönemde talep edilmesi durumunda Türkiye'nin bölge güvenliğine katkı vermek için çalışabileceğini söyledi.
4: Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: Ve belediyeleri operasyonlar sürüyor. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında bu defa. 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
5: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13'ü ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
7: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
5: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
0: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri de başladı. Şüphelilere yönelik birçok suçlama var, iddia var. Neler onlar? Gelin bakalım.
5: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüphelinin polis sorgusu başladı. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçlerini koordine ettikleri de iddialar arasında. Gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş avukatı aracılığıyla bir mektup paylaştı. Yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında dedi. Şüphelilerin emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
0: Ve terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Yasanın kısa süre içinde meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var.
8: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
5: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
8: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
5: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
9: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
5: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız öncelikli olarak. Çünkü aynı anda hem savaş hem de müzakere süreci Washington'ın sabrını taşırıyor gibi. Ayrıntıları alalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den. Begüm, Trump İran'a topyekün bir saldırı mı planlıyor? Neler konuşuluyor? Seni dinleyeceğiz.
10: Buse, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın özellikle son saldırılarından sonra gerilimi biraz daha tırmandırma eğiliminde olduğu, ancak yeni olası saldırıların ne kapsamda olacağı ya da süresinin ne olacağının değerlendirildiği yönünde bazı yorumlar ve haberler görüyoruz. Wall Street Journal'ın haberine göre CENTCOM komutanı Cooper yeni bir saldırı planı hazırladı. 10-14 günlük bir süreyi kapsayan, yani 2 haftaya kadar uzayabilecek türden bir dizi saldırı planı hazırladığı ifade ediliyor. Trump bu seçeneğe yeşil ışık yakabilir veya daha kapsamı dar, kısıtlı bir saldırıya da onay verebilir. Burası hala bir soru işareti. Bir yandan da CENTCOM komutanı ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane arasında acaba İran stratejisi konusunda bir görüş ayrılığı mı var sorusu da gündemde. CENTCOM komutanı Cooper'ın eğer İran'a yönelik askeri adımların etkili olması isteniyorsa, şimdiye kadar yapılan bu küçük çaplı misilleme saldırılarının ötesine geçilmesi gerektiği görüşünde CENTCOM komutanı. Bir yandan da tabii Amerika'nın mühimmatının azaldığı yönünde bir takım endişeler dile getirilmişti. CENTCOM komutanı İran'ın daha büyük çaplı saldırılarla kabiliyeti azalınca Amerika'nın savunma amaçlı mühimmatı kullanmaya çok ihtiyaç duymayacağı görüşünü dile getirdiği belirtiliyor. Şu ABD Genelkurmay Başkanı Kane ise biraz daha uzun vadeli ve ihtiyatlı baktığı anlaşılıyor meseleye. Düşük mühimmat seviyelerinin İran'a yönelik büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmanın önünde engel teşkil etmeyeceğini düşünmekle birlikte bu durumun riskleri daha da artırabileceği görüşünde anladığımız kadarıyla Genelkurmay Başkanı Kane. Tabii iki isim, iki askeri lider, farklı görev ve perspektiflere sahip. CENTCOM komutanının görevi İran konusunda belirlenen stratejiyi bölgede uygulamak. ABD Genelkurmay Başkanı'nın ise daha belki büyük resme baktığını görmek mümkün. Görevi itibariyle Beyaz Saray'ı Trump yönetimini daha ikincil ya da üçüncü sıradaki bir takım riskler konusunda, sonuçlar konusunda uyarmakla mükellef. Ama ABD Genelkurmay Başkanı Kane'in daha çok Beyaz Saray'a erişiminin olduğunu biliyoruz. CENTCOM komutanıyla Trump'ın ara ara telefonda görüştüğünü biliyoruz ama günlük olarak ya da periyodik olarak düzenli olarak verilen güncel bilgiler daha çok Genelkurmay Başkanı'ndan gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da NBC'ye konuşan kaynaklara göre İran stratejisi konusunda üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin hemfikir olamayışına tepki gösterdiğini ifade ediyor NBC'ye konuşan kaynaklar. Hatta son günlerde yapılan bir toplantıda da üst düzey yetkililere, danışmanlara bu konuda tepki gösterdiği ifade ediliyor. Pentagon sözcüsü ise ABD Savunma Bakanı Hexet, CENTCOM Komutanı Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane'in İran konusunda uygulanan strateji, misyon ve kararlılık konusunda aynı çizgide olduğunu vurguladı. Şimdi bir yandan da iki taraf arasında, Amerika ve İran arasında görüşme olacak mı, müzakere olacak mı sorusu gündemde. Üst düzey Amerikalı bir yetkili, Trump yönetiminin şu anda şu aşamada aktif olarak müzakere gerçekleştirmediğini söyledi. Dolayısıyla gözler askeri liderlerden briefing alan, seçenekler konusunda bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın hangi seçeneğe yeşil ışık yakacağında. Buse.
0: Begüm Dönmez her söz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları, peki ya İran'da neler oluyor? İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney nerede? Amerikan ve İsrail istihbaratları bu sorunun yanıtını arıyor uzun bir süredir. İngiliz The Times gazetesi eski Mossad yetkilileriyle konuşarak konuyu mercek altına aldı. Bakın CIA ve Mossad nasıl yöntemler izliyor.
5: İngiliz The Times gazetesine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istihbarat servisleri Müçteba Hamaney'i arıyor. İran'ın yeni dini lideri 28 Şubat'ta yaralandığı saldırıdan bu yana hiç ortaya çıkmadı. Ses kaydı da paylaşmadı. Yaşadığına dair tek kanıt zaman zaman devlet televizyonunda okunan yazılı mesajları. İstihbarat çevrelerinde babası Ali Hamaney ile üst düzey ondan fazla yetkilinin öldüğü saldırıda ölmüş olabileceğini düşünenler yok değil. Devrim muhafızlarının ABD yönetimine karşı savaşı meşrulaştırmak için Hamaney'i yaşıyormuş gibi gösterdiği iddia ediliyor. Ancak genel kanı Müçteba'nın saldırıdan yaralı çıktığı, yüzünün deforme olduğu ve yerin altında saklandığı yönünde. İki istihbarat örgütü Ali Hamaney'i bulmak için her türlü siber hileye başvurmuştu. Tahran'daki trafik kameraları hacklendi. Eski dini liderin korumalarının ve yardımcılarının kullandığı araçlar izlendi. Öldürüldüğü gün asker ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yapacağı öğrenildi. Ancak bu yöntemler Müçteba Hamaney'de işe yaramıyor. Yeni dini lider Tahran'daki tünellerde ya da kumda bir sığınakta olabilir. Hamaney 150 gündür hiç telefon ya da bilgisayar kullanmadı, gün ışığına çıkmadı. Yeri hakkında ipucu vermemek için ses ya da görüntü kaydı da yayınlamadı. İstihbarat diliyle hedef sessizliğe gömüldüğü için Hamaney'i bulmak dünyanın en sofistike istihbarat servisleri için bile zor. Yeni dini lideri bulmak için teknolojiyi kullanarak dinleme ya da izleme yerine insana dayalı istihbarat gerekiyor. Mossad'ın eski bölüm şefi Rami Igra durumu Gazze'de Hamas'ın elindeki rehineleri aramaya benzetti. İsrail istihbaratının Gazze'nin tamamını kontrol ettiği dönemde bütün tuvaletlere böcek yerleştirildiğini ancak rehinelerin bulunamadığını söyledi. Igra'ya göre Müçteba Hamaney küçük kağıtlara yazılı notlarla iletişim kuruyor. Görevi hakkında kağıdı birinden alıp birine iletmekten başka bir şey bilmeyen kuryeler kullanılıyor. CIA, El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in yerini kuryelerinden birini takip ederek bulmuştu. Mossad da Hamaney'in mesajlarını taşıyan kuryeleri tespit ve takip etmeye yoğunlaştı. İran'daki rejim de bu tehlikenin farkında. Eski Mossad çalışanı bunun da zor bir görev olduğunu söyledi. Igra'ya göre Hamaney'e yakın herkes çok sıkı taramadan geçiriliyor. Muhtemelen devrim muhafızlarından 2 ya da 3 kişi dışında kimse Hamaney'e nasıl ulaşılacağını bilmiyor. Rami Igra, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın kendi ifadesinin aksine Hamaney'i hiç görmediğini söyledi. Yine eski bir Mossad çalışanı Avner Avraham başka bir soruna dikkat çekti. Müçteba Hamaney'in Saddam Hüseyin gibi dublörler kullandığını belirtti.
0: Konuya birazdan parantez açacağız efendim. Uzman bir konuğumuzla hem Amerika-İran savaşını hem de Müçteba Hamaney'in nerede olduğunu ve işte bulunamayışının nasıl sonuçlar doğuracağını konuşacağız. Bir kısa ara, sadece 1,5 dakika sonra buradayız. Haberleri aktarmayı ve konuşmayı sürdüreceğiz.
11: NTV Radyo

0: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Aranın ardından devam ediyoruz. Amerika-İran savaşı ve İran'daki mevcut yönetimin durumuna şimdi bir parantez açacağız efendim. Körfez'de gerilim sürüyor. Trump tehditlerini sürdürüyor. İran'da ise Hamaney'e ulaşılamıyor. İran uzmanı Reza Talebi ile konuşacağız. Tüm bu konuları hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Amerika, İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bugün son olarak İran'dan Ürdün'de Amerika'ya ait 3 F-35 savaş uçağını yok ettik açıklaması geldi. Saldırının Amerika'nın Keşme Adası'nda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya karşılık misilleme olarak yapıldığı öne sürüldü. Şimdi bu saldırıya da Amerika'dan kuşkusuz bir karşılık gelecektir. Peki bu döngü nasıl bozulacak, nasıl son bulacak?
1: İlk önce bu döngünün bozulması çok zor. Aslında doğrudur ki iki tarafta limitli ve kontrollü bir şekilde birbirine yanıt veriyorlar. Siz de demin dinlediğim röportajda da buna işaret ettiniz ki Beyaz Saray'da da bu konuda farklı görüşler var. Aslında Amerika'nın stratejisi tam olarak İran konusunda da belli değil. Yani yapılan çatışmalara baktığımız zaman özellikle sahildeki limanlar hedef alınıyor ve yanı sıra da abluka da devam ediyor. Görünen budur ki Amerika'nın özellikle odak noktası şu anda Hürmüz Boğazı'dır ve çalışıyor ki Hürmüz Boğazı'nın etrafındaki konuşlanan İran Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ni hedef alsın. Aslında bir kademede bu saldırı tırmanmıştır. Yani şu anda sadece Deniz Kuvvetleri de değil, Amerikalılar özellikle şimdi de sivil tesisleri ve yahut bazen de Kara Kuvvetleri'nin kışlalarını özellikle İran'ın ve Irak sınırında ve İran-Pakistan sınırında mekanize tümenler, 92. mekanize tümenin tuvayları ve İran-Pakistan yanındaki olan 88. tümende hedef alınıyor. Görünen budur ki Amerikalılar yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorlar ve stratejileri neyse ki bu strateji de çok belirgin de değil, ancak bu belirginsizlik de Amerikalıların bu doktrinine destek veriyor ki yavaş yavaş eğer Hürmüz Boğazı konusunda bir ilerleme olmazsa, yani İran ve Umman Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya ve ortak noktaya gelmezseler, yavaş yavaş Amerikalılar kara harekatını başlamak için de hazırlıkları yapıyorlar. Özellikle peki, Amerikalıların
0: kara harekatı nasıl mümkün olacaktı, dediğiniz gibi çatışma giderek tırmanıyor. Daha şiddetlenip böyle Körfez'in de dahil olacağı topyekun bir savaş bekleniyor anladığım kadarıyla sizin açınızdan, sizin değerlendirmenizden. Bu kara savaşı, kara harekatı nasıl söz konusu olabilir, sonuçları ne olur?
1: Tabii ki çok tehlikeli bir stratejidir. İlk önce Amerikalılar bütün uçak filolarını genelde, yani tankerlerini Körfez ülkelerinden ikinci ringe, yani Ürdün, Muvaffakat, Salti, Al-Azraq dediğimiz ve özellikle Britanya'nın üstünde de ki İngilizlerin de Güney Kıbrıs Rum kesiminde üsleri var ve yahut Doğu Avrupa'da, Romanya'da ve Bulgaristan'da da görüyoruz ki Amerikalıların güçlü bir şekilde oradaki filoları hazır bekliyor. Bunları uzaklaştırmak bu konuda, yani hava üstünlüğünü uzaktan kontrol etmek, İran'ın füzelerinden uzak bir şekilde operasyonu devam etmek ve yanı sıra da İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda zayıflamasıyla beraber ve şu anda İran'da petrol ihraç etmiyor ve bu da çok büyük sıkıntı yapabilir İran'a. Yani İran'ın 153 milyon tonluk ihracatı yıllık ki güney limanlarında ve 87 milyon tonluk ki güney limanlarından oluyor, onun da önü kesilmiştir. Yanı sıra bu şekilde açıklamamız gerekiyor. Bütün düğmelere basmış ki İran'ı askeri ve ekonomik çaptan da zayıflatsın. Bu kara harekatını özellikle demin de bahsettiğim gibi Irak'taki olan bazı silahlı gruplar veyahut da şu anda çatışmaları ara sıra devam eden Belucistan bölgesinden başlamasının imkanı da var. Körfez ülkelerin toplu bir şekilde savaşa girmesi şu anda mühtemil değil. Belki Körfez ülkeleri, ki özellikle Suudi Arabistan bayraktarlığıyla bir operasyon yapmaya çalışıyorlar Kızıldeniz'de, Babülmendeb'de, ilk önce İran'a bağlı olan proxy grupları, Husiler veyahut diğer gruplar, Haçlı Şabi'yi Irak'ta hedef almakla beraber şu konuda bir görev dağıtımı yapılmıştır. İlk önce onların zayıflamasıyla beraber, ki yanı sırada Hizbullah konusu da görüşülüyor üçlü bir şekilde Amerikalılar, İsrailliler ve Lübnanlılar tarafından, bu şekilde bir planı görebiliriz. Ancak bu plan kısa vadede mi olacak? Hayır. Uzun vadeli bir operasyondur ve uzun vadeli operasyonun yanında da müzakereler de devam ediyor. Yani demin bahsettim, bütün tuşlara Amerikalılar basıyor çünkü herhangi bir sonuç almamıştır ve Trump da herhangi bir sonuç almadığı şekilde de deli adam kisvesine girip ve Nixon'un deli adamı gibi bu görevi üstlenmeye çalışıyor ki bu da eğer kara harekatına, özellikle İran'ın Körfez bölgesinde tartışmalı adalardan giriş yaparlarsa, bu da bence kısa vadede bir sonuç almak ve sonuç almak gözükmüyor ve uzun vadede de onların koruması da çok zordu. Çünkü hala İran'ın askeri gücü devam ediyor ve güçlü bir şekilde de karşılık vermeye hazırlar.
0: Şimdi Reuters'ın haberine göre de İran savaşı yeniden tırmanırken Körfez'deki Arap ülkeleri Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in yeniden güvenli hale gelmesi için de Washington yerine Çin'in İran üzerindeki ekonomik nüfuzunu kullanmasını istiyor. Böylece işte Pekin'in Tahran üzerine ne kadar baskı kurabildiğini görmek ve sınamak da istediklerine dair bir bilgi var, ama Çin sizce nüfuzunu bunun için kullanır mı ve savaşın seyrini etkileyebilir mi? Bu iddiaya nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bakınız, Çin'in stratejisi İran'a göre çok farklıdır. Yani Çin İran'a o kadar destek vermiyor ki Amerika'nın karşısında bir zaferle bunu sonuçlandırsın. Ve o kadar da İran'ı zayıf tutmuyor ki Amerika İran'ı yensin. Özellikle Amerika'nın orada kalması ve bataklığa girmesi de Çin'in yararındadır. Yani bir yanda tabii ki diğer boyutlarına da baktığımız zaman da bu savaşın tırmanması ve Çin'in sınırlarına kadar ilerlemesi, ki bu hususta da Afganistan ve diğer Pakistan'da çok önemlidir, Çin'i de tedirgin hale getirmiştir. Ancak Çin bu konuda şu anda petrol ithalatını düşürmüştür ve bu petrol ithalatını düşürmesiyle beraber gösteriyor ki petrolün yükselmesi, yani bunun fiyatın yükselmesi ve ekonominin sıkıntıya girmesine karşıdır. Özellikle Çin'in de Körfez ülkeleriyle iyi bir ilişkileri ve yatırımları da vardır. Yanı sıra Tahran'la da bu şekilde bir ilişkisi vardır. Çin İran'a destek veriyor. Yani baktığımız zaman Çinliler uydu bakımından İran'ın Baidu 2'den Baidu 3'e geçmesini sağladılar ve bu konuda da İran'ın balistik füzeleri çok güçlü bir şekilde Amerika üslerini hedef alıyor ve onları yani milimetre hesabında vurmaya başarıyor. Ayrıca da şu anda yeni bir haber de geldi. Yani Çinliler İran'a omuz atar silahları göndermişler. Evet. Yanı sıra Çinliler İran'ın %70 balistik füze yakıtını da tahmin ediyorlar. Bu konuda bence Çin muhtemelen özel bir eleştiri vardır Çin'e. Yani Çin her zaman seyrediyor ve meselelere dahil olmuyor. Daha önce dahil olmuştu Pakistan tarafında. 5 maddelik bir anlaşmayı sunmuştur. Bu konuda belki Çin'in ithali bu meselelerin içerisinde yardımcı olabilir.
0: Şimdi bir de yine haberlerimizde aktardığımız diğer konuydu. Amerikan Dış İstihbarat CIA ve İsrail Dış İstihbarat Mossad İran'ın yeni Ayetullah'ı Müçteba Hamane'yi arıyor, ancak bir türlü yeri bulunamıyor. 150 günü geçti. İngiliz The Times gazetesi Hamane'nin bulunması için çağ dışı yöntemlere başvurduğunu iddia ediyor. Bundan kasıt şu: telefon kullanmıyor, kağıtla haberleşiyor, kuryeler aracılığıyla ve çok sınırlı sayıda kişinin yerini bildiğine dair iddialar var. Ve kum sığınaklarda saklandığı konuşuluyor. Diğer bir iddia da tabii ki hayatta olmadığı yönünde. Peki sizce istihbarat servisleri için neden önemli Hamane'yi bulmak, hayatta olup olmadığını bilmek?
1: Evet, birincisi evet, yani daha önce Abbas Arakçı'nın röportajına baktığımız zaman da İran Dışişleri Bakanlığı da diyordu ki biz Ali Dini liderle görüşme yapamadık. Yani lider olduktan sonra herhangi bir görüşme yapamadık. Orada önemli bir noktaya da işaret ediyor. Yani Ali Hamine'nin beytine veya evine saldırı yapıldıktan sonra bir kişi var orada. Eyva ziyadında ki oradaki sekreterlikte çalışıyordu. İlk önce onun ölüm haberi geldi ve sonra söylendi ki yok olmuş ve onu arıyorlar İranlılar. Yani bu gösteriyor ki en azından istihbarat servisleri özellikle CIA ve Mossad'ın güçlü derecede oraya sızması ve nüfuzu vardır. Ve bu doğrultuda da Ali Hamenei'nin oğlu yani Mujtaba Hamenei'ni gizli bir şekilde saklayabilirler. Yani bunların hepsi genelde bir iddiadır. Yani kumun etrafında hatta Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Başkanlığı'nın etrafındaki olan tünelleri ki Abbas Arakçı da ona işaret etmişti. Oralarda da olabilir. Muhtemelen bazı iddialar budur ki yurt dışında Rusya'da da olabilir ve bazı iddialar da bu doğrultuda ki birisi yaralanmış şekilde ve bu yaralandığı halde de çok sınırlı bir şekilde insanlarla iletişimi vardır. Çünkü Amerika istihbaratı ve İsrail istihbaratı bir nevi öldürülmesini istiyor ve bu doğrultuda hatta kayınpederi de onun sağ olduğunu bilmiyordu. Yani hatta Adil'de bir röportajda dedi ki sağdır veya ölüdür. Bizim bir haberimiz de yoktur. Bu doğrultuda baya bir çabanın içerisindedir. Ölme ihtimali de çok çoktur. Çünkü İran'da radikal kesimde sürekli bu soruyu soruyor. Yani eğer canlı olursa yaşıyorsa niye herhangi bir ses veya görüntü yoktur kendisinden ve iletişim konusunda da müzakerelerde ve savaşta da bu gizli olması da sebep olmuştur ki müzakere ve savaş da oradaki olan karar merkezi ve mekanizması da zayıflasın. Bu doğrultuda Ali dini liderin yeniden İsrail'in hedefi olması ki Netanyahu'nun Amerika'ya gitmesiyle beraber de yeniden söz konusu oldu. İran'a yeni bir darbe indirmekle beraber olabilir ve İsrail'e belki seçimlerde bir başarı için onu da kaydedebilir ki yeni dini lideri de vurdur. Ancak görünen budur ki İranlılar bu konuda çok titiz davranıyorlar ve Mujtaba Hamenei olmadan da ki ben düşünüyorum ki şu anda kendisi ülkeyi yönetmiyor ve özellikle devrim muhafızların başındaki olan General Ahmed Vahidi ülkeyi yönetiyor ve şu anda bizim de sağlam bir bilgimiz yoktur ve bunların hepsi de hem İranlılar tarafından ve hem de İsrailler tarafından iddia hattında kalıyor.
0: Peki çok kısa bir cevap isteyeceğim. Son soru. Hamenei için Saddam Hüseyin benzeri yöntemler kullandığı söyleniyor. Siz nasıl bir benzerlik kuruyorsunuz? Saddam nasıl yakalanmıştı son kertede? Ve tabii bugün yeri belirlenirse Hamenei de hemen öldürülür mü? Sadece bir dakikalık bir sürem var. Buyurun lütfen.
1: Tabii ki sadece Saddam örneği değil. Yani Wilson, yani President Wilson Amerika'da, Mao, Stalin ve diğer Kuzey Kore'deki liderlerinde ara sıra gördüğümüz zaman yani yok olmaları, gizli bir şekilde faaliyet göstermeleri ve hatta İsrail'in, Stalin'in ölümü de bu şekilde gizli tutulmuştu. Wilson da hatta sıkıntılı ve sakat olduğu zaman da onu da lanse etmemişler ve kamuoyundan bunu gizletmişler. Yani bu Saddam örneği de olabilir. Ya dublolar olduğuna ben hiç inanmıyorum. Yani şu anda hiç görülmemiş dublolardı. Ayrıca babasına da aynı iddialar söz konusuydu. Bence şu anda hala bir iddiadır. Ya elimizde bilgi ve doğru düzgün güçlü bir referans olmadığı halde ben bunları onaylayabilme imkanım yok.
0: Peki teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Zaman kısıtlı dolayısıyla böyle hızlı hızlı bugün konuştuk. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Evet, İran uzmanı Rıza Talebi bizlerleydi. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı ve soruşturmada toplam tutuklu sayısı böylece 20'ye yükselmiş oldu. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in eşi ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın Başakşehir'de bulunan hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eski savcı kadını kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
2: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan eski savcı Ergün G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Genç kadının ölüm nedenini adli tıp kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
3: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
2: Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcı Ergün G. kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
0: Ve şimdi sporun gündemine bir parantez açacağız. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitülleni deplasmanda 2-0 mağlup etti siyah beyazlar ve bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. Hem bu karşılaşma hem de spor dünyasında yaşanan gelişmeleri Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile değerlendireceğiz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Beşiktaş Danimarka deplasmanında ikinci yarıda gelen gollerle kazandı. Temsilcimizi nasıl buldunuz? Maçın değerlendirmesiyle başlayalım hemen.
4: Yani Beşiktaş ikinci maçta da sezonun bu bölümünde, yani genellikle böyle daha ligler başlamadan Avrupa ön elemesi oynadığı zaman Türk takımları fizik olarak çok zirvede olmazlar. Oyun olarak çok iyi seviyede olmazlar. Ki bu eşleşmede Ceylan'tan dolayı da çok tedirgindi herkes. Hatta belki de Beşiktaş'ı favori gören sayısı daha azdı bu eşleşmede, ama gerek ilk maçta gerekse ikinci maçta bugünkü karşılaşmada Beşiktaş çok doğru bir oyun, rakibin güçlü fiziğe dayalı sert müdahaleye, ikili mücadelelere dayalı oyununa aynı şekilde karşılık verdi. Takımın içerisinde Orkun başta olmak üzere topla ilişkisi iyi olan oyuncuların sorumluluk alması, Beşiktaş'ın hızlı oynama gayesi, topu ayağına aldığı zaman topun değerini bilerek oynaması, ki bunlar geçen sene hiç olmayan özelliklerdi Beşiktaş'ta neredeyse. Bu eşleşmede Beşiktaş'ı bir anda avantajlı duruma getirdi oyun içerisinde. Kırmızı kartların da şüphesiz ki katkısı olmuştur. İlk maçta da, ikinci maçta da kırmızı kartla rakibin bir kişi eksik kalmasının da Beşiktaş adına bir artı olduğunu söyleyebiliriz, ama yani mesela geçen sene bu zamanlarda böyle bir eşleşme olsaydı rakip 10 kişi kaldığı zaman bile Beşiktaş turu geçerli diyemezdik. Ama bu eşleşmede biraz teknik direktörün etkisiyle, aslında biraz değil bir hayli teknik direktörün etkisiyle Beşiktaş acaba bu turu geçer mi dedirtiyordu. İlk maçı kazandı. İkinci maçta da yine bir umut vardı. Avantajlı gidiyoruz dedik. Beşiktaş maçın geneline baktığımız zaman kendi adıma beklediğimden de olgun bir oyunla rakibi iyi durdurdu. Zinde bir takıma karşı iyi oynayan, takım halinde iyi hareket eden bir rakibe karşı iki maçta da gol yemeden turu geçmeyi başardı Beşiktaş. İyi bir iş.
0: Düne dönecek olursak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertlileri sezon öncesi nasıl buldunuz?
4: Evet, Fenerbahçelileri çok mutlu eden bir oyun çıkmadı bu karşılaşmada. İlk karşılaşmada da aslında. Yani Beşiktaş için oyun olarak olumlu cümleler kurduk. Fenerbahçe için olumlu cümleler belki çok kurulmuyor. Ama bir yani Fenerbahçe'nin şimdi bu sezonki hedefi hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Burada az önce dediğim gibi Türk takımları genellikle bu dönemde oynanan eşleşmelerde oyun olarak hep çok geride kalır, ki Fenerbahçe kaç defa Şampiyonlar Ligi'ne bu dönemdeki ön eleme karşılaşmalarını kazanamadığı için giremedi. Kaç defa aslında Şampiyonlar Ligi'ne girme yaklaşmış olmasına rağmen bunu değerlendirememişti. Biraz daha böyle Pollyanacı açıdan bakıyorum diyelim. Yani oyun olarak evet, Fenerbahçe memnun etmedi. Ligin bu döneminde, daha şu sezonun bu döneminde memnun etmesinde ben kendi adıma çok beklemiyordum. Önemli olan Fenerbahçe'nin bir kaza yaşamadan bu turu geçmesiydi. Ve bunu başardı. Daha çok yolu var Fenerbahçe'nin. Kat etmesi gereken çok yolu var. Oyuncularının performanslarının yükselmesi gerekiyor. Mesela Beşiktaş daha avantajlı aslında kağıt üzerinde, kadrosundaki oyuncuların geçen sezondan büyük bir kısmının devam ediyor olması, sonuçta bir arada oynama alışkanlığı daha yüksek seviyede olması vesaire gibi. Ama Fenerbahçe henüz daha o ritimden uzak gözüküyor. O ritme de henüz daha ligin bu döneminde yaklaşmak çok doğru değil zaten. Beşiktaş'ın da daha çok yolu var kat etmesi gereken. Fenerbahçe'nin oyun olarak çok kat etmesi gereken yolu var. Ligin bu dönemleri yüksek form çok sağlıklı bir şey değildir zaten. Önemli olan biraz vasat bir oyunda da olsa Fenerbahçe'nin turu geçmesiydi. Bunu başardı. Ben şunun biraz eşleşmesinde Fenerbahçe'nin bu eşleşmedeki oyunundan daha yukarı çıkmasını bekliyorum. Eğer çıkamazsa bir sıkıntı var diyebiliriz ama benim beklentim Fenerbahçe'nin oyun olarak daha yukarı çıkacak olması bir sonraki turda.
0: Son olarak FIFA'nın Dünya Kupası'nın özelleştirilmesini kapsayan yatırım planı var. FIFA neden böyle bir adım atmayı düşünüyor? Dünya futbol açısından tam olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz? Ne anlama geliyor?

0: hem yani riskli ama bir yandan da çok ciddi ve güçlü bir tavır. Hepimizin malum aslında yani futbol dünyada çok popüler bir organizasyon ama genellikle futbol Avrupa üzerinden dönen bir ekonomiye sahip. Avrupa futbolu ağırlıklı olarak izlenen bir kitle. O yüzden de Avrupa futbolunun bu oluşuma karşı durması ve gerekirse boykot kararı alırız açıklaması bence FIFA'daki bir takım dengeleri de değiştirebilir.
1: Peki.
0: Infantino'nun kafasındakileri yönelik geri adım atmasına da sebep olabilir gibi geliyor bana.
1: Bakalım Avrupa böyle durabilecek mi? Çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler
0: Ben
1: için.
0: teşekkür
1: İlker
0: ediyorum.
1: Duralı bizlerle birlikteydi. Sporun, futbolun gündemini kendisiyle değerlendirdik efendim. Şimdi burada noktalayacağız. Dakikalar sonra saat başında gecenin gündemini aktarmak üzere karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız efendim. Yeni günün yeni saatinde gelin günün gecenin öne çıkanlarını teker teker sizlerle paylaşalım. Özellikle alevlerle mücadeleye değineceğiz bu kuşakta da. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Balıkesir'in Göğmeç ilçesindeki yangın ise ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bölgedeki son durumu aktaracağız efendim. Yangının olduğu yerlerden haberlerimizi paylaşacağız. Ve tabii sadece Türkiye değil, Avrupa'yı da pençesine aldı yangın. Kabus devam ediyor. Güney Avrupa'da özellikle Fransa ve İspanya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Canlı bağlantılarla son bilgileri de bugün yarın da ekranlarınıza taşıyacağız. Ve tabii siyasetin gündemi de birazdan ekranlarınızda olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var. Paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, parti ve meclis yönetiminin ardından şimdi tüm dikkatini Türkiye örgütlenmesine çevirdi. Bu arada 70 yıllık Cumhuriyet Halk Partili Önder Sav da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye katıldı. Detayları paylaşacağız. Ve kiralar satılık konut fiyatlarına göre daha hızlı artıyor. Bu da yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. En avantajlı iller hangileri? Verileri de aktaracağız. Öne çıkanları da bu şekilde aktardık. Çok daha fazlası için ikinci dilime başladık. Gelin önce gecenin yeni gelişmesini paylaşalım. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içinde aftan faydalanabilecek. Akademik çalışmalarını başkalarına yaptıranlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu yolla kazanılan akademik derece ve ünvanlar geri alınacak. Yayın ve çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak başkaları adına yapanlara 5000 günden 10000 güne kadar adli para cezası verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla 2'şer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Evet, dört kentte alevlerle mücadele var. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Göğmeç ilçesindeki yangın ise ikinci gününde biraz önce de aktardığımız gibi Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Salanya ilçesindeki yangınların enerjisi ise büyük oranda düşürüldü. Gelin bakalım dün gün içinde neler yaşandı.
2: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çine ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Çine'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşıt ve Mutaflar Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
3: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm. Kovaladım. Güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım hayvanı.
2: Balıkesir'in Göğmeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
4: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
5: Bilmiyorum bakalım, oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanından toparlıyor herhalde, ıslıyormuş. Gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin bizi.
4: Çok zor, çok da sizi yormak istemiyorum ama biraz duygulandınız herhalde. Artık daraldınız. Neler yaşadınız?
6: Kötü biraz. Ne oğlum, Allah yardımcımız olsun.
2: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
4: Bağyüzü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
2: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
7: Her yer tutan yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
2: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
1: Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale Ankara'daki merkezden koordine ediliyor. Yangın bölgelerindeki duruma göre ekiplerin helikopter ve uçakların sevki sağlanıyor. Merkezdeki risk haritasına göre de önlem alınıyor.
8: Orman yangınları Ankara'da bu merkezden koordine ediliyor. Özellikle İHA'ların, İHA'lardan sağlanan görüntüler üzerinden analizler yapılıyor ve bölgedeki riskler ortaya konuluyor. Sahadaki ekiplerin de hangi bölgede ne kadarlık bir müdahale yapması gerektiğine ilişkin yönlendirmeler yine buradan yapılıyor. Özellikle halihazırda devam eden Fethiye ve Alanya yangınları Aksungur tarafından görüntüleniyor. Görüntüleme sistemiyle 200 kilometre öteden yangın tespiti yapılabiliyor. 3,5 milyon hektar alanda eş zamanlı olarak taranabiliyor. Halihazırda devam eden yangınların listesi burada var ve yine bölgeye sevk edilen ekiplerin listesi de hemen yanında yer alıyor. Helikopter sayıları ve uçak sayıları listeleniyor ve bunların sevkiyatları, oradaki durumuyla ilgili de yine buradaki analizler doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor. Bir diğer önemli harita da risk haritası. Risk haritasında da pek çok parametre var ama bunlardan en önemlileri sıcaklık, rüzgar ve rüzgar hızı ve nem. Bunlar ölçülerek Türkiye'deki riskli yangının çıkabileceği alanlar işaretleniyor. Özellikle kırmızıyla işaretli alanlar %70 ve %80, yani müdahale edilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Şimdi Akdeniz'de nispeten Ege'ye göre daha iyi bir durum var ama yangın çıkma riski özellikle İzmir ve kuzeye doğru Balıkesir ve Çanakkale'de oldukça yüksek. Risk analizleri bu harita üzerinden değerlendirilerek yineleyelim ekiplere bu yönde bilgiler veriliyor ve yangının çıkabilme ihtimali üzerinden de önlemler alınıyor. Burası oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki ekiplerle koordinasyonun sağlanması için de oldukça kritik bir bölge. Buradaki durumu da aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ve Avrupa'yı pençesine alan yangın kabusu da devam ediyor. Fransa ve İspanya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küre çevirdi. Sıcak dalgası ve sert rüzgarın güçlendirdiği alevler yüz binlerce kişiyi de yerinden tahliye etti. Ve tahliyeler Hollywood yıldızlarının malikanelerine kadar uzandığı deniliyor. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan. Gökhan, neden yangınlar söndürülemiyor? Nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz? Nasıl bir alandan bahsediyoruz? Önümüzdeki günler, haftalar içinde yine risk devam edecek mi? Önceki yıllardan farkı nedir bu yangınların?
9: Çok daha etkili ve kuvvetli Buse. Gerçekten de aşırı sıcaklarla gelen kuraklık, sert rüzgarlar aslında en büyük tetikleyicisi. Tarihi bir yangın felaketiyle karşı karşıya Avrupa. Bunu net biçimde söyleyebiliriz. Fransa, İspanya ve Yunanistan'da yüz binlerce hektar alan küle dönmüş durumda. Ki alevler Birleşik Krallığa da sıçradı. Burada da yangınlarla mücadele ediliyor. Fransa'da 26 ayrı noktada mücadele var. Ve yılbaşından bu yana yanan alan 117 bin hektara ulaşmış durumda. Bordo yakınlarında ekipler kontrollü yakımlar yapıyor ve havadan su bırakma operasyonlarıyla alevlerin önüne geçmeye çalışıyorlar, durdurmaya çabalıyorlar. Portekiz'den gönderilen yangın söndürme uçakları canlı raş çalışıyor. Yine göllerden aldıkları suları alevlerin yaklaşık 18 metre üzerinden bırakmaya çalışıyorlar ki bu çalışmalar görüntülendi. Pilotlar dumanla dolan kokpitlerde görev yapmak zorundalar ve yoğun türbülans altında bu zorlu görevleri gerçekleştirmeye çabalıyorlar Avrupa semalarında. Yangınların bazı bölgelerde Kasım ayına kadar özellikle yanabileceği, için yanabileceği ifade ediliyor yetkililer tarafından ki bu son derece vahim. Fransa'da yüz binlerce kişi tahliye edilmiş durumda. Az önce sen de dikkat çektin. Tahliyeler Hollywood yıldızı George Clooney ve ailesinin birin yoldaki malikanesine kadar uzanmış durumda. Ay başından bu yana 4 itfaiyeci hayatını kaybetti bu çalışmalar sırasında ve 230'dan fazlası da yaralanmış durumda. İspanya'da yılbaşından bu yana 172 bin hektar alan yandı. Madrid ve Avila çevresindeki yangınlar kontrol altına alınsa da Portekiz sınırına yakın bölgede 11 yerleşim için tahliye kararları verilmiş durumda. Yine sıcaklıkların bazı bölgelerde Avrupa'da 46 derecelere kadar ulaşması bekleniyor. Bu da yeni yangınların yolda olabileceğine dair kaygıları artırıyor. Yunanistan'da özellikle Girit, Paros ve Midilli'de yüzlerce itfaiye ve hava araçları alevlerle mücadeleye çabalıyorlar. Saatte 75 kilometreyi bulan rüzgarlar var. Bu nedenle de kimi yerleşim bölgeleri şu ana kadar sayıları 6'ya yükseldi, boşaltılmış durumda. Yangınlarda burada da 3 itfaiyeci hayatını kaybetmiş durumda. Bizim bulunduğumuz Birleşik Krallık burada da Suffolk kıyısında Donwich Reed yangını ortaya çıktı. Ki yangına müdahale konusunda büyük olay ilan edildi. Londra başta başka kentlerden takviye ekipler gönderildi. Yangın Londra'daki Hyde Park'tan daha büyük bir alanı etkiledi diyor yetkililer. Evler ve karavan parkları tahliye edilmiş durumda. Bölgede Sizewell nükleer santrali bulunuyor. Şu an için santralle ilgili bir risk bulunmadığını açıkladı yetkililer ama yine de diken üstündeler. Tabii bu yıl Birleşik Krallık'ta 21.871 hektar alan yandı. Yangın sayısı geçen yıldan daha düşük ama her bir yangın ortalama olarak daha yıkıcı diyor yetkililer. Bu da yangınların kontrol edilme güçlüğünü 1980'den bu yana en yüksek seviyelere ulaştırmış durumda. Tabii yangın İngiltere'nin yarısını kapsayan 7 bölgede kuraklık ilan edilmesinin hemen ardından çıktı. Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere ve Galler özellikle kuraklıkla boğuşuyor. Temmuz'da beklenen yağışın yalnızca %7'si düşmüş durumda. Barajların yaklaşık yarısı normal seviyenin altında. Ülkenin %40'ında hortumla sulama yasakları devrede. Tabii kuraklık artık gıda güvenliğini de tehdit eder bir hale geldi. Meyve ve sebze ihtiyacının %78'ini ithalatla özellikle de Avrupa'dan karşılıyor Birleşik Krallık. Tabii süpermarket yöneticileri de Avrupa'daki yangınların gelecekte ürün kıtlığına ve fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısında bulundular. Başbakan'a bir mektup yazdılar. Başbakan da gelişmeleri yakinen takip ettikleri yönünde açıklamalar yaptı. Tüm Avrupa diken üzerinde ve ilerleyen günlerde kuraklık bu şekilde devam ederse aşırı sıcak kaynaklı yeni yangınlar kapıda olabilir. Bu kaygı da tabii tüm Avrupa'yı sarmış durumda Buse.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran gayrimenkulleri devretmesine rağmen Haluk Levent'in kendisine ödeme yapmadığını öne sürdü.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurmuştu. Mali ve ticari ilişkilerin incelendiği soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahbap Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren ve gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların kısa süre içinde başka kişi ve şirketlere devredildiğini, üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu anlattı, kendisinin mağdur edildiğini savundu.
11: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar benden 22 taşınmaz aldı. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplam 2 milyar 298 milyon satış yaptım ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım.
10: 2023'te konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklanmıştı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, parti ve meclis yönetiminin ardından şimdi de tüm dikkatini Türkiye örgütlenmesine çevirdi. 44 milletvekiliyle yoluna devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ise 25 milletvekilinin katıldığı seçimle meclisteki yeni grup yönetimini belirledi. Bu arada 70 yıllık Cumhuriyet Halk Partili Önder Sağ da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye katıldı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
10: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
13: Birkaç saat sonra ilgili Genel Başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
10: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
14: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
10: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
1: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı dün. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında, 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
10: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
15: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
10: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13'ü ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
16: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
10: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklamalar var. Bakalım neler söylediklerini.
17: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
10: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
17: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
10: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
18: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
10: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
1: Yüksek Askeri Şura yıllık olan toplantısının 4 Ağustos Salı günü yapılması bekleniyor. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları da ele alınacak.
10: Yüksek Askeri Şura 2026 yılı olan toplantısı Ağustos ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Şura üyeleri bir gün sürecek mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yılına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız.
19: Orgeneral İzgumar Başkanı.
10: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
1: Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran yanlısı milislere düzenlediği saldırı bölgede savaşın yayılacağı endişelerini de beraberinde getirdi. Suudi Arabistan'ın da İran savaşına dahil olup olmayacağı tartışılıyor. Riyad'ın savaşın başından beri 3 farklı cepheden saldırılara maruz kaldığına dikkat çekiliyor.
10: Suudi Arabistan çaresizce kaçınmaya çalıştığı savaşa sürükleniyor. Bu tespit Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yer alıyor. Suudi Arabistan, İran savaşının başından beri ilk kez ABD ile ortaklaşa olarak Irak'taki İran yanlısı Şii milislere hava saldırısı düzenledi. Bu gelişme Riyad'ın İran savaşının içine çekilmekte olduğu yorumlarına yol açtı. Amerikan CNN kanalı Suudi Arabistan'ın bölgesel çatışmalara dahil olmamak için 5 aydır çaba harcadığına dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın savaş boyunca 3 farklı cepheden saldırılarla karşı karşıya kaldığına vurguda bulunuldu. İran'ın yanı sıra Irak ve Yemen'deki İran destekli gruplar Suudi Arabistan topraklarını hedef aldı. Yemen'deki Husiler son haftalarda hem Suudi Arabistan topraklarına füze saldırıları düzenledi hem de Kızıldeniz'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulanacağını duyurdu. Babül Mendeb Boğazı'nın Husiler tarafından bu şekilde Suudi gemi ve tankerlerine kapatılması Riyad için alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından fiilen kapatılmasının ardından Suudi Arabistan petrolünü Yanbu Limanı'ndan sevk etmeye başlamıştı. Bu limandan yüklenen petrol Babül Mendeb Boğazı'ndan geçirilerek Asya'daki ülkelere ulaştırılıyordu. Suudi Arabistan bu sayede Hürmüz kapalı olsa da petrol satışını sürdürebiliyordu. Amerikan CNN kanalına göre Suudiler Husilere para ödeyerek gemilerine saldırıları önlemeyi planlıyor. Husilerin hem milislerine hem de kendi denetimindeki topraklarda görev yapan memurlara maaş ödeyebilmek için Suudi Arabistan'ın para teklifini kabul edebileceği belirtiliyor. Irak'taki Şii milisler de bu hafta içinde Suudi Arabistan'daki iki kritik petrol tesisini dronlarla hedef aldı. Bu saldırılarla birlikte Suudi Arabistan'ın itidalli davranmanın artık bir seçenek olmadığı sonucuna vardığı belirtiliyor. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Irak'taki Şii milislere hava saldırıları düzenledi. Ancak Suudi Arabistan'ın topyekün İran savaşına sürüklenmesinin hem riskli hem de maliyetli olacağına dikkat çekiliyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gerilimi tırmandırmak istemedikleri ancak saldırılara yanıt verecekleri uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan'ın Irak'taki milisleri hedef almasının İran'a da uyarı niteliği taşıdığına vurguda bulunuluyor. Bu kritik dönemde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Amerikan Axios haber sitesine göre Suudi Arabistan, Amerikalı yetkililere Irak'taki saldırıya katılsalar da İran'la gerilimin azaltılmasını istediklerini iletti. Prens Halid Bin Selman, Husilerle mücadelelerinde şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nden destek istemedikleri mesajı da verdi.
1: Evet, Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren jeopolitik kilitlenme şimdi de küresel ölçekte bir çevre felaketinin kapısını aralamış olabilir. Sıcak sularda hareketsiz bekleyen binden fazla gemi istilacı deniz canlıları için devasa bir üreme merkezine dönüşmüş durumda. Uzmanlar bu gemilerin gittikleri limanlar için biyolojik birer bombaya dönüştüğünü söylüyor.
10: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel çevre krizini tetikleyebilir. ABD'li bilim insanları bölgede mahsur kalan gemilerin istilacı deniz canlıları için üreme alanı haline geldiği uyarısı yaptı. Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları Hürmüz Boğazı çevresinde hareketsiz kalan gemilerde yoğun bir biyolojik kirlenme meydana geldiğini bildirdi. Uzun süre sıcak sularda bekleyen gemilerin gövdeleri, pervaneleri ve su altı açıklıkları çeşitli bakteriler, yosunlar, midyeler ve omurgasız canlılar için yaşam alanı haline geliyor. Gemiler farklı limanlara gittiğinde bu canlıların bir kısmı yeni bölgelere taşınıyor. Uzmanlara göre Basra Körfezi'nde 1500'den fazla geminin aylardır beklemesi küresel çapta biyolojik deniz istilasına yol açabilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü bir aydan fazla hareketsiz kalan gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenmeye karşı önlem almasını tavsiye ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemiler yaklaşık 4 aydır sıcak sularda bekliyor. Biological Inventions adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları Hürmüz'den geçen gemiler için liman denetimlerinin artırılması çağrısı yaptı. Uzmanlar gemilerin hareket etmeden önce gövde incelemesi ve su altı temizliği yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
1: Rusya dün gece Ukrayna'ya yine füze ve drone yağdırdı. İkisi çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi. Füzelerden biri Polonya'da bir tarlaya düştü. Ukrayna'da Rus şirketinin 2 deposunu daha vurdu Ukrayna.
10: Sirenler çaldı, insanlar panik halinde sığınacak yer aradı. Korkudan yere kapanıp ağlayanlar oldu. Ve bombardıman başladı. Metro istasyonları doldu taştı. Kimileri çadır kurup yere yatak serdi, uyudu. Kimileri saldırının bitmesini oturarak bekledi. Dışarıda ise patlamalar birbirini izledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüğü gün Rusya'dan yeni bir saldırı dalgası geldi. Onlarca füze, yüzlerce drone atıldı. İkisi çocuk, 8 kişi öldü. Onlarca kişi yaralandı. Saldırılar başkent Kiev'le sınırlı kalmadı. Polonya sınırına yakın Lviv şehrine kadar uzandı. Vurulan yerler arasında Zelenski'nin memleketi Kryvyi Rih de vardı. İki kaynak Rusya'nın şehri Kuzey Kore füzesiyle vurduğunu söyledi. Doğrulanırsa Moskova 8 Ağustos 2025'ten bu yana Ukrayna'ya karşı ilk kez Kuzey Kore füzesi kullanmış olacak. Rusya'nın füzesi bir kez daha NATO hava sahasını ihlal etti. Füze Ukrayna sınırına 100 kilometre uzaklıkta bir tarlaya düştü. Polonya jetleri Lviv'den saldırı haberi gelince önlem için havalanmıştı. Ukrayna'da Rusya'ya saldırılarına devam ediyor. Rus e-ticaret platformu Wildberries'in iki deposu daha drone'la vuruldu. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna, Rusya'nın Amazon'a karşı kurduğu platformu 18 Temmuz'dan bu yana en az 12 kez vurdu. Şirket, lojistik zincirinde sıkıntılar yaşadığını açıkladı.
1: İspanya, Fas'tan gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor. Ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye çok sayıda göçmen ulaştı. Fas'taki Castellos kasabası kıyılarından Septe'ye yüzerek geçmeye çalışan 800 aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Göçmenlerin karaya çıktığı anlar kameraya böyle yansıdı. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen düzensiz göçmenlere Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahale edildi. İspanyol yetkililer 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye ise devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Septe Özel Kenti Başkanı sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete ulusal acil durum ilan edilmesi çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Bölgeye destek için İspanyol askerlerinin sevk edileceğini duyurdu. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Suriye'deydi. Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmelerde iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda da anlaşmaya varıldı.
10: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Şam'da temaslarda bulundu. Bu 2010 yılından bu yana Merkez Bankası Başkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret. Şam'daki ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karahan, merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının milletlerimizin ortak refahı ve ekonomik esenliği için sağlam bir temel sağlayacağına inanıyorum dedi. Karahan temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile görüştü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Şam ziyareti kapsamında Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Saffet Raslan'la da görüştü. Görüşmede Türkiye ve Suriye Merkez Bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Merkez Bankaları arasındaki teknik ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, Suriye Merkez Bankası'na teknik destek sağlanması, ülkeler arası ticari ve mali işlemlerin kolaylaştırılması da masadaydı. Karahan ve Raslan, Emevi Camii'nde bulunan Türk şehitlerinin kabirleriyle Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Karahan, Kasiyun Dağı'na da çıkarak bölgede hayata geçirilmesi planlanan turizm projesi hakkında bilgi aldı.
1: Irak Başbakanı Ali Falih Zeydin'in Ankara ziyaretinde kalkınma yolu projesiyle ilgili anlaşma imzalanırken yaşananlar tartışma konusu olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Uraloğlu teknik bir ayrıntı düzeltildi, başka bir görüş farklılığı yoktu, ardından da imzaları attık dedi. Beşi anlaşıldı. Beşi anlaşıldı.
10: Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığındaki anlaşma imza törenindeki bu anlar soru işareti yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 anlaşma imzalanmayacak mıydı diye sormuş, daha sonra kalkınma yolu projesine ilişkin imzada atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaşananlara açıklık getirdi.
20: İmza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık.
10: Uraloğlu 2027-2047 döneminde Türkiye genelinde yürütülecek araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma yolu anlaşmasına ilişkin taraflar arasında görüş ayrılığı olmadığını da söyledi.
20: Ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu.
10: Bakan Uraloğlu 1200 kilometrelik demiryolu, otoyolu kapsayan kalkınma yolu projesiyle Irak Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ulaşım sağlanacağını söyledi. 4-5 yılda bitirilebileceğini ifade etti.
1: İran Savaşı faizin yükselmesine neden oldu. Yıllık faiz kredide %50'nin, vadeli mevduatta %40'ın üzerinde. Ekonomistler kısa vadede düşüş beklemiyor.
10: Kredi ve mevduat faizinde yüksek seyir sürüyor. Faizler yeni yıl itibariyle düşüşe geçmişti. Faiz Şubat ortasında kredide yıllık %40'a, kısa vadeli mevduatta %35 civarına inmişti. Ancak İran savaşı görünümü bozdu. Piyasa faizleri tekrar yükseldi.
21: Bütün bunların arka planındaki en önemli unsur da enflasyon. Enflasyonun da aslında bakarsanız arka tarafında da birçok sebep ve majör faktörler devrede. Tabii ki bunların en başında İran savaşının ve İran savaşına bağlı olarak oluşan petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaratmış olduğu maliyet etkisi.
10: Şu an ihtiyaç kredisinde yıllık faiz %50'nin üzerinde, mevduat faizinde ise %40'tan fazla.
21: Global anlamda bir faiz arttırım beklentisinin oluştuğu bir dünyada da Türkiye'nin faizi düşürebilme beklentisi azaldıkça piyasaların bu noktadaki problemli algısı devam ediyor. Kısa vadede pek geçecek gibi gözükmüyor.
1: Değerli izleyenler, kiralar satılık konut fiyatlarına göre daha hızlı artıyor. Bu da yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. En avantajlı iller şu anda Ankara ve Şanlıurfa. En uzun sürede ise Muğla var.
10: Satılık piyasası durgun, kiralık piyasası hareketli. Konutta yatırım geri dönüş süresi kısalıyor. Endeks verilerine göre Türkiye genelinde son 5 yılda amortisman süresi 13 yıla indi. İstanbul'da 2 yıl önce 15 yıl olan süre 2026'da 12 yıla düştü. En çok konut satılan 30 ilin 25'inde süreç alıcı lehine döndü. Konut yatırım için en avantajlı iller Ankara ve Şanlıurfa olarak öne çıkıyor. Bu illerde kiralar satılık fiyatının üzerinde artıyor. Her iki ilde de kira gelirlerinin yatırımı karşılama süresi 11 yıl. En dezavantajlı il ise 18 yılla Muğla. Onu 17 yılla Balıkesir, Elazığ ve Aydın takip ediyor. Uzmanlar yatırım kararında tek kriterin amortisman süresi olmaması gerektiği konusunda ise uyarıyor. Sözleşme farkları nedeniyle yapılan hesapların her zaman tutmayabileceği ifade ediliyor.
1: Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu yıl için fındıkta rekolte tahminini açıkladı. 3 aşamalı araştırmaların ardından bu yıl fındıkta beklenen rekolte 805.246 ton.
10: Fındıkta bu yıl rekolte beklentisi 805.246 ton. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği son sayımını tamamladı. İl il üretim tahminleri ortaya çıktı. Araştırmaya göre üretimde il bazında ipi Ordu göğüsleyecek. Ordu 263.196 tonla ilk sırada. Onu 115.512 tonla Samsun, ardından da 104.660 tonla Sakarya takip ediyor. Toplam rekoltenin 524.358 tonu Doğu Karadeniz'de. Batı Karadeniz'deki toplam üretim ise 280.888 ton olarak öne çıkıyor. Araştırma 2026 ürünü için 14 Şubat 3 Mart tarihleri arasında karanfil sayımıyla başladı. 25 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında karanfillerin çotanağa dönüşümü incelendi. 13-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında ise çotanak sayımıyla tamamlandı. Rekolte verisi böyle elde edildi. Türkiye genelinde ekonomik anlamda fındık üretimi yapılan bölgelerdeki 15 il ve 87 ilçede toplam 477 bahçe ziyaret edildi. Farklı fındık çeşitlerine ait 1625 dal üzerinde sayım yapıldı.
1: Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
10: Yoğun ilgi gören depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim daha da kolay hale geldi.
0: DOA sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde artık işte bu gördüğünüz el terminaliyle iadeler alınabilecek. İade edilen her ürün başına vatandaşlar 1 lira kazanırken marketlerse 50 kuruş gelir elde edecekler.
3: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek adına, sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
10: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil DOA cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
22: Büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada bir saatte teslim ettiğini 15 dakika içerisinde burada teslim edebiliyoruz.
10: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
22: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Yani şöyle, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
10: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar, yani DOA logosunun olması gerekiyor.
1: Evet, sigortada trafik kazası sonrasında yaşanan mağduriyetin önüne geçmek için yeni bir adım atılıyor. Alo 193 ihbar hattı kurulacak. Süreç tek elden yürütülecek.
23: Sigortacılar hasar ihbar hattı kuruyor. Kaza sonrası trafik sigortası süreçleri birçok sürücü için zorlayıcı olabiliyor. Haklı olan taraf bile mağduriyet yaşayabiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu durumun önüne geçmek için yeni bir adım attı. Sigortalılar süreci Alo 193 hattıyla tek elden yürütebilecek.
24: Trafik kazası olduğunda nereden geldiği bilinmeyen kişiler hemen orada bitiveriyorlardı. İşte biz sizin yerinize hasarınızı takip edelim. Sigorta şirketinden tazminatınızı alamazsınız. Biz sizin yerinize daha yüksek tazminat tahsil edebiliriz diye hemen vekalet alıyorlardı.
23: Yeni dönemde sigorta aracılarına da ihtiyaç duyulmayacak. Vatandaşlar ihbar hattından profesyonel destek alabilecek.
24: Her şeyi bu hatta bildireceğiz. Bu hat eş zamanlı olarak sigorta şirketlerine de bilgi verecek. Sigorta şirketi de dönecek, tekrar o kişilere telefon açarak bilgilerini alacak ve bu sistem sigorta bilgi merkezi tarafından yönetilecek. Bu sayede de bütün süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Bu kişilere de, kendilerine hasar aracısı adı verilen bu kişilere de artık fırsat doğmayacak.
23: İhbar hattı 1 Eylül'den itibaren devreye alınacak.
1: Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı yaz okulu faaliyetlerinin finalini İstanbul'da yapacak. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Kutlamalar kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıntılarına bakalım.
2: Yaz okullarımızda 717 bin öğrencimizi ağırlamış olduk. Burada öğrencilerimiz çok zengin müfredat eşliğinde birçok eğitime katıldılar.
10: Türkiye Gençlik Vakfı 81 ildeki yaz okullarının finalini Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta düzenleyeceği büyük bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Cuma günü düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
2: Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, teşrifleriyle çok ciddi etkinliklerin olacağı bir final programını gerçekleştiriyorum. İzmir'de, Urfa'da, Rize'de yine bölge finallerimizin de gerçekleşmesini planlıyoruz. Bu kapsamda sahne sanatlarından çok güzel sanatçılara kadar etkinlikler, faaliyetler gerçekleşecek.
10: Ortaokul öğrencilerinin katılım sağladığı TÜGVA yaz okulları final programına aileler de davetli.
2: TÜGVA bu yaz döneminde bir sivil toplum kuruluşunun en yüksek rakama ulaştığı, bir projeyle en yüksek rakama ulaştığı bir rekora imza attı. 81 il, 490 ilçede. Yani ülkemizin dört bir tarafında gençlere ulaşmış olduk.
10: Program kapsamında kültürden sanata, spordan sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik yer alacak. Drone gösterileri, ışık ve lazer şovlarıyla stadyum semaları aydınlatılacak. Tribünlerde açılacak dev pankartlar ve koreografilerle birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilecek.
1: Evet, üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci başladı. Adaylar listelerine 24 tercih etkileyebilecek. Süreç 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Peki adaylar tercih listesini oluştururken nelere dikkat etmeli? İdeal liste nasıl yapılmalı? NTV'den Beyza Nur Özel bu soruları konuğu eğitim uzmanı Onur Soğuk'a sordu. Biz onun sorduğu sorular ve aldığı cevaplarla noktalayalım burada. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız. Üçüncü dilimle birazdan görüşmek dileğiyle.
4: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci dün itibariyle başladı. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Tabii bu süreçte bu tercih listesini stratejik yapmak çok önemli. Peki nelere dikkat etmeliler? Şimdi bu konuya bir parantez açacağız. Eğitim uzmanı Onur Soğuk yanımızda, kendisine soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Şimdi tercih süreci dün başladı. Evet. Ve adaylar stratejik bir liste yapmaları gerekiyor. Çünkü sanırım bu sene rekabet yine fazla olacak. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz bu seneyi hocam?
5: Tabii yani bu sene aslında biz bu rekabeti geçen sene kontenjanlar epey daraltılmıştı. Özellikle eşit ağırlık puan türünde. Sayısalda da işlevsel bölümler daraltıldığı için geçen sene bu oynamaları çok gördük. Hatta biliyorsunuz beklediğinin altında yerler gelip ya da açıkta kalan öğrencileri de görmüştük geçen sene itibariyle. Bu biraz travma da yarattı. Açıkçası bu seneki tercihlerde özellikle mezun grup diye nitelendirdiğimiz kısımda. Ama bu sene kontenjanlar açıklandığında geçen seneki gibi çok fazla bir daralmayı görmedik. Dolayısıyla geçen seneki o düşmelere nazaran bu sene öyle bir düşme yaşanmayacak. Bir kere velilerin ve öğrencilerin daha rahat hareket etmesi gerekir. Ama burada şöyle bir gerçeklik de var tabii ki tercih mantığında. Bizim buradaki en önemli verimiz elde ettikleri başarı sıralamaları. Eşit ağırlıkta, sayısalda, işte dilde, sözelde bu başarı sıralamalarını baz alacağız. Ve geçen yılın o oluşan başarı sıralamalarını da yorumlayarak listemizi oluşturacağız. Tabii bu noktada en temel şeylerden birisi hep şu listemizin ne kadar önünden başlayalım gibi sorular çok geliyor biliyorsunuz. Aslında burada önemli olan ne kadar önünüzden başladığınız değil, ne kadar kendinizi sağlama aldığınız, ne kadar geriye doğru düşebildiğiniz, bunu da söyleyebilirim. Ha, önden tabii ki kendi sıralamasının önünden bazı yerleri öğrenciler deneyebilir. 24 tercih hakkı var. 4 tercih, 5 tercih, kendi sıralamasının çok önünde olan yerleri de deneme amacıyla listesine koyabilir. Ama esas itibariyle kendi sıralamasının %20 önü, %20 arkası dediğimiz o bant, Orada işte sıralamalarını daha düzgün bir şekilde isteklerini de baz alarak dizdiklerinde, bir de açıkta kalmak istemiyorlarsa mümkün mertebe içlerine sinmesi kaydıyla tabii ki aşağıya doğru inerlerse, örneğin öğrenci 130 binde 200 binlik 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun, sürprizlerle karşılaşmayalım. Aslında listenin ana mantığı budur. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz. Kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor baktığımızda.
4: Bu dönemde hocam şüphesiz ki size en sık gelen sorulardan biri de bölüm mü önemli hocam, üniversite ismi mi önemli yoksa okuduğunuz şehir mi önemli? Evet,
5: bu zaten çok özellikle günümüz koşullarında en önemli sorulardan birisi bu. Şimdi bunun farklı iki cevabı var aslında. Duruma göre bölüm önemli, duruma göre üniversite ve şehir önemli. Şimdi duruma göre bölümün önemli olduğu durumlar nedir? Ünvan kazandıran meslekler dediğimiz, örneğin tıp. Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Burada ünvan kazandırıldığı için açıkçası tabii ki gönül ister ki iyi bir üniversitede, güzel bir şehirde okusun. Ama eğer oralara puan tutmuyorsa, örneğin öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor ünvanıyla hayatına devam edecek. Ve netice itibariyle çocuk doktor olmak istiyorsa bu anlamda üniversitenin de yerinde pek bir önemi yok. Bunu söyleyebiliriz. Peki bölümün, üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? İşte bunun dışında kalan mühendislikler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor. Devlet üniversiteleri açısından baktığımız zaman ben her zaman söylerim, çok iyi üniversitelerimiz var, marka dediğimiz üniversiteler var. Bir İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, işte yine İstanbul Bazı Türk-Alman Üniversitesi gibi, Galatasaray Üniversitesi gibi çok değerli marka üniversitelerimiz var. Ben açıkçası buralara bir şekilde girmenin bölümden bağımsız olarak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de her ne kadar biz de İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul'u çok eleştiriyoruz, keşmekeş, işte kalabalıktan, ama bir öğrencinin kendini geliştirebileceği en önemli şehir de İstanbul'dur. Bunu da unutmamak gerekiyor.
4: Hocam önceki senelerde yapay zeka mühendisliğini çok konuştuk, kodlama mühendisliğini, veri mühendisliğini çok konuştuk ama bu yıl özellikle hem kendi gözlemim hem de öğrencilerden gelen sorulara yönelik bir şey sormak istiyorum. Tıp, evet. Hemşirelik, sağlık bölümleri sanki bu sene çok talep görecek gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam?
5: Evet ya, bunun en önemli nedenlerinden birisi tabii ki istihdam garantisi baktığımız zaman. Bu biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber biz o tercih dönemlerinde bir 3 yıl önce, 4 yıl önce pandeminin hemen çıkışında bu bilgisayar mühendisliği, yapay zeka gibi alanların öğrenciler tarafından bu algıyla beraber, ha bu bizce o zamanlarda doğru değildi ama böyle bir algı oluştu ve öğrenciler 2 yıllıkları dahil bilgisayar programcılığının akın akın gittiler. Hatta yüksek sıralamalara da kapattı buradaki üniversiteler. Ama son yıllarda, geçen sene bu başladı. Geçen sene devlet tıplar 29 bindi, 25 bine ilerledi. Bakın orada 4 binlik bir ilerleme var. Zaten sıkışık bir durum. Bu sene de sizin de dediğiniz gibi özellikle 20 bin bandından sonra öğrencilerin tıpa karşı eğiliminin artmış olarak görüyoruz. Bu da bizi açıkçası şu açıdan endişelendiriyor. Öğrenciler açısından tabii ki. Bu 25 bin bandı ileri doğru gidebilir. Tekrardan öne doğru bir 24 bin, 23.500'e doğru ileri doğru gidebilir. Onun için tıp tercihi yapacak, tıpı isteyen öğrencilerden ricamız lütfen demin de bahsettiğimiz mesele olduğu gibi işte doğu batı demeden neresi olursa olsun tıp fakültelerini yazmaları. Hemşirelik ve ebelik kısmına gelince oralar zaten yıllardır yoğun tercih alıyor. Özellikle kız öğrenciler tarafından, doğudan, İç Anadolu'dan yoğun tercih aldığını görüyoruz. O eğilim zaten bu senede devam ediyor. Diş hekimliğinde kontenjan daraltmaları var. Diş hekimliğinde biraz algı düşmüş gibi şu an duruyor ama bence çok değerli bir alan. Özellikle dil öğrendiği zaman da diş hekimliğinde kontenjan daralmasıyla beraber orada da bir yığılma olacaktır ön tarafa doğru. Yine bizim sevdiğimiz alanlardan birisi, ben yıllardır gerekli değerin verilmediğini düşündüğüm, şu 2 yıldan itibaren toparlayan bir bölüm var, veterinerlik. Mesela çok hoş bir alan bence.

İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de yine fırtına var. Sıcaklık 34-37 derecelerde. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Antalya'da 39 derece. Karadeniz'de Giresun-Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdürüyoruz efendim bu dilimde de. En düşük emekli aylığının arttırılmasına ilişkin yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında arttırıldı. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Yasayla ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredildi. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda PTT personeline hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personeli havuzuna gönderilecek. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilerek tekrar almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edecek. 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananların 75 puan ceza alanın drift, makas trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi iptal edilecek. Türk İş Başkanlar Kurulu gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Gündemde bölgesel asgari ücret tartışmaları vardı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride bölgesel asgari ücrete tepki gösterildi. Uygulamanın toplumsal dengeyi bozacağı vurgulanırken Türk İş olarak bölgesel asgari ücreti reddediyoruz denildi.
1: Son dönemde gündeme gelen bölgesel asgari ücret tartışmalarına Türk İş'ten tepki geldi. Bölgesel asgari ücretin toplumsal dengeyi bozacağı vurgulanırken Türk İş olarak bölgesel asgari ücreti reddediyoruz denildi.
2: Aynı işi yapan çalışanların yalnızca bulundukları bölgeye göre farklı ücretler almaları hem sosyal adalet ilkesine hem de eşitlik anlayışına açıkça aykırıdır. Bu yaklaşım çalışma barışını zedeleyecek ve toplu iş sözleşmesi düzenini olumsuz etkileyecektir.
1: Türk İş Başkanlar Kurulu gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride gelir dağılımındaki adaletsizliklere de dikkat çekildi.
2: Çalışanların önemli bir bölümü yoksulluk sınırının altındaki düşük ücretlerle geçimini sürdürmek zorunda kalmaktadır. Asgari ücret ise asgari geçim ücreti olmaktan çıkmış genel ücret haline gelmiştir.
1: Bildiride vergi sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi ve asgari ücret tespit komisyonu yapısına yönelik düzenleme de talep edildi. Bildirdi ayrıca sendikal örgütlenme önündeki yasal ve uygulamadan kaynaklı engellerin kaldırılması gerektiği de vurgulandı. Kamuda taşeron işçiliğin tamamen sona erdirilmesi, çırak ve stajyerlerin işe girişlerinin emeklilik şartlarının belirlenmesine dikkate alınması istendi. Kamu ve bazı özel sektör firmalarının uyguladığı banka promosyonu uygulamasının tüm sektörlerde hayata geçirilmesi talep edildi.
0: Ve dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın ise ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi ise büyük oranda düşürüldü.
1: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çin ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Çin'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşıt ve Mutaflar Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
3: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm. Kovaladım, güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım hayvanı.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
4: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
5: Bilmiyorum bakalım. Oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanından toparlıyor herhalde, ıslıyormuş. gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin bizi.
4: Çok zor. Çok da sizi yormamak istemiyorum ama biraz duygulandınız herhalde. Artık daraldınız. Neler yaşadınız?
6: Kötü biraz. Ne oğlum, Allah yardımcımız olsun.
1: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
4: Bayyüzü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
1: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
7: Her yer tüten yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
1: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
0: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplerin önündeki en büyük engel şiddetli rüzgar oldu. Yangın tam söndürüldü derken alevler başka yerlere sıçradı. Profesyonel ekiplerin yanı sıra bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek oldu. NTV muhabiri Baran Bilay'la kameraman Cüneyt Ali Horozal Çamobo köyünde yaşananları aktardı.
8: Çek! Çek! Çek!
4: Çamoba köyündeyiz. Cüneyt Ali Horozal ekranlara getirecek. Alevler sadece birkaç metre önümüzde. İleriden bakıldığı zaman sanki dumanlar bölgeyi kaplamış. Durum biraz daha kontrol altında izlenimi veriyor uzaktan. Ama daha içerileri girdiğiniz zaman işin aslı pek de öyle değil. O ağaç dipleri için için saatlerdir yanıyor. Burada bölge sakinleri, mahalle sakinleri, köylerde yaşayanlar elinden geleni yaptılar. Traktörlerle, kazmalarla, küreklerle alevlerin önüne geçtiler. Ve hatta yer yer adeta cansiperane bir şekilde hortumlarla ve su bidonlarıyla buraya müdahale ettiler. Tam da yangın söndürüldü diyorsunuz ama hemen birkaç dakika sonra birkaç metre ileride yeniden bölge alev alıyor. Bir traktör su tankıyla beraber mahsur kalmış vaziyette. Dakikalardır köy sakinleri, mahalle sakinleri, bölgede yaşayanlar onu oradan kurtarmak üzere çalışıyorlar. Sadece saniyeler önce burada hiçbir şey yoktu. Fakat rüzgarın etkisiyle, arazi yapısının etkisiyle işte bulunduğumuz karşıdaki alan alev aldı. Alevler buraya doğru geliyor ama hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Bu şekilde farklı farklı alanlarda göğüs göğüse alevlerle mücadele ederek hem ormanı hem çevre köyleri korumaya çalışıyorlar.
9: Aslen buralıyım. Vallahi duydunuz geldiğinde ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Biz de işte elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyoruz yani.
10: Önlemleri almaya uğraşıyoruz.
4: Buralısınız siz de.
10: Evet.
4: 3 saattir uğraşıyorsunuz.
10: Valla 3-4 saattir uğraşıyoruz abi sabahtan beri.
4: Maalesef üzücü bir görüntü var. Her ne kadar şu an imkanlar seferber edilmiş olsa da bunca ormanlık alan yandı, kül oldu. Hayvanlar zarar gördü. Evet. Barım alanları durumdan etkilendi. Zaten tarımla, hayvancılıkla, zeytin ağaçlarının olduğu, zeytinliklerin olduğu bir alanla bilinen bir örtüden bahsediyoruz. Maalesef o anlamda ciddi bir hasar var.
0: Alevlerle mücadelenin sürdüğü noktalardan biri Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yangın sabah kontrol altına alındı. Yazır mahallesinde 10 ev kullanılamaz halde. Ercet İren ve Arhan Pınar'ın izlenimleri gelecek şimdi de ekranlarınıza.
11: Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangının olduğu Yazır mahallesindeyiz. Dün öğle saatlerinde 13.30 sularında çıkmıştı yangın. 50 ev tahliye edilmiş ve 10 ev alevler sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti. İşte o evler geliyor ekranlara. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerleri için bir risk oluşturmuştu ve Yazır mahallesinde alevlerin etkisiyle elektrik direkleri devrilmiş, altyapılar zarar görmüştü. Elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana gelmişti. İşte yanan evlerden birinin içini getiriyoruz ekranlara. Evin içindeki birçok eşya, malzeme zarar görmüş, hatta erimiş durumda diyebiliriz. Evin camları kırılmış ve fayansları da sökülmüş alevlerin etkisiyle. İki katlı bir ev burası, ancak üst katına çıkmak moloz yığını sebebiyle an itibariyle pek de mümkün değil diyebiliriz. Burası aslında Antalya'da turistik bir bölge oldukça. Adrasan ve Olimpos mevkilerinin arasında kalan turistik bir bölge burası ve bir çok sayıda yerli ve yabancı turistin de an itibariyle bulunduğumuz noktada konakladığını ifade edebiliriz. Soğutma çalışmaları yine ekranlara geliyor diyebiliriz. Meteorolojik verilerden bahsedelim son olarak. Antalya'da gün içinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yine rüzgarın şiddetinin de yer yer saatte 40 kilometre hıza kadar ulaşması yine beklentiler arasında.
0: Şimdi siyasetin gündemine bakacağız. Ankara'nın dün önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
12: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
13: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Ankara'nın desteğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi.
12: İsrail'in işlediği İnsanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
13: Lübnan-İsrail sınırı boyunca çatışmaların sonlandırılmasını izlemek ve insani yardım erişimini sağlamak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün görev süresi bu yıl sonunda sona erecek. Erdoğan, yeni dönemde talep edilmesi durumunda Türkiye'nin bölge güvenliğine katkı vermek için çalışabileceğini söyledi.
12: Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında, 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
13: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
14: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
13: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13 ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
15: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
13: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
0: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri başladı. Şüphelilere yönelik birçok farklı suçlama var.
13: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüphelinin polis sorgusu başladı. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçlerini koordine ettikleri de iddialar arasında. Gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş avukatı aracılığıyla bir mektup paylaştı. Yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında dedi. Şüphelilerin emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den de açıklamalar var.
16: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
13: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
16: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
13: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
17: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
13: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
0: Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. İran'a yeni saldırılar konusunda Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'la Genelkurmay Başkanı General Dan Kane arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde haberler var. Cooper, İran'a 2 haftalık çok yoğun bir bombardıman düzenlenmesinden yana bu sayede İran'ın füze programının devre dışı bırakılacağını umuyor. Kane ise füze savunma sistemlerinin azlığı nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaşıyor.
13: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimi tırmandırma eğiliminde. İran'ın saldırılarına verilecek yanıtın kapsamını değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazete bu konuda Trump'ın önünde yeni bir seçenek olduğunu yazdı. Bu seçenek önerisi Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldi. Cooper, İran'a 2 hafta sürecek topyekün ağır bir bombardıman düzenlenmesini önerdi. Cooper'ın sunduğu seçenek 10 ila 14 gün yoğun bombardımanla İran'ın füze kapasitesinin tamamen çökertilmesini öngörüyor. Bu harekatla İran'ın saldırı kabiliyetinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede ABD'nin stoklarında sıkıntı yaşadığı füze savunma sistemlerine ihtiyacının da azalacağı belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise daha temkinli. Ordunun başka bölgelerde ihtiyaç duyduğu füze savunma sistemlerinin stoklarının bu kadar azalmasının risk oluşturduğu uyarısını yapıyor. Wall Street Journal gazetesi Kane'in Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehdit dahil tüm dünya genelindeki operasyonlarla ilgilenmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Buna karşın Brett Cooper'ın sorumluluk alanının İran ve Orta Doğu ile sınırlı olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Kane ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Başkan Trump'la Cooper'a göre daha yakın temasta olduğu da belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper, 31 Mart itibariyle İran'da işlerini bitirmek için 20 günlük ek bir süreye ihtiyaç duyduklarını hesaplıyordu. Ancak Amerikan savaş uçağının İran'da düşmesi ve pilotları kurtarmak için yürütülen riskli operasyon, Trump'ın hemen ateşkes kararı almasında etkili oldu. Cooper'ın şimdi yarım kalan işi 2 haftada tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor. Brett Cooper'ın bu konuda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de desteğini aldığı söyleniyor. Ancak planı kuşkuyla karşılayanlar da var. İran'ın yeraltı füze tesislerini ateşkesin sağlanmasıyla birlikte hızla yeniden devreye soktuğuna dikkat çekiliyor. ABD ve İsrail'in havadan vurduğu tesislerin önünde oluşan enkazın temizlenerek füzelerin yeniden faaliyete geçirildiği belirtiliyor.
0: İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney nerede? Amerikan ve İsrail istihbaratları bu sorunun yanıtını arıyor. İngiliz The Times gazetesi eski Mossad yetkilileriyle konuşarak konuyu mercek altına aldı. Bakın CIA ve Mossad nasıl yöntemler izliyor.
13: İngiliz The Times gazetesine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istihbarat servisleri Müçteba Hamaney'i arıyor. İran'ın yeni dini lideri 28 Şubat'ta yaralandığı saldırıdan bu yana hiç ortaya çıkmadı. Ses kaydı da paylaşmadı. Yaşadığına dair tek kanıt zaman zaman devlet televizyonunda okunan yazılı mesajları. İstihbarat çevrelerinde babası Ali Hamaney ile üst düzey ondan fazla yetkilinin öldüğü saldırıda ölmüş olabileceğini düşünenler yok değil. Devrim muhafızlarının ABD yönetimine karşı savaşı meşrulaştırmak için Hamaney'i yaşıyormuş gibi gösterdiği iddia ediliyor. Ancak genel kanı Müçteba'nın saldırıdan yaralı çıktığı, yüzünün deforme olduğu ve yerin altında saklandığı yönünde. İki istihbarat örgütü Ali Hamaney'i bulmak için her türlü siber hileye başvurmuştu. Tahran'daki trafik kameraları hacklendi. Eski dini liderin korumalarının ve yardımcılarının kullandığı araçlar izlendi. Öldürüldüğü gün asker ve istihbarat yetkilileriyle toplantı yapacağı öğrenildi. Ancak bu yöntemler Müçteba Hamaney'de işe yaramıyor. Yeni dini lider Tahran'daki tünellerde ya da kumda bir sığınakta olabilir. Hamaney 150 gündür hiç telefon ya da bilgisayar kullanmadı, gün ışığına çıkmadı. Yeri hakkında ipucu vermemek için ses ya da görüntü kaydı da yayınlamadı. İstihbarat diliyle hedef sessizliğe gömüldüğü için Hamaney'i bulmak dünyanın en sofistike istihbarat servisleri için bile zor. Yeni dini lideri bulmak için teknolojiyi kullanarak dinleme ya da izleme yerine insana dayalı istihbarat gerekiyor. Mossad'ın eski bölüm şefi Rami Igra durumu Gazze'de Hamas'ın elindeki rehineleri aramaya benzetti. İsrail istihbaratının Gazze'nin tamamını kontrol ettiği dönemde bütün tuvaletlere böcek yerleştirildiğini ancak rehinelerin bulunamadığını söyledi. Igra'ya göre Müçteba Hamaney küçük kağıtlara yazılı notlarla iletişim kuruyor. Görevi hakkında kağıdı birinden alıp birine iletmekten başka bir şey bilmeyen kuryeler kullanılıyor. CIA, El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in yerini kuryelerinden birini takip ederek bulmuştu. Mossad da Hamaney'in mesajlarını taşıyan kuryeleri tespit ve takip etmeye yoğunlaştı. İran'daki rejim de bu tehlikenin farkında. Eski Mossad çalışanı bunun da zor bir görev olduğunu söyledi. Igra'ya göre Hamaney'e yakın herkes çok sıkı taramadan geçiriliyor. Muhtemelen devrim muhafızlarından 2 ya da 3 kişi dışında kimse Hamaney'e nasıl ulaşılacağını bilmiyor. Rami Igra, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın kendi ifadesinin aksine Hamaney'i hiç görmediğini söyledi. Yine eski bir Mossad çalışanı Avner Avraham başka bir soruna dikkat çekti. Müçteba Hamaney'in Saddam Hüseyin gibi dublörler kullandığını belirtti.
0: Gazze'de kalıcı barış sağlanması için çabalar sürüyor. Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas silahlarını teslim etmeyi kabul etti. Hamas'ın Trump'ın planında öngörüldüğü gibi Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün girmesine de izin verdiği yönünde haberler var.
13: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde önemli ilerlemeler sağlandı. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesine göre Mısırlı istihbarat yetkilileriyle yürütülen müzakerelerde Hamas silahlarını teslim etmeyi prensipte kabul etti. Ancak silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek. Silahlar üzerinde mütabık kalınan Filistinli kuruma bırakılacak. Teslimatın kapsamı ve nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Ancak Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın dikkatli yapılmasını istiyor. Hamas ayrıca Gazze'deki memurların yeni yönetim içinde de görevlerini sürdürmesini talep ediyor. Hamas işleyişin sürebilmesi için bazı bürokratların gelecekteki Gazze yönetiminin bünyesine alınmasını önerdi. Hamas, Trump'ın 20 maddelik planında öngörüldüğü gibi Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün girmesine de sıcak baktığını iletti. Müzakerelerin ilerleyebilmesi için özellikle Gazze'de El Fetih'in eski lideri Muhammed Dahlan'ın çaba harcadığı belirtiliyor. Dahlan'ın bu amaçla Mayıs'ta İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet'in başkanı David Zinni ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldiği söyleniyor. Ancak üzerinde uzlaşılan bu konularla ilgili olarak şimdilik İsrail ve Filistin yönetiminden onay alınmadığı vurgulandı.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
19: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size İskandinav polisiyesinin en parlak isimlerinden John Nesbo'dan bir kitap sunuyoruz. Nesbo, biliyorsunuz, yeni Stieg Larsson diye takdim edilmiş. Gerçi ülkesinde ve İskandinav ülkelerinde çok satıyor. İngiltere'de de büyük ihtimalle satıyordu ama Amerika'da Larsson kadar sattığını sanmıyorum. O kadar büyük heyecan da uyandırmış olamaz. Çünkü biliyorsunuz Larsson'un uyandırdığı heyecanın bir parçası da çok genç yaşta beklenmedik bir şekilde ve devamını getiremeden, tamamlayamadan 4. kitabını ölmüş olmasıydı tabii. Çok iyi bir yazar olmasının ve sosyal konularda çok duyarlı olmasının yanı sıra. John Nesbo ise daha farklı bir eleman. Gerçi çok sevilen bir kahramanı var. Başka kahramanlarda da gördüğümüz, mesela özellikle Mert Skadır'da bir özelliği var. Harry Hall karakteri. Harry Hall alkolik. Çok kötü bir çocukluk geçirmiş. Onun rüyasına giren anıları var o çocukluktan ve kardeşiyle, kız kardeşiyle ilgili. Sevdiği kadın onunla kalmak istemiyor. Çünkü güvenilir bir beraberlik kurmak mümkün değil. Ne zaman eve geldiği belli değil. Bir tatile çıkmak için anlaşıyorlar, sözleşiyorlar. Bir yerle tam anlaşıyor. Pat diye bir cinayet olayı çıkıyor. Harry gelemiyor. Onu kaybetmiş olmanın korkusu, kaybetmiş olmanın umutsuzluğu da var içinde. Mesela arabayla gidip evinin dışında durup böyle uzun uzun camına bakabiliyor. Bir de oğlu var. Hoşlandığı bir çocuk. Oleg onun evde olmasını çok istiyor. Demek ki onun hayatında bir boşluğu doldurmuş. Böyle bir yanı da var. Ama Harry Hall bir de çok iyi bir polis. Kimsenin fark edemediği şeyleri görüyor. Kimsenin hissedemediği şeyleri hissediyor. Ve eğer tamamen alkol buharları sarmadıysa her tarafını, herkesten daha akıllıca düşünebiliyor. Sonuca daha çabuk varıyor. Sık sık şikayet ediyorlar arkadaşları. Bir düşmanı var zaten teşkilatın içinde. Çünkü onun suç dünyasıyla bağlantıları olduğunu görmüş. Şüphelenmiş daha doğrusu, ama sonra kanıtlamış 2 yıl araştırdıktan sonra. Adam da biliyor, Waller de biliyor onun bundan şüphelendiğinden. Saklamıyordu zaten konuşurken. Kendi tarafına geçmesini teklif ediyor. Maddi ödül karşılığında. Ve yani bunların da temizliğin bir parçası olduğunu söylüyor. Bir cinayet işlemiş. Harry kabul etmiyor bunu tabii. Ama tutunacak bir şeyi yok yani buna karşılık. Tutunacak tek şeyi işi. Bütün bu şikayetler ve işe canı istediği zaman gelişi, sarhoş gelişi, gibi durumlar yüzünden, yani amiri sonuna kadar kendini zorluyor onu kovmamak için. Doğrusu bu kitapta da kovdu kovacakmış gibi görünüyor. Ama bu kadar anlattıktan sonra kitabın adını söylememiş olmamız çok harikulade bir sürpriz olmuştur o zaman. Şeytan Yıldızı efendim. Doğan Kitap'tan çıktı. Şeytan Yıldızı, Marekors orijinal adıyla, İngilizcesi de kabus haçı anlamına geliyor. Doğan'dan çıktı dediğim gibi. Tacisel Belge ile Burçak Gür'ün Muraben çevirdi.

Kitabımız Şeytan Yıldızı. Geç söylediğim için adını telafi etmek için bir kere daha söyleyeyim. Hikaye iki paralel tema arasında gidiyor. Oslo'yu dehşete salan yeni bir seri katil ve Harry Hall'un az önce sözüne ettiğimiz müfettiş Tom Waller'le mücadelesi, yani onu afişe etmek için elinden geleni yapıyor ama en üstler dahil hiç kimse ona inanmıyorlar. Antipati duyduğu için uğraştığını düşünüyorlar. Bir tanık bulmuş. O tanık da son anda kiminle yan yana otururken gördüğünü söyleyecek olan ve inanılırlık kazandıracak kişi tanıklık etmekten vazgeçiyor. Düşündüm de diyor. Orada mıydı değil miydi emin değilim. Tom Waller, eğer aramızda Joe Nesbo okurları varsa, Kızıl Gerdan diye burada çıkmış olan Red Breast vardı. Orijinal adını maalesef hatırlamıyorum. O Red Breast'te ve bu kitabı izleyen ve Red Breast Rod Struppe orijinal adı. Nemesis'te Sorgenfree ama bizde, yani Norveççe Sorgenfree ama bizde de İngilizcesi gibi Nemesis diye çıktı. Waller bu iki kitapta da vardır. Yani orada da ikisinde de büyük bir bölüm kaplar. Ve sonunda bu iki tema bir araya geliyor. Dediğimiz gibi bir genç kadın öldürülmüş Oslo'daki dairesinde. Bir parmağı, sol elinin bir parmağı kesilmiş. Göz kapağının arkasına 5 uçlu bir yıldız, bir pentagram, şeytanın yıldızı biçiminde minik bir elmas konmuş. Şeytanın yıldızı adını buradan alıyor ve Harry Hall da Tom Waller'le birlikte bu olaya bakacak. Hiçbir şey yapmak istemiyor ama başka da yapacak bir şey yok. Yani bütün gün Raquel düşünerek hayatını geçiremeyeceğine göre, gerçi içki içmemeye çalışmak epey vaktini alıyor ama gerektiği kadarını da almıyor. Başlıyor çünkü içmeye. Ve sonunda Waller'le bir kere daha kapışınca, onu gidip baş müfettişi şikayet edince ve şikayeti kabul görmeyince, Waller de tanığını susturunca, anlaşılıyor ki artık Harry'nin atılmasının önünde bir engel kalmamış. Neyse ki baş müfettiş tatile çıkıyor. O dönene kadar masada duruyor evrakı. Harry de bu arada geriye dönüp cinayetle ilgilenmeye karar veriyor.

Bu kitapta 5 sayısının önemi, özel önemi hatta birçok yerde yazar tarafından belirtiliyor. Önce başlangıçta 5 kurban olacağını varsayıyoruz. Burada bir 5 var. Bir elde 5 parmak var ve katil de kurbanların bir parmaklarını kesiyor. Her cinayet bir binanın 5. katında meydana geliyor. Bütün cinayetler akşam saat 5 sıralarında meydana geliyor. Cinayetler arasında 5 gün var. Kırmızı elmas yıldız 5 köşeli. Maktullerden bir tanesi bulunduğu zaman 5 noktadan 2 ayak, 2 diz ve alın dengelenmiş durumda. Ve Harry Hall bir yerde, yani tesadüfen televizyonda piyango çekilişini izlerken duyduğu tek numarada 5. Kitapta zaten 5 bölümden ibaret. Evet efendim, böyle ilginizi çekeceğini sanıyoruz. Harry Hall kitapları daima hakikaten ilgi çekici kitaplardır. Harry Hall'dan bahsetmeden önce, çünkü yazarı mütemadiyen ondan bahsetmiş, ama elbette kitaptan da söz ediyor. Bu dediğim gibi 5. kitabı. Bundan sonra başka kitapları da var. Yani 5 kitabı daha var ki bunların sonuncusu olan ve hali kalınca bir kitap olan Polis, memnuniyetle bildireyim ki evde beni bekliyor. Yani en kısa zamanda kendisini okuyacağım. Ama bizim tabii zorunlu okumalarımız yüzünden keyfi okumalarımız basbayağı şey oluyor. Yani keyfi okumaya vakit bulmak zorlaşıyor diyelim. Demiş ki Joe Nesbo, kusursuz cinayet konusunda hayli düşündüm. Mesela bir kurye çiçek getiriyor. Maskesiyle eldivenleri var. Zili çalıyor. Hiç kimse farkına varmadan binalara giriyor. Hemen oradan ayrılıyor. İzi sürülemiyor. Yerlerim var. Zaten haritaları vardır. Harry Hall'un Oslo'su diye. Oslo'da belli yerleri var. O yerlere gidiyor. O yerleri kullanıyor. Ve kitap gerçekten büyük övgüler almış. İşte yalnız bir kurt olması Harry'nin onu 21. yüzyılın en iyi müfettişlerinden, polislerinden biri haline getiriyor demişler. Ve kitaplar da gerçekten hepsi aynı düzeyi yakalayabiliyorlar. Şimdi fevkalade entelektüel ve duyarlı dediğimiz gibi Stieg Larsson'dan söz etmiştik. Çünkü Joe Nesbo onunla kıyaslanıyor. Ama çok fark var aralarında. Yani gözlüklü ve entelektüel araştırmacı Larsson ile Nesbo arasında. Çünkü Nesbo bir defa bu kitapların kendisine getirmiş olduğu büyük şöhrete o kadar da muhtaç değil. Çünkü daha önce başka bir alanda da meşhurdu. Müzisyen Nesbo, uzun boylu, zayıf, delici mavi bakışları olan ve başında saçı olmayan Nesbo aslında bir müzisyen ve müzisyen olarak da ülkesinde çok iyi tanınırken kitap yazmaya başlamış.

John Espo 54 yaşında 10 tane Hereol kitabı yazdı. 1997'de yayınlamaya başladı kitaplarını, yani Larson'un Millennium üçlemesinden önce. Ama İsveçli Larson'a karşı bu Norveçli, dediğimiz gibi zaten meşhurdu. Diyor ki başlarda çok kötüydü grubumuz ama ondan sonra çalışa çalışa, hayal kırıklığı yaşaya yaşaya iyi olduk. Hakikaten de iyi bir gruplar ve çok iyi tanınıyorlar Norveç'te ve İskandinav ülkelerinde. Evet efendim, Hereol'a gelecek olursak, Hereol 30'lu yaşlarının sonlarında Opsal Oslo'da doğmuş, evlenmemiş, çok büyük bir aşk yaşamış, birkaç tane de daha küçük. Çocuğu yok ama Rakel'in oğlu Oleg'e babalık ediyor. Bislett'te, Oslo'da gene Sofis kapısında yaşıyor. Uzun boylu, atletik, zayıf, sarı saçlı, kısacık kesilmiş saçları. Öyle bir santimetre duruyorlar kafasının üstünde. Burnu büyük bir burun. Beyaz tenli. Bunlar yazarının curriculum vitae'si, yani özelliklerini yazarın ağzından aktarıyorum size. Damarları çıkmış. Dediğimiz gibi masmavi gözleri var ama bu masmavi gözlerin delici bakışı ancak ayıkken delici olabiliyor. Sayılır zamanlarda hafif buğulu bir alkol buğusu altında. Ama bütün yüzün, yüz hatları içinde kadınları cezbeden ağzı. Polis kolejini, hukuk fakültesini bitirmiş. Normalde polisler için de iyi bir yerde hukuk mezunu olan bir polis. Çok da başarılı bir dönem geçirmiş. Hala şu anında bile, ki dibine vurmuş durumda, şeyinin en üst amirinin, Bjarne Moller'in söylediği gibi, gene de departmanın en iyi araştırmacılarından biri ama bir memur olarak beş para etmiyor. Otoriteye, ayık olmaya karşı oyunu kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor. Kendisi için ve başkaları için bir tehlike oluşturabiliyor. Moller de elbette kendisini ve bölümünü korumak için elinden geleni yapıyor ama Heron'in de koruyucu meleği bir anlamda ve onu feda etmemek için de çok uğraşıyor. Stigone, psikolog ve polis danışmanı, Harry'i alkolizmden kurtulması için tedavi etmiş. Arkadaşı olmuş. Oystein dışında tek arkadaşı aslında. Oystein Eikeland, taksi şoförü, Opsal'dan kalma tek çocukluk arkadaşı. O da zaman zaman nasihat ediyor ama dinletemiyor. Sevdiği kadın Rakel, oğlunu tek başına büyüten bir anne. Sis, kız kardeşi. Harry'nin Rakel'den sonra en sevdiği insan, bir de bu sevdiklerin arasında Jim Beam de var. Sadık bir dost. 20'li yaşlarından beri. Sex Pistols'dan Duke Ellington'a, Neil Young'dan Slipknot'a kadar her tür müziği sevdiğini de ayrıca belirtelim. Evet efendim, Harry Hall'la beraberdik. John Espo'yla da tabii, yazar olması itibariyle. Şeytan Yıldızı kitabın adı The Devil's Star ya da orijinal adıyla Mare Kors, tacizsel belge ile Burçak Gür'ün Muraben çevirdi. Bir başka cinayetle, katille yeniden karşınızda olmak üzere. Hepinize hadi sakin bir hafta diler diyelim de, şu festivaller döneminde aklınız cinayetlerde kalmasın. Geceleri okursunuz. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece.

0: Güneydoğu'da, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Gazze'nin yönetimi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planıyla kurulan Barış Kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in de Gazze'den çekileceğini açıkladı. Şimdi ayrıntılar için hemen Washington'a dönelim. Muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz karşımızda ve Trump'ın barış planının ayrıntılarında neler var Begüm?
1: Canan, Gazze süreci için bir süredir Mısır'da görüşmeler yürütülüyordu. Hatta son günlerde epey ilerleme sağlandığı haberleri gelmişti ki bu konunun İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir süre önce yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini biliyoruz ve bu ilerlemeden sonra da ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen açıklama geldi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı mesajda Trump bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi Trump. Bunu kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma Gazze'nin en nihayetinde Filistin halkına yardım etmek amacıyla Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım ifadesini kullandı. İsrail'in de bu anlaşmayla birlikte tırnak içinde hak ettiği güvenliğe kavuşacağını söyledi Trump. Gazze artık terör saldırıları için bir üs olarak kullanılmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmanın dikkatli bir şekilde yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirileceğini söyledi. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek dedi ve uluslararası istikrar gücü yeni kurulacak Filistin polis teşkilatıyla birlikte Gazze'nin hem Gazze'de yaşayanlar hem de Gazze'nin komşuları için güvenli olmasını sağlama sorumluluğunu üstlenecek ifadesini kullandı. Ve bütün bu süreç içerisinde de arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır, Katar ve Türkiye'ye de teşekkür etti ABD Başkanı Donald Trump. Hamas'ın tutumu çok merak ediliyordu. Anlaşmayı kabul etme eğiliminde olduğu yönünde haberler gelmişti. Şunu biliyoruz, hem Trump yönetimi hem de Barış Kurulu hem de bölgedeki arabulucu ülkeler özellikle Hamas üzerinde bir baskı kurmuştu. Anlaşmayı kabul etsinler ve top artık İsrail'in sahasına geçsin diye. Trump yönetiminin de özellikle son günlerde Hamas'ın finansal kaynaklarını hedef aldığı biliniyor. Hatta bugün yine Axios haber sitesine konuşan bir kaynak da Hamas'ı hayır diyemeyecekleri bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz ifadesini kullanmıştı. Şimdi anladığımız kadarıyla geldiğimiz noktada anlaşma bir temel ilke etrafında inşa edilmiş durumda. Bir hükümet, yani bir yönetim, bir legal sistem ve Gazze'de tek bir meşru güvenlik otoritesi. Bu ilke etrafında inşa edilmişe benziyor anlaşma ve anlaşma kapsamında tüm ağır ve hafif silahlarında 6-8 ay içerisinde bırakılması öngörülüyor. Şu yine Axios haber sitesinde yer alan habere göre de Hamas'ın tünel ağına ilişkin ve silah üretim tesisleri ve silah depolarına ilişkin de haritaları paylaşacağı ifade ediliyor. Trump'ın 20 maddelik planında öngörüldüğü üzere Hamas'ın Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün girmesine de sıcak baktığı belirtilmişti. Dolayısıyla şimdi bu anlaşma Trump'ın da ifadesiyle dikkatli bir şekilde yapılandırılmış aşamalar şeklinde uygulamaya geçecek. Yeni teknokrat hükümet Gazze'nin her bir bölgesinde ancak o bölgenin silahsızlandığı teyit edildikten sonra, doğrulandıktan sonra yönetimi devralacak. Ve anlaşma aynı zamanda Hamas'ın silahlarının da Gazze'de konuşlanması beklenen uluslararası istikrar gücünün gözetimi altında depolanacağı belirtiliyor. İsrail açısından da geçen yıl Ekim ayındaki ateşkesin ardından İsrail güçlerinin konuşlandığı sarı hatta çekilmesi öngörülüyor. İsrail'in çekilmesinin de yine anlaşmanın uygulanmasına bağlı bir şekilde ele alınacağı, Hamas'ın silahlarını teslim etmesinden sonra gerçekleşeceği, gerçekleş, getirileceği ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajına bir kez daha şöyle bir bakalım. Bunu özellikle barış ve güvenlik yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Dikkatle yapılandırılmış, aşamalar halinde hayata geçirilecek kısmı önemli. Çünkü hassas bir süreç. Silahsızlanma tamamlandıkça da İsrail güçlerinin de geri çekileceğini söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Canan.
0: Begüm Dönmez Ersöz'e teşekkür ediyoruz. 20 maddelik bir plan. Barış Kurulu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından kurulan ve Hamas'la anlaşmaya varıldığı bilgisi var şu an. Görüşmeler Mısır'da yapılacak. Ayrıntıları da netleştikçe aktarmayı sürdüreceğiz elbette. Ülke gündemine dönecek olursak da yangınlardan bahsedeceğiz. 4 kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nınsa Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü.
2: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çin ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Çin'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşıt ve Mutaflar Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
3: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm. Kovaladım. Güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım hayvanı.
2: Balıkesir'in Gömeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
4: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
5: Bilmiyorum bakalım. Oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanından toparlıyor herhalde. Islıyormuş. Gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin dedi.
4: Çok zor. Çok da sizi yormak istemiyorum ama biraz duygulandınız herhalde. Artık daraldınız. Neler yaşadınız?
6: Kötü biraz. Ne oğlum, Allah yardımcımız olsun.
2: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
4: Bayyüzü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
2: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
7: Her yer tutan yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
2: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
0: Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içinde aftan yararlanabilecek. Akademik çalışmalarını başkalarına yaptıranlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu yolla kazanılan akademik derece ve unvanlar geri alınacak. Yayın ve çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak başkaları adına yapanlara 5000 günden 10000 güne kadar adli para cezası verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla 2'şer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale Ankara'daki bir merkezden koordine ediliyor. Yangın bölgelerindeki duruma göre ekiplerin, helikopter ve uçakların sevki sağlanıyor. Merkezdeki risk haritasına göre de önlem alınıyor.
8: Orman yangınları Ankara'da bu merkezden koordine ediliyor. Özellikle İHA'lardan sağlanan görüntüler üzerinden analizler yapılıyor ve bölgedeki riskler ortaya konuluyor. Sahadaki ekiplerin de hangi bölgede ne kadarlık bir müdahale yapması gerektiğine ilişkin yönlendirmeler yine buradan yapılıyor. Özellikle halihazırda devam eden Fethiye ve Alanya yangınları Aksungur tarafından görüntüleniyor. Görüntüleme sistemiyle 200 kilometre öteden yangın tespiti yapılabiliyor. 3,5 milyon hektar alanda eş zamanlı olarak taranabiliyor. Halihazırda devam eden yangınların listesi burada var ve yine bölgeye sevk edilen ekiplerin listesi de hemen yanında yer alıyor. Helikopter sayıları ve uçak sayıları listeleniyor ve bunların sevkiyatları, oradaki durumuyla ilgili de yine buradaki analizler doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor. Bir diğer önemli harita da risk haritası. Risk haritasında da pek çok parametre var ama bunlardan en önemlileri sıcaklık, rüzgar ve rüzgar hızı ve nem. Bunlar ölçülerek Türkiye'deki riskli yangının çıkabileceği alanlar işaretleniyor. Özellikle kırmızı ile işaretli alanlar %70 ve %80, yani müdahale edilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Şimdi Akdeniz'de nispeten Ege'ye göre daha iyi bir durum var ama yangın çıkma riski özellikle İzmir ve kuzeye doğru Balıkesir ve Çanakkale'de oldukça yüksek. Risk analizleri bu harita üzerinden değerlendirilerek yineleyelim ekiplere bu yönde bilgiler veriliyor ve yangının çıkabilme ihtimali üzerinden de önlemler alınıyor. Burası oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki ekiplerle koordinasyonun sağlanması için de oldukça kritik bir bölge. Buradaki durumu da aktarmaya devam edeceğiz.
0: Avrupa'yı da etkisi altına alan yangın kabusu sürüyor. Fransa ve İspanya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Sıcak dalgası ve sert rüzgarın güçlendirdiği alevler yüz binlerce kişiyi yerinden etti. Tahliyeler Hollywood yıldızlarının malikanelerine kadar uzandı.
9: Avrupa'da alevler yayılmaya devam ediyor. Tarihinin en yıkıcı yangın sezonunu yaşayan Fransa'da 26 farklı noktada yangın mücadelesi sürüyor. Ülkede sene başından beri yanan alanın büyüklüğü 114 bin hektara ulaştı. Bordo yakınlarındaki Gironde'da itfaiye ekipleri kontrollü yakım işlemleriyle ana yangının büyümesini engellemeye çalışıyor. Tahliye çalışmalarına asker ve polis de destek veriyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, rüzgarın hafiflemesiyle bazı bölgelerde alevlerin hız kaybettiği müjdesini verdi. Buna karşın ay başından beri 4 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 230'dan fazla itfaiyeci yaralanırken yangınlara sebebiyet verdiği düşünülen 275 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi. Alevler birçok noktada yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ve ailesinin Fransa'nın güneyinde Brignoles'deki malikanelerinden tahliye edildiği bildirildi. Aşırı sıcakların etkisi altındaki İspanya'da da yangınlar sürüyor. Sene başından beri 172 bin hektar alanı küle çeviren alevlerle mücadele için İspanya ordusu da seferber edildi. Madrid ve Avila'da yangın kontrol altına alındı. Ancak ülkenin batısında Portekiz sınırına yakın bölgede çıkan yangın sebebiyle 11 köy ve kasaba için tahliye emri verildi. Ülkede hava sıcaklığı 42 derecenin üzerinde seyrediyor. Bazı bölgeler için 46 derecelik aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Alevler komşu Yunanistan'ı da esir aldı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara yüzlerce itfaiyeci ve onu aşkın hava aracıyla müdahale ediliyor. 6 yerleşim yeri tahliye edildi. Aniden yön değiştiren sert rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Rüzgar hızı saatte 75 kilometreye ulaşırken ekipler özellikle Girit, Paros ve Midilli adalarında zamanla yarışıyor.
0: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küçük gözaltına alındı. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran gayrimenkulleri devretmesine rağmen Haluk Levent'in kendisine ödeme yapmadığını öne sürdü. İfadesinde paranın miktarını da açıkladı. Aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurmuştu. Mali ve ticari ilişkilerin incelendiği soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren ve gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların kısa süre içinde başka kişi ve şirketlere devredildiğini, üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu anlattı, kendisinin mağdur edildiğini savundu.
10: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar benden 22 taşınmaz aldı. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplam 2 milyar 298 milyon satış yaptım ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım.
9: 2023'te konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
11: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, parti ve meclis yönetiminin ardından şimdi tüm dikkatini Türkiye örgütlenmesine çevirdi. 44 milletvekiliyle yoluna devam eden CHP ise 25 milletvekilinin katıldığı seçimle meclisteki yeni grup yönetimini belirledi. Bu arada 70 yıllık CHP'li Önder Sav CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
9: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
13: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
9: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
14: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
9: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
0: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
9: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
15: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
9: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13'ü ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
16: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
9: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık yasal düzenlemede. Yasanın kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den gelen açıklamalara bakalım.
17: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
9: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
17: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek. Uygulamaya girecektir.
9: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
18: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
9: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
0: Yüksek Askeri Şura yıllık olan toplantısının 4 Ağustos Salı günü yapılması bekleniyor. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
9: Yüksek Askeri Şura 2026 yılı olan toplantısı Ağustos ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Şura üyeleri bir gün sürecek mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yılına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız.
19: Orgeneral Cumhurbaşkanı Başkanı.
9: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
0: Rusya dün gece Ukrayna'ya yine füze ve drone yağdırdı. İkisi çocuk, 8 kişi öldü. Füzelerden biri Polonya'ya da düştü. Ukrayna'da Rus şirketinin 2 deposunu daha vurdu.
9: Sirenler çaldı. İnsanlar panik halinde sığınacak yer aradı. Korkudan yere kapanıp ağlayanlar oldu. Ve bombardıman başladı. Metro istasyonları doldu taştı. Kimileri çadır kurup yere yatak serdi, uyudu. Kimileri saldırının bitmesini oturarak bekledi. Dışarıda ise patlamalar birbirini izledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüğü gün Rusya'dan yeni bir saldırı dalgası geldi. Onlarca füze, yüzlerce drone atıldı. İkisi çocuk, 8 kişi öldü. Onlarca kişi yaralandı. Saldırılar başkent Kiev'le sınırlı kalmadı. Polonya sınırına yakın Lviv şehrine kadar uzandı. Vurulan yerler arasında Zelenski'nin memleketi Kriv Rih de vardı. İki kaynak Rusya'nın şehri Kuzey Kore füzesiyle vurduğunu söyledi. Doğrulanırsa Moskova 8 Ağustos 2025'ten bu yana Ukrayna'ya karşı ilk kez Kuzey Kore füzesi kullanmış olacak. Rusya'nın füzesi bir kez daha NATO hava sahasını ihlal etti. Füze Ukrayna sınırına 100 kilometre uzaklıkta bir tarlaya düştü. Polonya jetleri Lviv'den saldırı haberi gelince önlem için havalanmıştı. Ukrayna'da Rusya'ya saldırılarına devam ediyor. Rus e-ticaret platformu Wildberries'in 2 deposu daha drone'la vuruldu. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna, Rusya'nın Amazon'a karşı kurduğu platformu 18 Temmuz'dan bu yana en az 12 kez vurdu. Şirket, lojistik zincirinde sıkıntılar yaşadığını açıkladı.
0: İspanya, Fas'tan gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor. Ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye çok sayıda göçmen ulaştı. Fas'taki Kasteyekos kasabası kıyılarından Septa'ya yüzerek geçmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Göçmenlerin karaya çıktığı anlar kameraya yansıdı. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen düzensiz göçmenlere Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahale edildi. İspanyol yetkililer 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye ise devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Septa Özerk Kenti Başkanı sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Bölgeye destek için İspanyol askerinin sevk edileceğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Suriye'deydi. Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmelerde iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı.
9: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Şam'da temaslarda bulundu. Bu 2010 yılından bu yana Merkez Bankası Başkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret. Şam'daki ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karahan, merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının milletlerimizin ortak refahı ve ekonomik esenliği için sağlam bir temel sağlayacağına inanıyorum dedi. Karahan temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile görüştü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Şam ziyareti kapsamında Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Saffet Raslan'la da görüştü. Görüşmede Türkiye ve Suriye Merkez Bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Merkez bankaları arasındaki teknik ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, Suriye Merkez Bankası'na teknik destek sağlanması, ülkeler arası ticari ve mali işlemlerin kolaylaştırılması da masadaydı. Karahan ve Raslan, Emevi Camii'nde bulunan Türk şehitlerinin kabirleriyle Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Karahan, Kasiyun Dağı'na da çıkarak bölgede hayata geçirilmesi planlanan turizm projesi hakkında bilgi aldı.
0: Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde kalkınma yolu projesiyle ilgili anlaşma imzalanırken yaşananlar tartışma konusu olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Uraloğlu, teknik bir ayrıntı düzeltildi, başka bir görüş farklılığı yoktu, ardından da imzaları attık dedi.
9: Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığındaki anlaşma imza törenindeki bu anlar soru işareti yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 anlaşma imzalanmayacak mıydı diye sormuş, daha sonra kalkınma yolu projesine ilişkin imzada atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaşananlara açıklık getirdi.
20: İmza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık.
9: Uraloğlu 2027-2047 döneminde Türkiye genelinde yürütülecek araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma yolu anlaşmasına ilişkin taraflar arasında görüş ayrılığı olmadığını da söyledi.
20: Ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu.
9: Bakan Uraloğlu 1200 kilometrelik demiryolu, otoyolu kapsayan kalkınma yolu projesiyle Irak Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ulaşım sağlanacağını söyledi. 4-5 yılda bitirilebileceğini ifade etti.
0: İran savaşı faizlerin yükselmesine neden oldu. Yıllık faiz kredide %50'nin, vadeli mevduatta %40'ın üzerinde. Ekonomistler kısa vadede düşüş beklemiyor.
9: Kredi ve mevduat faizinde yüksek seyir sürüyor. Faizler yeni yıl itibariyle düşüşe geçmişti. Faiz Şubat ortasında kredide yıllık %40'a, kısa vadeli mevduatta %35 civarına inmişti. Ancak İran savaşı görünümü bozdu. Piyasa faizleri tekrar yükseldi.
1: Bütün bunların arka planındaki en önemli unsur da enflasyon. Enflasyonun da aslında bakarsanız arka tarafında da birçok sebep ve majör faktörler devrede. Tabii ki bunların en başında İran savaşının ve İran savaşına bağlı olarak oluşan petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaratmış olduğu maliyet etkisi.
9: Şu an ihtiyaç kredisinde yıllık faiz %50'nin üzerinde. Mevduat faizinde ise %40'tan fazla.
1: Global anlamda bir faiz arttırım beklentisinin oluştuğu bir dünyada da Türkiye'nin faizi düşürebilme beklentisi azaldıkça piyasaların bu noktadaki problemli algısı devam ediyor. Kısa vadede pek geçecek gibi gözükmüyor.
0: Kiralar satılık konut fiyatlarına göre daha hızlı artıyor. Bu da yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. En avantajlı iller şu an Ankara ve Şanlıurfa. En uzun süre ise Muğla'da.
9: Satılık piyasası durgun, kiralık piyasası hareketli. Konutta yatırım geri dönüş süresi kısalıyor. Endeks verilerine göre Türkiye genelinde son 5 yılda amortisman süresi 13 yıla indi. İstanbul'da 2 yıl önce 15 yıl olan süre 2026'da 12 yıla düştü. En çok konut satılan 30 ilin 25'inde süreç alıcı lehine döndü. Konut yatırım için en avantajlı iller Ankara ve Şanlıurfa olarak öne çıkıyor. Bu illerde kiralar satılık fiyatının üzerinde artıyor. Her iki ilde de kira gelirlerinin yatırımı karşılama süresi 11 yıl. En dezavantajlı il ise 18 yılla Muğla. Onu 17 yılla Balıkesir, Elazığ ve Aydın takip ediyor. Uzmanlar yatırım kararında tek kriterin amortisman süresi olmaması gerektiği konusunda ise uyarıyor. Sözleşme farkları nedeniyle yapılan hesapların her zaman tutmayabileceği ifade ediliyor.
0: Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu yıl için rekolte fındıkta rekolte tahminini açıkladı. 3 aşamalı araştırmaların ardından bu yıl için fındıkla beklenen rekolte 805.246 ton.
9: Fındıkta bu yıl rekolte beklentisi 805.246 ton. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği son sayımını tamamladı. İl il üretim tahminleri ortaya çıktı. Araştırmaya göre üretimde il bazında ipi Ordu göğüsleyecek. Ordu 263.196 tonla ilk sırada. Onu 115.512 tonla Samsun, ardından da 104.660 tonla Sakarya takip ediyor. Toplam rekoltenin 524.358 tonu Doğu Karadeniz'de. Batı Karadeniz'deki toplam üretim ise 280.888 ton olarak öne çıkıyor. Araştırma 2026 ürünü için 14 Şubat 3 Mart tarihleri arasında karanfil sayımıyla başladı. 25 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında karanfillerin çotanağa dönüşümü incelendi. 13-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında ise çotanak sayımıyla tamamlandı. Rekolte verisi böyle elde edildi. Türkiye genelinde ekonomik anlamda fındık üretimi yapılan bölgelerdeki 15 il ve 87 ilçede toplam 477 bahçe ziyaret edildi. Farklı fındık çeşitlerine ait 1625 dal üzerinde sayım yapıldı.
0: Depozitosu olan ambalajlar, yani doğa sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
9: Yoğun ilgi gören depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim daha da kolay hale geldi.
21: Doğa sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde artık işte bu gördüğünüz el terminaliyle iadeler alınabilecek. İade edilen her ürün başına vatandaşlar 1 lira kazanırken marketlerse 50 kuruş gelir elde edecekler.
22: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek adına, sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
9: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil doğa cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
3: Büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada bir saatte teslim ettiğini 15 dakika içerisinde burada teslim edebiliyoruz.
9: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
3: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Yani şöyle, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
9: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar, yani doğa logosunun olması gerekiyor.
0: Sigortada trafik kazası sonrasında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek için yeni bir adım atılıyor. Alo 193 ihbar hattı kurulacak, süreç tek elden yürütülecek.
5: Sigortacılar hasar ihbar hattı kuruyor. Kaza sonrası trafik sigortası süreçleri birçok sürücü için zorlayıcı olabiliyor. Haklı olan taraf bile mağduriyet yaşayabiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu durumun önüne geçmek için yeni bir adım attı. Sigortalılar süreci Alo 193 hattıyla tek elden yürütebilecek.
6: Trafik kazası olduğunda nereden geldiği bilinmeyen kişiler hemen orada bitiveriyorlardı. İşte biz sizin yerinize hasarınızı takip edelim. Sigorta şirketinden tazminatınızı alamazsınız. Biz sizin yerinize daha yüksek tazminat tahsil edebiliriz diye hemen vekalet alıyorlardı.
5: Yeni dönemde sigorta aracılarına da ihtiyaç duyulmayacak. Vatandaşlar ihbar hattından profesyonel destek alabilecek.
6: Her şeyi bu hatta bildireceğiz. Bu hat eş zamanlı olarak sigorta şirketlerine de bilgi verecek. Sigorta şirketi de dönecek, tekrar o kişilere telefon açarak bilgilerini alacak ve bu sistem sigorta bilgi merkezi tarafından yönetilecek. Bu sayede de bütün süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Bu kişilere de, kendilerine hasar aracısı adı verilen bu kişilere de artık fırsat doğmayacak.
5: İhbar hattı 1 Eylül'den itibaren devreye alınacak.
0: Trafikte seyir halinde başlayan, daha sonra araçtan inilerek devam eden kavgalar geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. Bu yıl Şubat-Temmuz ayları arasında polis bölgesinde 2328 olay meydana geldi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 5000'e yakındı.
9: Trafikte şiddet, tehdit ve hakaret olayları geçen yıl oranla %52 azaldı. 27 Şubat-28 Temmuz 2025 tarihlerinde polis sorumluluk bölgesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan toplam 4806 asayiş olayı gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde polis sorumluluk bölgesinde aynı suçu işleme sayısı 2328'e geriledi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay tespit edildi. Failler hakkında cezai işlem uygulandı. Trafik cezalarını artıran, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası getiren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeler sahada etkisini gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla sahada denetimler arttı. Yeni önlemler sayesinde trafikte yaşanan asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Emniyet bölgelerinde 2025 ve 2026 verileri kıyaslandığında trafikte araçtan inerek şiddete başvuranların sayısının yarı yarıya azaldığı görüldü. İçişleri Bakanlığı trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.
0: 2021 yılında katıldığı MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla da ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla da bilinen Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
23: Eren Kaşıkçı MasterChef 2021'de.
2: ...37 yaşındaydı. Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonuydu. Türkiye onu yaptığı fast food yemekleriyle tanıdı. Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.
4: Ekmeğinin peşinde gel.
2: Kaşıkçı evinde bir arkadaşı hareketsiz halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç şef hayatını kaybetmişti. Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak. Ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında. Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca 2 gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
7: Nasıl Maya?
8: İyi.
7: İyi. Lezzet baba?
8: Lezzet.
2: Kaşıkçı için MasterChef yarışmasının şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
10: Eren gülüşü var ya çok bambaşka ya.
7: Eyvallah, eyvallah.
2: Kaşıkçı için Sancaktepe Yeni Doğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri ailesi kabul etti. Sevenleri ve çalışma arkadaşları onu yalnız bırakmadı.
24: Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Acımız büyük. Kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu. Kardeşimin çok güzel bir sözü vardı. Allah var, gam yok. Bu sözü uğurlamak istiyorum.
25: İnsanlara fayda sağlamaya çalışan biriydi. Yaptığı işin dışında gerek ticari olarak gerek insani olarak her şartta da insan kalan bir insandı.
2: Kaşıkçı'nın cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a götürüldü.
0: Türkiye Gençlik Vakfı yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı yaz okulu faaliyetlerinin finalini İstanbul'da yapacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Kutlamalar kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek.
26: Yaz okullarımızda 717 bin öğrencimizi ağırlamış olduk. Burada öğrencilerimiz çok zengin müfredat eşliğinde birçok eğitime katıldılar.
9: Türkiye Gençlik Vakfı 81 ildeki yaz okullarının finalini Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenleyeceği büyük bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Cuma günü düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
26: Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, teşrifleriyle çok ciddi etkinliklerin olacağı bir final programını gerçekleştiriyorum. İzmir'de, Urfa'da, Rize'de yine bölge finallerimizin de gerçekleşmesini planlıyoruz. Bu kapsamda sahne sanatlarından çok güzel sanatçılara kadar etkinlikler, faaliyetler gerçekleşecek.
9: Ortaokul öğrencilerinin katılım sağladığı TÜGVA Yaz Okulları final programına aileler de davetli.
26: TÜGVA bu yaz döneminde bir sivil toplum kuruluşunun en yüksek rakama ulaştığı, bir projeyle en yüksek rakama ulaştığı bir rekora imza attı. 81 il, 490 ilçede. Yani ülkemizin dört bir tarafında gençlere ulaşmış olduk.
9: Program kapsamında kültürden sanata, spordan sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik yer alacak. Drone gösterileri, ışık ve lazer şovlarıyla stadyum semaları aydınlatılacak. Tribünlerde açılacak dev pankartlar ve koreografilerle birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verilecek.
0: Bebeklikte az şeker tüketmek yaşlılıkta daha sağlıklı bir beyin anlamına geliyor olabilir. Çinli araştırmacılar 2. Dünya Savaşı yıllarında gıda karnesiyle büyüyen on binlerce kişinin verilerini inceledi. Yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketmeyenlerde bunama riskinin azaldığı tespit edildi. Detaylara haberimizde bakalım.
9: Bebeklik döneminde şeker alımının kısıtlanması bunama riskini azaltıyor. Çinli bilim insanları 2 yaşına kadar çok az şeker tüketmenin ilerleyen yaşlarda beyni korumaya yardımcı olduğunu açıkladı. Guangzhou şehrindeki Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'nda gıdanın karneyle verildiği dönemi mercek altına aldı. İngiltere'de yaşayan 65 bin kişinin verilerini inceleyen uzmanlar, şeker tüketiminin kısıtlandığı dönem öncesi ve sonrasında büyüyen çocukları inceledi. 2 yaşına kadar şeker kısıtlaması döneminde yaşayanlarda bunama oranının %23 oranında düştüğünü ve hastalığın ortalamadan 2,5 yıl geç ortaya çıktığı görüldü. Çinli araştırmacılar yaşamın en erken dönemlerinde şeker tüketimini sınırlamanın beyin sağlığı için kalıcı faydalar sağladığı görüşünde. Çalışmanın sonuçları Nöroloji Bilim Dergisi'nde yayınlandı. Ancak araştırmaya şüpheyle yaklaşanlar da var. Zira çalışma katılımcıların sadece şeker kısıtlamalarına göre doğdukları döneme esas alıyor. Bazı uzmanlarsa araştırmanın 1940'lı ve 50'li yıllarda doğan insanlarla ilgili olduğunu ve günümüzdeki küçük çocuklar için geçerliliğinin sınırlı olduğunu savunuyor. Bilim insanları beyin sağlığını desteklemek için sağlıklı ve dengeli beslenilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
0: Üniversite tercih süreci başladı ve yapılması gerekenleri NTV'den Beyza Nur Özer eğitim uzmanı Onur Soğa sordu. Yanıtları izleyelim, ardından saat başında buradayız.
11: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci dün itibarıyla başladı. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Tabii bu süreçte bu tercih listesini stratejik yapmak çok önemli. Peki nelere dikkat etmeliler? Şimdi bu konuya bir parantez açacağız. Eğitim uzmanı Onur Soğuk yanımızda, kendisine soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
11: Şimdi tercih süreci dün başladı. Evet. Ve adaylar stratejik bir liste yapmaları gerekiyor. Çünkü sanırım bu sene rekabet yine fazla olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seneyi hocam?
12: Tabii yani bu sene aslında biz bu rekabeti geçen sene kontenjanlar epey daraltılmıştı. Özellikle eşit ağırlık puan türünde. Sayısalda da işlevsel bölümler daraltıldığı için geçen sene bu oynamaları çok gördük. Hatta biliyorsunuz beklediğinin altında yerler gelip ya da açıkta kalan öğrenciler de görmüştük geçen sene itibariyle. Bu biraz travma da yarattı. Açıkçası bu seneki tercihlerde özellikle mezun grup diye nitelendirdiğimiz kısımda. Ama bu sene kontenjanlar açıklandığında geçen seneki gibi çok fazla bir daralmayı görmedik. Dolayısıyla geçen seneki o düşmelere nazaran bu sene öyle bir düşme yaşanmayacak. Bir kere velilerin ve öğrencilerin daha rahat hareket etmesi gerekir. Ama burada şöyle bir gerçeklik de var tabii ki tercih mantığında. Bizim buradaki en önemli verimiz elde ettikleri başarı sıralamaları. Eşit ağırlıkta, sayısalda, işte dilde, sözelde bu başarı sıralamalarını baz alacağız. Ve geçen yılın o oluşan başarı sıralamalarını da yorumlayarak listemizi oluşturacağız. Tabii bu noktada en temel şeylerden birisi hep şu: listemizin ne kadar önünden başlayalım gibi sorular çok geliyor biliyorsunuz. Aslında burada önemli olan ne kadar önünüzden başladınız değil, ne kadar kendinizi sağlama aldınız, ne kadar geriye doğru düşebildiğiniz, bunu da söyleyebilirim. Ha, önden tabii ki kendi sıralamasının önünden bazı yerleri öğrenciler deneyebilir. 24 tercih hakkı var. 4 tercih, 5 tercih, kendi sıralamasının çok önünde olan yerleri de deneme amacıyla listesine koyabilir. Ama esas itibariyle kendi sıralamasının %20 önü, %20 arkası dediğimiz o bant. Orada işte sıralamalarını daha düzgün bir şekilde isteklerini de baz alarak dizdiklerinde, bir de açıkta kalmak istemiyorlarsa mümkün mertebe içlerine sinmesi kaydıyla tabii ki aşağıya doğru inerlerse, örneğin öğrenci 130 binde 200 binlik 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun, sürprizlerle karşılaşmayalım. Aslında listenin ana mantığı budur. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz: kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor baktığımızda.
11: Bu dönemde hocam şüphesiz ki size en sık gelen sorulardan biri de bölüm mü önemli hocam, üniversite ismi mi önemli yoksa okuduğunuz şehir mi önemli? Evet,
12: bu zaten çok, özellikle günümüz koşullarında en önemli sorulardan birisi bu. Şimdi bunun farklı iki cevabı var aslında. Duruma göre bölüm önemli, duruma göre üniversite ve şehir önemli. Şimdi duruma göre bölümün önemli olduğu durumlar nedir? Ünvan kazandıran meslekler dediğimiz, örneğin tıp. Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Burada ünvan kazandırıldığı için açıkçası tabii ki gönül ister ki iyi bir üniversitede, güzel bir şehirde okusun. Ama eğer oralara puan tutmuyorsa, örneğin öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor ünvanıyla hayatına devam edecek. Ve netice itibariyle çocuk doktor olmak istiyorsa bu anlamda üniversitenin de yerinde pek bir önemi yok. Bunu söyleyebiliriz. Peki bölümün, üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? İşte bunun dışında kalan mühendislikler, iktisadi idari bilimler fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor. Devlet üniversiteleri açısından baktığımız zaman ben her zaman söylerim, çok iyi üniversitelerimiz var. Marka dediğimiz üniversiteler var. Bir İstanbul Teknik Üniversitesi,

0: yönelik bir şey sormak istiyorum. Tıp,
1: Evet.
0: hemşirelik, sağlık bölümleri sanki bu sene çok talep görecek gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam?
1: Evet ya, bunun en önemli nedenlerinden birisi tabii ki istihdam garantisi baktığımız zaman. Bu biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber biz o tercih dönemlerinde bir 3 yıl önce 4 yıl önce pandeminin hemen çıkışında bu bilgisayar mühendisliği, yapay zeka gibi alanların öğrenciler tarafından bu algıyla beraber. Ha, bu bizce o zamanlarda doğru değildi ama böyle bir algı oluştu ve öğrenciler 2 yıllıkları dahil bilgisayar programcılığının akın akın gittiler. Hatta yüksek sıralamalara da kapattı buradaki üniversiteler. Ama son yıllarda, geçen sene bu başladı. Geçen sene devlet tıplar 29 bindi, 25 bine ilerledi. Bakın orada 4 binlik bir ilerleme var. Zaten sıkışık bir durum. Bu sene de sizin de dediğiniz gibi özellikle 20 bin bandından sonra öğrencilerin tıpa karşı eğiliminin artmış olarak görüyoruz. Bu da bizi açıkçası şu açıdan endişelendiriyor. Öğrenciler açısından tabii ki. Bu 25 bin bandı ileri doğru gidebilir. Tekrardan öne doğru bir 24 bin, 23 bin 500'e doğru ileri doğru gidebilir. Onun için tıp tercihi yapacak, tıpı isteyen öğrencilerden ricamız lütfen demin de bahsettiğimiz meselede olduğu gibi işte doğu batı demeden neresi olursa olsun tıp fakültelerini yazmaları. Hemşirelik ve ebelik kısmına gelince oralar zaten yıllardır yoğun tercih alıyor. Özellikle kız öğrenciler tarafından doğudan, İç Anadolu'dan yoğun tercih aldığını görüyoruz. O eğilim zaten bu senede devam ediyor. Diş hekimliğinde kontenjan daraltmaları var. Diş hekimliğinde biraz algı düşmüş gibi şu an duruyor ama bence çok değerli bir alan. Özellikle dil öğrendiği zaman da diş hekimliğinde kontenjan daralmasıyla beraber orada da bir yığılma olacaktır ön tarafa doğru. Yine bizim sevdiğimiz alanlardan birisi, ben yıllardır gerekli değerin verilmediğini düşündüğüm, şu 2 yıldan itibaren toparlayan bir bölüm var, veterinerlik. Mesela çok hoş bir alan bence, eğitim açısından da sonrası açısından da. Orada da kontenjan daralmalar var, öne doğru gidecek. Bunun en önemli nedeni bir kere bir de daha stabil sağlık alanı. Yani ne yapacağınız belli. Yani doktor olduğunuzda, eczacı olduğunuzda, diş hekimi olduğunuzda ne yapacağınız belli. Ondan dolayı öğrenciler sağlığa yükleniyorlar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
2: Durumu.

TV Radyo. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda.